0: Okul sorumluluğunu örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kuriş'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuriş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuriş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul iki dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu dosyalardan biri 2019 yılında Osmaniye'de evinde ölü bulunan Ala çiftine ait, diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası.
0: Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. O dosyalardan biri 2015 yılında Ankara'da işlenen bir seri cinayet zinciri oldu. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Beyanlar, HTS ve baz kayıtlarıyla Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Öztaş'ın Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan Öztaş, 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Osmaniye'de 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti cinayeti de aydınlatıldı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış baz kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki baz kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya ulaştı. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak, faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Giresun'un Piraziz ilçesinde öğle saatlerinde bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Giresun Valiliği şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmamıştır şeklinde açıklama yaptı. NTV yayınına bağlanan Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayıldız, şu an için kaza kırıma uğrayan helikopter görünmüyor dedi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Deregözü köyü civarında bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldığını ancak çalışmalarda herhangi bir buluntu veya ize rastlanmadığını belirtti. Bölgede tarama çalışmaları sürüyor. Ankara Beypazarı'ndaki maden kazasında hayatını kaybeden Erdi Kahveci Zonguldak'ta toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. 33 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kahveci'nin cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Hacı Musa köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine Kahveci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de katıldı. Madendeki kazada çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınç nedeniyle 11 işçi de yaralanmıştı. 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Antalya'ya giden yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralanan 22 kişi hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya istikametindeki yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kocaeli'de cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadığı kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Olay sonrası acı bir gerçek de ortaya çıktı. Ablalarının da 10 yıl önce denizde boğulduğu belirtildi. Toprağa verilen 3 kardeşten birinin dün doğum günüydü.
0: Yıllar sonra aynı acı tekrarlandı. Ablalarından 10 yıl sonra 3 kardeş denizde ölü bulundu. Kardeşlerin tabutları yan yana dizildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 kardeş sabah karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden üçünün cansız bedeni kıyıya vurdu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Polis, zihinsel engelli olduğu öğrenilen abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Kardeşler Darıca'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Belinay toprağa verildiği gün 15 yaşına girmişti. Ablası Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu. Sakar ailesi 10 yıl sonra aynı acıyla yüzleşti. Bir çocukları da 2016 yılında boğularak hayatını kaybetmişti. Ailenin 5 çocuğundan 4'ü aynı kaderi paylaştı.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi. Belediye Başkanı transferlerini eleştirdi. Belediyeler transferle kazanılmaz dedi. Esnafı ziyaret eden Özel, Yeni Parti yeter artık diyen herkesin partisidir ifadesini kullandı.
2: Siyaset çalışarak kazanılır, rekabetle kazanılır ama ilçeler, şehirler, belediyeler transferle kazanılmaz. Allah bize Rize'yi de yarışarak kazandığımız bir günü nasip edecek inşallah.
0: Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, siyasi nezaket vurgusu yaptı.
2: Siyaset rekabet demek ama En önemlisi de nezaket demek. Biz herkesin verdiği oya saygılıyız. Ben Rize'yi,

0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine sendikalar ve meslek örgütlerinden de tepki var. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı açıklamasında hadsiz ifadeleri ve tehditleri şiddetle kınıyoruz. Mesnetsiz suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi.
1: Netanyahu yönetimini gerilimi daha da arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Filistin'de işgalin ve şiddetin baş sorumlusunun da Netanyahu olduğunu herkes görmelidir.
0: Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOB ve TIZOB'dan gelen açıklamada Türkiye insani değerleri ve mazlumların haklarını kararlılıkla savunan güçlü bir ülkedir denildi. Bu zulme ve pervasız hukuk tanımazlığa bütün dünya karşı durmalı ve buna dur demelidir ifadesine yer verildi. Hakiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatılmasına yönelik de açıklama geldi. Arslan bu adımı uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı adına önemli bir girişim olarak değerlendirdi.
2: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da 3. günde de yoğun ilgi vardı. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın göz bebeği gemileri ziyaret etmek isteyenler önceki günlerde olduğu gibi uzun kuyruklar oluşturdu.
3: Ateş! Evet.
0: SAT ve SAS komandoları nefes kesen gösteriye imza attı. Senaryo gereği düşman unsur yok edildi. Rehine kurtarma operasyonu yapıldı.
4: İçeriden şiddetli çatışma sesleri geliyor.
0: Kocaeli'de Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de ilgi yoğundu.
5: Şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar ve ardından da o platform imha edilecek.
4: Ateş!
5: Evet, evet, büyük bir gürültüyle patladı.
6: Çok duygulandım. Ben amfibi olarak görev yaptım. Amfibi komando olarak yaptım. Sancaktar'da bulundum.
7: Şu anlık TCG Anadolu'yu gezdik.
5: Beğendin mi?
7: Ben çok beğendim.
0: Teknofest'te Mavi Vatan yüzme yarışı da yapıldı. Değirmendere iskelesinde başlayan yarışı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başlattı.
8: 3-2-1
9: Evet, başlangıç ödevinde duydunuz.
0: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerine geçirdiği TCG Savarona Yatı'da ziyarete açıldı.
10: Adım Sümer.
5: İsminin anlamı nereden geliyor?
10: Anadolu'daki ilk medeniyet.
5: İlk medeniyet. Savarona'yı geziyorsun şu anda. Neler söylemek istersin?
10: Güzel hissettim.
5: Sümer'in kardeşi senin ismin ne?
10: Anadolu adım.
5: Anadolu.
10: Evet.
5: Anadolu ve Sümer. Hususi koyulmuş isimler gibi.
11: Atatürk'ün de özellikle Türklerin kökeni olarak araştırılmasını arzu ettiği medeniyet. Dolayısıyla biz Anadolu ve Sümer'i kızlarımıza uygun gördük.
10: Daha önce bir gemi gezmemiştim. Bu yüzden bir tık merak ediyordum.
12: 46 sene sonra ilk defa ziyarete geliyorum. Bu gemide 16 ay askerlik yaptım. Makineciydim. Bayağı bir heyecanlıyım yani.
0: Antarktika'da denizaltını haritalandıran araştırma ekibinde yer alan ilk Türk kadın subay Tuğba Çınar da Teknofest Mavi Vatan'daydı.
13: Deniz kuvvetlerimize mensup Bahriye'mizin bütün gemileri, aynı zamanda yurt dışından gelen gemiler ve sivil gemilerimize, çevre denizlerimizde emniyetli seyirlerini sağlamak için deniz haritaları üretiyoruz. 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldım. Benden sonraki 3 meslektaşımın da ölçümleriyle ve benim de çalışıp topladığım ölçümlerle dünyada Türkler tarafından üretilen ilk Türk Antarktika seyir haritasını ürettik.
0: Teknofest Mavi Vatan pazar akşamı son bulacak.
2: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
14: NTV Radyo.
15: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.

Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını, sağlık konusunda son haberleri ve yenilikleri konuşmaya devam edeceğiz. Elbette sizlerden

0: gelen sorularımız da olacak. Onları da Osman hocamızla paylaşıyor olacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Birçok konu başlığımız var ama her zaman 3. bölümü atıyoruz aslında izleyici sorularımızı. Bu hafta izleyici sorularımızla başlayıp daha çok soru sormak isteriz sizin müsaadenizle.
1: Memnuniyetle.
0: Cilt için çok soru var. Cilt için hangi peptit demiş bir izleyicimiz.
1: Peptitler aslında geçen programda da konuştuk. Son derece önemli. Özellikle cilt peptitleri konusunda çok güzel gelişmeler var. Bilhassa bakır peptidi çok çok konuşuluyor. Krem şeklinde. Ayrıca peptit şeklinde uygulandığı zaman da ciltte mükemmel sonuçlar verebiliyor. Ama ciltte tetrapeptitlerin, pentapeptitlerin, heksapeptitlerin doğru kullanılırsa hepsinin çok faydalı olabileceğine inanıyorum. Çünkü bu peptit dediğimiz moleküller ciltten nüfuz etmeleri kolay dışarıdan kremle kullanıldıkları zaman, hatta peptit şeklinde, peptit terapi şeklinde kullandıkları zaman da bilhassa bakır peptitleri muazzam sonuçlar verebiliyor.
0: Tabii balık yağını hep konuşuyoruz ne kadar önemli olduğunu, ama balık yağ mı yağlı balık mı diyen bir izleyicimiz var. Bunu
1: güzel
0: hemen soru. Sormak
1: güzel
0: istedim.
1: Güzel soru. Tabii ki öncelikle yağlı balık. Çünkü balıktan biz sadece balık yağını almıyoruz. Balık yağıyla beraber magnezyum alıyoruz, selenyum alıyoruz, çinko alıyoruz. Çok kaliteli ve yüksek değerli proteinleri alıyoruz. Balıktan bir miktar az da olsa D vitamini, A vitamini alma şansı yakalıyoruz. Başka moleküler düzeyde de pek çok faydalı maddeyi bedenimize kazandırıyoruz. Ama balık yağı aldığımız zaman, balık yağı dediğimiz şeyin sadece balığın yağı. İçerisinde tamam omega 3 var ama biraz A vitamini, biraz D vitamini var ama minerallerin hepsi yok. Selenyum yok, çinko yok, magnezyum yok, protein yok. Dolayısıyla balığın yağından sağlıklı bir balığın kendisi çok daha değerli.
0: Peki balığı nasıl pişirelim? Bunu da hemen araya sıkıştırayım.
1: Balığı mümkünse fırında pişirelim. Mümkünse sulu ortamda pişirelim. Kızartmayalım. Yani balığa yapılabilecek olan en kötü muamelelerden birisi onu kızartmak. Kızartmayalım.
0: Menopozla ilgili çok sorular var. Hızlı başladık aslında. Hemen bu soruyu da sormak isterim. Menopozda hormon takviyesini Osman hocamız öneriyor mu demişler ve Alzheimer'ı engeller mi diye de hemen ekleyeyim arkasına.
1: Menopozda hormon takviyesi özellikle bu bioeşdeğer hormonlar çıktıktan sonra bizim radarımıza girdi. Çünkü sentetik hormonlardaki meme kanseri oluşturma riskine göre hemen hemen sıfıra yakın bir risk var. Bu bioeşdeğer hormonlar doğrudan doğruya kadınların kendi doğal olarak ürettikleri 17 beta estradiolun aynısı. Dolayısıyla bunları kullanmakta bir problem yok. Yeter ki kişisel geçmişlerinde ya da kız kardeşlerinde, annelerinde, halalarında yani aile geçmişlerinde yaygın meme kanseri eğilimi olmasın. Bu varsa yine de tavsiye etmem asla. Ama doğru bir şekilde yerine koyma hormon replasman terapisi yapılırsa, burada sadece östrojen değil, östrojen projestan dengesi sağlanırsa ve ihtiyaçların aşırısı kullanılmazsa gerçekten çok iyi sonuç verebilir. Diğer taraftan son bir araştırmada da bu sorduğun sorunun cevabı geldi. Düzenli bir şekilde 8-10 yıl süreyle önceden östrojen replasman terapisini bioeşdeğer hormonla kullananlarda bellek sorunlarının, beyin sisi dahil daha az görüldüğü, hatta Alzheimer riskinin daha az yani Alzheimer riskini daha da azaltılabileceği anlaşıldı. Özeti şu, eğer bu konuda deneyimli bir doktor bulursanız, bioeşdeğer hormonun olduğundan eminseniz ve onun kaliteli bir ürün olduğundan şüpheniz yoksa, böyle eczane yapımı falan değil, doğrudan doğru ilaç firması tarafından üretilmişse o bioeşdeğer hormonlar, hormon replasman terapisine artık eskisi kadar soğuk, mesafeli bakmıyoruz.
0: Evet. Bir başka soruyla hemen devam etmek isterim. Tabii. Zona aşısını hep konuşuyoruz ama izleyicimiz şart mı zona aşısı demiş?
1: Şart değil ama iyi olur. Kime? 60 yaş üstüne. Hele hele 65-70 yaş üstüne. Çünkü zona aşısı 65 yaşından sonra her 4 yaşlıdan birisinin zonaya yakalanma ihtimali olduğu için önemli. Zona virüsüne ne kadar çok sık yakalanırsa yaşlanma yolculuğunda bir insan, o kişilerde bellek bozukluğu sorununun daha çok görüldüğünü çok net olarak biliyoruz artık. Yani ben 2-3 kere zona geçirdim diyorsanız belleğinize daha çok dikkat edin. Ve bu nedenle zaten zonaya karşı korunmak 60 yaş üstü imkan olan herkes için önemli. Özellikle son aşılar, RNA aşıları, bu aşılarda korunma %95'i geçmiş durumda. Bir başka avantajımız daha var. Zona aşısı yaptıranlarda Alzheimer'a yakalanmamak için zona olmadığınız gibi Alzheimer ihtimaliniz düşüyor. Ve aynı zamanda çok daha iyi bir haber daha var. Kalp krizi ihtimaliniz de düşüyor. Böyle baktığınız zaman ben zona aşısı oldum. Ve ben daha az Alzheimer riskiyle, daha az kalp krizi riskiyle karşı karşıyayım diye rahatlamanız da mümkün. O nedenle ekonomik imkanı olanlara öneriyorum. Ben de öneriyorum. Ama dediğim gibi bir doktor denetiminde bu işin planlanmasını da tavsiye ederim.
0: Evet. Ciltle başladık. Ciltle ilgili başka bir soru var. Seramit hapı cilde faydalı mı demiş bir izleyicimiz.
1: Yok, hayır. Bu bir doğrudan doğruya satış pazarlama tekniğiyle ilişkili. Özellikle son zamanlarda ben de bu sorularla bana gelen hanımlardan çok diyorum. Hocam çok tavsiye ediliyor. Bir arkadaşım almış, ertesi gün cildi nemlenmiş falan. Bunların hepsi biraz pazarlama tekniği, Instagram ve diğer sosyal medya aracılığıyla, hatta başka aracılıklarda da bunu pazarlıyorlar. Seramit haplarının emilimi, içindeki seramitin emilimi %10'u geçmez. Ama seramit kremleri çok yararlıdır.
0: Öyle.
1: Yani siz bir krem alacağınız zaman seramit içeren bir krem alırsanız, yani mesela peptid kremi alacaksanız beraberinde seramit var. Daha çok tercih edin. Egzozum kremi alacaksınız, içinde seramit var. Daha çok tercih edin. Niasinamid alacaksınız, hyaluronik asit alacaksınız kremde. Seramit var, tercih edin. Ama ağızdan seramit haplarına ben bizi izleyen hiç kimsenin herhangi bir şekilde, ne denir ona, tavlanmasına rıza göstermem.
0: Tavlanmayalım.
1: Gerek yok.
0: Peki.
1: Evet, aldanmayalım, tavlanmayalım.
0: Peki. Damarlarında plak olanlar nattokinaz takviyesi kullanmalı mı?
1: Hayır. Hayır, gerekmez. Bu konuda da her ne kadar üretici firmaların kendi yaptırdıkları testlerde işte şu kadar plan vardı, bu kadar küçüldü falan, bunların bilimsel olarak hiçbir yayın organında nattokinaz takviyesini şu şekilde kullanın onaylanmıştır diye ne bir kardiyoloji dergisinde, ne bir nöroloji dergisinde herhangi bir yayın yapılmış değil. Yani hakemli dergilerde yayınlanmış, büyük hasta gruplarında denenmiş bir yöntem yok. Nattokinaz dediğimiz şey bir enzim ve bu nattokinaz enziminin natto dediğimiz bir Japon ne diyelim peynirinde üretilmiş bir madde olduğunu biliyoruz ama eğer boynunuzdaki damarların plaklarla dolmasını ya da mevcut plakların büyümemesini istiyorsanız o plağın ana ham maddesi olan kolesterol ve ApoB ile trigliseritle, insülin direnciyle, şekerle mücadele edin. İki, bunları dengeleyecek ilaçları kullanın. Aynı zamanda da yine asetilsalisilik asite, yani bildiğimiz klasik aspirine güvenin, nattokinaza değil. Hem aspirin hem nattokinaz alayım mı? Yani pek tavsiye etmem. Ben bugüne kadar hiçbir reçetemde nattokinaz yazmadım. Bilimsel bir yayın gelene kadar da yazmayı düşünmüyorum hiçbir hastama.
0: Peki aspirini her gün alma durumu
1: hayır,
0: doğru mu?
1: Hayır, doğru değil. Aspirinde de mesela çok fazla yanlış bilgi var. Asetilsalisilik asit, yani aspirinin kanı incelttiği doğru. Bunu tromboksan üzerinden yaptığı da kesin. Ama aspirin hipertansif birisine damarı koruyayım diye verdiğiniz zaman damar çatlaması halinde kanı felaket bir durumda sizi durduramayacaksın, bir felakete karşı karşıya bırakabilir. Dolayısıyla bir damar setli olan kişiye aspirinin hangi dozda, ne sıklıkta, ne aralıkla verileceğini de yine bir aile hekiminin, bir dahiliyecinin ya da bir kardiyoloğun, nöroloğun karar vermesi lazım. Kendi kendinize bunu yapmamalısınız.
0: Evet. Haplardan bahsetmişken karaciğer yağlanmasının hapla düzelebileceği konusunda sorular var. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Tabii var. Öyle bir hap var. Egzersiz. Egzersiz hapını düzenli olarak kullanırsanız karaciğer yağlanmanız düzelir. Bunun dışında bir hap henüz bulunmuş değil. Karaciğer yağlanması insülin direnciyle beraberdir ya da karaciğer yaralanmasına yol açan bir toksinle beraberdir. Yani sağlığa zararlı alkolü kullanırsanız karaciğeriniz yağlanır. Bu yağlanmayı engellemek için karaciğer desteği olarak ister silimarin kullanın, yani Meryem Ana otu ekstraktı, isterseniz o bilmem dörtte karışım, üçte karışım gibi palavra karışımları kullanın, bir işe yaramaz. Kolin karaciğer yağlanması önlüyormuş. Hocam bu hapın içinde de kolin var. Git yumurta ye kardeşim, orada da kolin var. Bol bol ve doğal yoldan daha ucuza. Çünkü bir Karaciğer hapının fiyatı 2 yumurta fiyatına. Ama yumurta yediğiniz zaman konun yanında E-vitamini alıyorsunuz, çinko alıyorsunuz, selenyum alıyorsunuz, kaliteli protein alıyorsunuz, lütein alıyorsunuz gözleriniz için, damarlarınız için. O nedenle ben bu hap çöp işinin biraz fazla abartıldığını çok büyük bir ciddiyetle izliyorum ve zaman zaman da o abartanların kulağını çekmeye ihtiyacı duyuyorum. Çünkü hap çöplüğüne döndük maalesef ve her gün bana gelen insanların kullandıkları haplara ve maliyetlere bakıyorum. Çok da pahalıya satılıyor Türkiye'de bunlar. Hak edilmeyen fiyatlarla satılıyor. Dikkatli olmamız lazım. Tabii ki tamamlayıcılara, taraftarım ve bunlarla halkı en çok karşılaştıran, en ilk karşılaştıran hekimlerden birisiyim. Omega 3 benim için değerli. B12 benim için değerli. D vitamini benim için değerli. Magnezyum benim için değerli. Ama kime, ne zaman, ne dozda, ne süreyle ve kimin ürettiği bir ürünü. Hı hı. O da çok önemli. Vereceğiz. O da çok da önemli. Bu ayrıntılara dikkat etmemiz lazım.
0: Evet. Aslında daha birçok izleyici sorumuz var. Hı hı. Onları da programın içerisinde yayarak sormaya devam edeceğiz. Kadın sağlığı üzerine hep konuşuyoruz aslında. Ne kadar önem vermemiz gerektiğini hep söylüyorsunuz ama erkek izleyicilerimize de birazcık bu hafta bir pencere açalım. Aslında siz bir yazınızda demiştiniz ki erkekler ikinci elliye girmekten korkuyorlar. Birçok şeyi kaybetmekten dolayı.
1: Evet.
0: Neyi kaybetmekten dolayı?
1: Öncelikle saçlarını kaybediyor çoğu erkek. Kelleşiyor. Kelleşmekten de hoşlanmıyorlar. Çünkü kelleşmek gerçekten çoğu erkek için büyük bir korku. Ama erkekler sadece saçlarını kaybetmiyor. Sadece kaslarını kaybetmiyor. Sadece enerjilerini kaybetmiyor. Hormonlarını da kaybediyorlar. Kadınlar gibi birdenbire ve tam bir hormon kaybı yok ama erkekler de yaşta ilerledikçe testosteronları azalıyor. Testosteron azalmasına bağlı cinsel isteksizlik değil sadece. Aynı zamanda enerji kaybının oluşturduğu yorgunluk hissi, depresif ruh hali, girişimciliğin azalması, kendine özgüvenin azalması gibi bir takım duygular da beraberinde giriyor. Beraberinde tabii insülin direnci erkeklerde devreye giriyor, yağlanma ihtimalleri artıyor. Bu testosteron eksikliğine bağlı da bir yağlanma var. Buna Alman literatüründe erkek balkonu deniyor. Bu göbeğin böyle öne doğru balkon gibi çıkmasına erkek balkonu deniyor. Bunların hepsi erkekler için sorun ama erkeklerin ikinci evdeki en büyük sorunları yalnızlık. Yani kadınların sürdürebildiği arkadaşlık ilişkilerinin çoğu maalesef erkeklerde yok. Dolayısıyla ikinci evliğe giren bir erkeğin bence en çok önemsemesi gereken eksiklik, hormon eksikliği kadar önemli bir eksiklik, arkadaş eksikliği, güvenilecek dost eksikliği. Orada da bizim gece 02 testi diye bir testimiz var. Gece 02 testi diyorum ben ona. O da şu, gece 02'de birdenbire bir göğüs ağrısıya uyandınız. Ya da gece 02'de birdenbire evinizde bir tehditle karşılaştığınız, Allah korusun yangın olur, başka bir şey olur. Arayabileceğiniz kaç arkadaşınız var? Bu çok önemli. Gece 02'de arayabileceğiniz kaç arkadaşınız var? Eğer 5 arkadaşınız varsa durumunuz çok iyi. 3 arkadaşınız varsa dikkatli olun ama sahip olun o 3 arkadaşa. 1 arkadaşınız varsa onu iple kendinize bağlayın çünkü durumunuz tehlikede. Yani çoğu erkekte maalesef mümkün olduğu kadar, gerektiği kadar daha doğrusu arkadaş ilişkisi devamsızlığı pek yok. Kadınlar bu konuda çok daha başarılılar. Araştırmalar gösteriyor ki 1990'lı yıllarda erkeklerin %50'sinin ortalama 5 arkadaşı var. Ama bugün bu 5 arkadaşı olan erkek oranı %20'lere düşmüş durumda. Yani erkeklerin 5 arkadaşı olan miktarı 5 erkeğin biri ancak buna sahip. Dolayısıyla arkadaş yoksunluğu meselesini de ekonomik yoksunluk gibi ya da başka yoksunluklar gibi, hormon yoksunluğu gibi önemsememiz lazım erkekler olarak.
0: Peki bunun tam tersi, fazla arkadaş ve fazla sosyalleşme de bir problem değil mi bir erkek için?
1: Oranı önemli. Heh. Yani yaptığınız sosyalleşme işinize, eşinize, ailenize zarar vermek yerine sizi çoklamaya yollan, çoğaltmaya yöneliyorsa ne güzel, ne kadar çok eşiniz, dostunuz olursa, sosyal çevreniz ne kadar büyük ve kalabalık olursa o kadar iyi. Çünkü sosyal çevre insan için ağacın kökleri gibidir. Kökleriniz ne kadar derinde ve çoksa gelen rüzgarlar, fırtınalar, yağmurlar, ne bileyim depremler sizi kolay kolay yıkmaz. Ama o sosyal çevreyi kök gibi değil de geçici yapraklar gibi yapacaksanız çok bir anlam ifade etmez. Dökülür onlar.
0: Evet. Siz sağlıklı ve uzun yaşam için aslında bir pasta öneriyorsunuz ama bu bildiğimiz pastalardan değil. Bu kavramı biraz açıklar mısınız? Nedir bu pasta?
1: Şöyle, bu çok yeni bir kavram. Kısaltılmış bir İngilizce arka arkaya eklenmiş kelimelerin baş harfleri aldığı zaman pasta çıkıyor. O pastayı ben görünce bu doğum günü pastasından daha değerli bir pasta diye kısaltarak bunu gazetedeki köşemde yazdım. Bu mesele şu: artık uzun ömrün sırlarını önemli ölçüde çözmeye başladık. Ama bu çözümümüz, geçen programda da söyledim, 10 sene sonra 150 sene yaşama garanti olacak, kanser kalmayacak filan palavrası değil. Fakat transkriptomik dediğimiz bir alan var. Yani metabolomik dediğimiz bir alan var, metabolizmanın sırlarını çözmeye çalışan. Transkriptomik dediğimiz bir alan var. Kromozomlardaki hangi genler açılırsa biz daha uzun yaşayabiliriz, sağlıklı kalabiliriz. Sadece uzun değil, sağlıklı ve uzun. Hangi genler açılırsa tehlikedeyiz ya da hangi genler kapanırsa başımız belaya girer. Hangi genler kapanırsa oh rahat ederiz. Oh rahat ettik diyebiliriz. İşte transkriptomik dediğimiz alan, işte pasta dediğimiz bu konsept bunu araştırıyor. Ve artık gen haritası falan filan bunları biliyoruz. Bize lazım olan genlerin hangilerini öne çıkaracağımız, hangilerini cebimize koyup saklayacağımızı öğrenme dönemindeyiz. Buna pasta teknolojisiyle transkriptomik araştırma deniyor. Biraz derin bir konu. Bizi izleyenlerin buradan çıkaracakları sonuç şu: bilim onları daha uzun değil sadece, daha iyi yaşatmak için muazzam bir değişimden ve dönemden geçiyor. Eğer burada ellerine, paçalarını, ayaklarını şarlatanlara kaptırmazlarsa, çünkü bu işin de geçen gün söylediğim Selon Ceviti şarlatanları var.
0: Evet.
1: Kaptırmazlarsa önlerinde güzel bir ufuk var. Ama bu ufuk özellikle şu anda 50 yaş ve altı için çok parlak bir ufuk. Bizim gibi 70'lerini geçenler için çok parlak değil. Ama yani iyi gidiyor. Yani artık son bir araştırma yayımlandı. O, ben de yaşıyorum onu aslında. İnsanlar yaşlandıkça yaşlılık sınırını yukarı doğru çekiyormuş. Hmm. Ama aslında bilim de çekti. Yani 65 yaş bir sigorta sınırı, bir emeklilik sınırı, bir sigorta sınırı. 65 yaş devletin koyduğu bir sınır. Sizin koyduğunuz bir sınır değil. Ben şahsen şu anda kendimi yaşlı hissetmiyorum.
0: Değilsiniz.
1: Acaba diyorum 71-72'ye doğru döneceğiz. Ondan dolayı mı bu işi? Hayır. İyi de hissediyorum kendimi. Bütün mesele şu: mesele ömür bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil. Ama ömrün içini biz dolduruyoruz. Geçen gün de söyledim onu size. O ömrün içi insanın kendini yaptığı bir şey. Kader dediğimiz şey aslında bizim keşkelerle ya da iyi kilerle doldurduğumuz bir süre. Dikkatli olursak o süreyi daha sağlıklı tamamlayabiliriz.
0: Peki bu pastayı check forward kavramı içerisinde de düşünebiliriz o zaman,
1: tabii
0: değil
1: ki.
0: Mi?
1: Tabii ki. Check forward da düşünürseniz çok daha ileriye doğru atabiliyorsunuz. Çünkü check forward size ne yapıyor check-up'tan farklı olarak? Check-up günü gösteriyor. Bugünü bile değil. Ama check forward bugünü gösterdiği gibi yarınınızla planlamanızı sağlayacak olan tehlike işaretlerini üzerine koyuyor. Yani diyor ki kardeşim bakın, bu dağdaki ormanda çok fazla mangal yapılıyor. Burada yangın çıkma ihtimali var diyor. Bu dağdaki ormanda çok fazla kırık dökük cam parçaları var. Elektrik hatları geçiyor. Buradan da bir yangın çıkma ihtimali var diyor. O zaman sen istasyonlarını ve yangın önleme sistemlerini çoğaltmak yerine o ormandaki camları temizliyor, o ormandaki elektrik kablolarını kaldırıyor, o ormanda mangal yapmayı yasaklıyorsun, yangın çıkmıyor. Yoksa öbür türlü habire arazöz alırsınız, habire uçak alırsınız, habire helikopter alırsınız, yani habire hap yutar durursunuz. Çözüm değil.
0: Evet. Kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz efendim. Kısa bir ara.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Şehir Kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Osman Mühtüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Mühtüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor. Hazır Check Forward'a girmişken hocam, daha önce bahsettiğiniz dijital ikizimizle ilgili merak edilen sorular var aslında. O konuyu yeniden biraz daha detaylandırmanızı istiyoruz. Dijital ikizden sonra şimdi de yeni hedef sanal hücre mi diye sorular var.
1: Önce istersen dijital ikizi bir daha hatırlayalım.
0: Lütfen.
1: Bu yapay zeka sayesinde biz önümüzdeki dönemde muhtemelen değil artık gerçekleştirdiğini de söyleyebilirim. Örneğin Burcu Hanım'ın sağlığını değerlendirirken yanında Burcu Hanım'ın bir dijital ikizi olacak ve o dijital ikize ilaçları önce verip deneyeceğiz. İlacın yan etki yapıp yapmayacağını, tedavi edici gücünün ne olacağını ya da o dijital ikizle Burcu Hanım'ın sağlık risklerini takip edeceğiz. Bu bize ne sağlayacak? Size herhangi bir zarar vermememiz, size daha çok faydalı takviyeler ya da ilaçlar vermemiz. Dijital ikiz bu. Şimdi artık öyle bir noktaya geliyoruz ki madem ki biz genleri bu kadar çözebildik, madem ki biz hücrenin içindeki mitokondriyi, hücrenin içindeki endoplazmik retikulumu, Golgi aparatını, lizozomları yani hücrenin içindeki yaşayan evreni çözdük. Örneğin diyelim ki İstanbul düşünelim, bir hücre. Bunun içerisinde birçok semt, birçok bölge var. Bu bölgelerin kendi arasındaki ilişkileri var. Bir de yapılanmalar var. Kimileri yangınla önlemekle uğraşıyor, kimileri temizlik işleriyle, kimileri su işleriyle, kimileri enerji meselesiyle. Hücre de böyle bir yapı. Biz hücredeki bu yapıyı dijitalini de yapabilirsek eğer, hücre ile ilgili yapacağımız işleri veya hücreye yapacağımız katkıları ya da hücreye yapacağımız tedavileri o dijital hücrede uygulayabiliriz. Hmm. Bu muazzam bir gelişme.
0: Evet.
1: Olağanüstü bir gelişme. Ve önümüzdeki dönem bunlar da mümkün olacak ama dijital ikizin oturması için bize bir 5 sene vermeniz, dijital hücre uygulaması için de bir muhtemelen 10-15 sene vermeniz lazım.
0: Evet. Şimdi hocam bir başka konuyla devam etmek isterim. Aslında merak edilen damar sertleştikçe tansiyon yükselir mi demiş bir izleyicimiz.
1: Tabii ki yükselir. Damar sertleştikçe tansiyon yükselir. Tersi de doğru. Tansiyon yükseldikçe damar sertleşir. Nedeni şu. Damar elastikiyeti, elastik bir damarın olması iyi yaşlanmanın vazgeçilmez şartlarından biri. Onun için ben her konuşmamda damarlarınız kadar yaşlısınız cümlesini çok sık tekrarlamaya çalışırım. Ve damar sağlığı aslında beden sağlığıdır. Çünkü damarlarımız, yine vücudumuzu bir şehir gibi kabul edelim, o şehrin yollarıdır, sokaklarıdır, caddeleridir. Hatta çıkmaz sokaklarıdır ve bu sokaklar ne kadar temiz ulaşılabilir ve kullanılabilir durumdaysa o şehir o kadar çok temiz, o kadar çok besin alabilen, o kadar çok atıklarından temizlenebilen ve iletişimini kolay sağlayabildiğiniz bir temiz şehir olur. Ama damar duvarı elastikse bu daha iyi. Niye? Çünkü elastik bir damar duvarı ihtiyaca göre genişler ve oraya daha çok ihtiyaç malzemesi gönderir. Elastik bir duvar genişler ve oradan daha çok bir zararlı madde temizliği sağlayabilir. Ama damarlar sertleştikçe ve içinde pıhtılar oluştukça, plaklar oluştukça damar daralır ve kullanılabilirliği azalır. Daha da önemlisi çatlama ihtimali, patlama ihtimali artar elastikiyeti kalmadığı için. O nedenle elastik yani sert olmayan damar her zaman için iyi bir damar. Bir de sertleşen damar tansiyon yükselmelerine karşı genişleyebilme, daralabilme, genişleyebilme, daralabilme elastikiyetini de kaybeder. Dolayısıyla genişleyemediği için basınç altında fazla kalır, tansiyon daha da yükselir ve o damar çatlar. Beyin damarı çatlarsa beyin felci, kalp damarı çatlarsa kalp krizi, ayak damarlarınızda bir çatlama olursa pıhtılar, mıhtılar ve iç organlarınızda, böbrek damarlarınızda, karaciğer damarlarınızda problemler ortaya çıkmaya başlar. Dolayısıyla damarın tansiyon tarafından sertleştirilmesi de tehlikeli bir şey. Sertleşen damarlarda tansiyonun oluşması da tehlikeli bir şey. yüksek tansiyon olan kişilerin çoğunun yaşlı olmasının sebebi yaşlı damarların daha sertleşmiş olmasıdır. Gençlerde tansiyon için çok fazla görmüyoruz. Dolayısıyla biz ne kadar damarlarımızı elastik tutabilirsek, ne kadar onların elastikiyetlerini koruyabilirsek tansiyondan o kadar çok korunma şansımız olur. Ve tansiyon meselesini sadece tuz meselesi gibi de algılamayın. Ürik asit yüksekliği tansiyonu tetikliyor, şeker yüksekliği tansiyonu tetikliyor. Yani tansiyonu tetikleyen pek çok metabolik hadise karşımıza durabiliyor.
0: Peki buradan giderek şunu da sorayım o zaman. Hipertansiyon bir damar yaşlanması hastalığı mı?
1: Biraz öyle. Biraz öyle. Çünkü özellikle sistolik tansiyon dediğimiz büyük tansiyonun yaş ilerledikçe daha sık görülmesinin sebebi damarların yaşlanıp sertleşip katılaşmasıdır. Ancak eskiden olduğu gibi bugün bu programını bir kez daha hatırlatalım bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize. Damar yaşı siz yaşlandıkça hoşgörü göstereceğimiz bir tansiyon yükselmesine yol açmaz. Yani eskiden şöyle düşünülüyordu. Evet 12'ye 8 tansiyonun olsun ama yaşın 60'a geldiyse 13'ü, 70'e geldiyse 14'ü, 80'e geldiyse 15'i hoş görelim. O devir bitti. Çünkü biliyoruz ki 15'i 80'de hoş gördüğünüz zaman 90'da o damar problem çıkarıyor. 14'ü 70'de hoş gördüğünüz zaman 80'de o damar plak yapmaya başlıyor. Onun için yaşınız ne olursa olsun tansiyonunuz, büyük tansiyonunuz, sistolik basıncınız 12.5'u, hele 13'ü asla geçmeyecek. Mümkünse 12 ve altında. Küçük tansiyonunuz 8'i, hele 8.5'u geçmeyecek. 9'u geçerse acil durum ilan edeceksiniz. Çünkü ne kadar düşük tansiyonunuz varsa, büyük tansiyon, küçük tansiyon, ikisi için de söz konusu bu. Sağlığınız ve sağlamlığınız, yaşlanma kaliteniz o kadar iyi oluyor.
0: Evet. Şimdi yeni bir araştırma ve yeni bir kavramı da sormak isterim. Valin. Siz diyorsunuz ki valini azalt, ömrünü çoğalt. Bu valin nedir? Bununla başlayalım.
1: Valin bir amino asit. Kısa yapısı çok topu çok değil, uzatmayı gelmez ama söyleyeyim, çok küçük moleküllü bir amino asit. Ve bu bizim çok kullandığımız lösin, izolesin, valin, treonin dediğimiz bu esansiyel amino asitler, bizim vücudumuzda kendimizin üretemediği, gıdalardan almak zorunda aldığımız ama aynı zamanda damar, daha da önemlisi kas sağlığı için, kas gücü için vazgeçilmez olan amino asitlerden biri. Özellikle lösin ve valin bizim için çok değerli. Ama kim için? Büyüme çağındaki gençler için, ergenler için, orta yaş için. Ama yaş böyle 55-60'ı döndükten sonra fazla miktarda lösin yüklediğiniz zaman sisteme, fazla miktarda lösin mTOR'u aktive ediyor. mTOR neydi? Yaşlanma tetikçisi bir genetik lokasyon, bir gen. mTOR'u aktive etmemeye çalışacağız. Şeker yiyince mTOR aktive olduğu gibi çok lösün bulunca da mTOR aktive oluyor 60'ından sonra. Valinde de böyle bir şey söz konusu. Valinde çok aldığınız zaman ileri yaşlarda kas yapacağım derken hızlı yaşlanıyorsunuz. Dolayısıyla bizi buradan izleyenlere şunu söylemek lazım. Ciddi bir protein çılgınlığı yaşanıyor. Onu biraz sonra zannediyorum soracaksınız.
0: Evet.
1: Bu protein çılgınlığının yanında ciddi bir BCAA dediğimiz kısa zincirli amino asit çılgınlığı var. Bu kısa zincirli amino asit çılgınlığı biraz da spor merkezlerinde çok fazla yaygın. Ve spor merkezlerindeki hocalar üstlerine hiç vazife olmadığı halde, hiç anlamadıkları halde orada bir köşede ürün de sattıkları için bu BCAA'ları 60 yaşında 70 yaşında insanlara aşırı miktarda yüklemeye çalışıyorlar. Erken hayata veda ederler. Kaslı ama kısa ömürlü olurlar. Dikkatli olsunlar. Valin de böyle bir şey. Valini fazla miktarda tüketmeyelim. Lösini fazla miktarda tüketmeyelim. Bunların en yüksek olduğu gıda kırmızı ettir. Bir de onlardan daha önemlisi ama bu BCAA'ları çok aşırı ve gereksiz yutmaktır.
0: Evet. Tam da bu noktada protein dediniz. Proteine de bir pencere açalım isterim. Çünkü protein tozundan içeceğine kadar artık her şeyde bir proteinle karşılaşıyoruz.
1: Evet. Çok iyi bir pazarlama yaptı protein tozu üreticileri de ondan.
0: Fazla yani, alıyor olabilir miyiz?
1: Tabii fazla alıyorlar. Yani protein tozu alacağınızda proteinle zengin beslenmeniz lazım. Bir de yeni bir çılgınlık var gençler arasında. Bu da spor salonlarından yayılan bir çılgınlık. Toz halinde ağızlarına suyu da eritmeden alıp sonra üstüne su içiyorlar. Neymiş efendim, böyle olunca protein tozları daha çok etkili. Böyle bir şey olmadığı gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya da kalabilirler. Bu Instagram çılgınlıklarına, TikTok çılgınlıklarından uzak dursunlar bizi izleyenler. Aileler çocuklarına lütfen bunu uyarsınlar. gençleri. Ve bir de şunu söyleyelim, bu protein tozlarının çoğunun içerisinde steroid yapısında hormonal ekler var. Hatta testosteron var. Kas yapsın diye çaktırmadığın için testosteron ilave ediyorlar. O testosteron çocuğun kasını daha hızlı büyütebiliyor. Doğru. Ama çocuğun spermini mahvediyor. Çocuk, erkek çocuk doğurganlığını tehlikeye sokuyor. Benim tavsiyem şu, proteini de doğal yoldan, doğal kaynaktan, daha çok kaliteli balık, yağlı balık tüketerek, omega 3 ile beraber veya yumurta tüketerek, yoğurt tüketerek, peynir tüketerek, kırmızı et abartmadan tüketerek kazanırlarsa daha akıllıca bir yol alırlar.
0: Evet. Şimdi yaz, güneş ve D vitamini, siz hep bunun ne kadar önemli olduğunu, mutlaka güneşten faydalanılması gerektiğini muhakkak söylüyorsunuz ki. Ama yeni araştırmalar güneşin zararlarını da ortaya koydu. Bu zararlar nedir? Yeni zararları mı var?
1: Yeni zararı şu, aslında güneşin zararlarını artık biliyoruz. Cilt kanseri yapıyor, en önemlisi o. Keratoz yapıyor, güneşe bağlı. Fazla miktarda deride hasar oluştuğu zaman solar keratoz dediğimiz, solar güneş dediğimiz, güneş keratoz dediğimiz bir cilt bozukluğuna yol açıyor. Leke yapıyor ciltte. Çok yaygın. Çok sık görmeye başladık eski oranda. Ama son bir yayında, bu söylediğiniz o olsa gerek, yanık olduğu zaman, cildiniz yandığı zaman kontrolsüz bir şekilde bağışıklık sistemi oraya saldırıyor. Ve bu bağışıklıktaki aşırı saldırı kalıcı bir takım hasarlara yol açıyor ciltte. O nedenle dikkatli güneşlenmek, güneş kremlerini akıllı kullanmak ve güneş kremi kullanmayı iyi bilmek lazım. Çünkü bizde güneş kremi sanki böyle bir kozmetik krem gibi böyle ufacık parçalar halinde kullanılıyor. Maalesef bunun pek bir etkisi yok. Tabii ki yüzünüze şey gibi sürmenize gerekmiyor, boya badana yapar gibi, ama yeteri kadar sürmeniz, güneşe çıkmadan önce sürmeniz, kulağınız dahil sürmeniz ve kaliteli güneş koruyucu olarak kullanmanızda fayda var. Bir de zamanı geçmiş güneş koruyucularının cildiniz için toksik olduğunu, yani 3 sene önceden kalmış bir güneş koruyucu bu sene kullanmanızın pek doğru olmadığını bilmeniz lazım.
0: Geleceğin güneş kremlerinin farklı olacağını söylüyorsunuz. Nedir bu fark mesela?
1: Bu fark biraz önce söylediğim fark olacak. Yani biz sadece güneşten korunmayı değil, güneşin yine de yapabileceği zararların, özellikle bağışıksal zararların, oradaki hassasiyeti arttıran zararların önlenmesi için de ham madde içeren güneş kremleri yakında çıkacak. Onları kullanacağız.
0: Peki hocam, güneş demişken D vitamini ile ilgili izleyicimizden bir soru var. Hemen bunu da sormak isterim burada. D vitamininin hızlı etkilisi daha mı iyi demiş bir izleyicimiz.
1: Yok. O da bir pazarlama tekniği. D vitamininin en iyisi güneşte, güneşlenerek kazandığınız D vitamini. Ama son zamanlarda şimdi bir şey üretip satmak isteyen kendine bir ayrıcalık yapmaya çalışıyor. O ayrıcalık bilimsel olarak kanıtlanmış değil. O da çok kolay. Klinik olarak kanıtlanmıştır diye bir cümle kullanır bunlar. Bizi izleyenleri buradan hatırlatalım. Kıymetli izleyiciler, klinik olarak kanıtlanmıştır diyen ürünlerin çoğunda kendi araştırmalarını, kendi ürünlerini, kendi verdikleri, belirledikleri 3, 5, 10, 25 vaka üzerinde belli bir yerde yaparlar. Yani o araştırmanın para ödeyeni, sponsoru onlar. Dolayısıyla zaten kötü çıkarsa yayınlamazlar. İyi çıkarsa da onu 2'ye 3'e katlayarak yayınlarlar. Bu klinik olarak kanıtlanmıştır lafı tamamen bir üretim satışını arttırma yöntemidir.
0: Şimdi egzersiz konusunda da çok soru geliyor. Sadece yürüsek ve hareket etsek bir egzersiz yetmez. İçin yeterli mi diyor? Ne
1: soru,
0: yapmalıyız?
1: Soru bitmeden söyleyeyim, yetmez. Tamam. O sizin söylediğiniz hareket edelim dediğimiz şey zaten bize yüce Rabbimizin emri, Allah'ın emri. Yani biz aktif bir hayat sürmek zorundayız. Yani biz her gün düzenli olarak oturmaktan uzak, ayakta, yürüyerek işimizi, gücümüzü yapan bir hayat sürmek zorundayız. Ama ben sabahleyin köpeğimi geziyorum 45 dakika, 5000 adım atıyorum hocam. O yürümek değil, köpek gezdirmek onun adı. Bahçe biçmek iyi bir şey, merdiven çıkmak iyi bir şey, ayakta bulaşık yıkamak, ayakta çamaşır yıkamak, ayakta temizlik yapmak, süpürge yapmak, bunların hepsi günlük aktivite. Ofis içinde dolaşıyorum hocam. İnşaat müteahhitim, fabrika inşaatları geziyorum hocam. Fabrikamı geziyorum hocam. Bunların adı aktivite. Egzersiz değil. Egzersiz dediğimiz şey belli bir zaman diliminde, belli bir ritim içinde, belli bir planlamayla farklı kas gruplarını birlikte kullanmak. Bu kas gruplarını kullanırken siz nefes nefese kalmıyor, konuşabiliyor, hatta şarkı söyleyebiliyorsanız bu egzersiz olmaktan çıkabiliyor. Nefes nefese kalıyorsanız o anaerobik egzersiz oluyor. Normal zorlanarak da olsa konuşabilip şarkı söylemiyorsanız aerobik egzersiz oluyor. Yani Osman Hoca dakikada 140 adımın üstüne çıktığı zaman nefes nefese kalıyor. O zaman ne yapıyorum ben? 120 ile 140 adım arasında tempolu yürüyorum. Bu egzersiz. Ya da squat yapıyorum 20 kere. Bu bir egzersiz. Şınav çekiyorum 20 kere. Bu bir egzersiz. Ama diğerleri aktivite. Araştırmalar gösteriyor ki aktif hayat sürüp egzersiz yaptığınız zaman ömrünüz daha sağlıklı, tansiyonunuz daha düşük, kalbiniz daha sağlam, beleğiniz daha güçlü ve kemikleriniz, kaslarınız daha az eriyor.
0: Evet. Şimdi konudan konuya geçiyoruz ama izleyici sorularımızla başladık. Tabii daha çok izleyici sorusu sormaya devam etmek istiyoruz. Aslında çağımızın hastalıklarından biri olarak da adlandırılan fibromiyalji. Bir izleyicimiz diyor ki fibromiyalji bedende mi, beyinde mi başlıyor?
1: İkisinde de var ama daha çok beyinde başlıyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar gösterdi ki fibromiyalji meselesi aslında biraz depresyonla bağlantılı. Biraz fibromiyalji meselesi geçmişteki ruhsal travmalarla, post travmatik stres bozukluğuyla bağlantılı. Eşinizden gördüğünüz muamele, patronunuza işlerinizden gördüğünüz muamele, komşularınızdan gördüğünüz yakınlık ya da uzaklık, küslük ya da dargınlık vesaire bunlarla bağlantılı. Ve zaten onun için bazı depresyon ilaçlarından birkaç tanesi fibromiyalji tedavisinde daha çok tavsiye ediliyor. Mesela trisiklik antidepresanlar dediğimiz eski bir grup var. Onların içerisinden bir tanesi amitriptilin. Tekrarlıyorum, amitriptilin içeren antidepresanlar fibromiyalji'de faydalı. Ya da son zamanlarda çok faydalı hali, faydalı olduğu onaylanan duloksetin içeren antidepresanlar bu nedenle fibromiyalji ağrılarına iyi geliyor. Hatta beyindeki reseptörle etkileyen gabapentin veya progabalin içeren bazı ilaçlar fibromiyalji'de iyi geliyor. Hı hı. Ama fibromiyalji tedavisini kuyine ile yaparım, akupunkturla yaparım. Bunlar işin biraz cambazlık kısmı.
0: Peki ozon?
1: Kısmen. Yani işe yarayabiliyor. LED işe yarayabiliyor. LED terapi, kırmızı ışık terapisi, ozon terapi, hiperbarik oksijen terapisi. Bunlar kısmen işe yarıyor. Bunların işe yaradığı durumlar var, yaramadığı durumlar var ama ben olsam fibromiyalji ile ilgilenen bir hekim olarak söylüyorum. Bunların hepsinden berabere bakarım. Yani ben magnezyum alayım, B12 eksikse yerine koyayım, D vitamini eksikse yerine koyayım. Acaba biraz ruhsal gerginliğim varsa bitkisel bir ruhsal etkili bir şey mi kullanayım yoksa bu hocanın dediği amitriptilin ya da duloksetin içeren bir şey mi kullanayım filan gibi bir kombinasyon içine giderim. Ha, araya bir ozon ya da oksijen, hiperbarik ya da led terapi koyarım. Yani bunu bir bütün olarak düşünmek lazım. Çünkü fibromiyalji dediğimiz mesele sadece ağırlı kaslar, eklemler, kemikler değil. Fibromiyalji biraz ruhsal çökünlük, fibromiyalji biraz uyku kaybı, fibromiyalji biraz keyifsizlik, mutsuzluk, isteksizlik, depresif ruh haliyle de beraber oluyor.
0: Bir bütün aslında.
1: Evet.
0: Peki. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.
1: Memnuniyet.
0: Kısa
1: bir ara.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. Diyagnozu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat kaldığı yerden devam ediyor. İzleyici sorularıyla başladık. İzleyici sorularıyla aslında bu bölümü noktalayacağız. Zerteşal romatizmaya iyi gelir mi diyor bir izleyicimiz.
2: Yani zerteşal iltihap giderici etkisi olan bir baharat. Bu nedenle bir yerde inflamasyon yani iltihap varsa zerteşalın ona faydası olur. Ama romatoid artritiniz var, ciddi kıkırdak aşılmanız var, osteoartrit nedeniyle kıkırdaklarınız erimiş, eklem sıvınız azalmış, bunu bir zerdeçal hapıyla gidermeye kalkmanın hiçbir faydası yok. Çünkü zerdeçal içerisindeki maddi türmeronlar ve diğerleri maalesef emilmiyor. Çok nazlı bir madde. Emilen de karaciğer tarafından çok çabuk atılıyor. Onun için zerdeçal haplarıyla, çöpleriyle romatizma tedavi etmenin bir faydası yok. Benim net kanaatim budur. Ama yemeklerinizde daha alışkanlık haline getirerek günde hiç olmasa 1-2 gram zerdeçal kazanacak şekilde çorbalarınıza, yemeklerinize, et yemeklerine, tavuk yemeklerine özellikle, bakliyat yemeklerine çok yakışır. Zerdeçal ilave ederseniz bir miktar karınız olabilir.
1: Peki domatese geldiğimizde domates salatası mı, domates çorbası mı?
2: Çorbası.
1: İzleyicilerimiz çok merak ediyor.
2: Çorbası. Nedeni şu, domates ne kadar çok işlemden geçirilip ezilip büzülürse domates hücrelerinin, bitkisel hücrenin içindeki likopen o kadar çok açığa çıkıyor. Birincisi o zaman salça, çorbadaki salça ya da domatesin rendelenmiş hali salatanın bütün halinden daha fazla işlemden geçtiği için daha çok likopen onun içinde bizim emrimize verilmiş oluyor. İkincisi domates ne kadar rendelenmiş, yıpranmış, ezilmiş, büzülmüşse ama aynı zamanda yağlıysa yanındaki şey o kadar kolay emiliyor likopen. Hele hele bir de sıcak ve yağlıysa çok çok fazla emiliyor. Onun için domates çorbası tükettiğiniz zaman domates salatasından çok daha fazla likopeni bedeninize kazandırma şansınız var. Hele hele o domates çorbasına biraz da zerdeçal ve karabiber eklerseniz o bir çorba olmaktan çıkar, bir sağlık mucizesine dönüşür. Yani zerdeçal da yağda çok emilir. Zerdeçal karabiberle çok daha fazla emilir. Ve zerdeçal ve karabiber domates çorbasına çok yakışır. Dolayısıyla ben özellikle kış mevsiminde olanlara, yazın soğuk çorba bizim kültürümüzde çok yok. Olsa keşke olsaydı. Ama kışın mesela bizim evimizde haftanın 2-3 günü bu bahsettiğim şekilde domates çorbası, zerdeçallı, karabiberli muhakkak soframız oluyor. Bizi izleyenlere de tavsiye edelim.
1: Tavsiye edelim, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Birçok izleyici sorusuyla da bugün bizi yine bilgilendirdiniz. Evet. Çok da güzel oldu.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalayalım. Sağlıkla kalın efendim.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Hava durumu. Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda, sıcaklık ortalama 32 derece, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek, Ankara 35 derece. Ege'de karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor, gölgede İzmir 37, Manisa 38 derece. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık Antalya'da 37, Adana'da 43 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39 derece.
2: Saat 4, bültene günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla başlıyoruz. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi. SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, askeri güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını, Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıkladı. Abdi, Suriye ordusuyla entegrasyon için yapılan 10 Mart anlaşmasından SDG'nin çekilmesini hata olarak nitelendirdi. 10 Mart'ı uygulamamak en büyük hatamdı dedi. Adana'da Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari 5 sorumlunun da bulunduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı tespit edildi. Gözaltındaki 56 şüpheliden 44'ü için tutuklama talep edildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kuriş'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor. Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'in tedavisi ameliyatının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu. Ailesi İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'ne sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Melih Meriç Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü. Tedavisi burada devam edecek. Giresun'un Piraziz ilçesinde öğle saatlerinde bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Giresun Valiliği şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmamıştır şeklinde açıklama yaptı. Bölgede tarama çalışmaları devam ediyor. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de yoğun ilgi gördü. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın göz bebeği gemileri ziyaret etmek isteyenler önceki günlerde olduğu gibi uzun kuyruklar oluşturdu. Teknofest'i ziyaret edenler tatbikatlardan çeşitli yarışlara birçok etkinliğin heyecanına da ortak oldu. Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rusya lideri Putin, Ukrayna'yı tehdit etti. Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
3: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
4: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin, Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
3: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
4: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
2: İran, Irak'ın talebi üzerine ülkeye ait bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine özel izin verdi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre talep, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf'ın Irak ziyareti sırasında Iraklı yetkililer tarafından sunuldu. Haberde İran, ABD'nin düşmanca emelleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan yoğun askeri faaliyetlere ve güvenlik sorunlarına rağmen Irak'a ait bazı petrol tankerlerine geçme izni vermiştir ifadeleri kullanıldı. Galibaf da sosyal medya hesabından komşu ülkelerden bölgede yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliğini şekillendirmeye dair çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'a herhangi bir şekilde destek sağlayan ülkelerin ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını belirtmişti. İstanbul'da freni boşalan bir hafriyat kamyonu rampada bulunan 7 araca çarptı. Esenler Tuna mahallesinde bir sokaktan aşağı inen hafriyat kamyonunun freni henüz bilinmeyen bir nedenle kullanılamaz hale geldi. Kontrolden çıkan kamyon park halindeki 7 araca çarptı. Kazayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler sokağı trafiğe kapattı. Hasarlı araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik sokakta tekrar açıldı. İstanbul'da ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen zanlılar güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. Zanlılar takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir ticari taksi Ataşehir'de durduruldu. Araçta ve eş zamanlı olarak bir adreste yapılan aramada 44 kilonun üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeyle bir miktar para ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hava hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söyledi.
5: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
6: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
5: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar, yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
6: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
5: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da, hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
2: Altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ fiziki altınların Türk lirası hesaplarına dönüştürülmesine imkan veriyordu. Merkez Bankası tarafından hazırlanan düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Böylece 14 Mart 2022 tarihli tebliğ yürürlükten kaldırılmış oldu. Kaldırılan tebliğ ile bankalardaki altın hesaplarına yatırılan fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesine sürdürülmesine imkan tanınmıştı. Verilecek destekler düzenlenmişti. 2025 yılında yeni hesap açılması durdurulmuştu. Yeni kararla uygulama tamamen bitirilmiş oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'te gebe okulunu ziyaret etti. Bakan Memişoğlu 81 ilde 62 bin ebe ile rehberlik hizmeti verdiklerini belirtti.
7: Gebelik Allah'ın verdiği bir mucize esasında. Karnında bir canlı var, vücudun değişmiş, şekli değişmiş, duyguların değişmiş, ne geleceği belli değil, değil mi?
8: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'te gebe okulunu ziyaret etti. Memişoğlu her gebeye ebe uygulamasıyla ilk gebeliğini yaşayan annelere birebir ebe desteği sağlandığını hatırlattı. 3400 koordinatör ebe ile 40 bin aşkın ev ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.
7: Biz şöyle de bir şey yapıyoruz. İlk gebeliğini bekleyen anne adaylarımızın son 3 ayında onlara ebe tahsis ediyoruz. Arkadaş olsun istiyoruz sizinle. Bu ebe sizinle beraber olabilir, ameliyata girebilir, doğuma girebilir, yanınızda bulunacak.
8: Tabii. Bakan Memişoğlu 81 ilde 62 bin ebe ile rehberlik hizmeti verdiklerini söyledi. Son bir yılda 1774 gebe okulumuzda 1 milyon anne adayımızın yanında olduk dedi. Memişoğlu anne ve bebeklerin sağlığı için ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
2: Hatay'ın coğrafi işaretli yöresel yemeklerine her geçen gün yenileri ekleniyor. 5 yöresel lezzet daha koruma altına alındı. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
6: Mercimekli aş, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği. Gastronomi şehri Hatay'ın 5 lezzeti daha tescillendi. Yeni tescillerle Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
9: 5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken bugün itibariyle 5 coğrafi işareti de daha kendi şehrimize tescilleyerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk.
6: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 5 yöresel lezzet Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Yeni tescillerle birlikte Hatay coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde Gaziantep ve Konya'dan sonra 3. sıradaki yerini korudu.
9: Devam eden tabii ki müracaatlarımız var, tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği, yani bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir.
6: Hatay Valiliği'nin onlarca ürüne daha coğrafi tescil almak için girişimleri sürüyor. Coğrafi işaretli Hatay lezzetleri Avrupa Birliği'ndeki tescil süreçleriyle de dünya mutfağındaki yerini güçlendiriyor.
2: Bitlis'teki

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sinan Canan'la Açık Beyin.
1: Seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
2: Efendim aman hoş geldiniz, merhabalar merhabalar, siz de kanalınızın başına hoş geldiniz sevgili dostlar. Sinan Canan'la Açık Beyin, inanılmaz sorama 76. bölümüyle efendim karşınızda. 75 bölümün hepsini seyretmiş olan var mı aranızda? Hiç zannetmiyorum, 75 bölüm bu yani, bayağı çok. Sen kesin seyretmişsindir, hoş geldin tekrar. Efendim 75 bölümdür, tek bir konudan bahsediyoruz, insandan bahsediyoruz. İnsanın değişik veçelerini konuşuyoruz ve özellikle stüdyodaki sevgili konuklarımızın katkıları, soruları ve enteresan fikirleriyle konular çoğu zaman bizim planladığımızdan farklı bir tarafa gidebiliyor. Ama bu bence programın en güzel kısmı. Ve bugün 76. bölümümüzde yine sizlerle beraberiz. Eğer siz ekran başındaki sevgili dostlar da burada stüdyomuzda bizlerle beraber olmak isterseniz yapmanız gereken şey çok basit. Açıkbeyin.com/NTV adresindeki bir formumuz var orada. Katılım formu, onu doldurarak rahatlıkla bir sonraki çekimimizde burada olabilirsiniz. Ya da buraya sorularınızla ya da yorumlarınızla katılmak istiyorsanız Sinan Canan'a soruyorum diye bir bölüm var. Oraya da tıklayıp bize her türlü görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Biz valla bayılıyoruz onları okumaya. Bu arada bu geri bildirimleriniz, vakit ayırıp da bize gönderdiğiniz tüm mesajlar için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün konumuz iyi stres, stresin faydalısı. Şu stres konusunu biraz hatırlayıp arkasından da stresin iyisini hayatlarımıza nasıl yerleştiririz onu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım.

0: Yapmadığınız bir şey yapmaya kalktığınız anda hissettiğiniz o stres var ya. Bugün adına iyi stres dediğimiz işte tam orada hissettiğim şey. Bir laf vardı biz küçükken söyleyen. Can sıkıntısı terakkinin motorudur diye duydunuz mu?
1: Akış halindeyken stres görünmez gibi oluyor. Çok o doğru. Sırada beynimizde gerçekten neler oluyor?
0: Beynin dopamin basıyor. Diyor ki Allah'ım zevkten ölüyoruz.
1: Ben o ağır stresi yaşadım bir süredir. Buraya aslında sizi onurlandırmak için geldim.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ederim efendim.
1: Size vermek istiyorum.
0: Ay efendim ne kadar... Daha önceki bölümlerimizde biz aslında strese çok gönderme yaptık. İlk bölümümüzden bugüne kadar. Çünkü öncelikle ne olduğunu anlamamızın önemli olduğunu ben hep düşünürüm. Zira stres aslında biyolojik bir şey. Yani bütün canlılarda var olan bir tepki. Ve neydi tanımı? Bir organizmayı sıkıştırdığınızda, onun hareketini, beslenmesini, üremesini, bir fonksiyonunu engellediğinizde organizmanın ona karşı verdiği tepkiye biz stres diyoruz. Yani kurtulmak için bunu yapıyor. Harika, yani tabiatta da birçok organizmanın işine gayet güzel yarıyor. Hatırlarsanız 3 tane çıktısı vardı stresin. Ya savaş, ya kaç, ya don diye 3 maddelik bir şey. Ve bu 3 madde içerisinde illaki bir tanesi canlının işine yararsa canlı kurtuluyordu. İşte eğer bir aslansa strese girip avcıyı kovalayıp açlık stresinden dolayı karnını doyurabiliyordu. Eğer bir avsa, aslan geliyorsa kaçıp inşallah canını kurtarabiliyordu. Ya da baş edemeyeceği kadar büyük bir şeyse donup ölü taklidi yaparak geçmesini bekliyordu. Ama hatırlıyorsanız insanda bu sistem günlük hayatta çok da fazla bir işe yaramıyordu. Bugün bahsettiğimiz iyi stres hayatımızda bir şekilde yoksa yerini maalesef hep o kötü ve zararlı, uzun süreli kronik stres dolduruyor. Aynı zamanda bugün bu iyi stresten bahsederken biz bizi öldüren o kötü stresle mücadelenin aslında tek geçerli yöntemini de konuşuyor olacağız. Yani bu iyi stres hayatımızda bir şekilde varsa o kötü stresler, o işte öldürücü süreçler bizi çok fazla meşgul etmiyor. Şimdi bugün bir numaralı görselimizde daha evvel size sözel olarak çok anlattığım bir şeyin bir basit şemasını göreceğiz. Bizim stres sistemimiz nasıl çalışıyordu bir hatırlayayım. Yani ne oluyor vücutta, ne tetikleniyor? Biliyorum biyoloji derslerinize hepiniz bayılıyorsunuz. Burada da onun bir tane tekrarını yapacağız. Öncelikle biz dış dünyayı duyularımızla algılıyoruz. Ve bu duyularla algıladığımız sırada da beynimiz bir takım değerlendirmeler yapıyor. Diyor ki dışarıda...

0: iyi bir şey var, kötü bir şey var, güzel, lezzetli, aman iğrenç, kaçalım falan filan gibi bir takım değerlendirme tepkileri üretiyor. Eğer bu değerlendirmelerin sonucunda bizi sıkıntıya sokacak, canımızı tehlikeye sokacak, işte bizi kısıtlayacak bir şeyler algılandıysa hemen beynimizin orta kısmındaki hipotalamus diye bir salgı bezine sinyal gidiyor. Diyor ki abicim, diyorlar, dışarıda bir şey var, sen ver coşkuyu, aşağıda hazırlık yap çünkü muhtemelen canımız tehlikede. O da bakınız böyle aşağı doğru pofiz bezimize, yine beynin içinde ortasında bir yere bir sinyal gönderiyor. Oradan CRH diye kısaltılmış bir hormon, o gidiyor daha aşağıdan hipofizden işte ACTH diye bir hormon salgılatıyor. Bu hormon beyninizden çıkıyor, kan dolaşımı yoluyla ta böbrek üstü bezlerinize kadar gidiyor. Böbrek üstü bezlerinden de kortizol diye bir hormon salgılatıyor. Sonra bu kortizol iç organlarınızdan beyninize her tarafa yine kanla dağılarak çok önemli bir şey yapıyor. Diyor ki bütün organlara ve dokulara, stresli bir durum var. Stres durumunda ne yapmanız gerekiyorsa hadi el birliğiyle onu yapalım. Mesela bağırsakların çalışmasını yavaşlatıyor. Karaciğere gidip kan şekerinizi yükseltiyor. Beyninize gidip beyninizi uyarıp uyandırıyor. Çünkü stres var, uyanık olmanız lazım. Bağışıklık sisteminizi yavaşlatıyor. Mikroplarla savaşmaya değil, dışarıdaki tehlikeyle uğraşmaya enerji ayıralım diye. Kan basıncınızı yükseltiyor, kalbinizi hızlandırıyor, Allah ne verdiyse. İçeride bir sürü bir şeyler oluyor bunu yaparken. Ve maalesef bu doğada çok işe yarayan bir şey. Aslan kovaladığında sizin canınızı dişinize takıp kaçmanızı sağlıyor ama bizde ne zaman tetikleniyordu bu, hatırlayın. Sabah gardırobu açıyor hanımefendiler özellikle. Bugün ne giyeceğim? Bugün ne giyeceğim? Mesela modern insanın önemli sorunsallarından biri. Bir belirsizlik var, o gün ne olacağı belli değil. Nalan Hanım da aynı elbiseyi giyebilir, problem çıkabilir, pişti olmayalım. Geçen hafta hep bunu giymiştim, aynısını giyersem aa bunun elbisesi yok diye dalga geçerler. Aa bunun modası geçti, bu acaba bu renk kombini bu sene iyi mi falan filan gibi sayısız parametreyi aynı anda değerlendirmeye çalışınca sistem yanıyor hafiften. Kortizoller bilmem neler basıyor, ne için? Beyaz elbiseyi mi giyeceğim, kırmızı elbiseyi mi giyeceğim, bunun için. Bu arada kan şekeriniz, kan basıncınız hepsi az ya da çok yükseliyor. Trafikte sıkıştınız, yine aynı şey oluyor. Sınav zamanı strese girdiniz, aynı şey oluyor. İşte birisi ne bileyim sizi utandırıyor, aynı şey oluyor. Ve gün içerisinde yaşadığımız sayısız hadise bu sistemi devamlı tetikliyor. Bir şey daha var. Bu stres sistemi uyandığında bizim aynı zamanda beynimizi de uyandıran bir sistem devreye giriyor dedik. O da beynin uyandırma sistemi diyebileceğimiz uyandırıcı sistem diye de aslında biyolojide bilinen bir yapı. Mesela bu kabaca şematik olarak beynin uyandırma sistemi arkadaşlar. Beyninizin alt bölümü uyarıldığı zaman beyninizin her tarafına diyor ki aç gözünü, aç, bir şeyler oluyor dışarıda. Bu arada orayı uyaran şey dışarıda ne olduğunu da bilmiyor. Sadece yukarıdan rapor gelmiş, dışarıda bir problem var diyor. Şimdi siz eğer şu anda burada uyuklamıyorsanız bakayım, iyi misiniz? Şu anda uykusu gelen var mı? Zaten bu koltuklarda pek uyuyanı görmedim. Burada böyle biraz dik oturuyoruz ama. Dolayısıyla ya şimdi böyle bir programdayız. Her an hoca bir şey sorabilir, bir durum çıkabilir değil mi? Bir de alışık olmadığınız bir yer. Burada hafif tatlış bir stresten dolayı beyniniz sürekli uyandırılıyor. Bir de mesela korku filmi seyrettiğinizde, diyelim korku filminden korkuyorsunuz. Her türlü çıtırtı pıtırtı böyle bir kulağınıza tuhaf geliyor ya. Hani her şeye böyle fazla duyarlı oluyorsunuz. Aman evin içinde bir şey mi yürüyor falan gibi. İşte burası böyle fazla uyandırınca da her şey gözünüze batmaya, her şey dikkatinizi çekmeye başlıyor. Stres de bu faydalı. Yani sizi uyanık tutmak açısından. Ben buraya gelirken her seferinde 75 bölümdür. Allah'ım şimdi ne olacak acaba falan diye tatlış bir şey oluyor. Ama mesela depresyona giriyor muyum? Allah kahretsin gene program falan. Hayır. Bakalım şimdi ne olacak merakıyla bir uyanık, ayık ve tatlış bir şekilde buraya geliyorum. Dolayısıyla stresin ilk ve ölçülü aşamalarında bu uyandırma çok güzel. Fakat bu senelerce, her gün, günde defalarca olursa ne oluyor? Beyniniz devamlı kırbaçlana kırbaçlana, tabiri caizse çatlamak üzere olan bir at gibi yorgun düşüyor. Ve diyor ki bir süre sonra yeter artık, ben buna katlanamayacağım. Bu dördüncü şeklimizde mesela bunun çok önemli bir sonucunu görüyoruz. Şimdi depresyon günlük hayatta çok kullandığımız bir şey ama klinikte adına depresyon dediğimiz şey biraz daha ağır bir tablo. Ve hatta beynin resimlerini çektiğimizde bazı işaretlerini görüyoruz. Daha önce aranızda MR görüntüsü gören var mı bilmem ama şu yukarıdaki beynin MR'la çekilmiş bir görüntüsü. Burada kırmızı bir okla bir şey işaret ediliyor. Orası bizim beynimizin hafıza bölgesi. Ve bakın günler süren depresyon, aylar yıllar süren depresyon eğer tedavi edilmezse şu kırmızıyla gördüğünüz bölgeler öncesi ve sonrası küçücük hale gelmiş. Dikkat ettiniz mi? Hipokampus denen o hafıza bölgesi hızla küçülüyor. Ve eğer siz tedavi etmezseniz depresyonu, aşağıdaki o çizgiyi görüyor musunuz? O hipokampusun hacmi. Bayır aşağı gidiyor. 5-10 yıl içerisinde bildiğiniz beyniniz sünger gibi büzülüyor. Neden? Ben bu kadar kırbaçlamaya tahammül edemeyeceğim artık. Duymasam daha iyi diyor ve alıcılarını, sinapslarını, nöronlarını azaltıyor. Bu bir savunma mekanizması aslında. Fakat bu savunma mekanizmasının günlük hayatta bizim için bedeli ağır. Hafıza sorunları başlıyor, uyku sorunları başlıyor, davranış kontrol sorunları başlıyor ve maalesef ilerleyici bir işte klinik depresyon dediğimiz bir vakayı da ortaya çıkarabiliyor. Bunun olmasını hiç kimse istemiyor. Çağımızın savaştığı en büyük konu bu. Peki ya bütün canlıların hayatını kurtaran stres bizi niye öldürüyor sorusu gene hala masada. Yani bize birinin gıcığı mı vardı bize bu stres sistemini verdi? Hayır. Bugün konuşacağımız konu olan o iyi stres dediğimiz, faydalı stres dediğimiz şey aslında bizim eksik olan tarafımız. Şimdi öncelikle bu iyi stres ne demek? Bir ona bakalım. Bu yeni de bir tabir. Belki internette başında stresin başına EU harfi koyuyorlar İngilizce'de. Öz stres diyorlar buna. EU eki Latince'de iyi anlamına geliyor. Güzel. Aslında biz bunu Türkçe gayet rahat iyi stres diyebiliriz. Ama maalesef yakında kitaplara geçince muhtemelen öz stres diye geçecek. Biz çünkü aynısını almayı çok seviyoruz. Ama diyelim ki biz bugün buna iyi stres ve kötü stres. 5 numaralı şeklimizde kabaca bildiğimiz bütün stres etkenlerini bir şema altında toplayıp şöyle kafamıza bir yerleştirmenin iyi olacağını düşündüm. Mesela iyi stres için birazdan konuşalım ama kötü stresin de iki tipi var. Bir akut stres, iki kronik stres. Akut ne demek? Hemen hızlıca başlayıp biten. Mesela sizi korkuttular. Bir darlık durumu geçirdiniz ama biraz sonra geçti. Orada yaşadığınız o şiddetli sıkıntı duygusu akut stres. Ama bu her gün ufak ufak ve devamlı olarak yıllar boyunca olursa adına kronik stres dediğimiz bir şey oluyor. Akut stres yorucu, belki biraz nasıl diyelim bizi sıkıştırıcı bir şey ama geçtikten sonra etkisi o kadar önemli değil. Fakat kronik stres çok uzun olduğu için bizim için yıkıcı etkiler yapıyor. Buyurun lütfen.
1: Merhaba hocam.
0: Merhaba.
1: Ben küçükken havale geçirdim hocam. El titremelerim oldu. Bütün doktorlara gittim, çözüm bulamadılar. Evet. Yaş ilerledikçe de ilerlemeye başlıyor. Bir çözüm de bulamıyoruz. Yani ne yapabiliriz?
0: Rahatsız olmayın lütfen. Oturarak
1: ne yapabiliriz? Ayak kayması oluyor hocam. Strese bağlı oluyor bazenlerinde. Titremeler oluşuyor.
0: İsminiz neydi bu arada?
1: Selman.
0: Selman. Hoş evet, geldin Selman. O küçüklük döneminde maalesef olan bu tip işte sinir sistemine hasar veren şeyleri ileride düzeltmemiz biraz zor olabiliyor. Zaten sen de gözlemlemişsin. Bu stres olduğumuz zaman beynin aşırı uyarılma hali sende normalde daha az etkisi olan bir şeyin de etkisini arttırıyor. Dolayısıyla aslında sen hepimizin yaşadığı bir şeyi belki dışa vuran bir refleks sayesinde daha fazla görüyorsun. Bu arada onu kontrol etmeye çalışan ilaçlar falan var ama onu esas uzmanları bilir. O konuda ama bir uzmana gözükmek lazım.
1: Şey yapamıyor yani.
0: İşte demek ki yani her şeyin de bir sınırı var.
1: Aynen öyle.
0: Biraz da bunlarla yaşamayı öğrenmek hani ona dair bir tavır geliştirmek de iyi bir seçenek olabilir. Ama muhakkak uzman tavsiyelerinin böyle durumlarda dışına çıkmamak lazım. Benim de var mesela bazı sağlık alanında dikkat etmem gereken konular. Orada doktor ne diyorsa o. Yani internetten bulduğumla hareket etmiyorum. Dolayısıyla önce doktorlara soruyoruz, uzmana. Bu arada arkadaşlar sağlık sorunlarıyla ilgili bir daha yeri gelmişken hatırlatayım. İnternetten tavsiye almak bu devrin en büyük sağlık sorunu. Ben size söyleyeyim. Çünkü hepimiz parmak izi gibi benzersiz olduğumuzdan hepimizin sağlık durumu da bir uzmanın detaylı olarak analiz edip izlemesi gereken özel koşullara sahip. Eğer biz yani hastalığımın adı şu ya da durumum şuna benziyor diye internetten aldığımız bir kitapta gördüğümüz tavsiyeyi uygulayacak olursak sıklıkla işler daha kötüye gidebilir ya da en azından boşa para ve zaman harcarız. O yüzden bir uzmanın bizi takip etmesi çok çok önemli bir şey. Zaten sağlık hizmetinde bu kısım esas mühim olan bölüm. Şimdi gelelim akut kronik stresi herkes tanıyor. Bu iyi stres ise daha önceki bölümlerde konuştuğumuz bir akış meselesi vardı. Bunu hatırlayan var mı aranızda? O bölümü çok sevmiş insanlar bu arada. Çünkü hemen herkes her gün yaşamasa da böyle akışı anlatınca insanlara bir tatlı geliyor. Çünkü bir şey yaparken kendinizi kaybettiğiniz, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız, ay harika hiç bitmesin istediğiniz, biter bitmez bir daha yapasınız gelen o aktiviteler. Şimdi sporcularda ve sanatçılarda çok görülen bir şey bu. Ama biz günlük hayatımızda biraz hayatın gailesiyle bunu çok yaşayamayabiliyoruz. Ben mesela bunu konuşurken çok yaşıyorum. O yüzden bu her Açık Beyin bölümü bana 15 dakika gibi geliyor. Böyle karşıma sayaç koyuyorlar. Mesela sayaç bana hızlı turda geçiyormuş gibi, hile yapıyorlarmış gibi geliyor. Çünkü konuşurken zaman algısını o kadar çarpıtan keyifte bir şey yaşıyorum ki ben. Allah da bizi böyle yapmış, ne yapayım? Yani çene vermiş. O çenedeki konuşmadaki haz ve zevk sizin beyninizi başka bir moda geçiriyor. Ama o akış denen deneyimi yaşayabilmek için evde otururken bir anda kalkıp merhaba ben biraz sonra akış yaşayayım bari bir dışarı çıkayım. Öyle olmuyor o iş. Bir kere hatırlayınız ne demiştik akış için? Akışa geçeceğiniz işte bir, usta olacaksınız. Belli bir süre onunla ilgili bir ustalık geliştirmiş olacaksınız. İki, o usta olduğunuz işte daha önce pek yapmadığınız bir zorluk düzeyiyle karşılaşacaksınız. Mesela dağcısınız ya, aynı dağa 500 kere çıkarsanız akış geliştiremezsiniz. Ama hiç çıkmadığınız bir dağa, risk içeren bir durumla çıkmak zorunda kalırsanız işte o zaman dağcılık tecrübesiyle bu yeni meydan okuma bir araya geliyor ve size efendim yepyeni bir zihinsel durum hediye ediyor. Akış oradan. Ve bu işte hiç yapmadığınız bir şeyi yapmaya kalktığınız anda hissettiğiniz o stres var ya, bugün adına iyi stres dediğimiz işte tam orada hissettiğim şey. Sizden önce bir şey sorayım. Tanıdık geliyor mu bu stres? Yani bir şey yapmadan önce böyle hissettiğiniz bir heyecan falan. Elleri bir göreyim, bunu böyle sık yaşayan. Ya bizim Açık Beyin ekibi normal değil vallahi bak. Dışarıda bu çok az biliyor musunuz? İnsanların büyük bir kısmı buna hasret. Çünkü hayatlar çok maalesef rutin ve sıkıcı geçiyor. Buyurunuz efendim, sizi bir tanıyalım.
2: Büşra Zeyrek.
0: Büşra hoş geldin, merhaba.
2: 23 yaşındayım. Akış halindeyken stres görünmez gibi oluyor. Çok doğru. O sırada beynimizde gerçekte neler oluyor?
0: Siz sanatla uğraşıyor musunuz?
2: Evet.
0: Var bir şey, evet. Siz evet. Şimdi akışı kolay tanıyanlar öyle. Genellikle sanatın bir alanıyla uğraşıyor oluyorlar genellikle. Şimdi bizde streste ne vardı hatırlayın. Bir hızlısında hepinizin bildiği adrenalin var. Adrenalin çok erken dönemde salgılanıyor. O da böbrek üstü bezinden. İşte kalbinizi çarptırıyor, göz bebeklerinizi büyütüyor. Hemen sizi bir hızlıca hazır hale getiriyor. Sonra demin bahsettiğim kortizol geliyor. O da bütün ekibi hareketlendiriyor. Artık daha uzun süreli etkiler yaratıyor. Ve bunların tamamı bedeninizde nasıl bir etki yapıyor hatırlayın. O hiç sevmediğiniz sıkıntılı durumlarda nasıl gergin oluyorsunuz? Böyle nefesiniz daralıyor, kalbiniz çarpıyor, ağzınız kuruyor, elleriniz terliyor. Bir sürü bir şey oluyor ya. Onların tamamı bu stres tepkisinin otomatik çıktıları. Fakat akış olduğunda, yani o hafif stresten o akut strese değil de akışa doğru gitmeye başladığınızda bu yükselişlerin hepsi son derece kontrollü oluyor. Mesela kortizol hiç o kadar fazla yükselmiyor ama onun yanında beyninizde 2-3 tane çok önemli kimyasalın miktarı artıyor. Bir tanesini bizim açık beyinler, hatta sayacaklarının hepsini açık beyinler çok iyi tanıyorlar. Birincisi dopamin. Neydi dopamin? Haz kimyasalı. Beyin haz hissettiğimiz bir şey yaptığımızda dopamin salgılıyordu ve diyordu ki şu anda ne yapıyorsak bunu bir daha yapalım, bu çok güzel. Akış deneyiminin en büyük alameti farikası beyinde dopamin tavana vuruyor. Ya düşünsene, dağa tırmanıyorsun, bisikletle engel atlıyorsun, bir enstrüman çalıyorsun sahnede. Beynin dopamin basıyor. Diyor ki Allah'ım zevkten ölüyoruz. Şimdi birinci farkı bu. Öbür streslerde bu yok. İki, norepinefrin diye bir madde var ya da noradrenalin. Adrenalinin teyzesinin kızı bu kimyasal olarak. Ama beyinde. Beyinde artınca ne oluyor biliyor musunuz? Öyle bir odaklanıyorsunuz ki, öyle bir dikkat veriyorsunuz ki yaptığınız şeye, dünyanın geri kalanı tamamen gözünüzden siliniyor. Şimdi bu güzel bir şey. Mesela ben burada eğer şu anda işte çek senet işleri düşünsem, yaşlanınca ne yapacağız onu düşünsem, işte dünyanın durumunu, ekonominin durumunu falan bunları kafaya taksam, burada sizinle konuşabilir miyim? Bu muhabbeti yapabilir miyiz? Hayır. Odaklanmamız lazım ki, hatta bazen sevgili yönetmen arkadaşım Orçun kulaklıktan bana bir şey söylüyor. Ben erkek beynine sahip birisi olduğum için o lafımı falan unutuyorum mesela o bir şey söylediğinde. Dikkat dağıldığı anda performans düşüyor. Norepinefrin geliyor diyor ki bırak geri kalanını. Bütün dünyamız şu anda bu iş. O yüzden dopaminle beraber dünyadaki bütün dert ve tasa siliniyor. Siz sadece yaptığınız işten ibaret haricim. Bir madde daha var. Ona da endorfinler deniyor genel olarak. İçsel morfin ya da uyuşturucular. Ağrınız, sızınız, derdiniz, tasanız, vücudunuzda bir sıkıntı varsa diyor ki şimdi bunu hissetmemize gerek yok. bir uyuşturuyor sizi. O hoş olmayan uyaranları bir süzüyor. Bacağı kolu kırılan insanların sportif performanslarda maç bitene kadar ya da o görev bitene kadar onu fark etmediklerini, savaşlarda uzuv kopan insanların bunu birkaç dakika fark edemediklerini duymuş olabilirsiniz. Bu içsel uyuşturucular o kadar kuvvetlidir. Akış durumunda sizin bütün ağrınızı da keser. Yani normal stres bizi böyle daraltırken akış durumu diyor ki şu anda cennetteyiz. Bu arada bizim kültürde ilginç de bir söz var bununla alakalı. Daha önce zikretmiştim. O da çok alıntı yapıldı. Kesmişler oraya, internete koymuşlar ama benim sözüm değil. Bizim kadim kültürde olan bir şey. Şugul cenneti diye bir söz var. Meşgul insanın içinde bulunduğu ruh haline şugul cenneti denirmiş efendim. Dolayısıyla bir insan böyle sevdiği bir şeyle meşgul olunca cennette gibi olurmuş. Tersi ne? Meşgul olmayan boş kafa kimin çalışma odasıdır? Yerini kötü stres doldu. Bu iyi stres olmadığı zaman kötü stres hep kapıda bekliyor. Diyor ki madem öyle ben geleyim sana bir ölümlü olduğunu hatırlatayım. İşte işlerin sarpa saracağını hatırlayayım. Şöyle böyle devamlı bizi sıkıntıya sokacak bir şey orada kapıda bekliyor. Siz bir şey söylediniz, buyurun efendim.
3: Hocam Şahabettin ismim.
0: Şahabettin, evet, hoş geldin.
3: Yazılımcıyım ben de, sizin akışta olduğumuz sizin söylemenizi anladım. Aha, gece mesela 6'da çıktım, kod yazmaya başladım. Sabah ezanı okununca ana sabah olmuş diye fark ettim. Bel fıtığı başladı. Hani bacağı kopunca askerler hissetmiyor. Ben de bel fıtığı olduğunu akışta hissetmemiş oldum.
0: Aman sürekli. İşte o kadar şey olmasın. Çünkü arada bir bedene de ilgi göstermek lazım. İşte bir tehlikeli tarafı bu oluyor. Şimdi tabii doğada böyle bir şey çok görmezsiniz ama modern mesleklerde çok böyle oturarak hareketsiz kalma riskimizin olduğu durumlar var ya, yazılımcı da onlardan bir tanesi. Benim de var yazılımcı arkadaşlarım akışa geçen ama o akışın bazen faturası biraz yüksek olabiliyor. Ben bu arada bütün masa başında çalışan ama özellikle yazılımcı arkadaşlarıma açık beyinde de sıklıkla söylüyorum. Yani hayatta spor ve beslenme konusunu özellikle öne almaları lazım ki çok zihinsel bir performans olan bu tip işler bir süre sonra beden beraber gelmediğinde maalesef yapılamaz olabiliyor. Ve bir de tabii ki bunun ne kadar akışa geçirse de sizi normal hayatta depresyona girme riskinizi arttırma gibi bir hali var. O yüzden bedeni de ihmal etmeyelim. Sizin vesilenizle bütün sevgili yazılımcı arkadaşlara da buradan bunu hatırlatalım.
4: Açık Beyin devam edecek. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
1: Şimdi bizim aslında gün içi performansımızın stres düzeyimizle çok yakın alakası var. Stresi hep böyle kötü, işte bazı stresi falan diyoruz ama hiç olmadığı durumda ne oluyor? Mesela hayvan deneylerinde bunu yapıyoruz, yapıyorlar. Hayvanların stres hormonlarını engelliyorlar ya da o bezlerini çıkarıyorlar falan. Ya da işte beyin bölgelerine hasar veriyorlar. Hiç strese girmeyen hayvan, böyle tehlikeli bir yılan geliyor karşısına, ponçik ponçik bakıyor. Diyor, ısırana kadar orada duruyor mesela. İşte demek ki stres bizim harekete geçmemiz için içsel bir ittirici, ona ihtiyacımız var. Çok düşük olduğunda bu bildiğiniz hani meşhur Gauss eğrisidir. Her şeyde görürsünüz bunu. Bizim performansımız da stresle ilişkisi böyle bir eğriyle ifade ediyor aslında. Sol tarafta hiç stresin olmadığı, can sıkıntısından, böyle durağanlıktan şikayet ettiğimiz durum. Bakınız performans eğrisi aşağılarda, düşük. Ortası bizim iyi stres dediğimiz yer. Ya hadi yapalım, hadi gezelim, hadi şunu bir deneyelim, hadi şuna bir cesaret edelim de kendimizi ortaya atalım gibi bir durum. Ama diğer tarafı, şu kadar saatte bu yetişecek, bunu yapamazsan kariyerin bitti, rezil olacaksın bilmem ne gibi baskılarla zorlandığınız ya da Allah'ım ne yapsam olmuyor, benden adam olmaz, böyle hayat mı olur diye senelerce düşüne düşüne kendi kendimizi baskı altına tuttuğumuz aşırı stres durumlarında normalde yapabileceğimiz şeyleri de yapamaz hale geliyoruz. Bu aynı zamanda şu aşırı baskı halini çok iyi taklit eden bir şey uykusuzluk. Uzun süre uykusuzluk çektiğinizde bir şey fark etmişsinizdir. İnsanın muvazenesi bozulur. Yani veriyi değerlendirme hızı, mantıklı karar alabilme gücü, olayları yüksek çözünürlükte izleyebilme becerisi hızla azalır. Uyku beynin temizlendiği ve yeniden yapılandırıldığı bir zaman olduğu için ben özellikle tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlara çok söyledim ama beni çok azı dinledi. Ya yani tıp fakültesi gibi ya da diğer işte yoğun bölümler gibi devamlı bilgi aldığınız bir yerde öğrendiklerinizin akılda kalmasını istiyorsanız en fazla uykuya dikkat edeceksiniz. O akşam 12 olmadan, gece 12 olmadan uyumayı, sabah erken saatte kalkmayı alışkanlık edineceksiniz ki beyniniz gündüz öğrendiğini akşam yerleştirsin. Ertesi günde gece onları dizsin. Ertesi günde yeni şeyler öğrenmeye yer açılsın. Aynı şey stres yönetiminde de söz konusu. Uykusuz olduğumuz zaman stres toleransımız çok azalıyor. En basit bir harekete geçme işinde bile zorlanabiliyoruz veya basit bir zorlama bizde çok büyük tepkisellik yaratıyor. Kendinizde ya da eşinizde, dostunuzda görmüşsünüzdür. Uykusuz olunca böyle en ufak şeyden de falan diye hemen bir duygusal tepki verme durumu olabilir. O yüzden bu kısımda hani yanda çok önemli, onu da ayrıca belirtelim. Bu arada iyi stres üzerine yapılan, son yıllarda yapılan çok fazla çalışma var. Mesela bunlardan bir tanesinde insanların beyin kan akımları ölçülürken onlara stressiz normal aktiviteler, hafif hoşlarına gidebilecek stresli aktiviteler, bir de ağır zaman baskısı olan ve zorlayıcı, biraz da akıl karıştırıcı şeyler olan özel görevler veriliyor. Ve bu yapılırken beyinleri izlendiğinde beynin ön tarafında ilginç bir şey gözüküyor. Şu en altta kırmızı renkli beyinlerde gördüğünüzde beynin sağ ön tarafı en fazla iyi ve harekete geçirici stres durumunda aktif. Bu sağ ön taraf bizim hareketlerimizi ve düşüncelerimizi kontrol eden, işte bu ardışık hareketleri güzel yapıp nereye gideceğini öngörebildiğimiz senaryoları takip edebilmemizi sağlayan beyin bölümü. Bakınız hemen yanında normal bir insanda daha az aktivite gösteriyor. En kötü ne zaman? Ağır stres altında. Hepiniz bunu yaşamışsınızdır. Normalde yapacağınız bir şey, bir bardak su taşımayı bile, değil mi? Sizi strese soksalar beceremeyebilirsiniz. Sebebi bu beyindeki çalışma sisteminin bozukluğu. Sözün özü, bugünkü bölümün aslında ana mesajı şu. Eğer stresten hastalanmak, stresin sıkıntısını çekmek istemiyorsak, hayatımızda bizi gaza getirecek, bizi üretken yapacak iyi stres kaynaklarını çoğaltmak zorundayız. Esas yapmamız gereken şey bu. Buyurunuz efendim. Merhaba. Ben de sağ türbün hiç konuşmaya diyecektim. Evet, buradan başlayalım.
2: Sinan Hoca, Aysun Karakaş ben.
1: Aysun, hoş
2: sizi geldin. Sizi gördüğüm için çok mutluyum bir bu arada. Bir
1: efendim.
2: De size bir şey söylemek istiyorum. Siz stresten bahsediyorsunuz. Aslında sorumun alakasız olacağını düşünmüştüm ama alakası varmış. Ben o ağır stresi yaşadım bir süredir yakın geçmiş zamanda ve sizin birçok videonuzu izleyerek neredeyse o stresin olumlu taraflarına çevirmeyi başardım.
1: Mikrofonu yakın tutarsak ve herkes bu güzel sözleri duysun. Özür dilerim. Ben duyuyorum ama.
2: Ve bunda sizin etkiniz neredeyse çok, neredeyse tamamen olduğu için buraya aslında sizi onurlandırmak için geldim.
1: Evet, tamam, çok teşekkür ederim efendim.
2: Size vermek istiyorum.
1: Ay efendim, ne kadar Efendim bu da, buyurun, bir ilk olsun. Yayında ilk defa bir çek aldım. Bu arada harika bir gül. Çok teşekkür ediyorum. Aysuncuğum, ama şunu da söylemeliyim. O senin güzel bakışın. İstifade etmeye, bir şeyler almaya niyetli olduğumuz her yerde bizim için harika şeyler var. Beni de buna vesile kabul ettiğin için ben çok teşekkür ediyorum.
2: Çok değerli başım bir insansınız. Çok sizi o yüzden onurlandırmak benim için de bir onur. Bir de size bir şey sormak istiyorum konumuzla ilgili. Armağan Çağlayan'ın programında siz demiştiniz ki, neredeyse bütün videolarınızı izlediğim için artık
1: belli oluyor. Evet.
2: Demiştiniz ki ben de kendimi bazen aptal gibi hissettiğim oldu demiştiniz ve ben buna çok şaşırmıştım. Çünkü sizin çok değerli ve çok yüce fikirleriniz olduğuna inanıyorum ve bunu zaten kanıtlayan çokça davranışlarınız ve düşünceleriniz var. Ve ben bunun nasıl oluştuğunun şemasını merak ediyorum ve bu düşünceleri aşmanızın düşüncesini de merak ediyorum.
1: Vallahi bu kadar güzel konuştum, ben programı burada kapatsam iyi olacak. Ben bununla biraz giderim yani. Ama o senin dediğim gibi güzel bakış. Hiç öyle değil. Mesela iyi bisiklete binen, bisiklete akrobasi yapan biri size doğar doğmaz bisiklete mi binmiştir? Yani çok düşmüştür değil mi? Sağın solunu çok yaralamıştır. Bisiklette büyük badireler atlattığı zaman ancak bisiklete o kadar ustaca öğrenebilir. Eğer birisi bir şeyleri iyi anlatıyorsa, bir bilgi biriktirmişse, herhangi bir maharet biriktirmişse, bilin ki bunun en küçük kısmı burada sahnede görünen kısmıdır. Arka tarafta hayattan yediği büyük silleler, yaptığı büyük yanlışlar, düştüğü büyük hatalar vardır her zaman. Ben de kendi payımı düşeni bol miktarda yaşamış birisi olarak bir de şey gibi görüyorum ben, insanlarla paylaştığınız herhangi bir şey. Mesela burada bir program yaparken, konuşurken, kitap yazarken, bir fikir serdederken, bir kuyumcunun vitrinine gösterdiği hassasiyeti gösterip, yani çöpünüzdeki şeyleri vitrine koymazsınız. Oraya en güzellerini seçer çıkarırsınız ki orası bir iletişim platformudur. Ben de biraz seçimli konuşuyorum. Şimdi gelin beni evde sorun, benim çocuklara sorun mesela. Bakalım acaba anlattığımız gibi miyiz? Hepimiz insanız, hepimiz de aslında bu tip hatalardan ya da hayattaki tuzaklardan öğreniyoruz. İyi ki bunlar var. Ama bunların hepsini avantaja dönüştüren, bizim hayatımızda maharete dönüştüren şey bugün konuştuğumuz konu. Çoğu insan hayatta hata yapınca etrafı tarafından o kadar linç ediliyor, o kadar baskılanıyor, o kadar utandırılıyor ki çoğu insan yerinden kalkıp da tekrar onu bir daha denemiyor. Tekrar ya ben bu hatamı düzeltip daha güzel bir şeyi nasıl yapabilirim diye sorma cesareti ve enerjisi bulamayabiliyor. Halbuki işte biraz da kendi kendimize yapabileceğimiz bir kıyak bu. Rocky diyor ya, önemli olan kaç kere düştüğünü değil, düştükten sonra nasıl kalktın. Yani bütün mesele ondan ibaret. Bu hataları yaptıktan sonra şu iyi stres dediğimiz konu bizi bir şekilde tekrar denemeye, tekrar hayata bir değer katmaya yönlendiriyor ki bana sorarsanız insan olarak bizdeki en büyük nimetlerden bir tanesi bu. Ve tabii ki böyle bir ekipmanla donatılmış bir varlık olarak bu ekipmanı kullanmayınca, ben şey örneğini çok severim, kanadını kullanmayan martı. Mesela ne kadar sıkıntı çeker değil mi koca kanatlarla o martı, ben yürüyeceğim falan dese. Ne büyük problem olurdu. Şimdi sizde böyle bir yetenek varsa ve kullanmıyorsanız bu aynı zamanda bir yük oluşturacak ve sanıyorum hepimiz hayatımızın şu ya da bu kısmında bu yükü hissettik, bu yükü yaşıyoruz. Ve maalesef de elimizden bu güzel yetkinliği kullanmak biraz da alınıyor tahammüden. Sen yapamazsın, otur kız başına koca adam oldun, sana mı kaldı, Türk'üz biz oğlum, alo falan filan diye. Hemen böyle bizi baskıladıkları da bir ortamda bu hediyeyi belki birbirimize biraz daha hatırlatmamız lazım. Buyurunuz efendim.
3: Merhaba hocam.
1: Merhaba,
3: ben Volkan.
1: Volkan, hoş geldin.
3: Programınızı çok beğeniyorum. Açıkçası çok güzel sosyolojiyi yorumluyorsunuz.
1: Sağ ol canım. Sen sosyolojiyle ilgileniyorsun galiba.
3: Evet, ben sosyolojiyle ilgileniyorum.
1: Harikasın.
3: Bütün sosyal bilim dallarıyla da ilgileniyorum.
1: Nefis. Yaşımız da genç. Kaç
3: evet,
1: yaşındayız?
3: 18 yaşındayız.
1: Hay maşallah, harika. Ben 18 yaşında bu cümleleri kursam şimdiki bilim nerede olacaktım? Çok
3: teşekkür
1: iyi ki geldin. Sağ ol.
3: Hocam şimdi bildiğiniz üzere biz şehirlerde yaşıyoruz ve bu şehir ortamındaki stresler zorunlu olarak yaptığımız şey.
1: Aynen öyle.
3: Bunlara nasıl engel koyabiliriz?
1: Nefis. Biz en baştan beri senin de muhtemelen daha önceden yakaladığın gibi, yani Sinan Can olarak benim ana savım ne? Biz insanlar olarak diğer bütün canlılardan farklı bir şekilde kendimizi doğadan koparttık ve kafamıza göre bir sistem kurduk. Bu kafamıza göre kurduğumuz sistemin ana motivasyonu neydi? İnsan hız sever, insan çok yemek sever, insan teknoloji sever, insan rahatlık sever, insan kolaylık sever falan dedik. Yaptıkça yaptık, yaptıkça yaptık. Bu kadar teknolojiye rağmen iyice kafamız karışık. Bu kadar habere rağmen en cahil dönemimiz. Bu kadar iletişime rağmen en yalnız dönemimiz. Bu kadar gıdaya rağmen en bozuk beslendiğimiz dönem. Ellerimizle yaptığımız bir şey oldu. Dolayısıyla biz bu medeniyeti bugün resetleyip de dağda bayırda yaşamaya gidemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Ama insanın fabrikayla ana mantığı ne? Ayarlarını biliyorsan, yani vücudunun neye göre, zihninin neye göre ayarlandığını 3 aşağı 5 yukarı anlamışsan, hayatındaki minik değişikliklerle. Mesela daha da kolayı benim hızlı formülüm şu. Ekstra bir şeyler yaparak değil de yaptığın bir şeyleri yapmayarak. Yani ekleyerek değil de azaltarak çok kolay sahili selamete çıkabiliyorsunuz. Mesela sağlıklı yaşamak için bir sürü şey yutmamıza gerek yoktu. Ne yapacaktık? Yediğimiz bir şeyi yemeyelim yeter. Yani biraz çıkaralım. İşte daha sosyal olmak için 1000 kişiyle daha görüşmeye gerek yok. 3 kişiyle doğru düzgün görüşelim yeter. Onlarla dostluk kuralım yeter. Buyurunuz efendim.
4: Hocam orada sizin kitaplarınızda, videonuzda defalarca tekrar ediyorsunuz ya, durmak.
1: Aynen öyle.
4: Yani durduğumuzda kendimizi gerçekten keşfediyoruz.
1: Tabii.
4: Ne olduğumuzu biliyoruz, nereye gideceğimizi buluyoruz, yönümüzü daha böyle çeşitlendiriyoruz. Yani sadece orada
1: muhteşem
4: değiliz.
1: Muhteşem hatırlattın.
4: Orada değiliz, her yerdeyiz belki ama bunu seçmek çok önemli.
1: İşte Volkan, en önemlisi de zaten herkes bize diyor ki bir şey yapman lazım. Tam devamlı bir gaz var. Her sabah yatağımızdan nasıl kalktığımıza bir dikkat etsenize. Stres konuşurken bence sabah yataktan kalkışı bir daha hatırlamak çok önemli. Sabah yataktan kalkar kalkmaz ne yaptığınıza dikkat ediyor musunuz? Hepimiz. Kesinlikle cep telefonlarınıza bakmıyorsunuzdur eminim.
4: Hocam,
1: yok burada öyle bir şey olmaz. Burada öyle bir şey olmaz. Yok, hiç. Çünkü bu dijital bağımlılığın ilk ve büyük işareti. Aman ha, yani odanızda telefon olmasın. Varsa da kalkar kalkmaz bakmayın. Ama telefona bakmasanız bile... Höldür küldür bir kalkıp giyineceğim, dişimi fırçalayacağım, bir şey yiyeceğim, içeceğim, gideceğim, yeteceğim. Ya bir dur, bir dur. Yani yeni bir gün bonusu verilmiş. Yani bilmem kaç bininci günümüzü yaşıyoruz şu dünyada. Allah'a şükür büyük elem, keder yok. Hayatımızda sevdiklerimiz hala burada. Nefes alıyoruz, beden çalışıyor. Bir şükürle başlasak, bir dursak. Bir şey yapmam lazım yerine. Ya çok da bir şey lazım değilmiş aslında farkındalığıyla. Bir güne başlasak. Ve bize verilmiş bugün de daha önceki günlerde hiç yapamadığımız bir şeyi en azından ilk adımıyla yapmaya bir niyet etsek harika bir iyi stresle başlayan gün başlatabiliriz mesela. Ama onun dışındaki her şey kötü stres. Bir şey yapmam. Ya sabah kahvaltıya oturan insanların yarısından çoğu bugün yediğim şey organik mi, karbonhidratı kaç, karaciğer yağım ne olacak? Bunun derdinde. Ya şükürle at ağzına ya. Şükürle at yut geç onu ya. Geç, çok şükür yemek bulduk da yani. Bunu yapabilmenin yarattığı hormonal değişikliği bir bilsek. Zehir yeseniz muhtemelen vücudunuza bir şey olmaz o güzel hisler içerisinde. Ama biz onun yerine ağzımıza gelene kadar olan o hiç dahil olmadığımız kısmı o kadar merak ediyoruz ki. Tarlada mı yetişti, hormon mu aldı bunu, kim taşıdı, pestisit var mı içinde. Ya tamam olabildiğince temizinden seç ama. Bizi esas ilgilendiren o durma noktası. En önemli çıkış noktamız orası zaten. Stresin ana kaynağı habire koşturduğumuz şeyler. O yüzden iyi ki hatırlattınız. Şöyle bir duralım.
4: Rica ederim
1: hadi
4: hocam.
1: Şimdi bir duralım mesela hiçbir şey yapmayalım. Yok burada olmaz. Burada işimiz var. Ama mesela bugün hepinizden bir söz alayım. Hiçbir şey yapmadan bir 3 dakika durmuşsunuzdur zaten. Bu kadar Sinan Canan takipçisi kesin yapmıştır böyle şeyler. Şöyle bir test yapmayı ben çok seviyorum. İsterseniz size de yapayım bunu. Daha önce galiba programda yapmadım. Şu anda hayattaki en büyük sorununuzu düşünün mesela. Şu anda hayatınızdaki en büyük sorun nedir diye insanlara sorduğumda yani 30 saniye içerisinde herkes gerçekten net bir şey düşünüyor. Yok şimdi cevap istemiyorum ama bir düşünün onu ve şunu çok büyük bir rahatlıkla ifade edebilirim ki şu anda hayatınızın en büyük sorunu diye aklınıza gelen o şeyin şimdi şu anda burada size hiçbir etkisi yok. Şu anda dediğimiz şey de aslında şimdi burada olan yani en fazla koltuğunuz rahatsızdır. En fazla pantolonunuz sıkıyordur. En fazla gözlüğünüzün numarası değişmiştir de uzağa göremiyorsunuzdur gibi şu anda olan bir şeyi düşünemiyoruz biz. Gidiyoruz ta dünya sorunları, küresel ısınmalar, ekonomiler bir şeyler bir şeyler. Ya hiçbir hayvan bunu yapamıyor. Bizim kedi böyle bir şey yapsa ya. Bir haftaya ülserden ölür yemin ediyorum. Dolayısıyla şimdi şu anda burada olabilme, burayı fark edebilme ve buranın imkanlarından istifade edebilme gibi müthiş bir gücümüz varken bizim kafa 1500. İşte Volkan'cığım esas problem bu. İnsana yarar diye yaptığımız şeyler pek bize yaramadı. Bir sürü vakit kazandıracak teknolojiler maalesef vakit yerine bize evham kazandırdı. Bilgisayar gelirken öyle dedi ya ben sana çok vakit kazandıracağım, çok hızlı iş yapıyorum, vallahi cennette yaşayacaksın. Bilgisayar sayesinde vakit kazananların ellerini göreyim. Yazılımcımız var burada. Hiç kimsenin hiçbir şeye vakti kalmadı. her an hayatımızın her anını dolduran bir şey icat etmiş olduk. Dolayısıyla ayarımızı bilip ona göre biraz sakinleşip adım adım ilerlemek bence çok faydalı olacak. Peki bunları konuştuğumuz zaman içinizde ben günlük hayatımda şöyle bir faydalı stres yaşıyorum, el aleme de bunu tavsiye ederim diye öneri verebilecek olan var mı? Şimdi bende bazı örnekler var, ben yazdım ama bunlar benden. Buyurun efendim, bir mikrofon alalım size.
5: Sinan Bey, ismim Nuray Onur.
1: Nuray, hoş geldin, merhaba.
5: Evet, sizi beğenerek izliyorum.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
5: Benim hayatımda şöyle bir gelişme oldu. Çok sevdiğim bir abim var, Alen abi. Hep tartışırız kendi aramızda. Yani ben bir şeye ona fikrimi sunarım, o bana fikrini sunar. Ben hayvanlara karşı çok hassasiyetim var. Ve her gün kendi sayfamda hayvanların kurtarılmasıyla ilgili videolar yayınlarım. Alen abi de tepki verir.
1: Der ki, o niye tepki veriyor?
5: Şu an senin onlara bunu yapmanla bir fayda sağlamıyorsun. Çünkü sen duygusalsın ve kendine zarar veriyorsun. Bir süre bunları görme dedi. Yani ben çünkü bundan hep etkilendiğim için strese giriyorum, depresyona giriyorum, uykusuzluk çekiyorum. Hatta şu an kulak duymama durumuna geldim. O da nörolojik sorunlardan dedi. Bir süre kendimi engelledim. Yani durdurdum.
1: Çok iyi yapmışsınız, öncelikle onu söyleyeyim. İnternetteki olumsuz haber yayılma sıklığının bizi hasta ettiğini çok uzun zamandır biliyoruz. Evet. Hele ki sizin gibi cana, insanlığa, varlığa, çeşitliliğe duyarlı insanların kalbini çok yaralayan bir zamanda evet. yaşıyoruz. Şimdi bunun için de benim genellikle tavsiyem, siz başta olmak üzere sizin gibi ekstra hassas olan arkadaşlarıma, duyarlı arkadaşlarıma, olumsuzu, yanlışı paylaştığımız kadar güzelliği ve iyiliği de paylaşalım. En azından %50-%50 yapalım bu işi. Yani iyi bir şeyleri kimse haber yapmıyor, dikkat ettiniz mi? Yani bugün beyefendi eşine çiçek verdi, ne güzel bir gün falan, böyle haber gördünüz mü?
5: Evet.
1: Yok, ama eşini dövdü diye haber çok görürsünüz. Hı. Çünkü haber değeri olan şey olumsuz şeydir ve maalesef sadece haberlerle hareket edecek olsak depresyona girmemek işten değil. Ben sizin kadar mesela muhtemelen maruz kalınca yaralanmıyorum ama bir de sizin muhtemelen ruhunuzda bir letafet var. O yüzden orayı korumak lazım. Orayı gerçek hayattaki iyiliklerle. Bu arada bu iyi stresin en hızlı kaynağını ben daha önce çok programda söyledim ama iyi stres adıyla söylemedim. Mümkünse tanımadığınız bir insana, ama tanıdığınız da olur fark etmez, bir yardım etmek ve bu yönde bir şeyler yapmaya çalışmak, o biraz önce bahsettiğim iyi stres profilinin evet. hepsini harekete geçiriyor. Evet. Sosyaliz ya biz. Ama sadece sosyallik halay çekmek için değil. Birbirimize yardım edelim diye. Ve gerçek anlamda birine yardımcı olduğumuz anda bu bizi çok iyi hissettiriyor. Evet. Benim de şahsen hayat felsefem, lafın işe yaradığını düşünüyorum. Bak gül aldım biraz önce.
5: Evet, evet.
1: Yani demek ki bunun da bir yardımı olabilir gazıyla kendimi iyi hissettiren bir şey yapıyorum. Bunları biraz hayatta bence arttırmak lazım.
2: Demiştiniz ki iyi bir öğrenci iyi bir taklit edendir. Öncelikle
1: evet, taklit etmek
2: kadar.
1: Öğrenmenin evet.
2: Tamam. Ben de sizi taklit ederek öncelikle şunu bir söylemek istiyorum. Suratsız insanların yemeğini yemiyorum.
1: Aa, çok iyi, aynen doğru. Bunu hakikaten acı olur istedim. O yemek yani. Doğru.
2: Ve size bir soru sormak istiyorum. Tabii. Eğer hiç stres yaşamayan bir toplum olsaydık teknoloji ya da sanat bu kadar gelişir miydi?
1: Bir laf vardı biz küçükken söyleyen. Can sıkıntısı terakkinin motorudur diye, duydunuz mu? Yani insanlar bu kadar icadı, bu kadar fikri, bu kadar yeniliği aslında muhtemelen ta mağaralarda saatlerce, günlerce böyle mecburen oturmak durumunda kaldıkları günlerden bu tarafa hayatı biraz renklendirmek amacıyla yapıyorlar. Şimdi İnsan olmanın en büyük iktizatı zaten biraz önce hayattaki en büyük probleminizde burada olmayan şeyleri düşünme haliniz var ya. En büyük gücümüz de aslında buradan geliyor. Olmayan bir şeyi hayal edip onu inşa edebilme diye bir becerimiz var. Hayal kurma diyorlar buna. Biz o sayede mesela böyle enteresan şeyleri yapabiliyoruz. Fakat sorun işte, yani bunu ne için yapıyorum? İnsan sırf yapabildiği için bir şeyleri yaptığında bir bomba yapıp milyonlarca insanı da öldürebilir. Sorumluluk dediğimiz bir konu var ya. Ben bunu yapacağım da neye matuf olarak yapıyorum? Bu yaratıcılığın, mesela sanat bir bilgi araştırma yöntemidir aslında. Dünyanın imkanlarından yeni yöntemler araştırırsınız ve ortaya bir şey çıkarırsınız. Bu illa işe yarar bir teknoloji olmak zorunda değildir. Estetik bir değer, yeni bir bakış açısı, yeni bir anlayış, yeni bir öykü. Bunları yaratmak mesela insanın çok iyi yapabildiği şeyler. Ve biz bunları yaparken de ana motivasyonumuz bir şeylerden rahatsız olmaktır. Böyle oturup kalmaktan, daha evvel konuştuk hatırlarsınız. İnsanın bir halinden memnun olmaması, iki kendinden memnun olmaması diye bir sorun vardı sevgili dostlar. Kendinden memnun olmayan bir insanı dünyada hiçbir şey tatmin edemezdi, ama halinden memnun olmayıp kendinden emin olan insan halini rahatlıkla değiştirebilirdi. O yüzden ne diyoruz biz hep? Şikayet yok, niyet, gayret ve cesaret var. Şikayeti bırakıyoruz. Şikayeti, kötü şeyleri şu bir kenara koyuyoruz. Görmemezden gelmek değil. Görüyoruz, anlıyoruz. Ne yapabilirime odaklanıyoruz. Bir niyet, arkasından bol gayret ve yeri geldiğinde de cesaret adımını atarak inşallah dünyamızı hep birlikte hep daha iyiye doğru dönüştürüyoruz. Zaten ilk bölümün konusuydu. İnsanın bu dünyaya biyolojik bir organizma olarak maalesef hiçbir faydasının olmadığında galiba hemfikir olduk. Hakikaten yani insanı doğadan çekince hiçbir şey olmuyor. Hatta geriye cennet kalıyor. Biyologlar hep böyle söylerler. İnsan bir gecede çıksa gitse buradan, Allah göstermesin, ama geri kalan dünyaya cennet deniyor. Çünkü biz çok sistemi bozan bir varlığız. İnsanın faydası zararını anladığında ve güzelleştirmeye niyetlendiğinde ortaya çıkıyor. Durduğumuz halimizde, sıkıntılı halimizde zararlı bir canlıyız. O yüzden hepimize bence böyle bir görev düşüyor. Bana da bunun hatırlatması düşüyor açıkçası. Özetle süremizin sonuna gelmişken, iyi stres, adı stres olsa da düşmanımız değil, ana yakıtımız. Onu tekrar bir hatırlayalım. Dozunda yaşandığında içimizdeki potansiyeli uyandıracak tek çaremiz ve ana uyarıyı tekrarlayayım. İyi stres yoksa, inşallah her gün yoksa hayatımızda, yerini kesinlikle kötü stres dolduruyor. Zira Lee Lipsenthal demiş ki, hayatın getirdiği stresi kabullenmeyi ve bu kabullenişin içinde de huzur bulunabileceğini en sonunda öğrendim demiş yaş kemale gelince. Onunla streslenmek çözüm değil, onunla birlikte nasıl yaşayacağını öğrenmek. Ve Paul Brown'un güzel bir sözü var: kazanmanın anahtarı stres altındaki duruşunuzdur. Yani strese nasıl yanıt verdiğiniz. İşte bu şikayetle niyet arasındaki farkı çözersek bence çoğu şeyi çözeceğiz. Bu bana çok yardımcı oldu. İnşallah hepimize de yardımcı olur. Ve maalesef gene hemen 10 dakika oldu, bölümün sonuna geldik. İşte bu akış böyle bir şey, patlanarak bitiyor. Ama inşallah bir sonraki bölümümüzde yine netameli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Tam da bugün konuştuğumuz iyi stres, kötü stres meselesini göbekten ilgilendiren bir başka başlığımız var bir sonraki bölümde. Dijital dünya gerçekten beynimize ne yapıyor, iyi mi kötü mü, bunun detaylarını konuşacağız. Tekrar buluşana kadar lütfen kendinize iyi bakın, beyniniz açık olsun.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızla, sıcaklık ortalama 32 derece, Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek, Ankara 35 derece. Ege'de karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor, gölgede İzmir 37, Manisa 38 derece. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık Antalya'da 37, Adana'da 43 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'a çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Burası NTV Radyo.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Adana'da Alparslan Kuytulu suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari 5 sorumlunun da bulunduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı tespit edildi. Gözaltındaki 56 şüpheliden 44'ü için tutuklama talep edildi.
1: Alparslan Kuytul suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin irtibatı incelendi. Yapılanmada FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tablo ise firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DEAŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kuriş'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuriş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuriş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
0: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidarlı davrandığını söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üs saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
2: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
1: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
2: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
1: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
2: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğansa şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
1: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki hava üssüne saldırısı ve sonrasında Türkiye'yi hedef alan açıklamaları İsrail kamuoyunun gündeminde. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli Kanal 12 televizyonunda şef politika analisti Amit Segal ve gazeteci Ben Kespit'in sorularını yanıtladı. Röportajı kendi YouTube kanalından paylaşan Saar, İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını savundu.
3: חוץ גדעון סער, הליכוד.
4: שלום לכם.
3: האם אפשר כבר להכריז רשמית שיש לנו חזית שמינית עם טורקיה?
4: לא. קודם כל אין לנו שום עניין בהסלמה עם טורקיה. יש לנו עניין בכלל בסוריה, בשימור היציבות, בשימור הסטטוס קוו הביטחוני. טורקיה, כמו שאתם יודעים, נמצאת כבר כמה שנים טובות בצפון סוריה. דבר שאנחנו לא יכולים לקבל ולא רוצים לראות, זה הקמה של בסיסים צבאיים טורקיים בסוריה, או ירידה של כוחות צבאיים טורקיים דרומה, אלה דברים שישראל לא יכולה לקבל.
3: תרד, אם אנחנו רוצים שטורקיה תרד דרומה, זה כי אנחנו רואים בטורקיה איום צבאי?
4: אנחנו, תראה, השאלה האם אתה רוצה את סוריה כפרוטקטורט טורקי, אני חושב שאפילו הסורים לא מעוניינים בזה.
0: SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, askeri, güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını, Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıkladı. Abdi, Rüdav'a verdiği röportajda SDG üyelerinin askerlik yapacağını, bölgelerinde görev alacağını ve Suriye ordusunun bir parçası olacağını belirtti. Ulusal orduya katılacak SDG üyelerinin ve komutanlarının Savunma Bakanlığı'nda ve ordu komutasında iyi görevler almasını beklediğini söyledi. Suriye ordusuyla entegrasyon için yapılan 10 Mart anlaşmasından SDG'nin çekilmesini hata olarak değerlendirdi. 10 Mart'ı uygulamamak en büyük hatam dedi. Entegrasyon içinse tamamen gönlümüze göre olmasa bile savaşın önünü almak, huzuru tesis etmek ve anlaşmayı uygulamak için tüm enerjimi seferber ederim ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
6: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda Adalet İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşacak ilk alt kurulun silah teslimi sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Giresun'da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar ekipleri alarma geçirdi. Giresun Valisi Mustafa Koç arama çalışmalarının sürdüğünü ancak herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.
7: Şu ana kadar ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık. Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği. Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten. Şurada bana da bizzat ifade etti.
0: Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç Gaziantep Şehir Hastanesi'nden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta bıçaklı saldırıya uğrayan Meriç'in tedavisi ameliyatının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu. Daha önce sağlık durumunun iyi gittiği belirtilen Melih Meriç'in ailesi İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'nde sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'ndan aldığı Meriç'i İstanbul'a götürdü. Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Seydi Ahmet Keleş emniyetteki ifadesinde Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığı'nın

0: içtik, and içtik. Bunu yapacağız. Ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur. Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tütüyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
1: Askeri gemilerin seyir güvenliği sadece radarla sağlanmıyor. Denizaltını haritalandırılan mühendisler de seyir güvenliğinde çok önemli bir paya sahip. Yüzbaşı Tuğba Çınar da bu harita mühendisleri arasında ve çok önemli görevlerde bulunan bir isim. Antarktika'ya gönderilen araştırma ekibindeki ilk Türk kadın subay olma özelliğini de taşıyor. Tuğba Çınar, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da Osman Tarkan'ın konuğu oldu.
2: Teknofest Mavi Vatan tüm heyecanıyla devam ediyor. Tabii burada bu festival kapsamında Türk donanmasına ait gemiler, özel gemiler, aslında donanmanın vurucu güçleri sergileniyor. Tabii bu gemilerin seyir güvenliği açısından deniz üzeri kadar denizlerin derinlikleri de önemli ve bu konuda da tabii önemli çalışmalar yapılıyor. O çalışmaları yapan subaylardan biri Yüzbaşı Tuğba Çınar Pehlivan ve kendisini tanıyacağız. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Şimdi öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Göreviniz nedir?
3: Tamam. Tabii ki. Ben mühendis yüzbaşı Doktor Tuğba Çınar Pehlivan. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nda elektronik harita üretim kısım amirinde kısım amir olarak görev yapıyorum. Bizim görevimizi şöyle anlatabilirim. Deniz kuvvetlerimize mensup bahriyemizin bütün gemileri, aynı zamanda yurt dışından gelen gemiler ve sivil gemilerimize, çevre denizlerimizde emniyetli seyirlerini sağlamak için deniz haritaları üretiyoruz. Bunlar için tabii çeşitli eğitimler alıyoruz. Örneğin bunun için hidrografi eğitimi aldım ben. Uluslararası akreditasyona sahip. Aynı zamanda yaklaşık 5,5 ay süreyle İngiltere'de verilen bir deniz kartografisi kursu var, eğitimi var. Bu eğitimlere katıldım. Dolayısıyla bu şekilde görevimizi icra ediyoruz.
2: Peki bu gemilerin yani seyrinde aslında çok kritik bir rol oynuyorsunuz.
3: Tabii.
2: Şimdi bu gemilerin hem Türk denizlerinde hem uluslararası sularda seyri için ne gibi görevler icra ediyorsunuz?
3: En özel görevden bahsedebilirim. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hükmünde ve TÜBİTAK Mamkare koordinasyonunda icra edilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen bir bilim insanı olarak orada bulundum. Temel görevim o bölgede hidrografik, oşinografik ve meteorolojik belli ölçüme gözlemler yapmaktı. Dolayısıyla benden sonraki 3 meslektaşımın da ölçümleriyle ve benim de çalışıp topladığım ölçümlerle dünyada Türkiye Türkler tarafından üretilen ilk Türk Antarktika seyir haritasını ürettik. Şu anda bütün dünya gemileri, bütün hangi ülkeye mensup olursa olsun bütün gemiler, ülkemizin gemileri de dahil, Antarktika'da o bölgede o haritayı kullanıyor emniyetli seyirleri sağlamak için.
2: Peki yani reputasyonunuzla ilgili bir parantez açmak gerekiyorsa, bu durumda siz beyaz kıtada görev yapan ilk kadın Türk subay mısınız?
3: Doğrudur. İlk Türk kadın subayım. Aynı zamanda şöyle bir görev de var. Akademisyenim. Çalışmamı orada yaptım. Liestad Körfezi bölgesinde, Antarktika bölgesinde buzul morfolojisi ve oşinografik özelliklerini ortaya çıkan bir doktora tezi de yazdım. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de yayın olarak, makaleler olarak bu konuda destek vermek de çok önemli. Bunu da aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nden bu şekilde bir katkıda da bulunduk.
2: Peki daha önceden böyle bir harita yok muydu?
3: Şöyle, bu bölge eski İngiliz üssü. Bu bölgede daha önceden haritalar vardı. Fakat tek bimli İskandil dediğimiz çok daha derinliklerin açık olarak, aralıklı olarak toplandığı verilerdi bunlar. Fakat biz de 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü batimetrik veriler topladık. Yani en son teknolojiyle biz bu verileri topladığımızda ilk Antarktik haritamız dünyada tek, hiçbir şekilde olmayan, başka hiçbir ülkede olmayan 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü haritalarımızı üretmiş olduk.

0: Peki şimdi Türkiye Cumhuriyeti, evet, yani savunma sanayinde açıkçası çok önemli adımlar atıyor. Özellikle son yıllarda, yani burada da bunu ürünler, bu eserleri görebiliyoruz. Son teknoloji, su araçları, platformlar, insansız hava araçları, insansız deniz araçları. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'ni sizin çalıştığınız alanda da başarılara imza atarken görecek miyiz?
1: Kesinlikle göreceğiz çünkü bilimsel çalışmalar hala devam ediyor. Türk denizlerimiz, çevre denizlerimizde de biz haritaların güncelliğini her zaman sağlıyoruz. Böyle bir sorumluluğumuz da var. Ama dünya denizlerinde de çok ücra, çok bakir bir bölge olan Antarktika gibi Güney Kutbu bölgesinde de bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve böyle bir destek sağlıyoruz dünyaya. Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye olarak.
0: Bu yaptığınız dünyadaki şu anda tek harita mı? Bundan önce bir herhangi bir harita yapılmamış mıydı böyle?
1: Evet, şöyle 1950'lerden sonra yaklaşık İngilizlerin bu bölgede haritaları var. Fakat bölgelerde derinlikler arası çok fazla mesafeli. Dolayısıyla seyir emniyeti için çok emniyetli değil. Bizim kullandığımız son teknoloji cihazlarla biz yüksek çözünürlüklü batimetrik harita ürettik. Bu dünyada tek, o bölgede tek harita.
0: Peki, yani şimdi sizin gibi çalışma yürüten mühendislerimiz var.
1: Evet.
0: Türkiye'nin gelişimine katkı sağlanması gerekiyor bir anlamda. Bu konuyla ilgili bir çağrınız olur mu? Neler söylemek istiyorsunuz?
1: Tabii. Şöyle, özellikle akademisyenlerimiz, bu alanda çalışmak isteyen insanlar, Türk Deniz Kuvvetleri'nde çok güzel imkanlar var. Dolayısıyla bunları değerlendirebilirler. Türk tarihi değil, dünya tarihine damgasını vurmuş Türk kadını var. Ve bütün Türk kadınlarımız ileride çok çok daha iyi işler yapacaktır. Buna inanıyorum.
2: Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümetinin 5 yıllık yeni programı açıklandı. Hükümetin hedefleri arasında Bakü ve Ankara ile normalleşme de yer alıyor. Haziran'daki seçimlerden galip gelen Nikol Paşinyan hükümetinin 2026-2031 programı gerçek Ermenistan konseptine dayandırılıyor. Programın dış politika bölümünde Ermenistan'ın dengeli ve dengeleyici dış politika çizgisi sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. 5 yıllık programın hedefleri arasında Türkiye ile normalleşme sürecinin ilerletilmesi de var. Bu kapsamda diplomatik ilişkilerin tesisi, sınırın açılması ve en az 2 modern sınır geçiş noktasının faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Programda Azerbaycan'la tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılmasına da yer verildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital teknolojinin gelişimiyle dünyanın bir hakikat kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çözüm için uluslararası işbirliği ihtiyacına vurgu yaptı. Duran, İletişim Başkanlığı'nın Japonya'da düzenlediği jeopolitik rekabet çağında ekonomik güvenliği yönetmek başlıklı bir foruma video mesaj gönderdi. Küresel kamuoylarıyla İletişim kurma ve güveni inşa etme kapasitesinin ulusal ve uluslararası gücün giderek daha önemli bir boyutu haline geldiğini söyledi. Dijital teknolojilerin yarattığı manipülasyon, kutuplaşma ve belirsizlik risklerine dikkat çekti. Bugün hakikat krizi ve iletişim krizi olarak tanımlanabilecek bir duruma karşı karşıyayız uyarısı yaptı. Hükümetler ne olup bittiğini tam olarak anlama fırsatı bulamadan toplumları etkileyebiliyorlar. İşte bu nedenle kapsamlı ve çok boyutlu bir yaklaşım gerekiyor. Daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var dedi. Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle sadece evler değil, Birleşmiş Milletler'e ait binalar da yıkıldı. Gazze'li mühendisler İsrail'in malzeme girişini engellemesi nedeniyle binaların enkazlarından topladıkları yıkıntılarla BM binası inşa etti.
3: Deposu, bahçesi, çitleri ve kapıları her şeyle tam bir bina gibi gözüküyor. Ancak tamamen enkazdan inşa edildi. Burası Gazze'de yıkımın en büyük olduğu noktalardan Deir Belah kenti. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı için Gazze'li mühendislerce inşa edilen bina enkazların molozlarından yapıldı.
4: Bu yapı bir bütün olarak mühendislik harikası ve bize enkaz arasından yeni bir umudun inşa edilebileceğini gösterdi.
3: Gazze şeridinde hala 74.200 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil beslenme desteğine ihtiyacı var.
4: Çimento, taş veya herhangi bir kaplama malzemesi yok. Dış cepheyi betonla kaplamak için yıkılmış binalardan ve enkaz altındaki malzemelerden yararlandık. Kireç taşı kullanmaya karar verdik. Bu yüzden yapımında kullanmak üzere yıkılmış binalardan ve yapılardan kireç taşı aradık.
3: İsrail'in sistematik saldırıları ve yiyecek girişini engellemesi nedeniyle Gazze şeridinde halkın %75'i Dünya Gıda Programı'na muhtaç.
2: Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rusya lideri Putin, Ukrayna'yı tehdit etti, Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
5: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
3: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin, Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
5: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera, ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
3: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
2: Nijerya'da işçileri taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük kısmının çocuk olduğu belirtiliyor. Facia ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yaşandı. Pirinç tarlalarına giden yaklaşık 70 çiftçiyi taşıyan teknede çocuklar da vardı. İlk müdahalede kurtarılanlar da oldu ancak teknedekilerin çoğu hayatını kaybetti. Yerel yetkililer ölenlerin büyük kısmının 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirtiyor. Nijerya'da aşırı yolcu taşınması, teknelerin bakımsızlığı ve güvenlik kurallarına yeterince uyulmaması nedeniyle özellikle yağışlı mevsimde tekne kazaları sık sık yaşanıyor. Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede yapılanları anlattı.
6: Bana. 22 Ağustos 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgedeki yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Dereli'de ilk andan itibaren kardeşlerimizin yanındaydık. Gözyaşımızı sildik, işimize koyulduk dedi. Verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, şimdi ilçemizde sokaklarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz yıldız gibi parlıyor mesajını paylaştı. TOKİ koordinasyonunda 1,5 yıl içinde Dereli'ye 213 konut, 82 dükkan yapıldı. Doğan kente ise 156 konut, 70 dükkan, hükümet konağıyla 12 derslikli okul inşa edildi. Konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
7: Aksu Deresi'nin içerisinde yine bariyerler oluşturuldu. Yine seri engelleyici mahiyette tedbir açısından bunlar yapıldı.
8: Esnaflık yaptığımız dükkan 35 metrekare küçük bir alanıydı. 140 metrekarelik bir alanda hizmet ediyoruz.
2: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söyledi.
9: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
6: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
9: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar, yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
6: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
9: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da, hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
2: 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklar da neredeyse tamamlandı. 1 Eylül'de denize açılacak balıkçılar sezondan umutlu, özellikle palamutun yüzleri güldüreceği görüşündeler.
6: Bir tarafta onarımı yapılan ağlar kontrol edilirken diğer tarafta motor bakımları yapılıyor. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala eksikler gideriliyor. Denize açıldıktan sonra sorun yaşanmaması için hemen her şey gözden geçiriliyor.
10: Palamut çok yoğun, sinekop da var, yani yavru çok. Aşırı bir derece de var, Karadeniz'in genelinde var yani.
11: Sinekop'tan beklentimiz var, istihbarat olacak.
6: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılara göre 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenecek.
10: Bu sene görüldüğü itibariyle palamut var.
12: Temennimiz sinekopun da çok olacağı yönünde. Ondan sonra cuma tekir balığı var. Her balıktan var bu sene. İnşallah bereketli bir av geçireceğiz.
6: Uzmanlar özellikle de aşırı avlanmaya karşı uyarıyor.
13: Balıkçıların aşırı avcılık yapmaması gerekir. Daha çok tuttuklarında balık daha çok kazanmayacaklardır. Önemli olan günlük avlama miktarlarına dikkat ederek avcılığı gerçekleştirmeleri ve balıkçıya daha taze, daha hijyen balık sunmaları gerekir. Aşırı avcılık yapılmaması gerekir. Onun dışında yasa dışı, kayıt dışı, düzenlenmemiş avcılığın da olmaması gerekiyor. Bunlar olduğunda mutlaka olumsuz, balıkçılık sektörü olumsuz etkileyecektir.
2: Orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı yasak olmasına rağmen ormanlık alanda piknik yapan ve ateş yakan kişilerin görüntüsünü de paylaştı. 17 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde tespit edilen kişilere kabahatler kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik devriye denetimleri sürüyor. Ekipler İHA ve fotokapan destekli gözetleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Yangın riski taşıyan bölgelerde İHA'larla havadan gözetleme de yapılıyor. Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı konut ve araç ilanı veren 82 işletmeye toplam 8,2 milyon lira ceza kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun sosyal medya dahil elektronik ortamda verilerin tüm ilanları kapsadığı hatırlatıldı. Bu düzenlemeler ve yapılan uyarılara rağmen sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan verdiği tespit edilen 42 emlak ve 40 galeri işletmesine 100'er bin lira ceza kesildiği söylendi. Söz konusu hesaplara erişimin engelleneceği de açıklandı. Paylaşımlara ilan linkinin yanı sıra fiyat bilgisine de mutlaka yer vermeleri gerektiği söylendi. Fenerbahçe sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler evinde Tümosan Konyaspor'u 4-2 yendi.
3: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında galibiyetle tanıştı. Sarı lacivertliler evinde Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe Vedat Muriç'te 7. dakikada öne geçti. Konyaspor 4 dakika sonra Koleli skoru dengeledi. 20. dakikada penaltı kazanan Sarı lacivertliler Greenwood'un ilk vuruşu kaçırmasına rağmen dönen topu tamamlamasıyla birlikte skor 2-1 oldu. Fenerbahçe Asensio'nun golüyle soyunma odasına 3-1 önde girdi. İkinci yarının başında Greenwood takımının 4. golünü attı. Deplasman ekibi maçın son anlarında Deniz Türüç'ün golüyle maçın sonucunu belirledi. Fenerbahçe Timosan Konyaspor'u 4-2 yendi.
14: Gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
3: Aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu 53. dakikada yerini Nene'ye bıraktı. Vedat Muriç 6 yıl aradan sonra Süper Lig'deki ilk golünü atarken Greenwood ise Fenerbahçe tarihinde ligde gol atan 3. İngiliz oyuncu oldu. Yeni transfer Romelu Lukaku 69. dakikada oyuna Muriç yerine dahil oldu. Fenerbahçe çarşamba günü Şampiyonlar Ligi playofflarında 1-1'in rövanşında Lyon'la karşılaşacak. Lig'de ise gelecek hafta Samsun Spor'a konuk olacak. Henüz puanla tanışamayan Konyaspor, Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
2: Beşiktaş Süper Lig'de 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar Alanya Spor'a saat 21.30'da konuk olacak.
15: 6 resmi maçını da gol yemeden kazanan Beşiktaş seriyi 7'ye çıkarmanın peşinde. Siyah beyazlar Süper Lig'in ikinci haftasında Alanya Spor'la karşılaşacak. Kaunas Žalgiris'le oynanan Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında sakatlanan Trozar deplasman kafilesine dahil edildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Alanya Spor karşısında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. İtalyan teknik adamın takımını Nübel, Taylan Agbadu, Emirhan Ottara, Endidi, Cerni, Orkun, Olaitan, İlhan ve Oh 11 ile sahaya çıkarması bekleniyor. João Pereira yönetimindeki Alanyaspor ilk hafta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Alanya Oba Stadyumunda saat 21.30'da başlayacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
2: Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor Başakşehir'i ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak.
15: Trabzonspor Süper Lig'deki ilk galibiyetini arıyor. Başakşehir ise iyi başlangıcını Karadeniz deplasmanında sürdürmeyi hedefliyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fatih Tekke'nin öğrencileri Nuri Şahin'in ekibini konuk edecek. İlk hafta maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Mavililer'de sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Folcarelli ve Batagov mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'un sahaya Onana, Pina, Vajivusovic Mustafa, Bukhari Malinovski, Salah, Aral, Saviolo ve Onuachu ilk 11 ile çıkması bekleniyor. Açılış haftasında Kocaeli Spor 2-0 mağlup eden Başakşehir'de ise eksik yok. Nuri Şahin'in takımını sahaya Muhammed, Ömer Ali, Emin Opoku Operi, Kemen, Kalucunski, Skovolsen, Şomurodov, Fayzullayev ve Bertu 11 ile sürmesi bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
2: İstanbul'da bu sabah yapılması planlanan bisiklet turu nedeniyle 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Yeşilay bisiklet turu yarı maratonu İstanbul'da koşulacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos Pazar günü saat 7'de başlayacak program için Fatih Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda Sahil Kennedy Caddesi, Çatladı Kapı, Sirkeci Işıklar Arası, Galata Köprüsü, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe ve Beşiktaş Caddesi trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi gerekecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'daki doğduğu ev restore edilerek vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden inşa ediliyor.
16: Ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı. Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev müze olarak ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde dünyaya geldi. 22 Ağustos 1986'da vefat etti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verildi. Celal Bayar'ın doğduğu ev, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Milli Saraylar, Bayar'ın evini kapsamlı bir restorasyondan geçirdi. Haziran 2026'da başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yapının ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı, aydınlatma özgün mimariye uygun hale getirildi. Restore edilen ev, Celal Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden aslına uygun olarak inşa ediliyor. Çalışmalar bitince kompleksin milli saraylara devredilmesi planlanıyor.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu'da kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı. Kent 9 gün boyunca konserlerden atölyelere, sergilerden söyleşilere, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
6: Ordu bu yıl ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 9 gün boyunca sürecek festivalde 8 farklı noktada 165 etkinlik gerçekleştirilecek.
17: Doğasıyla, kültürüyle, kültür varlıklarıyla, altyapısıyla, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizmin her türüne hitap edecek şekilde deniziyle muhteşem bir potansiyeli var.
6: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu oldu. Kent kapılarını sanatseverlere açtı. Festival programında sergiler, tiyatro gösterileri, sempozyumlar, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuklara yönelik programlar yer alacak. Kültür merkezleri, kütüphaneler ve açık alanlar sanatseverlerin ortak adresi olacak. Festival kapsamında Ordu'nun gastronomi kültürünün de dünyaya açılması hedefleniyor.
17: Karadeniz'in taze deniz ürünleriyle iç kesimlerinin mısır, fasulye, yabani otlarla dayalı zengin tarımsal üretimini buluşturan Ordu mutfağının hamsi turşusundan Ordu pidesine, tirmit mantarından kaldırık kavurmasına kadar uzanan eşsiz lezzetlerini tüm ziyaretçilerimizle tanıştıracağız.
6: Ordu Kültür Yolu Festivali'nde her akşam farklı bir sanatçı ücretsiz konser verecek. Festival 30 Ağustos'a kadar sürecek.
2: Barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen binlerce hayvan var. Manifest grubu üyesi Esin Bahat da İstanbul Beşiktaş'taki barınaktan 3 ayaklı bir kedi sahiplendi. Bahat'ın hayranlarına da bir mesajı var.
18: Kendisi benim çekimlerde yardımcı olacak tripodum artık. Şahsi tripodum.
6: Lili 3 ayaklı yavru bir kedi. Manifest grubu üyesi Esin Bahat onu bulunduğu barınaktan çıkardı, sahiplendi. Lili'nin artık bir yuvası var.
18: Beşiktaş Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ndeyiz. Zaten kedi sahiplenmek isterken neden yardıma ihtiyacı olan bir kedi sahiplenmeyeyim ki diye düşündükten sonra veteriner beyle iletişime geçtim ve Lili oldu benim de kızımın ismi.
6: Esin Bahat hem kendi deneyimini anlattı hem de hayranlarını barınaklardan hayvan sahiplenmeleri için teşvik etti.
18: Haftanın 7 günü saat 1 ile 3 arasında bu bebekleri ziyaret etmeye gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya girdiğiniz an burada da sevgiden ve ilgiden duramıyorsunuz efendim. Bu arada baktınız gelemiyorsunuz. Hiç önemli değil. Sahiplenbeşiktaş.com'dan çocukların hepsinin fotoğrafları orada mevcut. Görüp aşık olduğunuzu sahiplenebilirsiniz efendim.
2: Şimdi dünyadan haberlerden derlediğimiz turla devam edelim. Çin'de 2026 robot olimpiyatları düzenleniyor. İnsansı robot Lightning, Usain Bolt'un rekorunu kırdı. 100 metreyi 9.32 saniyede koştu. Robotun derecesi Usain Bolt'un 9.58 saniyelik dünya rekorundan daha hızlı. Böylece 17 yıldır kırılamayan dünya rekoru bir robot tarafından kırılmış oldu. Robotun derecesi insana ait olmadığı için Bolt'un rekorunun yerini alamayacak. Sırada Amsterdam'dan bir haber var. Dünyanın her yerine denizlerden yük taşımacılığı, lojistiğin en yaygın biçimi. Buna karşın hem deniz kirliliği hem de çatışmalarda batan teknelerin bıraktığı petrol tepkilerin de hedefinde. Hollandalı bir firma eski bir korsan gemisiyle sadece yelken kullanarak dünyanın dört bir yanına gıda taşıyor. Sürdürülebilirlik için eski usul yelken enerjisiyle ilerleyen gemi Karayipler'den Avrupa'ya kadar gıda götürüyor. Son durağımız Afrika olacak. Çatışmaların en çok etkilediği kıtada 3 yıldır süren Sudan iç savaşında halk yorgun. Savaşın etkilerinden biraz olsun sıyrılmak isteyen Hartumlular açık hava sinemasında toplandı. Ülkenin geleneklerinden olan açık hava sinemaları UNESCO'nun 2021 tarihli raporunda da yer almıştı. Hollywood tarihinin en ilham verici başarı öykülerinden Rocky 50. yılını kutluyor. 9 filmlik seriye dönüşen sinema efsanesi 50. yılına özel bir sanat kitabı ve yeni biyografi filmiyle onurlandırılıyor.
19: ...1970'lerin ortasında henüz tanınmayan bir aktör olan Sylvester Stallone... ...Rocky adında bir senaryo yazdı. Stüdyo başrolde daha ünlü bir oyuncuyu oynatmak istedi... ...ancak Stallone sadece kendi oynarsa çekilebileceğini söyledi. 1976'da gösterime giren film 225 milyon dolar hasılat yaparak yılın en çok izlenen yapımı oldu. Stallone'u dünyaya tanıtan film en iyi film dahil 3 Oscar ödülü kazandı. Hollywood tarihinin en ilham verici başarı öykülerinden Rocky 50. yılını kutluyor. 9 filmlik seriye dönüşen efsanevi yapım 50. yılında koleksiyonerlere özel hazırlanan sanat kitabı ve yeni bir biyografi filmiyle onurlandırılıyor. Rocky serisinin resmi görsel sanatçısı John Rivoli imzalı kitapta orijinal serideki 5 filmden ilhamla hazırlanan görseller yer alıyor. Sadece 300 adet basılacak kitap Ekim ayında satışa sunulacak. Kutlamalar kapsamında 20 Kasım'da Ben Rocky isimli yeni bir biyografi filmi de izleyiciyle buluşacak. Peter Farrelly'nin yönettiği film, Stallone'un senaryosunu filme dönüştürme mücadelesini konu alıyor.
2: Haftanın öne çıkan sanat olaylarıyla devam edelim.
19: Mozart, yüzyıllar sonra yeniden sahneye çıkıyor. Klasik müzik dehası Wolfgang Amadeus Mozart, ghost perde hologram teknolojisi ve karma gerçeklik disiplinleriyle yeniden hayat buluyor. 30 Ağustos'ta Beyoğlu sahnede gerçekleşecek özel etkinlikte bestecinin eserlerini piyano quintet seslendirecek.
20: Benim şarkım.
19: Beş Grammy ödüllü şarkıcı, oyuncu ve aktivist Angelique Kidjo, Hollywood şöhret kaldırımında yıldıza layık görülen ilk siyahi Afrikalı olarak tarihe geçti. Benin Cumhurbaşkanı konuyla ilgili, biz Afrikalılar dünyaya neler kattığımızın farkında değiliz. Biz olmadan bu gezegende müzik diye bir şey olmazdı, dedi. Celine Dion, Eylül'de Paris'te bir dizi konser vermeye hazırlanıyor. Konser serisi öncesi bir dergiye röportaj veren 58 yaşındaki şarkıcı, kas sertliğine ve ağrılı spazmlara yol açan sert kişi sendromu teşhisi konmadan yıllar önce belirtilerinin başladığını ve bu yüzden ağrı kesicilere bağımlı olduğunu açıkladı. Teşhis konduğundan bu yana Dion, ilaç tedavisi, fizik tedavi, ses terapisi ve immünoterapi de dahil olmak üzere çeşitli tedaviler görüyor. Yılında kurulan Amerikalı metal grubu Demon Hunter, sevilen animasyonun ardından dünyada büyük bir fenomene dönüşen K-pop Demon Hunters'ın yayıncı şirketine dava açtı. Grup, çok izlenen animasyonun başarısının marka hakkı ihlaline, haksız rekabete ve marka karışıklığına yol açtığını savunuyor. Oh, Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ülkesindeki yıkıcı depremin yaralarını sarmak için en az 10 yeni okul inşa edilmesine yardımcı olacağını açıkladı. Depremin ardından ülkesini ziyaret eden şarkıcı, hasar gören okulları ziyaret etti ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Şarkıcı, yeniden inşa edilecek okullar için ilk etapta 1 milyon doların üzerinde bağışta bulundu. Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenen Pinokyo Egze ile kapanış yapan festivale ilgi büyüktü. Koreograf Erika Silgoner imzasını taşıyan eser, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesini gerçeklik, yapay zeka, hafıza ve insan olma kavramları üzerinden dijital çağın dünyasında yeniden yorumladı.

0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı ölümünden 10 yıl sonra açılarak fethi kabir işlemi yapıldı. Alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Şüpheli ölümün üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu işlem geçmişte yapılan fethi kabirleri de akla getirdi. Birçok tanınmış ismin mezarının babalık iddiaları, miras kavgaları, şüpheli ölümler ve tarihsel sırlar nedeniyle mahkeme kararıyla açıldığı biliniyor. Dünyada ve Türkiye'de ses getiren o fethi kabir vakalarını paranteze aldık biz de ve saat başında tekrar karşınızda olacağız bu haberin ardından.
1: Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan Filistin lideri Yasir Arafat'a, Cem Karaca'dan Naim Süleymanoğlu'na daha birçok tanınan ismin ölümünden yıllar sonra mezarı açıldı. Fethi kabir işlemleri yapıldı. Bazılarının ölümü şüpheli bulundu. Bazılarına ise DNA testi yapıldı.
2: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
1: Fethi kabir işlemi en son eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarının açılmasıyla tekrar gündeme geldi.
3: Bunlar da temel amaç. Zamanında hiç soruşturma ya da kovuşturma olmadan gömülen bir cenazenin sonradan ortaya çıkan iddiaların varlığını ya da yokluğunu ortaya koymak ya da eksik araştırma soruşturma yapıldığı düşünülen ölümlü olgularda mezar açarak bu eksiklikleri ortadan kaldırmaya çalışmak.
1: Türk hukuk sisteminde DNA testi 1994'ten itibaren delil olarak kabul edilmeye başlandı. Özellikle babalık iddiaları, miras uyuşmazlıkları ve aydınlatılamayan şüpheli ölümler nedeniyle pek çok mahkeme fethi kabir kararı aldı.
3: DNA teknolojileri giderek gelişiyor ve DNA yıllar geçtikçe çok çok daha kesin bir delil olarak karşımıza çıkıyor.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenip zehirlenmediğinin tespiti için vefatından 20 yıl sonra 2 Ekim 2012'de fethi kabir işlemi yapıldı.
4: Turgut Özal'ın tabutu polislerin omuzlarında anıt mezarın bulunduğu alana doğru aşağıya indiriliyor.
1: Aralık 2012'de çıkan rapora göre Özal'ın ölüm nedeni kesin olarak tespit edilemedi.
5: Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden.
1: Anadolu rock müziğinin ustalarından Cem Karaca ve olimpiyat şampiyonu cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun mezarları da babalık davaları nedeniyle açıldı. Bu nedenle mezarı açılan onlarca kişi var. Münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediği iddialarına son vermek amacıyla 2024'te Karacaahmet mezarlığındaki kabri açıldı. DNA testi ailesiyle tam uyum gösterdi. 1999'daki faili meçhul Çağla Tuğaltay cinayeti davası kapsamında da yıllar sonra şüpheli isimlerin mezarı açıldı. Kimliği belirlenemeyen defnedilenlerin tespiti için de toplu mezarlarda fethi kabirler yapıldı. Onlardan biri de yıllarca oğlunu arayan Emine Cebeci'ydi.
6: 400 küsür hastanesi, dispanseri hepsi arandı tek tek. Morglar hepsine bakıldı. Sanki yok, sanki yer yarıldı, içine girdi.
1: Cebeci'nin yıllarca süren mücadelesiyle 18 ayrı mezar açılarak oğlu Serkan'ın cenazesine DNA işlemesiyle ulaşıldı. En son Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü nedeniyle 19 Ağustos 2026'da Karacaahmet mezarlığındaki mezarı fethi kabir işlemi için açıldı.
7: Kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. 17.30'da şahsın ölüm gerçekleşti diye bir bilgi var. Ama ilgili doktorun muayenesi gece 02.30'da. Yani o esnada asla hiçbir şekilde sağlık kuruluşuna kişi aktarılmamış. Otopsi işleminde 145 tane fotoğraf çekildiğine dair adli tıp ilgili savcılar bilgi vermiş. Bu fotoğraflara bakılarak da o boyunda bahsedilen yara izi gerçekten var mı, nasıl oluşmuş yorumlanabilir. Bunu savcılık dikkate alabilir. Diğer iddialarla da üst üste koyarsa bir anda konuyu hakikaten cinayet yönünde yürütebilir.
1: Peki özellikle kriminal nedenlerle yapılan fethi kabir işlemi soruşturmaların seyrini değiştirmede ne kadar etkili? Zehirlenme iddialarının tespiti için kaç yıl geriye gidilebiliyor?
3: cenaze iskeletleştikten sonra dahi yani azı dişinden, kemiklerden, uzun kemiklerden, saç ve tırnaklardan elde edilen örneklerde 10 yıllar sonra hatta 100 yıllar sonra bazı zehirler tespit edilebiliyor.
1: İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında basit bir toksikolojik incelemede 1000'e yakın maddeye bakılabiliyor. Kurum radyoaktif elementleri tespit edebilecek kapasiteye de sahip. Fethi kabir işlemleri sadece Türkiye'de değil, dünyada da oldukça sık kullanılan bir adli işlem. Örneğin Paris'te 2004'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Filistin lideri Yasir Arafat'ın Ramallah'taki mezarı, kişisel eşyalarında radyoaktif polonyum 210 maddesine rastlanması üzerine suikast iddialarını aydınlatmak için 2012'de açıldı. Dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı, Maria Pilar Abel'in kızı olduğu iddiasıyla 2017 yılında mahkeme kararıyla açıldı. Şili'nin ünlü şairi Pablo Neruda ile ABD'li satranç şampiyonu Bobby Fischer'ın mezarları da çeşitli nedenlerle açıldı. Hatta 1543 yılında hayatını kaybeden güneş merkezli evren modelini kuran ünlü astronom Nicolaus Copernicus'un kayıp mezarı dahi yapılan fethi kabir ve DNA eşleşmesiyle bulundu.
8: Hava durumu. Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece. Hava durumu.
9: NTV Radyo. Radyo tiyatrosu.
10: Nasıl olsa sivil giyiniz. Dalalım sokaklara, karşılaştıklarımıza basalım kurşunu. Ya Herru ya Merru. Bu Fransız ihtilalini anlatan bir piyes değil Fuat. Biz de o piyesin aktörleri değiliz. Bu hakikat. Öyle aklımıza hereseni yapamayız.
11: Ama Basri Bey.
10: Ben istemiyor muyum zannediyorsun Fuat? Öldürülen arkadaşlarımızın intikamını almayı. Bu alçakları döktükleri kanda boğmayı arzu etmez miyim? Ama bize bir vazife verildi. Üçüncü ordu gelene kadar sıkacağız dişimizi. Çok sürmez. Bugün yarın defterini düreriz bu soysuzların. Neyse ki cemiyetin önemli adamları bir evde sağ salim emniyet altındalar. Talat Bey'den bahsediyorum. Ahmet Rıza'dan, Doktor Nazım'dan. Evet arkadaşlar, bu insanların muhafaza vazifesi bize verildi.
12: Sesindeki kibir hissedilmeyecek gibi değildi. Hiç ayıplamadım onu. Çünkü aynı gurura ben de kapılmıştım.
13: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
9: Burası.
11: Burası NTV Radyo. Saat 6.
14: Bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Öztaş'ın Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan Öztaş, 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Osmaniye'de 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Alaçifti cinayeti de aydınlatıldı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya ulaştı. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak, faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Ankara Beypazarı'ndaki maden kazasında hayatını kaybeden Erdi Kahveci Zonguldak'ta toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. 33 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası kahvecinin cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Hacı Musa köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine kahvecinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de katıldı. Madendeki kazada çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınç nedeniyle 11 işçi de yaralanmıştı. 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Giresun'un Piraziz ilçesinde öğle saatlerinde bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Giresun Valiliği şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmamıştır şeklinde açıklama yaptı. NTV yayınına bağlanan Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız şu an için kaza kırıma uğrayan helikopter görünmüyor dedi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada Deregözü Köyü civarında bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar yapıldığını ancak çalışmalarda herhangi bir buluntu veya ize rastlanmadığını belirtti. Bölgede tarama çalışmaları sürüyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kuriş'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor.
14: Alihan Kuri suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuriş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuriş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetimin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari 5 sorumlunun da bulunduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı tespit edildi. Gözaltındaki 56 şüpheliden 44'ü için tutuklama talep edildi.
14: Alparslan Kuytul suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin irtibat ağı incelendi. Yapılanmada FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tablo ise firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.
15: Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
16: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşacak ilk alt kurulun silah teslimi, sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, askeri, güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını, Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıkladı. Abdi, Rüdav'a verdiği röportajda SDG üyelerinin askerlik yapacağını, bölgelerinde görev alacağını ve Suriye ordusunun bir parçası olacağını belirtti. Ulusal orduya katılacak SDG üyelerinin ve komutanlarının Savunma Bakanlığı'nda ve Ordu Komutası'nda iyi görevler almasını beklediğini söyledi. Suriye ordusuyla entegrasyon için yapılan 10 Mart anlaşmasından SDG'nin çekilmesini hata olarak değerlendirdi. 10 Mart'ı uygulamamak en büyük hatam dedi. Entegrasyon içinse tamamen gönlümüze göre olmasa bile savaşın önünü almak, huzuru tesis etmek ve anlaşmayı kullanmak için tüm enerjimi seferber ederim ifadelerini kullandı. Suriye'nin ABD'nin terör listesinden çıkarılmasında Amerikan Kongresi aşaması tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına yönelik Amerikan Kongresi'ndeki 45 günlük inceleme süresi itiraz olmadan sona erdi. Suriye'nin listeden çıkarılması durumunda ülkeye yabancı yatırımların artması, Şam yönetiminin uluslararası finansmana erişiminin kolaylaşması bekleniyor.
16: Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için kritik eşik aşıldı. Amerikan Kongresi'nin Suriye'nin listedeki statüsünün kaldırılmasına ilişkin 45 günlük inceleme süresi resmi bir itiraz olmadan sona erdi. Süreç ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmenin ardından hızlandı. Trump görüşmenin ardından Kongre'ye Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik kararını bildiren resmi mektubu göndermişti. Böylece Kongre'nin 45 günlük inceleme süreci başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD işlerinden sorumlu danışmanı Cihat Makdisi, Kongre aşamasının tamamlandığını açıkladı. Ancak bu, Suriye'nin listeden doğrudan çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Son aşamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kararı resmen ilan etmesi gerekiyor. Suriye 1979'dan bu yana ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde tutuluyor. Ancak Esad rejiminin devrilmesi sonrası Washington'ın Suriye politikasında önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz konuya dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Suriye'nin listeden çıkarılmasıyla ülkeye yabancı yatırımların önü açılacak diyen Yılmaz, özellikle finans ve sigorta alanında ciddi ilerlemeler sağlanacağını kaydetti. Son dönemlerde Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Yılmaz, bunları söz konusu süreci engellemeye dönük provokasyon olarak görmek gerekir değerlendirmesinde bulundu. Şam yönetiminin terör listesinden çıkarılması halinde ABD'nin Suriye'ye silah ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması bekleniyor. Suriye'nin dış yardımlarla Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kredilerine erişiminin de önü açılacak.
0: İsrail'den Türkiye'ye yönelik son açıklamalara tepkiler sürüyor. Sendikalar ve meslek örgütleri de Netanyahu'nun ifadelerini kınadığını duyurdu. Açıklamada Netanyahu yönetimi gerilimi arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmalıdır denildi.
14: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine sendikalar ve meslek örgütlerinden de tepki var. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı açıklamasında hadsiz ifadeleri ve tehditleri şiddetle kınıyoruz. Mesnetsiz suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi.
17: Netanyahu yönetimini gerilimi daha da arttıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Filistin'de işgalin ve şiddetin baş sorumlusunun da Netanyahu olduğunu herkes görmelidir.
14: Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOB ve TIZOB'dan gelen açıklamada Türkiye insani değerleri ve mazlumların haklarını kararlılıkla savunan güçlü bir ülkedir denildi. Bu zulme ve pervasız hukuk tanımazlığa bütün dünya karşı durmalı ve buna dur demelidir ifadesine yer verildi. Hakiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatılmasına yönelik de açıklama geldi. Arslan bu adımı uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı adına önemli bir girişim olarak değerlendirdi.
0: İsrail'in

0: דבר שאנחנו לא יכולים לקבל ולא רוצים לראות, זה הקמה של בסיסים צבאיים טורקיים בסוריה, או ירידה של כוחות צבאיים טורקיים דרומה. אלה דברים שישראל לא יכולה לקבל.
1: תרד, אם אנחנו רוצים שטורקיה תרד דרומה, זה כי אנחנו רואים בטורקיה איום צבאי?
0: אנחנו, תראה, השאלה האם אתה רוצה את סוריה כפרוטקטורט טורקי, אני חושב שאפילו הסורים לא מעוניינים בזה.
2: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın Suriye'deki İsrail saldırısına yönelik verdiği mesajları uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek NTV yayınında değerlendirdi.
3: Hem Tom Barak hem de Trump bir şekilde Netanyahu'nun seçimler öncesinde bu tarz süreçleri yapacağını bir şekilde biliyorlar ve Netanyahu'nun İran'da bir şekilde bir zaferle erişememesinin yarattığı yıkımı başka alternatif kanallarla çözme iradesine giriştiğini görüyorlar ve dolayısıyla Türkiye'nin bu bağlamdaki yaklaşımının bu kadar beğenilmesinin biraz da sebebi bu. Yani Netanyahu'nun her türlü çılgınlığı yapabilecek bir pozisyona erişmesinin onlar da farkındalar. Ha Türkiye İsrail'le iktidarlı davranmasa İsrail'e baş edemeyecek durumu yok mu? Elbette var. Fakat Türkiye genelde bu tarz durumlarda hem hatırlarsanız İran savaşında da ABD-İran savaşında da ülkemize yönelik 4 tane misil gelmişti. Türkiye genelde bu tavrını koruyor. Ancak bu tavrı koruması Türkiye'nin bundan sonraki süreçte kendisine yönelik operasyonlara cevap vermediği anlamına gelmez. Türkiye sadece şu anda itidalli bir şekilde davranarak durumu gözetliyor. Tom Barak da bunu izah ediyor. Bence çizdiği çerçeve ABD-İsrail arasındaki son zamanlarda yaşanan uzmanlaş tutumun biraz da dışa yansıması gibi. Netanyahu'dan sonra seçilecek herhangi bir kişi Türkiye Netanyahu'dan daha farklı davranmayacaktır. Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla İsrail'de çok ciddi anlamda bir anti-Türkiye şeyi oluşmuş durumda. Ve Netanyahu'dan sonra gelecek Eisenkot veya diğerlerinin de en büyük Netanyahu eleştirisi Türkiye'ye yumuşak davranmakla suçluyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, seçim sonrası süreçte de gelecek hükümet Türkiye çok dostane bir tutum sergileyecek gibi durmuyor. İsrail bir şekilde bölgedeki uzlaşmaz tavrını sürdürerek bölgedeki istikrarsızlığı oynamaya devam ediyor. Fakat bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir durum değil. Türkiye de buna yönelik alternatif tedbirlerini alıyor. İran'la iyi ilişkiler kuruyor. İran'ın demografik anlamda çözülmesini engellemeye çalışıyor. Diğer yandan Mekke anlaşmasıyla Suudi Arabistan'la ilişki dengesini kuruyor. Yani bir şekilde İsrail'in oyununa gelmiyor. Gelmemek de lazım açıkçası. Genelde İsrail aşağı yukarı her 5-10 yılda bir buna benzer krizler yaşıyor. Ve bu krizleri bir şekilde 2-3 sene içinde toparlama imkanına sahip. Bundan sonraki süreçte İsrail'in edindiği bu pozisyonun kronik olup olmadığını Trump sonrası dönemde görmek lazım. Yani sadece Trump dönemini baz alırsak bence burada yanılmış oluruz. Şu anda Trump ve İsrail arasında bir kriz var ve bu krizin sebebi de Trump, Netanyahu'nun İsrail, İran'ın kolay düşeceğine dair alternatif senaryo bir şekilde amiyane tabirle ona yutturması üzerinden Netanyahu'yu yazgılıyor. Çünkü Netanyahu belli ki Trump'a İran'ın çok kolay düşebileceği hususunda Trump'ı ikna etmişti ve Trump savaşa girişti. Fakat bu savaşta istediği hiçbir sonucu elde edemediği gibi İran'a Hürmüz kartını verdi. Bundan sonraki süreçte de Netanyahu şu anda Amerika'yla herhangi bir ilişki kurmadan doğrudan Türkiye'nin aleyhine faaliyet yürütüyor ve 80 kilometre ötesindeki bir şey yapıyor. Diyelim ki İsrail'in yaptığı zaten herhangi bir şekilde savunulamaz da velev ki bizim üstümüz olsa bu İsrail'i ne ilgilendirir? Yani İsrail'le ne alakası var Suriye'de bizim üst kurmamızın? İsrail her türlü çılgınlığı yapmaya devam ediyor. Ancak bence bunun da bir sabır eşiği var. Bakalım nereye kadar gideceğiz bu durumda. Türkiye'de İsrail'de aşağı yukarı Batı İttifakı'nın parçası. Her ikisinin de kendi özellik alanı var, kendi anlayışları var. Yani bunun ileriye gitmesi demek bence Batı İttifakı'nın bir şekilde parçalanması demek. NATO'nun bir şekilde parçalanması demek. Ancak konu İsrail olunca, konu Netanyahu olunca maalesef bir sınır çizemiyorsunuz bu tarz durumlarda. Ancak Türkiye ve İsrail'in teknik anlamda bir mücadeleye girişmesi ve bunu gözle görünür bir şekilde yapması bence Batı İttifakı içinde çok ciddi bir kırılmanın olduğunu gösterir ve Batı İttifakı içinde çok ciddi de bir kırılma yaratır. İsrail'in demografik anlamda, evet şu anda İsrail bölgede etkinliği olan bir ülke. Zaten Orta Doğu'da etkin ülkeleri sayarsanız Mısır, İsrail, İran, Türkiye'yi sayarsınız. Mısır'ın şu andaki konumu biraz daha geride kalmış olsa da Mısır her zaman bir potansiyeldir. Bu üç ülkenin, İsrail dışındaki üç

0: ülkenin demografik verileri çok güçlü. 80 milyon üzerinde bir nüfusu var. İsrail'in böyle bir nüfusu yok. Ben demografinin her şey olduğuna inanan biri olarak İsrail'in uzun sürede bu güç dengesini koruyabileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Türkiye buna karşı bir denge oluşturabilir mi? Elbette oluşturabilir. Çünkü demografi de, ordu üstünlüğü de, ordu üstünlüğünde zaten öndeyiz. Silah üstünlüğü de yavaş yavaş bir şekilde savunma sanayi harcamalarıyla birlikte şu anda Türkiye'ye doğru kayıyor ve Türkiye'nin bölgesel anlamda müttefik olabileceği ülkelerin sayısı da artıyor. İsrail'in bu anlamda bir daralma yaşadığını hem uluslararası ilişkiler bağlamında hem de demografik anlamda bunu ileriye taşıyabilecek bir nüfusunun olmadığını görüyoruz. Bu konuda tabii ki Türkiye ciddi anlamda avantajlı. Bu engel şu anda zaten 2 ay önce NATO zirvesini yaptık. NATO zirvesinde temel tartışılan konu NATO 3.0'dı. 3.0'ın temel dayanağı da hibrit silahlardı. Yani İHA, SİHA ve çeşitli şeyler, balistik füzeler. İran bunu nasıl açtıysa Suriye'de böyle açması lazım. İran bu işi planlarken, balistik füze meselesini planlarken hava savunma sistemlerine hiçbir şekilde ABD ve İsrail ile yarışamayacağını biliyordu. Bütün yatırımını hava savunma sistemleri yerine hem SİHA'lara, İHA'lara yaptı hem de balistik füze kapasitesine yaptı. Bu ikisine yapmasıyla İran bir şekilde hayatta kaldı. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin bu bağlamda Suriye'ye çok ciddi anlamda bir destek vermesi lazım ve Türkiye'nin Suriye'nin bu bağlamda hava üstünlüğüne yaslanmadan İHA ve SİHA teknolojisi bağlamında hem de balistik füze kapasitesi bağlamında güçlendirilmesi lazım. Çünkü kısa vadede Suriye'nin İsrail'le bu bağlamda baş etme kapasitesi yok. Ancak bu Türkiye'nin bu işi dengelemesiyle yapılabilir. İsrail de bunun farkında olduğu için Suriye'nin bir şekilde toparlanmasına müsaade etmeyecektir. Ve bundan sonraki neredeyse her fırsatta Suriye'yi vurmaya devam edecektir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi. Belediye Başkanı transferlerini eleştirdi. Belediyeler transferle kazanılmaz dedi. Esnafı ziyaret eden Özel, yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir ifadesini kullandı.
2: Siyaset çalışarak kazanılır, rekabetle kazanılır ama ilçeler, şehirler, belediyeler transferle kazanılmaz. Allah bize Rize'yi de yarışarak kazandığımız bir günü nasip edecek inşallah.
3: Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, siyasi nezaket vurgusu yaptı.
2: Siyaset rekabet demek ama en önemlisi de nezaket demek. Biz herkesin verdiği oya saygılıyız. Ben Rize'yi bir gün yeni partinin seçilmiş bir belediye başkanının yöneteceğine inanıyorum. O güne kadar Rizeliler kime karar verdiyse başımızın üstündedir.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Mesajlarını Rize'den veren Özel, esnafı ziyaret edip partililerle yürüdü. Yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
2: Herkesin yüzünün güleceği yeni bir dönem, yeni bir iktidar mümkün. Artık yeni parti Türkiye'nin yeni partisidir. Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir.
1: Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan yeni parti milletvekili Melih Meriç Gaziantep Şehir Hastanesi'nden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta bıçaklı saldırıya uğrayan Meriç'in tedavisi ameliyatının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu. Daha önce sağlık durumunun iyi gittiği belirtilen Melih Meriç'in ailesi İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'ne sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'ndan aldığı Meriç'i İstanbul'a götürdü. Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Seydi Ahmet Keleş emniyetteki ifadesinde yeni parti Oğuzeli ilçe başkanlığını atama konusunda Meriç'le tartıştıklarını belirtmişti. Kocaeli'de cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Olay sonrası ise acı bir gerçek ortaya çıktı. Ablalarının da 10 yıl önce denizde boğulduğu belirtildi. Toprağa verilen 3 kardeşten birinin ise dün doğum günüydü.
4: Allahu
3: Yıllar sonra aynı acı tekrarlandı. Ablalarından 10 yıl sonra 3 kardeş denizde ölü bulundu. Kardeşlerin tabutları yan yana dizildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 kardeş sabah karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden üçünün cansız bedeni kıyıya vurdu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Polis zihinsel engelli olduğu öğrenilen abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Kardeşler Darıca'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Belinay toprağa verildiği gün 15 yaşına girmişti. Ablası Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu. Sakar ailesi 10 yıl sonra aynı acıyla yüzleşti. Bir çocukları da 2016 yılında boğularak hayatını kaybetmişti. Ailenin 5 çocuğundan 4'ü aynı kaderi paylaştı.
1: İstanbul'da freni boşalan bir hafriyat kamyonu rampada bulunan 7 araca çarptı. Esenler Tuna mahallesinde bir sokaktan aşağı inen hafriyat kamyonunun freni henüz belirlenemeyen bir nedenle kullanılamaz hale geldi. Kontrolden çıkan kamyon park halindeki 7 araca çarptı. Kazayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler sokağı trafiğe kapattı. Hasarlı araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik sokakta tekrar açıldı. İstanbul'da ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen zanlılar güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirdi. Zanlılar takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından bir ticari taksi Ataşehir'de durduruldu. Araçta ve eş zamanlı olarak bir adreste yapılan aramada 44 kilonun üzerinde çeşitli uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Mustafa Kemal Atatürk bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim diyerek anlatmıştı Savarona yatına olan sevgisini. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yenilenerek bir müze gemi özelliği kazandırılan TCG Savarona'da Teknofest Mavi Vatan'da ziyaretçilerini bekliyor. NTV muhabiri Osman Terkan Savarona'dan izlenimlerini aktardı.
4: Türk donanmasının göz bebeği gemiler bir ziyaret ediliyor. TCG Anadolu onlardan biri. TCG Sancaklar olsun, Burgazada olsun, korvetler, yine denizaltılar, yine fırkateynler bir ziyaret ediliyor. En çok ziyaretçi gelen noktalardan birindeyiz. Arkamda da görüyorsunuz TCG Savarona, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarı, mirası gemi Savarona 56 gün geçirdiği o manevi değeri yüksek gemide burada Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda diğer gemilerle birlikte ziyaret edilen gemiler arasında. Biz de Burak Sevinç'le hemen hızlı bir şekilde hızlandırılmış bir tur attıracağız sizlere TCG Savarona'da. Şimdi 2023 yılında bu manevi değeri yüksek gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmişti. 2024 yılında yine bakım onarım çalışmalarının ardından da ilk seyrini yaptı ve aynı yıl Eylül ayında da 27 Eylül'de de TCG Savarona ünvanına kavuştu. Bir bakım onarım çalışmaları yapıldı. Bir dönem kullanılmıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Emine Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Bu önemli gemi. İşte bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da dediğim gibi 2023 yılında donanmaya, envantere katıldı ve TCG Savarona ismini aldı. O gün bugündür de işte bu tip etkinliklerde ziyaret ediliyor. Burası güvertelerinden biri, ana güverte diyebiliriz. 6 güvertesi bulunuyor geminin ve burada da Atatürk'ün balmumu heykeli, işte geminin dümeninin yanında poz vermiş ve aynı zamanda bir anlamda Atatürk'ün ayak izlerinin yer aldığı bu güvertede de o döneme ait Atatürk'ün fotoğrafları da yer alıyor. Burada geminin dümeninin yanında verdiği poz da yer alıyor. Gemi personeli buraya gelenlere, ziyaretçilere de gemiyle ilgili kapsamlı bilgi veriyorlar. Bir zaten göreceksiniz gezi güzergahı da oluşturulmuş. Şimdi bir taraftan da biz de o gezi güzergahından sizleri de içeriye doğru götürelim. Donanmanın en büyük 5. gemisi şu anda TCG Savarona, ki 1931 yılında Almanya'da inşa edilmişti ve 1938 yılında da satın alınmış ve ardından da Türk bayrağı çekilmişti. O günden bu yana da tabii kullanılmayan dönemler olduğu bir restorasyon çalışması geçirdi. Ve bu 6 güverteden oluşan gemi artık donanmaya ait TCG Savarona. Şimdi tabii kalabalık var. Sadece bu kalabalıktan gösterebildiğimiz kadarıyla şimdi burada bir briefing veriliyor. Yani gemiyle ilgili ve bulunan salonla ilgili de bilgiler aktarılıyor. Şimdi şöyle Burak Sevinç'ten rica edeceğim. İstanbul salonu bu gördüğünüz yer. Hem o döneme ait objelerin sergilendiği hem Atatürk'e ait kişisel eşyaların bulunduğu bir salon ve salonda da işte yemek takımları da var. Birçok objeyi görebiliyorsunuz. Süs eşyaları ve Savarona yatırında maketini de görebilirsiniz. Bakın burada da o briefing devam ediyor. Kalabalığa bir kez daha dikkat çekmek istiyorum açıkçası. İşte Atatürk'e ait tablolar, yine döneme ait bu gemiye ait tüm fotoğraflarda yer alıyor. İşte Atatürk'ün özel şahsi eşyalarının yer aldığı koridor. Bakın Atatürk'ün cepheden cepheye giderken özellikle de kitaplarını taşıdığı bavulu, bir dönem kullandığı takım elbisesi de burada sergilenenler arasında. Yine bakın buradaki yemek takımı, yine dönemin Libya kralı tarafından armağan edilmiş Savarona yatının kabartması, işte bir tabloyu da görebiliyorsunuz. Altın kaplama bir tablo. Şöyle hızlıca, kısaca biraz zamanımız varsa, aslında geminin belki de en çok merak edilen yerinde kısaca sizlere gösterelim. Bakın Atatürk Kütüphanesi ve Atatürk'ün bir dönem işte vakit geçirdiği, önemli kararların alındığı işte odası, kütüphanesi, kitapları burada sergileniyor. Ve aynı zamanda Atatürk'ün dediğim gibi 56 gün burada bu gemide son dönemini geçirdiği tarihti ve burada işte 56 gün kaldıktan sonraki Burak Sevinç sizlere göstersin bir dönemler yattığı, işte kaldığı kamera. İşte bakın Atatürk'e ait özel eşyalar da yine burada sergileniyor. Burada 56 gün kaldıktan sonra da Atatürk buradan tabii rahatsızlığı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na götürülmüştü ve ne yazık ki 108 gün sonra da hayatını kaybetmişti. Hayata gözlerini yummuştu ve bu gemiyi işte bir dönemler vakit geçirdiği, hatta şöyle bir hani bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim dediği bu gemi TCG Savarona bugün ziyaretçileri bekliyor. Birçok kişi 3 gündür ziyaret ediyor. Donanmaya ait bu gemide 2023 yılından bu yana yeniden Türk bayrağı dalgalanıyor ve adı da artık donanmaya envantere katıldığı için TCG Savarona oldu.
1: İran, Irak'ın talebi üzerine ülkeye ait bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine özel izin verdi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre talep, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf'ın Irak ziyareti sırasında Iraklı yetkililer tarafından sunuldu. Haberde İran, ABD'nin düşmanca eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan yoğun askeri faaliyetlere ve güvenlik sorunlarına rağmen Irak'a ait bazı petrol tankerlerine geçme izni vermiştir ifadeleri kullanıldı. Galibaf da sosyal medya hesabından komşu ülkelerden bölgede yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliğini şekillendirmeye dair çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, İran'a herhangi bir şekilde destek sağlayan ülkelerin ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını belirtmişti. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rusya lideri Putin, Ukrayna'yı tehdit etti, Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
5: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
6: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin, Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
5: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
6: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
1: Altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ fiziki altınların Türk lirası hesaplarına dönüştürülmesine imkan veriyordu. Merkez Bankası tarafından hazırlanan düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Böylece 14 Mart 2022 tarihli tebliğ yürürlükten kaldırılmış oldu. Kaldırılan tebliğ ile bankalardaki altın hesaplarına yatırılan fiziki altın varlıklarının Türk lirası cinsinden mevduat ve katılıma hesaplarına dönüştürülmesine imkan tanınmıştı. Verilecek destekler düzenlenmişti. 2025 yılında yeni hesap açılması durdurulmuştu. Yeni kararla uygulama tamamen bitirilmiş oldu. Fenerbahçe sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler evinde Tümosan Konyaspor'u 4-2 yendi.
6: Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında galibiyetle tanıştı. Sarı lacivertliler evinde Tümosan Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe Vedat Muriç'te 7. dakikada öne geçti. Konyaspor 4 dakika sonra Koleli skoru dengeledi. 20. dakikada penaltı kazanan Sarı lacivertliler Greenwood'un ilk vuruşu kaçırmasına rağmen dönen topu tamamlamasıyla birlikte skor 2-1 oldu. Fenerbahçe Asensio'nun golüyle soyunma odasına 3-1 önde girdi. İkinci yarının başında Greenwood takımının 4. golünü attı. Deplasman ekibi maçın son anlarında Deniz Türüç'ün golüyle maçın sonucunu belirledi. Fenerbahçe Tümosan Konyaspor'u 4-2 yendi.
7: Gelişmeye daha devam ediyoruz. Daha eksiklerimiz var ve gelişeceğiz. Geliştirmemiz gereken de yerler var. Daha henüz yolun da başındayız ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz. Şimdi bugünden itibaren Lyon maçına hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
6: Aldığı darbe sonucu kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu 53. dakikada yerini Nene'ye bıraktı. Vedat Muriç 6 yıl aradan sonra Süper Lig'deki ilk golünü atarken Greenwood ise Fenerbahçe tarihinde ligde gol atan 3. İngiliz oyuncu oldu. Yeni transfer Romelu Lukaku 69. dakikada oyuna Muriç yerine dahil oldu. Fenerbahçe çarşamba günü Şampiyonlar Ligi playofflarında 1-1'in rövanşında Lyon'la karşılaşacak. Ligde ise gelecek hafta Samsun Spor'a konuk olacak. Henüz puanla tanışamayan Konyaspor, Kocaeli Spor'u ağırlayacak.
1: Beşiktaş Süper Lig'de 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak. Siyah Beyazlılar Alanya Spor'a saat 21.30'da konuk olacak.
8: 6 resmi maçını da gol yemeden kazanan Beşiktaş seriyi 7'ye çıkarmanın peşinde. Siyah beyazlar Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak. Kaunas Žalgiris'le oynanan Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında sakatlanan Trozar deplasman kafilesine dahil edildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Alanyaspor karşısında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. İtalyan teknik adamın takımını Nübel, Taylan Agbadu, Emirhan Ottara, Endidi, Çerni, Orkun Olaitan, İlhan ve Oh 11 ile sahaya çıkarması bekleniyor. João Pereira yönetimindeki Alanyaspor ilk hafta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Alanya Oba Stadyumunda saat 21.30'a başlayacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor Başakşehir'i ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19'da başlayacak.
8: Trabzonspor Süper Lig'deki ilk galibiyetini arıyor. Başakşehir ise iyi başlangıcını Karadeniz deplasmanında sürdürmeyi hedefliyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fatih Tekke'nin öğrencileri Nuri Şahin'in ekibini konuk edecek. İlk hafta maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Mavillerde sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Folcarelli ve Batagov mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'un sahaya Onana, Pina, Vajivusovic Mustafa, Bukhari Malinovski, Salah, Aral, Saviolo ve Onuachu ilk 11 ile çıkması bekleniyor. Açılış haftasında Kocaeli Spor 2-0 mağlup eden Başakşehir'de ise eksik yok. Nuri Şahin'in takımını sahaya Muhammed, Ömer Ali, Emin Opoku Operi, Kemen, Kalucunski, Skovolsen, Şomurodov, Fayzullayev ve Bertu 11 ile sürmesi bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19'a başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
1: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söyledi.
9: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
10: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
9: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar. Yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
10: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
9: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
1: Atık olarak görülen materyaller sanatın gücüyle sanatçıların elinde yeniden hayat buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
11: Atık olarak doğaya zarar veren materyaller doğadan ilhamla sürdürülebilirlik kapsamında geri kazanıldı. Türkiye genelinden binlerce başvuru alan yarışmada plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve ahşap olmak üzere 6 kategoride çalışmalar üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
12: Biz sanatın gücüne inanıyoruz ve sanatın gücünü kullanarak bazı hususlarda toplumumuzda kültür oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda burada yapılan ürünlerin, burada yapılan eserlerin tamamı atıklardan, atık diye tabir edilen ürünlerden ortaya konulmuş eserler ve biz bu sayede büyük bir farkındalık oluşturduk. Bu yarışmanın bir benzerini Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber Türkiye'de ve dünya genelinde yapmıştık. Oraya da çok güzel eserler gelmişti. Bugün bu yarışmamıza da çok muhteşem eserler geldi ve biz sanatın gücünü de kullanarak Türkiye'de ve dünyada ciddi bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz.
11: Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından yarışmaya başvuran çalışmalar arasından toplanan bir seçki de davetlilere sunuldu.
13: Küllerinden Doğmak eserin adı. Aklınıza gelebilecek mutfaktaki hemen her türlü atığı burada kullanmaya çalıştım.
14: Cam kategorisinden katıldım. Ama eseri sıfırdan atık materyalleri bir araya getirerek oluşturdum. Ve içinde plastik, metal, birçok farklı atık var. Gazete kağıtları, naylon poşet atıkları, işte bir gelinlikçinin önünden bulmuş olduğum tül parçaları.
1: Yapay zekanın yeni hedefi ikinci el kitaplar mı? Sistemlerini eğitmek isteyen yapay zeka şirketlerinin eski kitaplara ihtiyaç duyduğu, bu nedenle ikinci el kitapçılardan yüksek miktarda toplu kitap satın aldığı iddia ediliyor. Küresel pazarda ikinci el kitaplara artan ilgi Türk sahafları etkiledi mi? İstanbul'un ünlü sahaflarına sorduk.
15: Yapay zeka şirketlerinin gözü internet öncesi yayınlanmış, profesyonel editörlerin süzgecinden geçmiş kitaplarda. İddialara göre yapay zeka şirketi Anthropic'in PenMap Project adlı gizli çalışmasında çeşitli kitapların toplanıp yapay zeka dilini eğitmesi için dijital veriye dönüştürüldükten sonra fiziki kopyaları imha edildi. Öte yandan ikinci el kitapçılardaki sıra dışı toplu siparişler eski kitapların yapay zeka eğitimi için satın alınıp yok edildiği şüphesini doğurdu. Peki Türkiye'de durum ne?
16: Şu ana kadar herhangi bir sahaf esnafından genel olarak Türkiye'de bir toplu böyle yüklü ve toplu bir alım söz konusu değil, olmadı. Yapay zeka oradan buradan her topladığı şeyi sizin önünüze boca eden bir sistem. O nedenle özet çıkarılmış, süzülmüş, doğrulanmış bilgileri insanlara sunan kişi sahaf. Ve o sunduğu bilgilerin belgesi olarak da rafında bulunan kitapları insanlara gösteren kişi sahaf. Dolayısıyla yapay zeka ile sahaf dükkanı arasında bence uçurum var.
15: Sahaflar dükkanlardaki kitaplara gözü gibi bakıyor.
17: Yani dünyanın her tarafından kitap toplayan bir insan, iş adamı. Çok fazla koleksiyoncu var. Vallahi ben kıyamet kopartırım yani. Zengin bir insan değilim ama öyle bir proje için bana gelseler bir tane kitap alamazlar benden.
15: Sahaflara göre basılı kitabın özgürleştirici etkisi hiç geçmeyecek ve okurlar onları keşfetmeye devam edecek.
18: Basılı kitabın etkisi her ne kadar bu dijitalleşme çağında konfor gibi gözükse de gün geçtikçe daha da özgürleştirici bir hale gelecek diye düşünüyorum ben.
19: İnsanlar belirli duyular var, işte dokunma duyusu, koklama duyusu, hissetme. Bunlar kaybolmadığı sürece sahaflığın pek kaybolacağına inanmıyorum.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'te Gebe Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Memişoğlu 81 ilde 62 bin ebeyle rehberlik hizmeti verdiklerini belirtti.
20: Gebelik Allah'ın verdiği bir mucize esasında. Karnında bir canlı var, vücudun değişmiş, şekli değişmiş, duyguların değişmiş, ne geleceği belli değil, değil mi?
21: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gaziantep'te Gebe Okulu'nu ziyaret etti. Memişoğlu, her gebeye ebe uygulamasıyla ilk gebeliğini yaşayan annelere birebir ebe desteği sağlandığını hatırlattı. 3400 koordinatör ebe ile 40 bin aşkın ev ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.
20: Biz şöyle de bir şey yapıyoruz. İlk gebeliğini bekleyen anne adaylarımızın son 3 ayında onlara ebe tahsis ediyoruz. Arkadaş olsun istiyoruz sizinle. Bu ebe sizinle beraber olabilir, ameliyata girebilir, doğuma girebilir, yanınızda bulunacak.
21: Tabii. Bakan Memişoğlu 81 ilde 62 bin ebe ile rehberlik hizmeti verdiklerini söyledi. Son bir yılda 1774 gebe okulumuzda 1 milyon anne adayımızın yanında olduk dedi. Memişoğlu, anne ve bebeklerin sağlığı için ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: Hatay'ın coğrafi işaretli yöresel yemeklerine her geçen gün yenileri ekleniyor. 5 yöresel lezzet daha koruma altına alındı. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
3: Mercimekli aş, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği. Gastronomi şehri Hatay'ın 5 lezzeti daha tescillendi. Yeni tescillerle Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75'e yükseldi.
0: 5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken bugün itibariyle 5 coğrafi işareti de daha kendi şehrimize tescilleyerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk.
3: Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 5 yöresel lezzet Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen programla tanıtıldı. Yeni tescillerle birlikte Hatay coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde Gaziantep ve Konya'dan sonra 3. sıradaki yerini korudu.
0: Devam eden tabii ki müracaatlarımız var, tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği, yani bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir.
3: Hatay Valiliği'nin onlarca ürüne daha coğrafi tescil almak için girişimleri sürüyor. Coğrafi işaretli Hatay lezzetleri Avrupa Birliği'ndeki tescil süreçleriyle de dünya mutfağındaki yerini güçlendiriyor.
1: Prenseri ve Meghan Markle Brexit'ten 6 yıl sonra tekrar İngiltere'ye dönüyor. Peki ama kraliyet ailesinin en tartışmalı çifti neden gitti, neden dönüyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız ve saat başında da gelişmelerle Erhan Yılmaz sizlerle olacak.
2: İngiltere Brexit'le Avrupa Birliği'nden koptu. Bir süre sonra Prens Harry ve Meghan Markle da kraliyetten koptu. Aradan 6 yıldan uzun süre geçti. Kraliyet görevlerini bırakıp İngiltere'den ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle şimdi çocuklarıyla birlikte geri dönmeye hazırlanıyor. İngiliz medyasına göre Sussex dükü ve düşesi bu ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye taşınacak. Bunun en büyük kanıtı çiftin 7 yaşındaki çocukları Archie ile 5 yaşındaki Lilibet'i İngiltere'de bir okula kaydettirmeleri oldu. Archie ve Lilibet Eylül ayında eğitimlerine İngiltere'de başlayacak. Peki 6 yıl önce neden gittiler? Şimdi neden dönüyorlar? Harry ve Meghan Ocak 2020'de kıdemli kraliyet üyeliğinden çekileceklerini açıklamış, Mart sonunda da İngiltere'den ayrılmıştı. Önce Kanada'ya, ardından Kaliforniya'nın Montecito bölgesine yerleştiler. O dönem amaçları kraliyet ailesinden mali olarak bağımsız hale gelmek ve Birleşik Krallık'ta Kuzey Amerika arasında daha özgür bir hayat kurmak olarak açıklamışlardı. Ancak asıl kırılma Meghan'ın kraliyet hayatına ve İngiliz medyasına ilişkin yaşadığı sorunlarla giderek büyüdü. Meghan daha sonra verdiği röportajlarda kraliyet ailesine katıldıktan sonra ruh sağlığının ciddi biçimde bozulduğunu söyledi. Çift Oprah Winfrey röportajında aile içinden bir kişinin doğacak oğulları Archie'nin ten renginin ne kadar koyu olacağı konusunda kaygı dile getirdiğini de öne sürdü. Harry ise kraliyet ailesini kendilerine yeterli destek vermemekle suçladı. 2022'deki Netflix belgeseli ve 2023'te yayınlanan Spare adlı anı kitabı aile içindeki çatışmayı daha da derinleştirdi. Harry kitapta kardeşi William'ın Meghan'la ilgili bir tartışma sırasında kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu dahi ileri sürdü. William'la Harry arasındaki ilişkinin o tarihten bu yana ciddi biçimde bozuk olduğu ve iki kardeşin hala düzenli biçimde görüşmediği biliniyor. Sussex çiftinin İngiltere'ye dönüş kararı kraliyet ailesiyle her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor. Özellikle William'la uzlaşmaya dair şu aşamada belirgin bir işaret yok. Buna karşılık Harry'nin babası Kral Charles'la ilişkisi son aylarda iyileşti. Geçen ay Harry, Meghan ve çocukları Highgrove'da Kral ve Kraliçe ile buluştu. Archie ve Lilibet büyük babalarını 4 yıl sonra ilk kez gördü. Çifte yakın kaynaklara göre bu ziyaret dönüş kararında belirleyici oldu. Harry ve Meghan'ın çocuklarıyla birlikte Diana'nın ailesiyle de zaman geçirdiği, Archie ve Lilibet'in teyzeleri, amcaları ve kuzenleriyle buluştuğu belirtiliyor. Aile daha sonra Portekiz'deki evlerinde de zaman geçirdi. Kaynakların ifadesiyle bu Avrupa ziyareti aile için çok güzel geçti ve daha önce yalnızca konuşulan İngiltere'ye dönüş ihtimali somut bir karara dönüştürdü. Yani dönüşün temelinde Amerika'da yaşanan bir kriz olmadığı özellikle vurgulandı. Çift, çocukların İngiltere'de eğitim görmesini, Avrupa'da daha fazla zaman geçirmeyi ve Harry'nin ailesine daha yakın olmasını istiyor. Archie ve Lilibet için okul seçildi bile. Yeni dönem Eylül'ün ilk yarısında başlayacağı için Sussex ailesinin önümüzdeki günlerde İngiltere'ye yerleşmesi bekleniyor. Nerede yaşayacakları ise açıklanmadı. Ancak Londra'da olmayacakları belirtiliyor. Cotswolds'da Diana'nın ailesine ait Althorp Malikanesi'ne yakın, Northampton çevresi olası bölgeler arasında gösteriliyor. Dönüşteki en büyük soru işaretlerinden biri ise güvenlik. Harry çalışan kraliyet üyesi statüsünü bıraktığında polis koruması da kaldırılmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'yla yıllarca süren hukuk mücadelesine girişti ama geçen yıl davayı kaybetti. O kararın ardından BBC'ye mevcut şartlarda eşini ve çocuklarını Birleşik Krallığa getirebileceği bir dünya göremediğini söylemişti. Şimdi ise aile geri dönüyor. Ancak güvenliğin nasıl sağlanacağı hala net değil. Kral Charles'ın dönüş kararından pazar günü haberdar edildiği belirtiliyor. Kralın ailesini daha sık görebilecek olmaktan memnun olduğu, ancak Harry Meghan çiftinin statüsünün değişmeyeceğini de açık ve net biçimde dillendirdiği iddia edildi. Yani çift şimdilik yeniden çalışan kraliyet üyeleri olmayacak. Buckingham Sarayı'nın yıllar önce reddettiği yarı içeride yarı dışarıda modeline de dönüş olmayacağı vurgulandı. Harry ve Meghan ticari ve yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Kaliforniya ve Portekiz'deki evlerini de koruyacaklar. Yani bu en azından şimdilik kraliyet görevlerine bir dönüş olmayacağı anlamına geliyor. İngiltere, kraliyetin asi çiftinin yeniden ana yaşam merkezleri haline geliyor. Bunun kalıcı olup olmayacağı, Charles'la başlayan yakınlaşmanın bilime kadar uzanıp uzanmayacağı ve Sussex çiftinin İngiltere'deki yeni hayatının kraliyet ailesiyle ilişkileri nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemin en önemli soruları olacak.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağ nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
4: Hava durumu.
22: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üs saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
2: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
1: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
2: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
1: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
2: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğan'sa şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
1: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
0: SDG Sözde Komutanı Mazlum Abdi, askeri, güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını, Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıkladı. Abdi, Rudov'a verdiği röportajda SDG üyelerinin askerlik yapacağını, bölgelerinde görev alacağını ve Suriye ordusunun bir parçası olacağını belirtti. Ulusal orduya katılacak SDG üyelerinin ve komutanlarının Savunma Bakanlığı'nda ve ordu komutasında iyi görevler almasını beklediğini söyledi. Suriye ordusuyla entegrasyon için yapılan 10 Mart anlaşmasından SDG'nin çekilmesini hata olarak değerlendirdi. 10 Mart'ı uygulamamak en büyük hatam dedi. Entegrasyon içinse tamamen gönlümüze göre olmasa bile savaşın önünü almak, huzuru tesis etmek ve anlaşmayı uygulamak için tüm enerjimi seferber ederim ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul pazartesi günü ilk toplantısını yapacak.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşacak ilk alt kurulun silah teslimi, sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kuruş'un kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuriş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuriş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari 5 sorumluluğunun da bulunduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı tespit edildi. Gözaltındaki 56 şüpheliden 44'ü için tutuklama talep edildi.
1: Alparslan Kuytul suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin irtibat ağı incelendi. Yapılanmada FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tablo ise firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
0: Giresun'da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar ekipleri alarma geçirdi. Giresun valisi Mustafa Koç arama çalışmalarının sürdüğünü ancak herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi.
5: Şu ana kadar ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının
6: düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık. Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği. Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten. Şurada bana da bizzat ifade etti.
0: Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'nden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta bıçaklı saldırıya uğrayan Meriç'in tedavisi ameliyatının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu. Daha önce sağlık durumunun iyi gittiği belirtilen Melih Meriç'in ailesi İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'ne sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'ndan aldığı Meriç'i İstanbul'a götürdü. Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Seydi Ahmet Keleş emniyetteki ifadesinde Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığını atama konusunda Meriç'le tartıştıklarını belirtmişti. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de yoğun ilgi vardı. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın göz bebeği gemileri ziyaret etmek isteyenler önceki günlerde olduğu gibi uzun kuyruklar oluşturdu. Teknofest'i ziyaret edenler tatbikatlardan çeşitli yarışlara birçok etkinliğin heyecanına da ortak oldu.
7: Ateş!
8: Evet!
1: SAT ve SAS komandoları nefes kesen gösteriye imza attı. Senaryo gereği düşman unsur yok edildi. Rehine kurtarma operasyonu yapıldı.
7: İçeriden şiddetli çatışma sesleri geliyor.
1: Kocaeli'de Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de ilgi yoğundu.
9: Şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar ve ardından da o platform imha edilecek. Evet, evet, büyük bir gürültüyle patladı.
10: Çok duygulandım. Ben amfibi olarak görev yaptım. Amfibi komando olarak yaptım. Sancaktar'da bulundum.
11: Şu anlık TCG Anadolu'yu gezdik.
9: Beğendin mi?
11: Ben çok beğendim.
1: Teknofest'te Mavi Vatan yüzme yarışı da yapıldı. Değirmendere iskelesinde başlayan yarışı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başlattı.
12: 3, 2, 1.
13: Evet, başlangıç düdüğünde duydunuz.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği TCG Savarona Yatı'da ziyarete açıldı.
14: Adım Sümer.
9: İsminin anlamı nereden geliyor?
14: Anadolu'daki ilk medeniyet.
9: İlk medeniyet. Savarona'yı geziyorsun şu anda. Neler söylemek istersin?
14: Güzel hissettim.
9: Sümer'in kardeşi senin ismin ne?
14: Anadolu adım.
9: Anadolu.
14: Evet.
9: Anadolu ve Sümer. Hususi koyulmuş isimler gibi.
15: Atatürk'ün de özellikle Türklerin kökeni olarak araştırılmasını arzu ettiği medeniyet. Dolayısıyla biz Anadolu ve Sümer'i kızlarımıza uygun gördük.
14: Daha önce bir gemi gezmemiştim. Bu yüzden bir tık merak ediyordum.
16: 46 sene sonra ilk defa ziyarete geliyorum. Bu gemide 16 ay askerlik yaptım. Makineciydim. Bayağı bir heyecanlıyım yani.
1: Antarktika'da denizaltını haritalandıran araştırma ekibinde yer alan ilk Türk kadın subay Tuğba Çınar da Teknofest Mavi Vatan'daydı.

0: Dış politika bölümünde Ermenistan'ın dengeli ve dengeleyici dış politika çizgisini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. 5 yıllık programın hedefleri arasında Türkiye ile normalleşme sürecinin ilerletilmesi de var. Bu kapsamda diplomatik ilişkilerin tesisi, sınırın açılması ve en az 2 modern sınır geçiş noktasının faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Programda Azerbaycan'la tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılmasına da yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkeme Trump yönetiminin 75 ülkenin vatandaşlarına yönelik göçmen vizesi yasağını iptal etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında söz konusu ülkelerden göçmenlik, aile birleşimi ve çalışma vizesi için başvuruları durdurduğunu duyurmuştu. New York Bölge Mahkemesi'nden bir yargıç yasağı Bakan Marco Rubio'nun etkisini aştığı ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. İptal edilen vize yasağı Afganistan, Brezilya, İran, Rusya, Mısır ve Somali gibi dünya nüfusunun %40'ını oluşturan ülkelerden vatandaşları kapsıyordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu ülkelerden göçmen bulunan hanelerin %30'undan fazlasının bir tür kamu yardımı aldığını belirtmişti. Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle sadece evler değil, Birleşmiş Milletler'e ait binalar da yıkıldı. Gazze'li mühendisler İsrail'in malzeme girişini engellemesi nedeniyle binaların enkazlarından topladıkları yıkıntılarla BM binası inşa etti.
1: Deposu, bahçesi, çitleri ve kapıları her şeyiyle tam bir bina gibi gözüküyor. Ancak tamamen enkazdan inşa edildi. Burası Gazze'de yıkımın en büyük olduğu noktalardan Deir Belah kenti. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı için Gazze'li mühendislerce inşa edilen bina enkazların molozlarından yapıldı.
2: Bu yapı bir bütün olarak mühendislik harikası ve bize enkaz arasından yeni bir umudun inşa edilebileceğini gösterdi.
1: Gazze şeridinde hala 74.200 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil beslenme desteğine ihtiyacı var.
2: Çimento, taş veya herhangi bir kaplama malzemesi yok. Dış cepheyi betonla kaplamak için yıkılmış binalardan ve enkaz altındaki malzemelerden yararlandık. Kireç taşı kullanmaya karar verdik. Bu yüzden yapımında kullanmak üzere yıkılmış binalardan ve yapılardan kireç taşı aradık.
1: İsrail'in sistematik saldırıları ve yiyecek girişini engellemesi nedeniyle Gazze şeridinde halkın %75'i Dünya Gıda Programı'na muhtaç.
0: Nijerya'da işçileri taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük kısmının çocuk olduğu belirtiliyor. Facia ülkenin kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde yaşandı. Pirinç tarlalarına giden yaklaşık 70 çiftçiyi taşıyan teknede çocuklar da vardı. İlk müdahalede kurtarılanlar da oldu ancak teknedekilerin çoğu hayatını kaybetti. Yerel yetkililer ölenlerin büyük kısmının 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirtiyor. Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. 22 kişi yaralandı. Kaza Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kavşağında meydana geldi. Antalya'ya giden yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşakta devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Antalya istikametinde yol bir süre trafiğe kapatıldı. Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede yapıları anlattı.
3: 22 Ağustos 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgedeki yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Dereli'de ilk andan itibaren kardeşlerimizin yanındaydık, gözyaşımızı sildik, işimize koyulduk dedi. Verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, şimdi ilçemizde sokaklarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz yıldız gibi parlıyor mesajını paylaştı. TOKİ koordinasyonunda 1,5 yıl içinde Dereli'ye 213 konut, 82 dükkan yapıldı. Doğan kente ise 156 konut,

0: 70 dükkan, hükümet konağıyla 12 derslikli okul inşa edildi. Konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
1: Aksu Deresi'nin içerisinde yine bariyerler oluşturuldu. Yine seri engelleyici mahiyette tedbir açısından bunlar yapıldı.
2: Esnaflık yaptığımız dükkan 35 metrekare küçük bir alanıydı. 140 metrekarelik bir alanda hizmet ediyoruz.
3: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hafta ortasından itibaren etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söyledi.
4: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
0: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
4: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar. Yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
0: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
4: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da, hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
3: 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklar neredeyse tamamlandı. 1 Eylül'de denize açılacak balıkçılar sezondan umutlu.
0: Bir tarafta onarımı yapılan ağlar kontrol edilirken diğer tarafta motor bakımları yapılıyor. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala eksikler gideriliyor. Denize açıldıktan sonra sorun yaşanmaması için hemen her şey gözden geçiriliyor.
5: Palamut çok yoğun, sinekop da var yani yavru çok. Aşırı bir derece de var, Karadeniz'in genelinde var yani.
6: Sinekop'tan beklentimiz var, istihbarat olacak.
0: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılara göre 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenecek.
5: Bu sene görüldüğü itibariyle palamut var.
7: Temennimiz sinekopun da çok olacağı yönünde. Ondan sonra cuma tekir balığı var. Her balıktan var bu sene. İnşallah bereketli bir av geçireceğiz.
0: Uzmanlar özellikle de aşırı avlanmaya karşı uyarıyor.
8: Balıkçıların aşırı avcılık yapmaması gerekir. Daha çok tuttuklarında balık daha çok kazanmayacaklardır. Önemli olan günlük avlama miktarlarına dikkat ederek avcılığı gerçekleştirmeleri ve balıkçıya daha taze, daha hijyen balık sunmaları gerekir. Aşırı avcılık yapılmaması gerekir. Onun dışında yasa dışı, kayıt dışı düzenlenmemiş avcılığın da olmaması gerekiyor. Bunlar olduğunda mutlaka olumsuz, balıkçılık sektörü olumsuz etkileyecektir.
3: Orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı yasak olmasına rağmen ormanlık alanda piknik yapan ve ateş yakan kişilerin görüntüsünü de paylaştı. 17 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik devriye denetimleri sürüyor. Ekipler İHA ve foto kapan destekli gözetleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı konut ve araç ilanı veren 82 işletmeye toplam 8,2 milyon lira ceza kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun sosyal medya dahil elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı hatırlatıldı. Bu düzenlemeler ve yapılan uyarılara rağmen sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan verdiği tespit edilen 42 emlak ve 40 galeri işletmesine 100'er bin lira ceza kesildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'daki doğduğu ev restore edilerek vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden inşa ediliyor.
9: Ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı. Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev müze olarak ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde dünyaya geldi. 22 Ağustos 1986'da vefat etti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verildi. Celal Bayar'ın doğduğu ev, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Milli Saraylar, Bayar'ın evini kapsamlı bir restorasyondan geçirdi. Haziran 2026'da başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yapının ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı, aydınlatma özgün mimariye uygun hale getirildi. Restore edilen ev, Celal Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden aslına uygun olarak inşa ediliyor. Çalışmalar bitince kompleksin Milli Saraylara devredilmesi planlanıyor.

0: Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: Sevgili caz severler, bu bölümde dinleyeceğimiz kadın caz yorumcusu İsviçreli şarkıcı Fiona Groen. 1992 doğumlu şarkıcı, sesini çalgı gibi kullanmasıyla biliniyor. Fiona Groen'dan dinleyeceğimiz yorumları son albümü Poesias'dan. Yanında alto saksafonda Moritz Stahl, gitarda Philip Schipek yer alıyor. Üçlü önce Sissel Endresen bu Gewässertöpfe'nin parçasını seslendiriyor. You Call Me.

Vokalde Fiona Grön, alto saksafonda Maurice Stahl, gitarda Philip Schipek yorumladı bu güzel parçayı. You Call Me. Fiona Grön'un Poesia albümünü yine adı gibi şiirsel parçayla son kez dinliyoruz. Simpler Times.

Fiona Grund'un Poesia albümünden Simpler Times adlı parçayı dinledik. Programın son kadın şarkıcısı Danimarka'dan 28 yaşındaki Mari Mørk. 24 Mart 2023'te yayınlanan Songs to Comfort albümünde sanatçıya, yaylı çalgıların da yer aldığı bir orkestra eşlik ediyor. Tarz olarak Ella Fitzgerald, Björk ve Joni Mitchell'dan etkilenen Mørk'ü önce Different Beats, The Same Fire adlı medleyde dinliyoruz.

0: Danimarkalı genç şarkıcı Mari Mørch'ün Songs to Comfort abiminden dinledik. The Different Beats, The Same Fire. Bu melek sesli şarkıcı son kez bizlerle. Yaycı çalgılar eşliğinde ülkesinden bir esinti, Immigrant ve ardından bir jazz vals, Never Will I Marry. İkinci parçada alto saksafon solosunu Hannes Benih yapıyor.
1: NTV Radyo

0: Danimarkalı şarkıcı Mari Mørch'ün Songs to Comfort albümünden iki değişik parçasını dinledik. Immerkret ve Never Will I Marry. Ben Hülya Tunça, buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini NTV

0: Doğa takvimi. Bugün 23 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Zürafa çok yer. En çok da akasya yaprağını sever. Akasya zürafa için önemli. Çünkü yaprağının %70'i su. Onunla hem doyar hem su ihtiyacını giderir. Günde yaklaşık 34 kilo akasya yaprağı yiyebilir. Ama bu hayati derecede önemli besin kaynağını kazanması o kadar kolay olmadı. Yıllar önce Afrika'daki akasyalar yapraklarını yiyen zürafalara karşı bir savunma geliştirmiş. Zürafa bir yaprağı koparınca ağaç kısa sürede yapraklarına zehirli gaz pompalamış. Zürafa bir iki denemeden sonra diğer ağaçlara geçmiş. Ama bir süre sonra fark etmiş ki yaprağını kopardığı ağacın salgıladığı zehirli gaz rüzgarda yayılıyor ve diğer ağaçlara tehlikeyi haber veriyor. Bu zinciri kırmak isteyen zürafa bir ağaçtan bir yaprak kopardıktan sonra hızla koşmaya başlamış. Ta ki tehlikeyi henüz haber almamış ağaca kadar. Ama buna da gücü yetmemiş. Sonra gazın rüzgarla yayıldığını, rüzgardan hızlı koşamayacağını anlamış. Rüzgarın tersi yöndeki ağaçlara, rüzgara karşı koşmaya başlamış ve akasya ile girdiği mücadeleyi kazanmış. Akasyalarla zürafaların yaşam savaşı bilim dünyasının heyecanlı keşiflerinden oldu. Ancak zürafalar yine de kendilerini tehlikeden kurtaramadılar. Günümüzde sadece Afrika topraklarında az sayıda zürafa kaldı. Bu arada önemli bir durum var ki zürafaların durumu fil ya da gergedan gibi diğer ikonik Afrika hayvanlarına kıyasla kamuoyunda daha az ilgi görüyor, daha az bilimsel çalışmaya konu oluyor. Doğa korumacılar bu yüzden zürafalar için sessiz bir yok oluş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Ne yapabilirsiniz? Zürafadan yapılan herhangi bir ürünü asla satın almamak, satan ve alanları uyarmak, farkındalık yaratmak için çalışabilirsiniz.
0: Doğa takvimi.
2: Hava durumu. Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağlı nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
3: NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul iki dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Bu dosyalardan biri 2019'da Osmaniye'de evinde ölü bulunan Ayla çiftine ait. Diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası.
1: Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. O dosyalardan biri 2015 yılında Ankara'da işlenen bir seri cinayet zinciri oldu. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler incelendi. Beyanlar, HTS ve bas kayıtlarıyla Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet mercek altına alındı. Medeni Öztaş'ın 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona erdiği belirlendi. Hali hazırda başka bir cinayetten cezaevinde bulunan Öztaş'ın Ankara'daki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. 7 Ağustos 2026 tarihinde ifadesi alınan Öztaş, 3 kez kasten öldürme ve 6 kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklandı. Osmaniye'de 2019'da evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çifti cinayeti de aydınlatıldı. Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları, HTS ve daraltılmış bas kayıtları yeniden değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, olay bölgesindeki bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylelikle Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya ulaştı. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız dedi. Kamu vicdanında açık kalan hiçbir dosya sahipsiz kalmayacak, faili meçhul olayları birer birer aydınlatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Ankara Beypazarı'ndaki maden kazasında hayatını kaybeden Erdi Kahveci Zonguldak'ta toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. 33 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası kahvecinin cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Hacı Musa köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine kahvecinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de katıldı. Madendeki kazada çalışma sahasının arkasında taban çökmesi sonucu oluşan basınç nedeniyle 11 işçi de yaralanmıştı. 2 işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kuris'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor.
1: Alihan Kuris suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuris ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuriş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuriş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı. Dosyadaki teknik incelemelerde aralarında firari ve 5 sorumlunun da bulunduğu bazı şüphelilerle ilgili toplam 28 irtibat kaydı tespit edildi. Gözaltındaki 56 şüpheliden 44'ü için tutuklama talep ediliyor.
1: Alparslan Kuytul suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin irtibat ağı incelendi. Yapılanmada FETÖ izine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bağlantılar ortaya çıktı. Dosyaya göre 9 sorumlunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tablo ise firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DEAŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu da belirtiliyor. Söz konusu bağlantıların niteliği ve yapılanma içerisindeki rolü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında Furkan Nesli dergisi sorumlusu Hasan Kütükse yakalandı. Furkan Vakfı'na yönelik Adana merkezde 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul gözaltına alınmıştı. Devam eden süreçte gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 62'ye ulaştı.
0: Sevgili seyirciler, 64 ülkeden katılımcının olacağı Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı 38. kez düzenleniyor. 2500 sporcunun yüzeceği yarışı NTV muhabiri Dilek Yaman Demir takip ediyor. Dilek geçen yıl 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolay Svechnikov'un ölümünün ardından önlemler arttırılmıştı. Dikkatini çekenler neler?
2: Bence en önemli önlemler her yüzücüye verilen şamandıra ve ayak bilekleri ya da el bileklerine takılan yüzücüleri izlemek için takılan çipler. Olimpiyat Komitesi tarafından artık 38.'si düzenlenen bu olimpiyatlar bu yarış saat 10 sıralarında başlayacak. Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndayız. Burada yüzücülerin hazırlıklarını görebiliyorsunuz. Şimdi kameraman arkadaşım Kenan sizlere işte her yüzücünün sahip olduğu, zorunlu olduğu şamandırayı gösteriyor. Bellerine bağlanan bu şamandıra ile birlikte yüzücüler her adımları, her anları izlenecekler. Kaybolmalarının önüne geçilecek. Yine ayak bileklerine takılan izleyici çipler de var. O çiplerle birlikte izlerinin kaybolması önlenmek için bu şekilde önlemler alınıyor. Şimdi 29 yaşındaki Rus yüzücü yaklaşık 5 ay sonra cesedi bulunmuştu. Bu kez drone ile izlenecek her yarışmacı bir kayıpsa, yön kaybında ya da herhangi bir sağlık probleminde, sağlık sıkıntısında yüzücülerin çıkarılması için teknelerle de yakın takip yapılacak her yüzücü için. Sadece su üstü güvenlik tedbirleri yok. Su altı ve kıyı emniyeti, deniz polisi gibi kurumlar da bu yarış için, Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği bu yarış için teyakkuz halinde olacak. Su altındaki ekiplerle birlikte su üstündeki ekipler eş zamanlı paralel olarak her bir yüzücüyü tek tek izlemeye çalışacak. Hazırlıklar var dedik burada. Şimdi yüzücüler mayolarını, bonelerini takmak zorunda oldukları bonelerini takıyorlar. Son hazırlıklarını yapıyorlar. Saat 8.30'da yüzücüler, yarışmaya katılacak olan yüzücüler hemen aşağıda olan kıyıdan teknelere binecekler. Start verilecek, alana geçecekler. Alana geçmeden önce de tabii son kontroller yapılacak. Neden Olimpiyat Komitesi düzenliyor? Artık bu 38 yıldır düzenlenen yarış köklü bir hal aldı. Farklı ülkelerden farklı yarışmacıların katılmasıyla birlikte de artık bu köklü bir yarış haline geldi. 64 farklı ülke var. Bu yıl katılacak 2500 sporcunun olması bekleniyor. her ilden, dünyanın farklı ülkelerinden gelenler olduğu gibi İstanbul dışından bu yarış için gelenler de vardı az önce konuştuğumuzda. Yarışın saat 10'da başlaması beklenirken bir yandan da Boğaz trafiği saat 9'la 13 arasında trafiğe kapatılacak.
0: Evet, Dilek Yaman Demir bildirdi. Bu yarışla ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Sevgili seyirciler, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a dün yine yoğun ilgi vardı. TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın göz bebeği gemileri ziyaret etmek isteyenler önceki günlerde olduğu gibi yine uzun kuyruklar oluşturdu.
3: Ateş!
4: Evet!
1: SAT ve SAS komandoları nefes kesen gösteriye imza attı. Senaryo gereği düşman unsur yok edildi. Rehine kurtarma operasyonu yapıldı.
3: İçeriden şiddetli çatışma sesleri geliyor.
1: Kocaeli'de Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de ilgi yoğundu.
5: Şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar ve ardından da o platform imha edilecek.
3: Ateş!
5: Evet, evet, büyük bir gürültüyle patladı.
6: Çok duygulandım. Ben amfibi olarak görev yaptım. Amfibi komando olarak yaptım. Sancaklarda bulundum.
7: Şu anlık TCG Anadolu'yu gezdik.
5: Beğendin mi?
7: Ben çok beğendim.
1: Teknofest'te Mavi Vatan yüzme yarışı da yapıldı. Değirmenderi iskelesinde başlayan yarışı Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başlattı.
8: 3, 2, 1.
2: Evet, başlangıç düdüğünde duydunuz.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği TCG Savarona Yatı'da ziyarete açıldı.
9: Adım Sümer.
5: İsminin anlamı nereden geliyor?
9: Anadolu'daki ilk medeniyet.
5: İlk medeniyet. Savarona'yı geziyorsun şu anda. Neler söylemek istersin?
9: Güzel hissettim.
5: Sümer'in kardeşi, senin ismin ne?
9: Anadolu adım.
5: Anadolu.
9: Evet.
5: Anadolu ve Sümer. Hususi koyulmuş isimler gibi.
10: Atatürk'ün de özellikle Türklerin kökeni olarak araştırılmasını arzu ettiği medeniyet. Dolayısıyla biz Anadolu ve Sümer'i kızlarımıza uygun gördük.
9: Daha önce bir gemi gezmemiştim. Bu yüzden bir tık merak ediyordum.
11: 46 sene sonra ilk defa ziyarete geliyorum. Bu gemide 16 ay askerlik yaptım. Makineciydim. Bayağı bir heyecanlıyım yani.
1: Antarktika'da denizaltını haritalandıran araştırma ekibinde yer alan ilk Türk kadın subay Tuğba Çınar da Teknofest Mavi Vatan'daydı.
12: Deniz kuvvetlerimize mensup Bahriye'mizin bütün gemileri, aynı zamanda yurt dışından gelen gemiler ve sivil gemilerimize, çevre denizlerimizde emniyetli seyirlerini sağlamak için deniz haritaları üretiyoruz. 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldım. Benden sonraki 3 meslektaşımın da ölçümleriyle ve benim de çalışıp topladığım ölçümlerle dünyada Türkler tarafından üretilen ilk Türk Antarktika seyir haritasını ürettik.
1: Teknofest Mavi Vatan pazar akşamı son bulacak.
0: İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırım tehditlerine sert yanıt var. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Amerika'nın yaptırımlarına destek veren ülkeleri hedef alacaklarını söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran'ı yeniden masaya çekmek için İran'a eşi benzeri görülmemiş dediği ekonomik yaptırımlar getireceğini açıklamıştı. Trump ayrıca İran'a can simidi olan ülkeleri de hedef alacağını belirtmişti. Yeni yaptırımların yarın duyurulması bekleniyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai ise devlet kanalında eğer Trump daha ileri gitmeye karar verirse misillememiz sarsıcı olacak dedi. İranlı yetkili Amerika'nın ekonomik savaşına katılan ülkeleri de hedef almakla tehdit etti. Rızai önce bu ülkelerle görüşeceklerini ve Amerika'dan uzak durmalarını isteyeceklerini belirtti. Ancak taleplerinin karşılanmaması halinde o ülkelerin çıkarlarını vuracaklarını dile getirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul pazartesi günü, yani yarın ilk toplantısını yapacak.
13: Teklif kabul edilmiş ve
4: kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
13: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak.

0: yapacaklarını açıkladı. Abi Rudova verdiği röportajda SDG üyelerinin askerlik yapacağını, bölgelerinde görev alacağını ve Suriye ordusunun bir parçası olacağını belirtti. Ulusal orduya katılacak SDG üyelerinin ve komutanlarının Savunma Bakanlığı'nda ve ordu komutasında iyi görevler almasını beklediğini söyledi. Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesinden çıkarılmasında Amerikan Kongresi aşaması tamamlandı. Başkan Donald Trump'ın kararına yönelik Amerikan Kongresi'ndeki 45 günlük inceleme süresi itiraz olmadan sona erdi. Suriye'nin listeden çıkarılması durumunda ülkeye yabancı yatırımları artması, Şam yönetiminin uluslararası finansmana erişiminin kolaylaşması bekleniyor. Şimdi sürecin tamamlanması için gözler Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na çevrildi.
1: Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için kritik eşik aşıldı. Amerikan Kongresi'nin Suriye'nin listedeki statüsünün kaldırılmasına ilişkin 45 günlük inceleme süresi resmi bir itiraz olmadan sona erdi. Süreç ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmenin ardından hızlandı. Trump görüşmenin ardından Kongre'ye Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik kararını bildiren resmi mektubu göndermişti. Böylece Kongre'nin 45 günlük inceleme süreci başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD işlerinden sorumlu danışmanı Cihat Makdisi, Kongre aşamasının tamamlandığını açıkladı. Ancak bu Suriye'nin listeden doğrudan çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Son aşamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kararı resmen ilan etmesi gerekiyor. Suriye 1979'dan bu yana ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde tutuluyor. Ancak Esad rejiminin devrilmesi sonrası Washington'ın Suriye politikasında önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz konuya dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Suriye'nin listeden çıkarılmasıyla ülkeye yabancı yatırımların önü açılacak diyen Yılmaz, özellikle finans ve sigorta alanında ciddi ilerlemeler sağlanacağını kaydetti. Son dönemlerde Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Yılmaz, bunları söz konusu süreci engellemeye dönük provokasyon olarak görmek gerekir değerlendirmesinde bulundu. Şam yönetiminin terör listesinden çıkarılması halinde ABD'nin Suriye'ye silah ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması bekleniyor. Suriye'nin dış yardımlarla Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kredilerine erişiminin de önü açılacak.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki hava üssü saldırısı ve sonrasında Türkiye'ye hedef alan açıklamaları İsrail kamuoyunda gündeminde. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'li Kanal 12 televizyonunda şef politika analisti Amit Segal ve gazeteci Ben Kaspit'in sorularını yanıtladı. Röportajı kendi YouTube kanalında paylaşan Saar, İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını savundu.
2: Gideon Saar, Halikud. Şalom lachem. Haim efşar kol ahiz rişmit, şeşenu hasit şminit im Türkiye.
3: Lo, kodum kol en lanu şum inyan beslama im Türkiye. יש לנו עניין בכלל בסוריה בשימור היציבות, בשימור הסטטוס קוו הביטחוני. טורקיה, כמו שאתם יודעים, נמצאת כבר כמה שנים טובות בצפון סוריה. דבר שאנחנו לא יכולים לקבל ולא רוצים לראות זה הקמה של בסיסים צבאיים טורקיים בסוריה או ירידה של כוחות צבאיים טורקיים דרומה. אלה דברים שישראל לא יכולה לקבל.
2: תרד, אם אנחנו רוצים שטורקיה תרד דרומה זה כי אנחנו רואים בטורקיה איום צבאי?
3: אנחנו, תראה. השאלה האם אתה רוצה את סוריה כפרוטקטורט טורקי, אני חושב שאפילו הסורים לא מעוניינים בזה.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üs saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu

0: Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
1: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
0: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
1: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
0: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
1: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğansa şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
0: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
2: Tom Barak'ın İsrail'in Araç'ta ve eş zamanlı olarak bir adreste yapılan aramada 44 kilonun üzerinde çeşitli uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi. İki zanlı gözaltına alındı. İran, Irak'ın talebi üzerine ülkeye ait bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine özel izin verdi. İran resmi ajansı IRNA'ya göre talep İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf'ın Irak ziyareti sırasında Iraklı yetkililer tarafından sunuldu. Haberde İran, Amerika'nın düşmanca eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan yoğun askeri faaliyetlere ve güvenlik sorunlarına rağmen Irak'a ait bazı petrol tankerlerine geçme izni vermiştir ifadeleri kullanıldı. Galibaf da sosyal medya hesabından komşu ülkelerden bölgede yeni güvenlik düzenlemeleri ve ekonomik işbirliğini şekillendirmeye dair çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi. Amerikan Başkanı Trump, İran'a herhangi bir şekilde destek sağlayan ülkelerin ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını belirtmişti. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rus lider Putin, Ukrayna'yı tehdit etti, Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
3: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
4: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin, Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
3: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
4: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
2: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Ancak hafta ortasından itibaren etkisini kaybediyor.

0: Edecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın hissedilmeye başlanacağını söyledi.
1: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
2: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
1: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızda ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar. Yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
2: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
1: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da, hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
4: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
5: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
3: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
5: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların biren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
3: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Reklam.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
8: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Yaz aylarının sonlarına gelindiğinde sadece yazın yavaş yavaş sona ermesi gibi bir durumla değil, belki daha da önemlisi çocukları olanlar için yeni okul döneminin hazırlıkları için bir sürecin başlaması gündeme gelmekte. Okullardaki öğretmenler ve yöneticilerin de benzer hazırlıkları tamamlama sürecinde olduklarını da kendi deneyimlerimizden biliyoruz. Peki, okullar ile ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olduğunda acaba neler gerçekten düşünülmeye değer, bu konu üzerinde düşünüp bu haftaki programımızda ele almaya karar verdim. Ve en önemlisi de okullarda daha sağlıklı bir ortamın yer alabilmesi için ilişkileri nasıl merkeze alabiliriz, bu noktaya odaklanmak istiyorum. Neredeyse dünyada tüm ülkelerde eğitimciler sınıflarda aidiyet duygusunu, tartışmayı, çatışma çözümünü ve duygu düzenlemesini geliştirmeye çalışıyorlar. Bugün herhangi bir eğitimciye sorun, size okullarda genel olarak ilişkilerin maalesef bir parça gergin olduğunu söyleyeceklerdir. Pek yüzleşmek istemesek de eğitim ortamlarının da sosyopolitik baskılarla ya da zorluklarla dolu olduğunu görmek ya da hissetmekteyiz. Siyasi kutuplaşmalar, kadın hakları ya da çocukların hakları ya da farklı konuların aktarılması konusundaki bir takım belki de muğlaklıklar, belirli konuların hassas olması, müfredat tartışmaları ve kapsayıcı müfredat ile sosyal duygusal öğrenmeyi merkeze alan o kapsayıcı eğitimin etkinliği hakkındaki çelişkiler gibi farklı boyutlar ortaya çıkmakta. Destekleyici okul iklimlerini engelleyen diğer endişeler arasında da pandemi gibi sağlık ve güvenlik krizleriyle öğrenci davranışlarında dramatik değişikliklere yol açan öğrenci ruh sağlığı sorunları yer almakta. Ve haliyle listede uzayıp gitmekte. Eğitimciler bu giderek belirginleşen zorluklarla başa çıkmak için peki ne yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar? Olumlu, ilişki merkezli sınıfları yeniden inşa etmek için acaba neler yapılıyor? Bu soruları sormak da bir gereklilik olarak yer alıyor. Okullarda dikkati çeken en önemli nokta düzeltici yaklaşımları öne almak gibi görünüyor. Halbuki belli davranışları ve yaklaşımları düzeltmeye çalışmadan önce bağlantı kurmak, aidiyet duygusunu geliştirmenin en temel noktalarından bir tanesi. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Üzerinde durduğumuz konular hakkında çalışan Amerikalı araştırmacılar Lauren Fulmer, Mary Beth Reardon ve Richard Cohen 100 eğitimci ile birlikte bir çalışma yürütmüşler. Çalışmalarına göre öğretmenler öğrencilerin sınıfa girdiklerinde sıcak bireysel selamlamalar, empati ve duyguları onaylama, hayatlarıyla ilgili kişisel hikayeler paylaşma ve öğrencilerin hayatlarına samimi ilgi gösterme gibi stratejiler aracılığıyla bağlantıları önceliklendirmenin pratik yollar kurabildiğini tespit etmişler. Aktif olarak dinleyerek, güven verici kelimeler ve yüz ifadeleri kullanarak, öğrencilerin hobilerini ve aktivitelerini tanıyarak ilgili ilişkiler kurmak için ortak zemin oluşturabildiklerini de görmüşler. Bunlar mümkün. Nasıl hissettiğini anlıyorum gibi basit bir ifadenin bile bir köprü kurabildiğini tespit etmişler. Araştırmalar öğrencilerin aidiyet belirsizliği durumundayken sosyal bağlantılarının kalitesini sorgulayabildiklerini ve bunun da motivasyonlarını doğrudan etkileyebildiğini göstermekte. Aidiyet duygusunun zedelenmesi öğrencilerin görevleri olduklarından daha zor olarak yorumlamalarına, yani ödevlerine ya da sorumluluklarına karşı daha tutarsız davranmalarına neden olabilmekte. Çünkü zorluğu basitçe ait olmadıkları duygusuyla ilişkilendirmekteler. Bu yüzden de düzeltici olmadan önce bağlantı kurmak, öğrencilerin sorunları kalıcı ve çözülmez olmaktan ziyade daha geçici ve anlaşılabilir olarak görmelerini sağlayabilmekte. Bu da bağlantıya dayalı. Öğrencilerin fikirlerini paylaştığı ve birbirlerinden öğrendiği, öğrenci sesiyle yönlendirilen sınıf tartışmalarının zaman zaman ters etki yarattığı da görülebilmekte. Araştırmalar öğretmenlerin özgün girdi elde etme, müzakereyi kolaylaştırma ve öğrencileri uygulamaların ortak tasarımcıları olarak dahil etme stratejileri de dahil olmak üzere yapılandırılmış öğrenci sesi uygulamalarını tasarlamak ve sürdürmek için açık mesleki öğrenmeye ihtiyaç duyduklarını göstermekte. Burada da belki en önemli noktalardan birisi sınıf normlarını birlikte oluşturmakta yatmakta. Öğrencilerin sınıf tartışmaları için normları ve ilkelerini belirlemelerine izin vermekte bir yaklaşım olarak yer alabilmekte. Saygılı ve medeni söylemin desteklenmesi son derece önemli. Saygılı tartışma gibi yapılandırılmış teknikler öğrencilere fikirlerini ifade etmeyi, derinlemesine dinlemeyi ve başkalarının fikirleri üzerine düşünmeyi öğretmekte. Hedef kitle odaklı iletişimin uygulanması da kritik bir nokta. Öğrenciler mesajlarını hedef kitleye göre uyarlıyorlar. Bu farklı hedef kitleler sınıf arkadaşları, öğretmenler, takım arkadaşları, yöneticiler ya da toplum üyeleri olabilmekte. Öğretmenlerin iyi oluş halini ve bağlantısını teşvik eden yaklaşımlar da bir o kadar hayati öneme sahip. Bakın maalesef Covid-19 pandemisinden hemen önce, sırasında ve sonrasında öğretmenler üzerindeki duygusal emek talepleri tarihte görülmemiş seviyelere yükselmiş durumda. Öğretmenlerin duygusal sıkıntısını hafifletmek amacıyla bir yönetici, bir müdür her personel toplantısının ilk birkaç dakikasında her çalışanının, personelin üyesinden bir meslektaşına olumlu bir selam göndermesini isteyebilir. Bu rutin ruh halini anlık olarak yükseltebilir ve daha fazla olumlu bir hava yaratabilir. Bunu uzmanlar söylüyor. Okulların karşı karşıya kaldığı duygusal zorluklar yoğunlaştıkça o okuldaki bireylerin duygularını yönetme yeteneği bir başarı anahtarı olarak yer alır. Güncel araştırmaların tümü bir gerçeği ortaya koymakta. Okullaşmanın kalbinde ilişkileri yeniden kazanmak yatmakta. Günümüz okullarının karşı karşıya kaldığı zorluklar gerçek, karmaşık ve çoğu zaman bunaltıcı. Maalesef bunları biliyoruz. Anlamlı değişimin kapsamlı politika revizyonları ya da cezalandırıcı yaklaşımlarla başlaması gerekmediği giderek daha açık hale gelmekte. En önemlisi de aslında birçok önemli adımın ilişkilerle başlamasında yatmakta. Farklı olumlu örneklerde, sınıflarda, rehberlik odalarında ve personel toplantılarında eğitimciler ve yöneticiler düzeltme yerine bağlantıyı, tepki yerine düzenlemeyi ve dışlama yerine onarıcı iyileştirmeyi seçebiliyorlar. Bunların örnekleri var. Aidiyet duygusuna öncelik verip sınıf ortamlarında öğrenci sesini yükseltip ortak düzenlemeye katılabiliyorlar. İyileştirici, onarıcı uygulamaları kullanıyorlar ve eğitimcilerin iyiliğine özen gösteriyorlar. İyi oluş halleri son derece önemli. Bu yaklaşımlar hızlı çözümler olmasa da araştırmaya, beyin bilimine ve davranışın bir iletişim biçimi olduğunu anlayan eğitimcilerin yaşam deneyimlerine dayanmakta. Öğrenciler ve eğitimciler görüldüklerini ve duyulduklarını hissettiklerinde daha fazla akademik risk alıyorlar. Ve çatışmaya ceza yerine onarım yaklaşımıyla yaklaşıldığında ilişkiler de gelişiyor. Okul iklimini yeniden inşa etmek eskiden olana geri dönmekle ilgili değil, kasıtlı olarak nasıl ilerleyeceğimizi şekillendirmekle ilgili bir konu. Bu eğitimciler ve yöneticiler bize ilerlemenin yolunun her zaman bağlantı kurmakla daha iyi olduğunu hatırlatmaktalar. Onarıcı iyileştirici uygulamaları kullanan okulların öğretmenler ve öğrenciler arasında ve öğrencilerin de kendi aralarında daha güçlü bağlar ve ilişkiler geliştirdiğini göstermekte. Bu topluluk duygusu, olumlu bir okul kültürü ve ikliminin hayati bir yönü olarak da açığa çıkmakta. Özellikle öğretmenler açısından kendine sorgulama adı verilen bir stratejiyi modelleyebilmek araştırmacılara göre hassas bir fırsat. Her personel toplantısının başında 3 dakikalık bir rutin, evet 3 dakikalık bir rutin uygulanması, başta müdürler, ne hissediyorum ve kendimi sakinleştirmek için ne yapabilirim sorularını yüksek sesle sorarak ve cevaplayarak modelleme yapabilmekte. Personel de aynı soruları kendilerine sorar, cevaplarını yazar, çiftler halinde paylaşır ve zaman izin verirse tüm grupla da paylaşırlar. Ve öğretmenler de bu modellemeyi sınıflarında öğrencileriyle tekrarlarlar. Araştırmalar bol miktarda araştırma, duygusal öğrenme eğitiminin ve öğretiminin hem öğretmenler hem de öğrenciler için büyük faydaları olduğunu ortaya koymakta. Uzmanlara göre ilişkileri okulun kalbi olarak yeniden kazanmak temel bir konu. Bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Okul iklimini yeniden inşa etmek eskiden olana geri dönmekle ilgili bir durum değil. Bilinçli bir şekilde nasıl ilerleyeceğimizi şekillendirmekle ilgilidir. Ve bunu hayata geçiren eğitimciler ve yöneticiler de bizlere bağlantı kurmanın her zaman ilerleme yolunu daha iyi hale getirdiğini hatırlatmaktalar. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
3: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
9: Doğa Takvimi. Bugün 23 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Zürafa çok yer. En çok da akasya yaprağını sever. Akasya zürafa için önemli. Çünkü yaprağının %70'i su. Onunla hem doyar hem su ihtiyacını giderir. Günde yaklaşık 34 kilo akasya yaprağı yiyebilir. Ama bu hayati derecede önemli besin kaynağını kazanması o kadar kolay olmadı. Yıllar önce Afrika'daki akasyalar yapraklarını yiyen zürafalara karşı bir savunma geliştirmiş. Zürafa bir yaprağı koparınca ağaç kısa sürede yapraklarına zehirli gaz pompalamış. Zürafa bir iki denemeden sonra diğer ağaçlara geçmiş. Ama bir süre sonra fark etmiş ki yaprağını kopardığı ağacın salgıladığı zehirli gaz rüzgarda yayılıyor ve diğer ağaçlara tehlikeyi haber veriyor. Bu zinciri kırmak isteyen zürafa bir ağaçtan bir yaprak kopardıktan sonra hızla koşmaya başlamış. Ta ki tehlikeyi henüz haber almamış ağaca kadar. Ama buna da gücü yetmemiş. Sonra gazın rüzgarla yayıldığını, rüzgardan hızlı koşamayacağını anlamış. Rüzgarın tersi yöndeki ağaçlara, rüzgara karşı koşmaya başlamış ve akasyayla girdiği mücadeleyi kazanmış. Akasyalarla zürafaların yaşam savaşı, bilim dünyasının heyecanlı keşiflerinden oldu. Ancak zürafalar yine de kendilerini tehlikeden kurtaramadılar. Günümüzde sadece Afrika topraklarında az sayıda zürafa kaldı. Bu arada önemli bir durum var ki zürafaların durumu fil ya da gergedan gibi diğer ikonik Afrika hayvanlarına kıyasla kamuoyunda daha az ilgi görüyor, daha az bilimsel çalışmaya konu oluyor. Doğa korumacılar bu yüzden zürafalar için sessiz bir yok oluş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Ne yapabilirsiniz? Zürafadan yapılan herhangi bir ürünü asla satın almamak, satan ve alanları uyarmak, farkındalık yaratmak için çalışabilirsiniz.
9: Doğa takvimi.
6: Hava durumu.
11: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağlı nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
6: Hava durumu.
12: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saatler 9'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Adana'da Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada tutuklama haberi var. 19 Ağustos'ta gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 56 kişi gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 44 kişi tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Kuytul çiftinin tutuklanmasına karar verdi. 51 kişinin işlemleri ise sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak, Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendirirken Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Ankara-Tel Aviv hattında yükselen tansiyona ilişkin konuştu. Aynı zamanda ABD'nin Suriye ve Irak temsilcisi olan Barak, podcast sunucusu Mario Nafal'a üs saldırısının perde arkasını anlattı. Tom Barak'a göre İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki hava üssüne askeri unsurlar konuşlandırabileceğine dair istihbarat aldı. Üs saldırısından 6 gün önce bunu Washington'a iletti. Amerika Birleşik Devletleri durumu kontrol etti ve iddianın gerçek olmadığını doğruladı. Buna rağmen İsrail pistleri vurdu. Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline değinerek söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini söyledi. Tom Barak, bu tür durumların geçmişte dünya savaşlarına neden olduğuna dikkat çekti.
2: Üçüncü Dünya Savaşı olabilir mi? Bence tarihe bakarsanız kasıtsız bir hareketten Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilecek her şey mümkün. Ama bizim inancımız tarafların bunların hiçbirini yapma niyetinin kesinlikle olmadığı yönünde.
1: Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını sözlerine ekledi. Büyükelçi Barak bu noktada İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti.
2: Teorilerden biri bu. İsrail Türkleri kışkırtıyordu. Bu agresif ama belki de İsrail'deki seçim öncesinde içeride olumlu karşılanacak bir konseptti.
1: Tom Barak röportajında ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen bir konuşmaya da değindi.
2: Trump kamuoyu önünde Erdoğan'a şunu sordu. Suriye'yi neden almadın? Eğer onların iktidara gelmesinde bu kadar etkili olduysan neden Suriye'yi almadın? Erdoğansa şöyle cevap verdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.
1: Büyükelçi Barak, Amerikan yayın kuruluşu PBS'e de hava üssü saldırısına dair konuştu. Barak, sorun şu ki Türkiye bunun geleceğinden habersizdi. Asıl mesele güçlü bir orduya ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip Türkiye gibi bir ülkeye önceden haber vermeksizin İsrail jetlerinin Türkiye sınırına 80 kilometre mesafeye kadar gelmiş olmasıdır dedi. Tom Barak, Türkiye'nin İsrail'e karşı saldırgan bir tutum içinde olmadığını, askeri operasyonlara girişmek istemediğini de bir kez daha vurguladı.
0: SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi, askeri, güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını, Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıkladı. Abdi, Rudav'a verdiği röportajda SDG üyelerinin askerlik yapacağını, bölgelerinde görev alacağını ve Suriye ordusunun bir parçası olacağını belirtti. Ulusal orduya katılacak SDG üyelerinin ve komutanlarının Savunma Bakanlığı'nda ve ordu komutasında iyi görevler almasını beklediğini de söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli dayanışma esasında belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını yapacak.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşacak ilk alt kurulun silah teslimi sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Alihan Kuri suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kuriş'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinde derinleştiriliyor.
1: Alihan Kuri suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuriş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuriş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
0: Giresun'da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar ekipleri alarma geçirdi. Giresun Valisi Mustafa Koç arama çalışmalarının sürdüğünü, bir ize rastlamadıklarını söyledi.
5: Şu ana kadar ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık. Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği. Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten. Şurada bana da bizzat ifade etti.
0: Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'nden özel ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 18 Ağustos'ta bıçaklı saldırıya uğrayan Meriç'in tedavisi ameliyatının ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu. Daha önce sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Melih Meriç'in ailesi İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'ne sevk talebinde bulundu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'ndan aldığı Meriç'i İstanbul'a götürdü. Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanmıştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi. Belediye Başkanı transferlerini eleştirdi. Belediyeler transferle kazanılmaz dedi. esnafı ziyaret eden Özel, yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir ifadesini kullandı.
6: Siyaset çalışarak kazanılır, rekabetle kazanılır ama ilçeler, şehirler, belediyeler transferle kazanılmaz. Allah bize Rize'yi de yarışarak kazandığımız bir günü nasip edecek inşallah.
1: Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, siyasi nezaket vurgusu yaptı.
6: Siyaset rekabet demek ama en önemlisi de nezaket demek. Biz herkesin verdiği oya saygılıyız. Ben Rize'yi bir gün yeni partinin seçilmiş bir belediye başkanının yöneteceğine inanıyorum. O güne kadar Rizeliler kime karar verdiyse başımızın üstündedir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Mesajlarını Rize'den veren Özel, esnafı ziyaret edip partililerle yürüdü. Yeni Parti, yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
6: Herkesin yüzünün güleceği yeni bir dönem, yeni bir iktidar mümkün. Artık yeni parti, Türkiye'nin yeni partisidir. Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidarı, hizmet nasıl olur göreceksiniz dedi.
7: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik. Bunu yapacağız ama sizden destek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyoruz. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur? Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tütüyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
0: Ermenistan'da Nikol Paşinyan hükümetinin 5 yıllık yeni programı açıklandı. Hükümetin hedefleri arasında Bakü ve Ankara ile normalleşme de yer alıyor. Haziran'daki seçimlerden galip çıkan Nikol Paşinyan hükümetinin 2026-2031 programı gerçek Ermenistan konseptine dayandırılıyor. Programın dış politika bölümünde Ermenistan'ın dengeli ve dengeleyici dış politika çizgisini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. Programın hedefleri arasında Türkiye ile normalleşme sürecinin ilerletilmesi de var. Bu kapsamda sınırın açılması ve en az iki modern sınır geçiş noktasının faaliyete geçirilmesi yönünde çalışmalar da hedefleniyor. Ayrıca Azerbaycan'la tahsis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kamusallaştırılmasına da yer veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkeme Trump yönetiminin 75 ülkenin vatandaşlarına yönelik göçmen vizesi yasağını iptal etti. Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında söz konusu ülkelerden göçmenlik, aile birleşimi ve çalışma vizesi için başvuruları durdurduğunu duyurmuştu. New York Bölge Mahkemesi'nden bir yargıç yasağı Bakan Marco Rubio'nun yetkisini aştığı ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. İptal edilen vize yasağı Afganistan, Rusya, Somali gibi dünya nüfusunun %40'ını oluşturan ülkelerden vatandaşları kapsıyordu. Dışişleri Bakanlığı bu ülkelerden göçmen bulunan hanelerin %30'undan fazlasının bir tür kamu yardımı aldığını belirtmişti. Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle sadece evler değil Birleşmiş Milletler'e ait binalar da yıkıldı. Gazze'li mühendisler İsrail'in malzeme girişini engellemesi nedeniyle binaların enkazlarından topladıkları yıkıntılarla yeni bir BM binası inşa etti.
8: Deposu, bahçesi, çitleri ve kapıları her şeyiyle tam bir bina gibi gözüküyor. Ancak tamamen enkazdan inşa edildi. Burası Gazze'de yıkımın en büyük olduğu noktalardan Deir Belah kenti. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı için Gazze'li mühendislerce inşa edilen bina enkazların molozlarından yapıldı.
9: Bu yapı bir bütün olarak mühendislik harikası ve bize enkaz arasından yeni bir umudun inşa edilebileceğini gösterdi.
8: Gazze şeridinde hala 74.200 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil beslenme desteğine ihtiyacı var.
9: Çimento, taş veya herhangi bir kaplama malzemesi yok. Dış cepheyi betonla kaplamak için yıkılmış binalardan ve enkaz altındaki malzemelerden yararlandık. Kireç taşı kullanmaya karar verdik. Bu yüzden yapımında kullanmak üzere yıkılmış binalardan ve yapılardan kireç taşı aradık.
8: İsrail'in sistematik saldırıları ve yiyecek girişini engellemesi nedeniyle Gazze şeridinde halkın %75'i Dünya Gıda Programı'na muhtaç.
0: Giresun'un

0: hak sahiplerine teslim edildi.
1: Aksu Deresi'nin içerisinde yine bariyerler oluşturuldu. Yine seri engelleyici mahiyette tedbir açısından bunlar yapıldı.
2: Esnaflık yaptığımız dükkan 35 metrekare küçük bir alan idi. 140 metrekarelik bir alanda hizmet ediyoruz.
3: 15 Nisan'da başlayan denizlerdeki av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklar neredeyse tamamlandı. 1 Eylül'de denize açılacak balıkçılar sezondan umutlu, özellikle palamutun yüzleri güldüreceği görüşündeler.
0: Bir tarafta onarımı yapılan ağlar kontrol edilirken diğer tarafta motor bakımları yapılıyor. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala eksikler gideriliyor. Denize açıldıktan sonra sorun yaşanmaması için hemen her şey gözden geçiriliyor.
4: Palamut çok yoğun, sinekop da var yani yavru çok. Aşırı bir derece de var, Karadeniz'in genelinde var yani.
5: Sinekop'tan beklentimiz var, istihbarat olacak.
0: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılara göre 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenecek.
4: Bu sene görüldüğü itibariyle palamut var.
6: Temennimiz sinekopun da çok olacağı yönünde. Ondan sonra cuma tekir balığı var. Her balıktan var bu sene. İnşallah bereketli bir av geçireceğiz.
0: Uzmanlar özellikle de aşırı avlanmaya karşı uyarıyor.
7: Balıkçıların aşırı avcılık yapmaması gerekir. Daha çok tuttuklarında balık daha çok kazanmayacaklardır. Önemli olan günlük avlama miktarlarına dikkat ederek avcılığı gerçekleştirmeleri ve balıkçıya daha taze, daha hijyen balık sunmaları gerekir. Aşırı avcılık yapılmaması gerekir. Onun dışında yasa dışı, kayıt dışı, düzenlenmemiş avcılığın da olmaması gerekiyor. Bunlar olduğunda mutlaka olumsuz, balıkçılık sektörü olumsuz etkileyecektir.
3: Orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı yasak olmasına rağmen ormanlık alanda piknik yapan ve ateş yakan kişilerin görüntüsünü de paylaştı. 17 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Jandarma ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesine yönelik devriye denetimlerini de sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı konut ve araç ilanı veren 82 işletmeye toplam 8,2 milyon lira ceza kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun sosyal medya dahil elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı hatırlatıldı. Bu düzenlemeler ve yapılan uyarılara rağmen sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan verdiği tespit edilen 42 emlak ve 40 galeri işletmesine 100'er bin lira ceza kesildiği söylendi.

0: Sevgili seyirciler, Kocaeli'de Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'ın dün 3. günüydü. SAT ve SAS komandolarının gösterisi nefes kesti. NTV ekibinden Osman Terkan o gösteriyi aktardı. Bu haberle veda edeceğiz, ancak şunu da hatırlatalım. Bugün Mavi Vatan Teknofest'in son günü. Gidecek olanlar Gölcük'e bugün gidebilirler diyelim ve burada bir nokta koyalım efendim.
1: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndayız. Şimdi Perşembe günü başladı, bugün 3. gün ve ilk 2 güne göre daha kalabalık bir ortam olduğunu başta söyleyelim. Bakın, helikopter geldi. SAS komandolarını taşıyan helikopter Türk donanmasına ait gemilerin üzerinde şimdi bir tur atıyor. Şimdi Burak Sevinç de sizlere an be an gösterecek bu nefes kesen gösteriyi. Şimdi 4 ayrı senaryo belirlendi. O senaryolardan ilki icra edilecek. Alemdar TCG Alemdar gemisinin üzerinden bir yay çizerek alana gelecek o helikopter. Seahawk türü helikopter Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı. İşte bu helikopterleri de zaten gemilerin güvertelerinde, platformlarında görebiliyorsunuz. Onlarla hakkında da yine yerinde bilgi alabiliyor buraya gelen ziyaretçiler. Şimdi bakın, yavaş yavaş

0: Alçalacak helikopter ve şimdi, ardından da
1: helikopter ile sürat
0: belirlenen senaryo dahilinde bu gösteri sergilenecek. Şimdi senaryo ne, onu hemen belirtelim. Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından insansız deniz araçları da kullanılıyordu bu savaşta. Ve Karadeniz'de özellikle de başıboş diyelim kontrolden çıkmış insansız deniz araçları Türk karasularına da giriyordu. İşte o şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar. Ve şimdi o insansız deniz aracı olarak kabul edilen platforma patlayıcıları yerleştirecekler. Ve ardından da o platform imha edilecek. Bu ilk senaryo. Tabii son derece burada ne kadar zor şartlar altında bu görevin icra edileceğini de an be an göreceksiniz. Şimdi burası bir gösteri ama bir de bunun gerçeği var. İşte SAS ve SAT komandoları ki şu anda platforma yaklaşan iki SAS komandosu, sualtı savunma komandosu askeri şu anda o patlayıcıları platforma yerleştirmek için yüzüyorlar ve şu anda da tabii ki
1: bir yüzücü
0: bir keşif yaptıktan sonra bir tespit yaptıktan sonra büyük bir hassasiyetle o patlayıcıları yerleştirecekler.
1: Buna bağlamak üzere bekleyecektir.
0: Şimdi bakın üzerinden renkli duman çıktığını görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Düzenek, aktif ve her an artık patlatılmaya hazırdır anlamına geliyor. İşte SAS komandoları özellikle de bomba eğitimi almış komandolar. Bu anlamda da Türkiye dünyanın dört bir tarafındaki o özel görevlere de dahil oluyorlar. Şimdi bakın kırmızı renkte çıkan dumanı görüyorsunuz. Şimdi ileriden de bir bot bölgeye yaklaşıyor adım adım. Bir atak botu olduğunu görebiliyorum. SAS komandolarına ait bot şu anda bölgeye patlayıcı yerleştiren iki komandoyu bulundukları bölgeden alacak ve bölgeden uzaklaştıracak. Onları emniyetli bir alana götürecek. Sonrasında da bu görevi icra etmeleri konusundaki o ana temel konu gerçekleştirecek. Yani platform insansız deniz aracı olarak senaryo gereği kabul edilen o platform infilak ettirecek. Evet. Şimdi saniyeler sonra patlama olmasını bekliyoruz.
1: 3, 2, 1, ateş!
0: Evet. Evet, büyük bir
1: işte bu
0: gürültüyle patladı.
1: Hedef tam isabetle,
0: evet, tam isabetle hedefin imha edildiğini söyleyelim. Karadeniz'de
1: artık bu sularda
0: Türkiye'ye ait karasularına gelmiş, kontrolden çıkmış insansız deniz aracı SAS komandolarının marifetiyle imha edildi, etkisiz hale getirildi, risk ortadan kaldırıldı. Şimdi de gözler bir diğer gösteriye çevrilmiş durumda. İkinci gösteri başlayacak. Atak botlarıyla buraya SAT komandoları ulaşacak. Bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. SAT komandolarını taşıyan iki atak bot alana geliyor. Şu anda sesi duyabiliyorsunuz. Bir makinalı tüfekle her iki botta bulunan SAT komandoları bir şok manevrayla sahile çıktılar ve şu anda bölgede bulunan rehineleri kurtarmak için o alana ilerliyorlar adım adım. Son derece dikkatli, konsantre olunmuş bir şekilde.
1: Birbirlerini mükemmel bir uyumla
0: ve bakın
1: ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor.
0: Şu anda kulübenin bulunduğu yere ulaştılar. Yani bu ne anlama geliyor? Rehineleri o kulübenin içinden kurtaracaklar ve tabii burada evet bir patlama.
1: Biraz patladı. Katlar Mezgun Mahalle Şimşek evet. Gibi bir hızla huzursuz
0: içeri giriyorlar. Bir İçeriden şok patlama sonrasında evet rehineyi aldılar ve
1: durdu.
0: Büyük bir hassasiyetle çünkü tabii bu tür operasyonlar hassas operasyonlar çünkü
1: rehineler emniyete alındı.
0: Rehinelerin bir şekilde oradan sağ olarak kurtarılması amaçlanıyor ve tabii ki SAT komandolarının da zayiat vermeden bölgeden uzaklaşmaları temel amaç. O nedenle son derece hassasiyetle yürütülüyor bu operasyon. Evet, diğeri koruma ateşi yapılıyor şu anda.
1: Ve tamamlandı. Değerli seyirciler,
0: hatasız zayiat verilmeden kusursuz bir şekilde bu gösteride başarıyla tamamlandı. Yani senaryo gereği rehineler vardı. Rehineler kulübedeydi. Oraya çok bir baskınla ulaştılar. İki atak botla geldi buraya. SAT komandoları, sualtı taarruz komandoları aldığın anda rehineleri bulundukları noktadan kurtardılar ve hızla yine koruma ateşiyle bölgeden ayrıldılar. Şimdi bakın büyük bir alkış tufanı var bulunduğumuz noktada. Gerçekten de hani yani heyecanlanmamak elde değil. Çünkü her ne kadar gerçek mermiler kullanılmasa da sonuç itibariyle gerçek silahlar, gerçek mühimmatlar yani teçhizatların kullanıldığı bir gösteri bu. O nedenle de son derece tatmin edici bir gösteri oldu. Şimdi üçüncü senaryo icra edilecek. Bu kapsamda da yine bir su altında yer alan bir deniz aracı. O araca dalgıçların sızması gerçekleştirilecek. Şimdi onu da tabii ki ne zaman başlayacak bunu bekleyip göreceğiz. Ama iki gösteride deyim yerindeyse nefes kesen gösterildi. Çünkü patlayıcılar kullanıldı. Yine makinalı tüfekler kullanıldı. Ve aynı zamanda SAS ve SAT komandolarının gerçek operasyonlarda kullandıkları deniz araçları yine kullanıldı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Sıfır Atık Vakfı bilgilendiriyor.
5: Yarınlar için sıfır atık.

0: Bir damla suyun korunması, bir atığın yeniden dönüşmesi, gıda israfının önüne geçilmesi, insanlığın geleceğine yapılan en büyük yatırım. Çünkü doğa beklemiyor, gelecek ertelenmiyor. Harekete geçmek için en doğru zaman bugün. Ben Deniz Tüysüz, yarınlar için sıfır atık programı başlıyor. Ama önce geçen bölümde neler yapmıştık hatırlayalım.
1: Daldığımız zaman da suyun altındaki atığı ve pisliği gidermiş oluyoruz.
2: Geri dönüşümü olan sürdürülebilir, ekosisteme faydalı bir ürün yapmış ve satışa sunmuş oluyoruz.
0: Henüz 12 yaşında ama yaşadığı çevreyi anlatan paylaşımlarıyla her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Trabzon'da yaşayan 12 yaşındaki Ufuk Sıraç Köroğlu, çevre temizliğine gösterdiği duyarlılıkla Sıfır Atık Vakfı tarafından yılın sıfır atık bekçisi seçildi. Kentte yapılan çalıştayda da kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını içeren sıfır atık hedef belgesi açıklandı.
3: Beypınarını açtım da Honefter'e yanaştım, Honefter'e yanaştım.
0: Trabzon'daki yaylalarda yaşıyor, yemek tarifleri verip komşularıyla sohbet ediyor. Yayla hayatını anlatıyor. Sosyal medyada Lafir Çiçeği ismiyle açtığı hesabını 335 bin kişi takip ediyor.
4: Ne yaptın yemeğenle, naşlıkta ne yiyorsun?
5: Ya gel de bak, ne yaptın?
0: 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Ufuk Sıraç Köroğlu, çevrenin temiz kalması için gösterdiği duyarlılık kapsamında Sıfır Atık Vakfı tarafından yılın sıfır atık bekçisi seçildi.
4: Uşaklar, yılın sıfır atık bekçisi seçildim.
6: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet abi şehrimize geldi.
7: Yaylalara çok çöp atanlar oluyor. Sen de o yaylalarda hem hayvanlara bakıyorsun. Bundan sonra senin yaylanın sorumlusu sensin. Gelen insanlara uyaracağız, çöp atmamalarını söyleyeceğiz. Bu işin patronu sensin. Biz seni senin yaylanın sorumlusu ilan ettik.
8: Sağ olun başkanım.
6: Bu önemli görevi layığıyla yerine getirmem lazım.
0: Ufuk'un sosyal medya hesabında kullandığı lafir çiçeğindeki lafir kelimesi bezelye anlamına geliyor.
9: Yarın dileklerime,
10: yarın dileklerime
9: sar beni.
0: Trabzon'da çevre, iklim değişikliği ve kaynak verimliliğinin ele alındığı sıfır atık çalıştayı da tamamlandı. Kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını içeren sıfır atık hedef belgesi açıklandı.
11: Sıfır Atık Vakfı'nın yerelden ulusala israf, atık ve kaynak yönetimi anlayışıyla başlattığı çalıştaylar, bu modelin fikri zeminini güçlendiren, şehirlerimizin bilgi, tecrübe ve ihtiyaçlarını milli hedeflerimizle buluşturan çok kıymetli bir istişare mekanizması. Sıfır Atık Hareketi, bugün artık insanlığın ortak davası haline gelmiş küresel bir çevre seferberliğidir.
12: Daha yaşanılabilir bir dünya inşa etmek istiyoruz. Ve şehirlerimizin sorunlarını yerelde yaşayan paydaşlarımızla beraber tartışarak çözüm yollarını hep birlikte bulmak istiyoruz.
0: Pet şişelerin kullanımını azaltacak ücretsiz su noktaları kurulması, evlerde oluşan organik atıkların aynı şekilde toplanması, ikinci el ve takas alanlarının oluşturulması da hedefler arasında. Fındık kabuğu ve çay lifi gibi Karadeniz'e özgü atıklar da yeniden değerlendirilecek. Çevre ve İklim Değişikliği Merkezleri doğayı korumanın önemli bir parçası. Atıklar nasıl toplanıyor, nasıl ayrışıyor? Çevre farkındalığı için neler yapılıyor? İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nin Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettik.
13: Pazar tezgahlarından geriye kalan sebze ve meyveler toplanıyor, ayrıştırılıyor, işleniyor ve gübreye dönüşüyor. Her gün milyonlarca İstanbullunun uğrak yeri olan semt pazarlarında arta kalan sebze ve meyveler sıfır atık anlayışıyla geri dönüşüme kazandırılıyor. Zeytinburnu'nda haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıkları belediyenin Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi'ne getiriliyor.
14: İlçemiz genelinde bulunan 6 pazarımızda topladığımız organik atıklarımızı getirip burada işliyoruz. Arkamızda görünen makinalarla öncelikle bu organik atıklarımızı ayrıştırarak kompost malzemesine, yani bir nevi toprağa çeviriyoruz.
13: Kompostun bir bölümü ise yaklaşık 2 milyon solucanın besini oluyor. Solucanların işlediği komposttan da gübre elde ediliyor. Gübreler de bahçe ve çatı tarımında kullanılıyor.
14: Yaklaşık 2022 yılından bu yana 140 ton kadar bir organik atığı tesisimize işledik.
13: Tesisin çatısındaki güneş panelleri merkezin ihtiyacının yaklaşık 3 katı kadar elektrik üretiyor. Kullanılmayan enerji belediyenin diğer birimlerinin elektrik ihtiyacının karşılanmasında değerlendiriliyor. Yağmur suyu da boşa gitmiyor.
8: Çatı oluklarından yağmur sularını süzerek depoluyoruz. Daha sonra bu suları da bahçe ve çatı tarım sulamalarında, ayrıca solucanlarımızın nemlendirilmesinde kullanıyoruz.
13: Merkezde biyolojik çeşitliliği korumak için bir de böcek oteli var. Arı, karınca ve diğer yararlı böceklere yaşam alanı sağlanıyor. Böylece tarımda kimyasal ilaç kullanmadan doğal dengenin korunması hedefleniyor.
8: Karınca, uğur böceği, peygamber devesi, arılar gibi birçok böcek aslında toprağımız ve bitkilerimiz için faydalı özellikte. Topraktaki zararlılarla mücadele ediyorlar. Böylece ilaçsız bir tarım sağlamış oluyoruz.
13: Bu merkezde kullanılan kaynaklar yeniden döngüye kazandırılıyor.
0: Seramik fabrikalarından çıkan atıkların da dönüşeceğini biliyor muydunuz? Seramik atıkları sıfır atık tesisinde tekrar ham maddeye dönüşüyor.
15: Seramik atıkları çöpe gitmiyor, bu tesise getiriliyor ve tekrar ham maddeye dönüştürülüyor.
16: Burada biz fabrikalarımızdan gelen pişmiş ürünlerimiz, ıskarta ve kullanılmayacak ürünleri, seramik atıklarını burada öğüterek ham madde geri kazandırmaya çalışmaktayız.
15: Türkiye'nin en büyük seramik üreticilerinden olan bir firma kurduğu kırık seramik öğütme tesisiyle sıfır atık projesine destek veriyor. Firma Sıfır Atık Vakfı tarafından da iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi.
16: Kepçeler yardımıyla birinci beşiklerimize yüklemeler yapmaktayız. Bu yüklemeler yapıldıktan sonra konveyör bantlarla artık kırıcılarımıza beslemeler yapıyoruz. Burada ilk konveyör bantımız ilk kırıcımıza düşmektedir. Orada kırma işlemi, yani darbeli çeneli kırıcımızla 4-5 saatime kadar ürünü düşürmekteyiz. Daha sonra ara beslemede stoklama yapıyoruz ve tekrar ikinci sekonder kırıcı, yani dikmili kırıcımızla tekrar bir öğünme yaparak nihai ürüne yaklaşmaktayız. Bunda bir kısmımız 4 milim altını artık nihai ürün olarak alıyoruz. 4 milim üstünü bypassla tekrar ara besleme bunkerinden sisteme dahil ediyoruz. En son olarak da artık 4 milimin altını bizim stoklama alanımızda içeride box alanında stoklayarak Arge'nin verdiği reçetelerde bunu kullanmak için kepçeler yardımıyla ham maddeye tedarik ediyoruz.
15: Tesis yıllık 21.640 ton kapasiteyle bulunduğu bölgedeki tek ıskarta seramik öğütme merkezi.
0: Depozito iade sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık makinası bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek.
17: Yoğun ilgi gören depozito iade sistemi yaygınlaşmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Türkiye Çevre Ajansı'nın yürüttüğü depozitosu olan ambalajlar sistemine erişim daha da kolay hale geldi.
18: Doğa sisteminde artık yeni bir uygulama başlıyor. Depozito iade makinesi bulunmayan bakkal ve marketlerde artık işte bu gördüğünüz el terminaliyle iadeler alınabilecek. İade edilen her ürün başına vatandaşlar 1 lira kazanırken marketlerse 50 kuruş gelir elde edecekler.
19: Makine kurulumu yapılamayan yerlerde çok daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek adına, sisteme erişimi daha rahat kılmak adına artık esnaflarımız da sisteme dahil oldu. İade noktası olarak hizmet verebiliyorlar.
17: Gerekli şartları yerine getiren işletmeler mobil DOA cihazını temin ederek iade noktası olarak hizmet verebilecek.
20: Cihaz, büyük cihazlarda, metro girişlerinde veya alışveriş merkezlerinde olan cihazlarda yığılmalar oluyordu. Yani üretilen bu cihaz bu işlemi hızlandırdı. Vatandaşın orada bir saate teslim ettiği 15 dakika içerisinde burada iade alabiliyoruz.
17: Sistem sayesinde iade sürecinin hızlanması planlanıyor.
20: Maksimum 15 dakikada 100 tane, 150 taneye yakın ürünü iade alabiliriz. Yani esnafı zorlayacak bu konuda hiçbir şey yoktur. Okutma sistemi de çok basittir. Yani şöyle göstereyim bir yandan uygulamalı da size. Gördüğünüz üzere böyle ürün, deforme olmuş ürünleri almıyoruz. Aldığımız ürünler cam şişeler, yani şöyle cam şişeler, plastik şişeler ve teneke kutular.
17: İade edilecek ürünlerin üzerinde depozitosu olan ambalajlar, yani doğa logosunun olması gerekiyor.
0: Zekeriya Alagöz emekli bir bilgisayar teknisyeni. Onu haberin konusu yapansa atık ve hurda malzemeleri dekoratif eşyalara dönüştürüyor olması.
1: Atık su borularından sokak lambası ve kapı, elektrik süpürgesinden insan figürü, eski lastik ve su borularından su kuyusu, davlumbaz atığından uçak tasarlıyor. Sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasına örnek oluyor. Emekli bilgisayar teknisyeni Zekeriya Alagöz, tüm bunları Zonguldak'ta yaşadığı apartmanın bahçesinde yapıyor.
21: Evin önündeki atık malzemeleri hem dekoratif ürünlere çeviriyorum, hem evini güzelleştiriyorum, hem de doğaya katkı sağlıyorum.
1: 45 yaşındaki Alagöz'ün bu hobisi çocuk yaşlarda atık temizlik malzemesi kutularını kesip maket yaparak başlamış. Uzun yıllardır da bu dekoratif eşyaları ortaya çıkarıyor.
21: Klima dışarıdan tank yaptım. Davlumbazdan uçak, helikopter yaptım. Ağaç dekorlu ev yaptım. Vantilatörden kuğu, deve kuş tarzında şeyler yaptım. Özellikle de su borusundan daha çok yaptıklarım şeyler var. Yani kaktüsüne kadar, palmiye ağacına kadar su borusundan. Bisiklet üzerinde insan şeklinde figürler. Lastikleri çok şeye çevirdim.
1: Zekeriya Alagöz, pandemi döneminde apartmanın 40 metrekarelik bodrum katını sıfır atık atölyesine çevirerek çalışmalarına ağırlık verdi.
21: Tek başıma yeterli değil ama yani Türkiye çapında herkesin de biraz sahip çıkması lazım. Yani geri kalan öyle çok ufak parçalar da kalıyor sıfırlık yaptıktan sonra. Onları da hurdacılığa geliyor. Onlara ücretsiz karşılığında veriyorum ben zaten.
1: Alagöz'ün yaşadığı apartman sıfır atık apartmanı olarak biliniyor.
21: Yani herkes çok beğeniyor. Geliyorlar her gün 3-5 ziyaretçi geliyor, bakıyorlar öyle.
0: Diyarbakır'ın farklı noktalarında uzun süredir terk edilen hurda araçlar ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bununla ilgili uzmanlardan bir öneri geldi. Araçların geri dönüşüme kazandırılması istendi. Böylece çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar ekonomiye kazandırılmış olacak. Nizamettin Kaplan ve Seyfettin Ay'ın hazırladığı haberi getiriyoruz ekranlara.

0: Birçoğu yanmış, kimi ağır hasarlı ya da trafikten men edilmiş. Diyarbakır'ın birçok noktasında bu araçları görmek mümkün.
1: Şimdi bunlara baktığımız zaman çok ciddi anlamda kötü bir görüntü, çevre kirliliği, bir de gördüğünüz araçlar metal, yanıcı madde, tüplü olan araçlar. Yarın Allah korusun burada bir patlama olduğu zaman, çevreye gördüğünüz zaman ekinlere de zarar verecek. Bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılması zaruri.
0: Sayıları 4000'in üzerindeki bu araçlar artık kent için ciddi bir sorun. Farklı noktalarda uzun süredir terk edilen hurda araçlar tehlike oluşturuyor.
2: Sanayi sitelerinde, otoparklarda ve kamuya açık alanlarda yıllardır kaderine terk edilen hurda araçlar hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu alanlarını işgal ediyor. Diyarbakır'da bu sorunun çözümü için kapsamlı bir çalışma önerisi gündemde. Hedef, atıl durumdaki araçların tespit edilmesi, toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması.
0: Araçların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için bir komisyon kurulması isteniyor. Ayrıca hurda araçların toplanacağı geçici depolama merkezi oluşturulması talep ediliyor. Böylece araçların şasi ve plaka bilgilerinin kayıt altına alınarak hırsızlık ya da farklı amaçlarda kullanılmasının önüne geçilecek.
1: Biz ekibimizle, çünkü biliyorsun oto sanayide ekibimiz hazır, bütün araçları götürüp uzman ekiplerimiz tarafından araçları askıya kaldırıp bütün içindeki plastik ham maddesinden yakıcı, yanıcı maddelerini ayrıştırmak üzere kalacak olan metal sacı presleyip geri dönüşüm tesislerine göndermektir. Yani birinci hedefimiz bu.
0: Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34.545.132. Sorun sadece Diyarbakır'la sınırlı değil, birçok ilde hurda araç mezarlıkları var. Diyarbakır'da başlatılması önerilen geri dönüşüm modelinin Türkiye genelindeki hurda araç sorununa kalıcı çözüm sunması amaçlanıyor.
3: Dilimi kesmeden inşallah. Çok şefler şöyle şöyle yapıyor, ben onu yapamam. Yarınlar için sıfır atık programında gıda israfını önlemek amacıyla tarifler vermeyi sürdürüyoruz. Burada amaç tonlarca gıdanın çöpe gitmesini önlemek. Bugün de bir adaşımın mutfağındayım. Şef Deniz Utuk'la beraberiz. Şefim selamlar.
4: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Bugün bize ne yapacaksınız?
4: Bugün size bir levrek tarifi vereceğim. Kavun, acı biber, zencefil ve misket limonlu. Soğuk bir salata olabilir.
3: Gıda israfını önlemek amaçlı. Evet. Neler var burada?
4: Şimdi burada tabii ki biz çok önemsiyoruz. Sıfır atık ve sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Çevre mühendisimizle çalışıyoruz. Mutfağımızda mümkün olduğunca sıfır atığa ve sürdürülebilirliğe dikkat etmeye çalışıyoruz. Bugün de size burada kavun kullanacağım.
3: Evet.
4: Kavunu bir kompres yapacağım.
3: Onun kavunun da çekirdekleri var.
4: Aynı zamanda
3: ki normalde çöpe atılır,
4: evet,
3: ama atılmamış.
4: Çok çok doğru. Kavunun bazı bölümlerini tıraşlayacağız. Onu da kullanacağız içinde. Bunu misket limonu, acı biber, zencefil, kişnişle böyle fresh, yaz uygun bir tabak haline getireceğiz.
3: Şimdi balığın burada filota halinde var. Bunu da atmamışsınız şefim. Bunu nerede kullanacaksınız? Kılçığı ve kafası.
4: Kafası. Tabii bunlar aslında balığın önemli parçaları.
3: Evet.
4: Filetosu kadar. Bunlar da bizim için çok önemli. Bunlardan da balık suyu yapıyoruz. Stoklarımıza koyuyoruz. Aromalandırıyoruz bunları. Bunlar bizim için değerli. Kesinlikle atmıyoruz.
3: Çöpe atmıyoruz.
4: Evet.
3: Başlayabiliriz. Ben de size elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım.
4: Tabii,
3: becerebilirsem.
4: Şimdi
3: siz bana görev verin.
4: Tamam.
3: Ben onu yapmaya çalışacağım.
4: Tamamdır. Şimdi burada tabii kavunumuz var. Kavunumuzu temizledik. İçine aldık görmüş olduğunuz gibi.
3: Evet.
4: Bunları önce çekeceğiz. Bundan bir kavun sübe yapacağız. Biliyorsunuz aslında bir içecek ama biz bunu birazcık daha narenciye, kişniş, zencefil ve acı biberle lezzetlendireceğiz. Balıklarımızı bunun içinde marine edeceğiz.
3: Tamam.
4: Öncelikle.
3: İstanbul'da artık restoranlar da bu gıda israfını önlemek amaçlı işte sıfır atık uygulamalarını hayata geçirmeye başladı, değil mi? Yani biz şu anda İstanbul'un kalbinde Nişantaşı'nda bir restorandayız.
4: Evet.
3: Ve bakıyorum sıfır atık belgeniz var sizin.
4: Evet. Çevre mühendisiyle çalışıyoruz. Özellikle bu konuya çok dikkat ediyoruz. gıda atıklarımız, kullanılmış yağ atıklarımız, bunların hepsi değerlendiriliyor. Bunlar işte aracı kurumlarla beraber barınaklara, ilgili kurumlara gönderiliyor. Mümkün olduğunca sıfır atık ve sürdürülebilirliği desteklemeye çalışıyoruz. Sertifikalarımız da var bununla ilgili. Dediğim gibi...
3: Yerleşmeye başladı aslında.
4: Tabii yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Aslında tabii işletmemiz de otel içindeyiz. Otel'deki aklınıza gelebilecek işte tekstil atıkları, plastik atıklar... Bunların hepsi değerlendiriliyor.
3: Bu arada yapmayı biz devam edelim.
4: Dediğim gibi kamunun bu temizlemiş olduğumuz içi. Bunu önce çekeceğiz. Bir sıvı haline getireceğiz.
3: Tamam.
4: Arzu ederseniz bunu kabaca bana doğrarsanız çok sevinirim.
3: Elimi kesmeden inşallah. Şöyle şefler şöyle şöyle yapıyor, ben onu yapamam. Yok. Hızlı hızlı kesemem. Zencefil bu değil mi?
4: Önce güvenlik. Evet, zencefil.
3: Evet.
4: İçine atabiliriz. Aynı zamanda burada kişnişimiz de var. Bunu da direkt içine atıyorum. Dediğim gibi aslında bu kavunun kullanılmayan parçası. Bazı bölgelerde bundan biliyorsunuz sübe yapılıyor,
3: evet,
4: içecek şekline getiriyor. Biz bunu birazcık daha balık marinasyonuna uyarlamaya çalıştık. Zencefil, acı biberle biraz daha fresh bir hava vermeye çalıştık. Bunu çekiyoruz şimdi.
3: Porsiyonları israf etmeden işte barınaklara yolluyoruz dediniz vesaire. Porsiyonları da ona göre yapıyorsunuz.
4: Tabii aslında bu
3: sürü... Rezervasyon aldığınız kişi sayısına göre fazladan
4: doğru.
3: Hiçbir şey olmuyor.
4: Çok doğru. Aslında tabii ki bu planlama en başından başlıyor. Bu planlamayı yaparken biz rezervasyon sayımız, kişi sayımıza göre siparişlerimizi, tedarimizi geçiyoruz. Aslında en önemli aşama bu, sıfır atıkta bana kalırsa. Biz bunu dengeli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ekmeklerimiz her gün taze pişiyor rezervasyon sayısına göre. Dediğim gibi siparişlerimiz rezervasyon sayımıza göre veriliyor. Tedariği öyle sağlanıyor. Bu da bir aşama olarak etkisi oluyor. Burada misket, limonlu, hafif çili biber acılı, kişnişli bir sosumuz var. Bununla karıştırıyoruz. Kalanı da tabaklama aşamasında kullanacağız.
3: Ben en çok bunları nerede kullanacaksın? Onu merak ediyorum şimdi.
4: Onlardan da çok güzel bir balık suyu yapacağız. Balık dilimlerimizi kesiyoruz. Bunları bunun içinde bir süre bekleteceğiz.
3: Tamam.
4: Hafif asidik olduğu için balığı aslında birazcık pişirecek. Direkt ısı göstermiyoruz ama böyle bir pişme aşaması oluyor. Kavunlar da aynı şekilde aslında balığa yakın dilimler şeklinde dilimleyip kendi suyuyla hafif bir vakumlayacağız bunları.
3: Hı, tamam.
4: Vakumdan geçireceğiz.
3: Hiçbir şey atmadan değerlendirilebilecek bir tarif.
4: Evet, mümkün olduğunca az atıkla yapabileceğiniz bir tarif. Dediğim gibi balıklarımız marinasyonda kalacak. Bunların bir 7-8 dakikaya ihtiyacı
3: tamam.
4: var.
3: Şimdi balıklarımız hazır ama balıktan arta kalanlarla da şef bir tarif hazırlayacak bize. Bunu da dileyen deniz ürünleri yemeklerinde kullanabilir ki bu evlerde de kolayca hazırlanacak bir tarif değil mi şef?
4: Tabii muhakkak. Dediğim gibi kemiklerimizi israf etmiyoruz.
3: Evet.
4: Bunlardan da çok aromatik, çok güzel soslar, stoklar elde edebiliyoruz. Dediğim gibi burada sebzelerimiz var. Soğan, pırasamız var, kereviz sapımız var. Bunları da içine ekliyoruz. Dediğim gibi defne yaprağı.
3: Tamam.
4: Bunları şimdi üzerine su ekleyeceğim.
3: Kaynatıp suyunu
4: alacağız, süzeceğiz, suyunu alacağız. İstersek dondurabiliriz, daha sonra kullanabiliriz. İsterseniz hemen kullanabiliriz. Ne de istiyorsanız aromatik bir balık tadı yakalamak isterseniz.
3: Vitamin kaynağı da bu aynı zamanda.
4: Tabii ki. Bundan çok güzel çorbalar yapabilirsiniz.
3: Kolayca evde yapılabilecek bir et suyu gibi, tavuk suyu gibi.
4: Aynı şekilde
3: suyu.
4: Balık suyu, evet.
3: Sıra servise geldi şefim.
4: Evet, servise geldi. Bu.
3: Ne yapıyoruz şimdi?
4: Bunlar dilimlediğimiz, vakumladığımız kendi suyuyla kavun parçaları. Bunları gelişik olarak...
3: Atılmayan kavun parçaları. Tabii daha çok restoranlara yönelik bir yemek bu. Ama burada amaç zaten israfın önüne nasıl geçileceğine ilişkin bir uygulama örneği vermek.
4: Evet.
3: Bu bir fikir olabilir. Yani fikir verebilir.
4: Tabii, biz
3: evde.
4: Birazcık daha tabii sunumlara
3: tabii.
4: özen gösteririz ama evde de yapılabilir. Yani gayet basit.
3: Porsiyonları küçük tutmanızın sebebi var mı?
4: Ve porsiyonlarımızın küçük olmasının sebebi hem başlangıç olmasın insanları, hem de dediğim gibi
3: İsraf
4: tüketim o da bir. Burada da yapmış olduğumuz limondan yağ yap. Bunu da yapacağız.
3: Ve hazır. Evet. Teşekkür ederiz şefim. Şef Deniz Otun mutfağına konuk olduk bugün. Özellikle restoranlarda gıda israfını önlemeye ilişkin menüler nasıl hazırlanıyor? İşte ona bir örnek gösterdi bize.

0: Yarınlar için sıfır atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 23 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Zürafa çok yer. En çok da akasya yaprağını sever. Akasya zürafa için önemli. Çünkü yaprağının %70'i su. Onunla hem doyar hem su ihtiyacını giderir. Günde yaklaşık 34 kilo akasya yaprağı yiyebilir. Ama bu hayati derecede önemli besin kaynağını kazanması o kadar kolay olmadı. Yıllar önce Afrika'daki akasyalar yapraklarını yiyen zürafalara karşı bir savunma geliştirmiş. Zürafa bir yaprağı koparınca ağaç kısa sürede yapraklarına zehirli gaz pompalamış. Zürafa bir iki denemeden sonra diğer ağaçlara geçmiş. Ama bir süre sonra fark etmiş ki yaprağını kopardığı ağacın salgıladığı zehirli gaz rüzgarda yayılıyor ve diğer ağaçlara tehlikeyi haber veriyor. Bu zinciri kırmak isteyen zürafa bir ağaçtan bir yaprak kopardıktan sonra hızla koşmaya başlamış. Ta ki tehlikeyi henüz haber almamış ağaca kadar. Ama buna da gücü yetmemiş. Sonra gazın rüzgarla yayıldığını, rüzgardan hızlı koşamayacağını anlamış. Rüzgarın tersi yöndeki ağaçlara, rüzgara karşı koşmaya başlamış ve akasya ile girdiği mücadeleyi kazanmış. Akasyalarla zürafaların yaşam savaşı, bilim dünyasının heyecanlı keşiflerinden oldu. Ancak zürafalar yine de kendilerini tehlikeden kurtaramadılar. Günümüzde sadece Afrika topraklarında az sayıda zürafa kaldı. Bu arada önemli bir durum var ki zürafaların durumu fil ya da gergedan gibi diğer ikonik Afrika hayvanlarına kıyasla kamuoyunda daha az ilgi görüyor, daha az bilimsel çalışmaya konu oluyor. Doğa korumacılar bu yüzden zürafalar için sessiz bir yok oluş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Ne yapabilirsiniz? Zürafadan yapılan herhangi bir ürünü asla satın almamak, satan ve alanları uyarmak, farkındalık yaratmak için çalışabilirsiniz.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Yazın bizi en çok nemli havalar kötü etkiler. Nemin sıcaklığa etkisi, sıcaklık arttıkça katlanarak artıyor. Bağıl nem oranının %60'larda olduğu bir ortamda sıcaklık 30 derece ise hissedilen sıcaklık 33 iken, sıcaklık 32 dereceye çıktığındaysa hissedilen sıcaklık 37 dereceye yükseliyor. Sıcaklık 34 derece olduğundaysa %60 nem oranında hissedilen sıcaklık büyük artış göstererek 42 dereceye yükseliyor. Yani termometre değerine göre 8 derece fark oluyor.
8: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, İstanbul'da bugün Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı heyecanı yaşanıyor. 64 ülkeden katılımcının olduğu yarış kısa süre içinde start alacak. NTV ekibinden Dilek Yaman Demir orada bize o start anlarını da canlı olarak ekrana getirecek. Dilek.
1: Sloganımız kıtalar kulaçlarla birleşiyor. Dakikalar sonra artık 6,5 kilometrelik yarış başlayacak. Yüzücüler start teknesinde start verilmesini bekliyorlar. Bir yandan da hazırlıklar artık tamamlanıyor. 64 farklı ülkeden 6 kıtadan yaklaşık 2500 sporcunun katılımıyla başlayacak bu yarış. 6,5 kilometrelik bir parkur olacak, bir yüzme olacak. Kanlıca sahilinden başlayacak olan yarış Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek. 2500 sporcu dedik ve bu sporculara ilişkin geçtiğimiz yıl yaşanan bir kaza sebebiyle bir aslında Rus sporcunun hayatını kaybetmesiyle güvenlik önlemleri arttırıldı. Şimdi Kenan sizlere gösteriyor kameraman arkadaşım. Yüzücüler startın verilmesiyle başladılar. Bir yandan da o start sesini duymanız için biraz sessizlik, biraz susuyorum ki o sesi siz de dinleyin. Kulaç. Sporcular heyecanlılardı. Şu anda da koşarak herkes kendini Boğaz'ın serin sularına bırakıyor. Start verildi ve artık yarış başladı. 6,5 kilometre yüzecekler. Şu organizasyon Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile komitesi tarafından düzenleniyor. Kıtalar arası bir yarış olacak. Artık çok köklü bir yarış olduğunu da belirtmekte fayda var. Burada 350 görevli ve gönüllü organizasyonda görev alıyor. Tabii yarışmacılar 14 yaşıyla 14 ile 70 yaş arasında farklı kategorilere göre dizayn edildiler. Sarı ve turuncu bonelerle kendilerini farklı kategoriler olduğu için böyle ayrıştırılmış durumda. Şimdi şamandıraları görüyorsunuz. Bu alınan önlemlerden de bahsetmek isterim. Geçen yıl 26 yaşındaki Rus yüzücü hayatını kaybetmişti ve yaklaşık 5 ay sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. İşte bu kazanın önüne geçmek için şimdi yeni önlemler var. Sadece body swam dedikleri bu şamandıralar değil, ellerinde ya da ayak bileklerinde yüzücülerin bir çip var. Onları izlemek için ya yönünü kaybeden ya da sağlık sorunları sebebiyle spam, kas yırtılması gibi sebeplerle yarışta ya da denizde sağlık problemi yaşayanları izlemek için burada o çiplerle gün anlık saniyelik olarak tüm yarışmacılar izleniyor ve olası bir durumda şimdi görüyorsunuz siz de sağlık sahil güvenlik ekipleri burada, yine polis ekipleri burada, jandarma ekipleri burada, küçük teknelerle, küçük botlarla izleyiciler, yüzücüler izleniyorlar bu şekilde. Şimdi halen şu sıralarda bile siz de görüyorsunuz yüzücüler denize girmeye devam ediyorlar. İlk yarış 1989 yani tam 38 yıl önce başlamıştı ve sadece 68 sporcu katılmıştı. 64 erkek, 4 kadın ama artık o yılın en iyi su yüzme organizasyonunda yani bu yıl 38. düzenlenecek bu yılda 2500 sporcu olacak. Şimdi Kerem'le birlikte hareket edelim. Arkamızda kalmasınlar, size de göstersinler bu yarışı. Basın teknesiyle birlikte birden fazla teknede de konuklar, izleyiciler bu yarışı takip ediyorlar. Yaklaşık 2 yıl önce ve 2025'te yani geçtiğimiz yıl kazanan Doğukan Ulaç vardı. Yine o da bu yarışmaya az önce katıldı. Şimdi bir yandan da bu organizasyonla ilgili bilgileri de verelim. Kadınlarda 40 dakika 50 saniyeyle rekor 2006 yılında kırıldı Beren Kayrak tarafından. Erkeklerdeki rekorsa 38 dakika 22 saniyeyle Polat Uzer Turnalı'daydı. Bu organizasyonda en fazla birinciliği alan isim ise 11'likle Hakan Eskioğlu'ydu. Organizasyon dünyanın farklı ülkelerinden birden fazla yarışmacının buraya katılmasıyla aslında uluslararası bir düzeye taşındı. Asya'dan Avrupa'ya yüzülen bu parkurda İstanbul'un iki kıtası kulaçlarla birleşiyor. Bir yandan da olimpik ve toplumsal bir mesaj da barındırıyor bu yarışın. Spor herkes içindir anlayışıyla farklı yaş grupları spora teşvik ediliyorlar. Sporun birleştirici gücünü öne çıkarıyorlar. Sadece bu boyutu da yok bu organizasyonun. Sıfır atık içinde bu organizasyonda birden fazla konumlandırma var. Onlar ne? Şimdi spor alanında sürdürülebilirlik ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması da önem taşıyor. Bir yandan bunun içinde bir başlangıç noktasında sıfır atığın önemi arz ediliyor. 38 yıldır İstanbul Boğazı'nda Asya ile Avrupa kıtasını birleştiren bu yarışta Türkiye'nin en köklü uluslararası spor organizasyonlarından artık biri. İstanbul'un dünya çapındaki simgelerinden biri ve sporun birleştirici gücünü anlatan bir şehir markası haline gelmiş durumda. Sporcuların artık verilen startla birlikte yüzmeye başladıklarını görüyorsunuz. Turuncu şamandıralarla takip ediliyorlar. Ayak ya da el bileklerine takılan çiplerle takip ediliyorlar. Sadece su üstünde değil, su üstündeki yardım botlarıyla, teknelerle, sahil güvenlik ekipleriyle burada güvenli bir alan oluşturulurken su altında da yine aynı şekilde bir izleme için yapılan organizasyon var. Küçük yardım botlarının her an teyakkuzda olduğunu da söyleyelim. Çünkü burada olası bir kazanın önüne geçilmesi, olası bir yön kaybı ya da sağlık probleminde bunun yardım için sporcuya anında müdahale için burada hazır bulunduklarını da söyleyelim. Artık start verildi. 10'da başladı yarış. Saat 11.30 sıralarında, 11.30 sıralarında yarışın biteceğini de söyleyelim. Kanlıca sahilinden başladı. 6.5 kilometrelik bir alan, bir yüzücü, bir parkur olacak ve Kanlıca'da başlayan bu parkur Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erecek. Bakalım bu yıl 38. yapılan bu spor organizasyonunda birinci kim olacak, merakla bekliyoruz.
0: Evet, Adana'da Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada tutuklama haberi var. 19 Ağustos'ta gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı.
2: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DEAŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. Mahkeme Kuytul çiftinin tutuklanmasına karar verdi. 3 kişi serbest kaldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını yapacak.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda Adalet İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşacak ilk alt kurulun silah teslimi sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesinden çıkarılmasında Amerikan Kongresi aşaması tamamlandı. Başkan Donald Trump'ın kararına yönelik Amerikan Kongresi'ndeki 45 günlük inceleme süresi itirazlı olmadan sona erdi. Suriye'nin listeden çıkarılması durumunda ülkeye yabancı yatırımların artması, Şam yönetiminin uluslararası finansmana erişiminin kolaylaşması bekleniyor. Şimdi sürecin tamamlanması için gözler Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na çevrildi.
5: Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için kritik eşik aşıldı. Amerikan Kongresi'nin Suriye'nin listedeki statüsünün kaldırılmasına ilişkin 45 günlük inceleme süresi resmi bir itiraz olmadan sona erdi. Süreç ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmenin ardından hızlandı. Trump görüşmenin ardından Kongre'ye Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik kararını bildiren resmi mektubu göndermişti. Böylece Kongre'nin 45 günlük inceleme süreci başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD işlerinden sorumlu danışmanı Cihat Makdisi, Kongre aşamasının tamamlandığını açıkladı. Ancak bu, Suriye'nin listeden doğrudan çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Son aşamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kararı resmen ilan etmesi gerekiyor. Suriye 1979'dan bu yana ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde tutuluyor. Ancak Esad rejiminin devrilmesi sonrası Washington'ın Suriye politikasında önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz konuya dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Suriye'nin listeden çıkarılmasıyla ülkeye yabancı yatırımların önü açılacak diyen Yılmaz, özellikle finans ve sigorta alanında ciddi ilerlemeler sağlanacağını kaydetti. Son dönemlerde Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Yılmaz, bunları söz konusu süreci engellemeye dönük provokasyon olarak görmek gerekir değerlendirmesinde bulundu. Şam yönetiminin terör listesinden çıkarılması halinde ABD'nin Suriye'ye silah ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması bekleniyor. Suriye'nin dış yardımlarla Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kredilerine erişiminin de önü açılacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın Suriye'deki İsrail saldırısına yönelik verdiği mesajlar uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek tarafından NTV yayınında değerlendirildi. Bu yayından bir kesiti getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
6: Hem Tom Barak hem de Trump bir şekilde Netanyahu'nun seçimler öncesinde bu tarz süreçleri yapacağını bir şekilde biliyorlar. Ve Netanyahu'nun İran'da bir şekilde bir zaferle erişememesinin yarattığı yıkımı başka alternatif kanallarla çözme iradesine giriştiğini görüyorlar ve dolayısıyla Türkiye'nin bu bağlamdaki yaklaşımının bu kadar beğenilmesinin biraz da sebebi bu. Yani Netanyahu'nun her türlü çılgınlığı yapabilecek bir pozisyona erişmesinin onlar da farkındalar. Ha Türkiye İsrail'le iktidarlı davranmasa İsrail'e baş edemeyecek durumu yok mu? Elbette var. Fakat Türkiye genelde bu tarz durumlarda hem hatırlarsanız İran Savaşı'nda da ABD-İran Savaşı'nda da ülkemize yönelik 4 tane misil gelmişti. Türkiye genelde bu tavrını koruyor. Ancak bu tavrı koruması Türkiye'nin bundan sonraki süreçte kendisine yönelik operasyonlara cevap vermediği anlamına gelmez. Türkiye sadece şu anda itidalli bir şekilde davranarak durumu gözetliyor. Tom Barak da bunu izah ediyor. Bence çizdiği çerçeve ABD-İsrail arasındaki son zamanlarda yaşanan uzmanlaş tutumun biraz da dışa yansıması gibi. Netanyahu'dan sonra seçilecek herhangi bir kişi Türkiye Netanyahu'dan daha farklı davranmayacaktır. Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla İsrail'de çok ciddi anlamda bir anti-Türkiye şeyi oluşmuş durumda ve Netanyahu'dan sonra gelecek Eisenkot veya diğerlerinin de en büyük Netanyahu eleştirisi Türkiye'ye yumuşak davranmakla suçluyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, seçim sonrası süreçte de gelecek hükümet Türkiye çok dostane bir tutum sergileyecek gibi durmuyor. İsrail bir şekilde bölgedeki uzlaşmaz tavrını sürdürerek bölgedeki istikrarsızlığı oynamaya devam ediyor. Fakat bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir durum değil. Türkiye de buna yönelik alternatif tedbirlerini alıyor. İran'la iyi ilişkiler kuruyor. İran'ın demografik anlamda çözülmesini engellemeye çalışıyor. Diğer yandan Mekke anlaşmasıyla Suudi Arabistan'la ilişki dengesini kuruyor. Yani bir şekilde İsrail'in oyununa gelmiyor. Gelmemek de lazım açıkçası. Genelde İsrail aşağı yukarı her 5-10 yılda bir buna benzer krizler yaşıyor. Ve bu krizleri bir şekilde 2-3 sene içinde de toparlama imkanına sahip. Bundan sonraki süreçte İsrail'in edindiği bu pozisyonun kronik olup olmadığını Trump sonrası dönemde görmek lazım. Yani sadece Trump dönemini baz alırsak bence burada yanılmış oluruz. Şu anda Trump ve İsrail arasında bir kriz var ve bu krizin sebebi de Trump, Netanyahu'nun İsrail, İran'ın kolay düşeceğine dair alternatif senaryo bir şekilde amiyane tabirle ona yutturması üzerinden Netanyahu'yu yazgılıyor. Çünkü Netanyahu belli ki Trump'a İran'ın çok kolay düşebileceği hususunda Trump'ı ikna etmişti ve Trump savaşa girişti. Fakat bu savaşta istediği hiçbir sonucu elde edemediği gibi İran'a Hürmüz kartını verdi. Bundan sonraki süreçte de Netanyahu şu anda Amerika'yla herhangi bir ilişki kurmadan doğrudan Türkiye'nin aleyhine faaliyet yürütüyor ve 80 sınırlarımızı 80 kilometre ötesindeki bir şey yapıyor. Diyelim ki İsrail'in yaptığı zaten herhangi bir şekilde savunulamaz da velev ki bizim üstümüz olsa bu İsrail'i ne ilgilendirir? Yani İsrail'le ne alakası var Suriye'de bizim üst kurmamızın?

0: etkin ülkeleri sayarsanız Mısır, İsrail, İran, Türkiye'yi sayarsınız. Mısır'ın şu andaki konumu biraz daha geride kalmış olsa da Mısır her zaman bir potansiyeldir. Bu üç ülkenin, İsrail dışındaki üç ülkenin demografik verileri çok güçlü. 80 milyon üzerinde bir nüfusu var. İsrail'in böyle bir nüfusu yok. Ben demografinin her şey olduğuna inanan biri olarak İsrail'in uzun sürede bu güç dengesini koruyabileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Türkiye buna karşı bir denge oluşturabilir mi? Elbette oluşturabilir. Çünkü demografi de, ordu üstünlüğü de, ordu üstünlüğü de zaten öndeyiz. Silah üstünlüğü de yavaş yavaş bir şekilde savunma sanayi harcamalarıyla birlikte şu anda Türkiye'ye doğru kayıyor ve Türkiye'nin bölgesel anlamda müttefik olabileceği ülkelerin sayısı da artıyor. İsrail'in bu anlamda bir daralma yaşadığını hem uluslararası ilişkiler bağlamında hem de demografik anlamda bunu ileriye taşıyabilecek bir nüfusunun olmadığını görüyoruz. Bu konuda tabii ki Türkiye ciddi anlamda avantajlı. Bu engel şu anda zaten 2 ay önce NATO zirvesini yaptık. NATO zirvesinde temel tartışılan konu NATO 3.0'dı. 3.0'ın temel dayanağı da hibrit silahlardı. Yani İHA, SİHA ve çeşitli şeyler, balistik füzeler. İran bunu nasıl açtıysa Suriye'de böyle açması lazım. İran bu işi planlarken, balistik füze meselesini planlarken hava savunma sistemlerine hiçbir şekilde ABD ve İsrail ile yarışamayacağını biliyordu. Bütün yatırımını hava savunma sistemleri yerine hem SİHA'lara, İHA'lara yaptı hem de balistik füze kapasitesine yaptı. Bu ikisine yapmasıyla İran bir şekilde hayatta kaldı. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin bu bağlamda Suriye'ye çok ciddi anlamda bir destek vermesi lazım ve Suriye'nin bu bağlamda hava üstünlüğüne yaslanmadan İHA ve SİHA teknolojisi bağlamında hem de balistik füze kapasitesi bağlamında güçlendirilmesi lazım. Çünkü kısa vadede Suriye'nin İsrail'le bu alanda baş etme kapasitesi yok. Ancak bu Türkiye'nin bu işi dengelemesiyle yapılabilir. İsrail de bunun farkında olduğu için Suriye'nin bir şekilde toparlanmasına müsaade etmeyecektir. Ve bundan sonraki neredeyse her fırsatta Suriye'yi vurmaya devam edecektir.
1: İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara tepkiler sürüyor. Sendikalar ve meslek örgütleri de Netanyahu'nun ifadelerini kınadığını duyurdu. Açıklamada Netanyahu yönetimi gerilim artıracak söylem ve eylemlerden kaçınmalıdır denildi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine sendikalar ve meslek örgütlerinden de tepki var. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı açıklamasında hadsiz ifadeleri ve tehditleri şiddetle kınıyoruz. Mesnetsiz suçlamalarını da bütünüyle reddediyoruz denildi.
3: Netanyahu yönetimini gerilimi daha da artıracak söylem ve eylemlerden kaçınmaya, uluslararası hukuka ve sorumlu devlet anlayışına uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Filistin'de işgalin ve şiddetin baş sorumlusunun da Netanyahu olduğunu herkes görmelidir.
2: Hakiş, Memursen, TESK, Türkiş, TİSK, Türkiye Kamusen, TOB ve TIZOB'dan gelen açıklamada Türkiye insani değerleri ve mazlumların haklarını kararlılıkla savunan güçlü bir ülkedir denildi. Bu zulme ve pervasız hukuk tanımazlığa bütün dünya karşı durmalı ve buna dur demelidir ifadesine yer verildi. Hakiş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatılmasına yönelik de açıklama geldi. Arslan bu adımı uluslararası hukuk ve insanlık vicdanı adına önemli bir girişim olarak değerlendirdi.
1: Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rus lider Putin Ukrayna'yı tehdit etti. Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
4: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
5: Rus lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin, Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.

0: 3,5. Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
1: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
2: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim diyerek anlatmıştı TCG Savarana yatına olan sevgisini. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yenilenerek bir müze gemi özelliği kazandırılan Savarana'da Teknofest Mavi Vatanlığı ziyaretçilerini kabul ediyor. NTV ekibinden Osman Terkan Savarana'dan izlenimlerini aktardı.
3: Türk donanmasının göz bebeği gemiler bir ziyaret ediliyor. TCG Anadolu onlardan biri. TCG Sancaklar olsun, Burgazada olsun, korvetler, yine denizaltılar, yine fırkateynler bir ziyaret ediliyor. En çok ziyaretçi gelen noktalardan birindeyiz. Arkamda da görüyorsunuz TCG Savarona, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarı, mirası gemi Savarona 56 gün geçirdiği o manevi değeri yüksek gemide burada Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda diğer gemilerle birlikte ziyaret edilen gemiler arasında. Biz de Burak Sevinç'le hemen hızlı bir şekilde hızlandırılmış bir tur attıracağız sizlere TCG Savarona'da. Şimdi 2023 yılında bu manevi değeri yüksek gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmişti. 2024 yılında yine bakım onarım çalışmalarının ardından da ilk seyrini yaptı ve aynı yıl Eylül ayında da 27 Eylül'de de TCG Savarona ünvanına kavuştu. Bir bakım onarım çalışmaları yapıldı. Bir dönem kullanılmıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Emine Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçirildi bu önemli gemi. İşte bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da dediğim gibi 2023 yılında donanmaya, envantere katıldı ve TCG Savarona ismini aldı. O gün bugündür de işte bu tip etkinliklerde ziyaret ediliyor. Burası güvertelerinden biri, ana güverte diyebiliriz. 6 güvertesi bulunuyor geminin ve burada da Atatürk'ün bal mumu heykeli, işte geminin dümeninin yanında poz vermiş ve aynı zamanda bir anlamda Atatürk'ün ayak izlerinin yer aldığı bu güvertede de o döneme ait Atatürk'ün fotoğrafları da yer alıyor. Burada geminin dümeninin yanında verdiği poz da yer alıyor. Gemi personeli buraya gelenlere, ziyaretçilere de gemiyle ilgili kapsamlı bilgi veriyorlar. Bir zaten göreceksiniz gezi güzergahı da oluşturulmuş. Şimdi bir taraftan da biz de o gezi güzergahından sizleri de içeriye doğru götürelim. Donanmanın en büyük 5. gemisi şu anda TCG Savarona, ki 1931 yılında Almanya'da inşa edilmişti ve 1938 yılında da satın alınmış ve ardından da Türk bayrağı çekilmişti. O günden bu yana da tabii kullanılmayan dönemler olduğu bir restorasyon çalışması geçirdi. Ve bu 6 güverteden oluşan gemi artık donanmaya ait TCG Savarona. Şimdi tabii kalabalık var. Sadece bu kalabalıktan gösterebildiğimiz kadarıyla şimdi burada bir briefing veriliyor. Yani gemiyle ilgili ve bulunan salonla ilgili de bilgiler aktarılıyor. Şimdi şöyle Burak Sevinç'ten rica edeceğim. İstanbul salonu bu gördüğünüz yer. Hem o döneme ait objelerin sergilendiği hem Atatürk'e ait kişisel eşyaların bulunduğu bir salon. Ve salonda da işte yemek takımları da var. Birçok objeyi görebiliyorsunuz. Süs eşyaları ve Savarona yatırında maketini de görebilirsiniz. Bakın burada da o briefing devam ediyor. Kalabalığa bir kez daha dikkat çekmek istiyorum açıkçası. İşte Atatürk'e ait tablolar, yine döneme ait bu gemide, gemiye ait tüm fotoğraflarda yer alıyor. İşte Atatürk'ün özel şahsi eşyalarının yer aldığı koridor. Bakın Atatürk'ün cepheden cepheye giderken özellikle de kitaplarını taşıdığı bavulu, bir dönem kullandığı takım elbisesi de burada sergilenenler arasında. Yine bakın buradaki yemek takımı, yine dönemin Libya kralı tarafından armağan edilmiş Savonarola yatının kabartması. İşte tabloyu da görebiliyorsunuz. Altın kaplama bir tablo. Şöyle hızlıca, kısaca biraz zamanımız varsa aslında geminin belki de en çok merak edilen yerinde kısaca sizlere gösterelim. Bakın Atatürk Kütüphanesi ve Atatürk'ün bir dönem işte vakit geçirdiği, önemli kararların alındığı işte odası, kütüphanesi, kitapları burada sergileniyor. Ve aynı zamanda Atatürk'ün dediğim gibi 56 gün burada bu gemide son dönemini geçirdiği tarihti ve burada işte 56 gün kaldıktan sonraki Burak Sevinç sizlere göstersin bir dönemler yattığı işte kaldığı kamera. İşte bakın Atatürk'e ait özel eşyalar da yine burada sergileniyor. Burada 56 gün kaldıktan sonra da Atatürk buradan tabii rahatsızlığı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na götürülmüştü. Ve biraz ki 108 gün sonra da hayatını kaybetmişti. Hayata gözlerini yummuştu. Ve bu gemiyi işte bir dönemler vakit geçirdiği, hatta şöyle bir hani bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim dediği bu gemi TCG Savorona bugün ziyaretçileri bekliyor. Birçok kişi 3 gündür ziyaret ediyor. Donanmaya ait bu gemide 2023 yılından bu yana yeniden Türk bayrağı dalgalanıyor ve adı da artık donanmaya envantere katıldığı için TCG Savorona oldu.
4: Kocaeli'de cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümü henüz aydınlatılamadı. Kardeşlerin otopsisinde ölüm nedenleri boğulma olarak belirlendi. Olay sonrası acı bir gerçek de ortaya çıktı. Ablalarının da 10 yıl önce denizde boğulduğu belirtildi. Toprağa verilen 3 kardeşten birinin dün doğum günüydü.
5: Yıllar sonra aynı acı tekrarlandı. Ablalarından 10 yıl sonra 3 kardeş denizde ölü bulundu. Kardeşlerin tabutları yan yana dizildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 3 kardeş sabah karşı siyah kıyafetlerle evlerinden çıktı. Kol kola girerek sahile yürüdüler. 24 saat geçmeden 3'ünün cansız bedeni kıyıya vurdu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın son görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Polis zihinsel engelli olduğu öğrenilen abla Bilgenur Sakar'a ise başka bir noktada sağ ulaştı. Otopside kardeşlerin vücudunda darp, boğuşma ya da bıçak izine rastlanmadı. Üzerinde kıyafetleri ve ayakkabıları bulunan 3 kardeşin denizde boğulduğu değerlendirildi. Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar da inceleniyor. Denize düşmüş olabilecekleri ihtimali de değerlendiriliyor. 3 kardeşin bilgisayarları ve cep telefonları da mercek altında. Kardeşler Darıca'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Belinay toprağa verildiği gün 15 yaşına girmişti. Ablası Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Fabrikada çalışan anneleriyle birlikte yaşadıkları öğrenilen kardeşlerin babalarının Kars'ta olduğu belirlendi. Olay sonrası Darıca'ya dönen babanın da ifadesine başvuruldu. Sakar ailesi 10 yıl sonra aynı acıyla yüzleşti. Bir çocukları da 2016 yılında boğularak hayatını kaybetmişti. Ailenin 5 çocuğundan 4'ü aynı kaderi paylaştı.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: LÖSEV hayat verir.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Ayşegül Akın. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Küresel ısınma ve sonuçları, yapılması gerekenler, dünyanın acil gündemi. Biz bugün bireylerin sorumluluklarını hatırlayalım istedik. Konumuz gıda israfı, mutfakta sıfır atık ve su tasarrufu. Konuğumuz fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin. Merhaba Sayın Harzadin.
1: Merhaba herkese.
0: Sizinle konuşmak istedik çünkü siz sağlıklı yaşamın, sağlıklı beslenme ve doğayla uyumlu olmakla mümkün olduğunu söylüyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki uyandıktan sonra bir saat içinde dışarı çıkıp bedeni gün ışığıyla buluşturarak güne başlayın. Sağlıklı bir yaşam için bir gün nasıl geçmeli? Kısaca anlatabilir misiniz?
1: Bir kere ideal olan güneş doğduktan sonra bizim de uyanmamız. Ama tabii biz hani ışığın icadıyla, ampulün icadıyla diyeyim, mertlik bozuldu misali biraz böyle bu ritimleri kaçırmış durumdayız. Yani akşamları geç saatlerde yatınca sabahta güneşin doğuşuyla, güneş ışınlarıyla kalkamıyoruz. Güneş battıktan sonraki hani birkaç saat içinde benim hedefim saat 11'i geçirme. Sabah hani 7-8 saat kesintisiz bir uykuyu hedeflersek sabah en azından 8'den önce uyanmış oluruz diye düşünüyorum. Eğer hava açıksa hani bir 10-15 dakika açık havaya çık. Hani burada güneşe bak cümlesini doğru bulmuyorum. Güneşe kimse bakmasın lütfen. Çünkü güneşe baktığınızda, o parlak ışığa baktığınızda aynı o kaynak işçilerinde olduğu gibi gözün en iyi gördüğü makule dediğimiz bir bölgesi var. Görme hücrelerinin en yoğun olduğu. Buradaki hücreler ölüyor. Maküler delik, maküler hol oluyor ve asla ondan sonra net göremiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. O yüzden güneşe bakmıyoruz ama gün ışığına çıkıyoruz. Hava açıksa bir 10 dakika, 15 dakika yeterli. Ama hava kapalıysa bunu birazcık 20-30 dakikaya, öğleden önce en azından. Evet, bir koşuşturmanın içindeyiz günlük yaşantımızda. Ama pencereleri, panjurları, perdeleri açabiliriz. Öğleden önce de bir dışarıya, dış ortama çıkabiliriz. İlk yapacağımız şey bu olacak. Tabii herkesin kendi ritmi var. Çalışanlar, emekliler, çocuklar, okullular. Hani mümkün olduğunca kapalı ortamlardan gün boyu dış ortamlarda vakit geçirmek en ideali. Tabii ki kahvaltı yapmak en sevdiğim öğün. Hani günün en önemli öğünü mü tartışılır. Kalktıktan sonraki ideal olan bahsedeyim. Hemen böyle kalkar kalkmaz yemek yemek değil de böyle bir saat ötelemeye çalışmak ideal. Şu saatte ye gibi bir şey söz konusu değil. Sürdürülebilir olan, herkesin kendi ritmini oluşturacağı bir program. Kalkar kalkmaz kahveye karşıyız. Bu da işte özellikle sabah bizi uyandıran stres hormonu kortizol var. Bunu kahve içerek biraz daha arttırmamak gerekiyor. Adı üzerinde kahvaltı yapıldıktan sonra, yani kahvaltı yapıldıktan sonra kahvenizi keyifle, eğer içiyorsanız keyifle içebilirsiniz. Ben günü planlarken önceliklerim oluyor. Bütün herkese de bunu öneriyorum. Şöyle ki, egzersiz benim için o rutinin olmazsa olmaz parçası. Herkes için kesin önereceğim şey, her gün en az 20 dakika, mümkünse 30 dakika tempolu bir yürüyüş. Sabah işe giderken olabilir, öğlen arasında, öğle yemek tatilinde olabilir, akşamüstü olabilir ama mümkünse akşam geç vakitte, hani 8'den sonra olmasın. Akşam yemeğini de 8'den sonraya bırakmamak, mümkün olduğunca uykuyla son lokma arasında bir 3 saat koymak uyku kalitesini daha da arttırıyor ve karanlıkta uyumak bir diğer önerebileceğim şeyler.
0: Şimdi ne yiyorsak oyuz, çok kullandığımız bir ifade. Doğayla evet. Uyumlu beslenme ne demek? Yani yiyecekleri doğada olduğu şekliyle tüketelim. Mesela meyve suyu içmeyelim, meyve yiyelim diyorsunuz. Bunu biraz daha örneklerle açar mısınız?
1: Aslında burada birkaç basamağı var bunun. İlki belki de o an, o mevsim, hangi meyve, sebze varsa onları yemek. Mesela kışın domates yerine kuru domates, domates salçası ya da işte şişelenmiş soslar gibi şeyler yemek daha sağlıklı. Çünkü zaten bu hem doğamız için hem de bizim vücudumuz için daha sağlıklı. Çünkü kışın o domatesi yetiştirebilmek için bir sürü işte seralarda enerji harcanıyor, bir sürü doğaya da zarar veren bir süreç yaşanıyor. Ha, ortaya çıkan ürün de o yazınki yaz domatesinin içerdiği polifenoller, işte likopen başta olmak üzere vitamin, mineraller aynı miktarda olmuyor. İkincisi de tabağımızda mümkün olduğunca o tabağın içindekilerin doğada hangi yapıya ait olduğunu görebilmemiz lazım. Yani ben besinleri aslında ortalama 5 gruba ayırıyorum. Doğadaki aynı formunda, yani elma ise tabağımda elma, işte portakalsa portakal şeklinde görmek. İkinci grup, bunu evdeki olanaklarla biraz dönüştürmek. Mesela madem elmayı konuşuyoruz, elmalı bir turta yapmak ya da işte bir kek ya da püre yapıp işte bir kahvaltıda reçel benzeri şeyler gibi kullanmak olabilir. Üçüncü grup, dışarıda bir restoranda yemek. Burada tabii ki beslenme matematiksel işlemiyor. Sonuçta sosyalleşmek, dışarıda yeme alışkanlığınız varsa size mutluluk veren bir tarafı da olabilir. Kendiniz uğraşmadan. Gerçi ben evde uğraşmayı da seviyorum ve yemenin daha keyifli hale geldiğini de düşünüyorum ama sonuçta hani başkası sizin için hazırladığı ve bunu bir ticari amaçla çoğunlukla yaptığı için içinde sizin tahmin edemeyeceğiniz veya sizin gösterdiğiniz özeni göstermeyecek bir tabakla karşı karşıya olabilirsiniz. Hani bunu mümkün olduğunca çok rutininizde her gün her gün değil de haftada bir iki olabilir şekilde tutmak. Dördüncü grup, paketlenmiş ama hala natürünü koruyor. Yani içinde neler olduğunu görebiliyorsunuz. Marketlere gittiğinizde hala onun hangi malzemeden yapıldığını görebildiğiniz grup besinler. Beşinci grupsa artık tamamen doğasından, natüründen tamamen uzaklaşmış, içinde ne olduğunu tattığınızda bile bir araya getiremediğiniz ultra işlenmiş dediğimiz yiyecekler. Beslenmemizde mümkün olduğunca beşinci grup olmamalı. Dördüncü grup çok minimal, zorda kaldığımızda az miktarda olabilir ama beslenmenin rutini bir ve ikinci gruptan mümkün olduğunca oluşmalı diye düşünüyorum.
0: Peki mutfakta sıfır atığın ve sağlıklı beslenmenin pratik örneklerini verebilir misiniz? Mesela soğanı kabuğuyla pişirmek olabilir mi?
1: Ben mesela marinasyonda et marinasyonu yapıyorsam soğanın kendisini değil kabuğunu kullanmayı tercih ediyorum. Yani bir marine suyu hazırlarken geçenlerde hindi göğüsten bir tür hani ev tipi hindi füme tarzı bir şey kahvaltıda veya sandviçlerde kullanabilecek. İşte benim bir 20 yaşında oğlum var. Ona daha sağlıklı ne yapabilirim diye çıkınca bayağı bir yaratıcı oluyorsunuz, araştırmacı da oluyorsunuz. Mesela bir hindi göğsü marine etmek gerekiyor. İşte tuzlu ve baharatlı suyun içinde en azından bir gece. Mesela burada soğan kullanmayı önerenler var. Ama ben soğan kabukları, sarımsak kabuklarıyla, işte defne yaprağıyla bu suyu kaynatıp tuzlu su şeklinde bunda marine etmeyi daha doğru buluyorum. Yine soğan kabukları çok güçlü polifenol içeriyor. Polifenol açısından soğanın kendisinden bile daha fazla polifenol içeriyor ama tabii ki soğan da çok kıymetli. Sofralarımızdan eksik edilmemesi gerekiyor. Hani soğan kabuklarını mümkün olduğunca kullanıyorum mesela. Tabii bunun yanı sıra sıfır atık derken bence doğru nokta, hani onu da değerlendirelim, bunu da değerlendirelim kısmı da önemli ama daha önemlisi bence beslenmeyi tam olarak planlama. Yani alışveriş öncesinden plan yapmak. Hani bu noktada da önerim mevsimsel. Yani elinizde o mevsim için ailenin ya da sizin sevdiğiniz hangi reçeteler var? Mutlaka artıyor yoksa. Planlamayı iyi yapmak gerekiyor. Artan yemekler tabii ki olabilir. Bazen porsiyon ayarlanamayabilir. O gün iştahınız çok iyi olmayabilir. Ama bunları da uygun bir şekilde ertesi günkü yemekleri değerlendirmek. Mesela ben kuru baklagilleri salatalarda, çorbalarda kullanmayı çok seviyorum. Artan kuru baklagilleri bunların içine koyuyorum. Ama mümkün olduğunca bugün pişirilen, bugün bitecek şekilde bir planlama yapmaya çalışmak önemli. Dondurarak tüketmeyecekse, fazla geldiyse belki bir kısmını hemen ayırıp derin dondurucuda bir sonraki, birkaç gün sonraki öğüne eklemek olabilir. Yani tüketeceğimiz kadarını, yiyebileceğimiz kadarını şey yapmak daha önemli.
0: Tamam, şimdi saklama yöntemlerini öğrenelim o zaman. Çiğ sebze ve meyveleri ya da pişmiş olanları, belki kışlık hazırlanacak olanları buzdolabında nasıl ya da dışarıda nasıl saklayalım?
1: Ben kış için hazırlık yapılıyor ya, böyle kış sebzelerinden, yok konserveler falan, bunu çok desteklemiyorum açıkçası, çok onaylamıyorum. Yani çok sevdiğiniz bir şeyse, hani arada özledim deyip, mesela bizim ufak bir bahçemiz var, bazen çok herhangi bir sebze çok fazla oluyor. Mesela biberleri bir miktar közleyip buzluğuma atabiliyorum. Kışın hani çok sıkıldığımda, sebzeler artık hep bir döndür aynı sebzeler olduğunda, buzluktan o biberlerden kahvaltıya 3-5 çıkartabiliyorum. Hani bunun gibi belki çok az miktarda olabilir. Onun dışında her mevsimde o mevsimin sebzelerini yemek daha sağlıklı olacaktır, daha ekonomik olacaktır. Çünkü sonuçta buzluğunuzu da kullansanız onun bir maliyeti olmuş oluyor aslında.
0: Haftalık alışverişlerde bozulmadan tüketmek için nasıl saklamalı?
1: Yani burada tabii buzdolabını çok iyi kullanmak gerekiyor ve sebzeleri de iyi tanımak gerekiyor. İşte bazı sebzeler bazı diğer sebzelerle bir arada olduğunda daha kolay bozulabiliyor etilen oksit nedeniyle. Hani buzdolabınızın en soğuk bölgesini o kullanma kılavuzunda yazar. Mesela yeni buzdolaplarında orta bölme en soğuktur. Hani onu şöyle ayırt edebilirsiniz. Peynir, et çekmecesi neredeyse buzdolabınızın en soğuk yeri, bölgesi orasıdır. Dolayısıyla meyve ve sebzeleri ve diğer malzemeleri bu düzene uygun olarak yerleştirmekle başlıyor. Sıklıkla alışveriş poşetlerinde geliyor yiyeceklerimiz eve. O poşetlerden çıkarmak çok kıymetli. Ben kendi evimde bununla ilgili meyve ve sebze çekmecelerini poşetsiz olarak mümkün olduğunca kullanıyorum. Meyvelerimi çıkarıyorum poşetlerinden. Hani yeni nesil buzdolaplarında o nem kontrolünü o çekmecede ayarlanabiliyor. Poşetin içinde olduğunda bu aldığımız sebzeler aslında, evet, dalından kopmuş olsa da hala içinde canlı hücreler var. Hala bir tür kabaca hani nefes alıp veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sırada da su açığa çıkıyor. Bu suyla da o aldığınız sebzeyi eğer çok iyi bir planlama yapmazsanız bir hafta geçmeden çürüyecektir. Haftalık alışverişi gerçekten seviyorum. Ama ne bileyim, yakınınızda birkaç pazar var, sizin de vaktiniz bolsa, hani haftalık değil birkaç günlük alışveriş yapmak daha da kıymetli olabilir. Çünkü meyve ve sebzeler koptuğu andan itibaren, dalından koptuğu andan itibaren vitaminlerini kaybetmeye başlıyorlar. Mesela bir tane patlıcan kalmış, işte yok iki kabak kalmış, bunlardan o günü kurtaracak, işte o günkü menüyü belirleyecek bir plan yapmaya gayret ediyorum. Yani bir haftadan uzun kalmamalı, vitamin, mineraller açısından özellikle ve polifenoller açısından.
0: Plastik poşetlerden çıkaralım dediniz. Mesela yıkayıp kurulayıp saklamak doğru bir yöntem olabilir mi? Ya da kavanozlara koyup buzlukta dondurmak, cam kavanozlarda.
1: Neyi yaptığınıza bağlı. Yıkayıp kurutanlar da var ama çok iyi kurutmak gerekiyor. Genellikle çok iyi kurutulamayabiliyor. Ben şöyle yapıyorum, isterseniz onu anlatayım. Mesela yeşillikleri eve geldiğimde o bağlarını açıyorum. Bir havlunun üzerine onları yayıyorum. Onlar orada birazcık kuruyorlar. Bir şekilde ıslanıyor, çünkü ıslatıyor satıcı onu. Kuruduktan sonra yine tülbentlerim var veya işte böyle küçük keselerim var. Bunların içine koyuyorum ya da bazen sarıyorum, işte hangisi elimin altındaysa. Ondan sonra da bir kap içine koyabilirler. Yine bir poşet içine koyabilirler ama kuruladıktan ve sardıktan sonra. Çünkü bunlar da yine direkt poşetin içinde kaldığında hem nem vermeye devam ediyorlar, yeşil yapraklılar, hem de o kurutmadığınız kalan o su damlaları çürümesine neden olacaktır. Kavanoza koyanlar evet var. Ben çok pratik bulmadığım için ben bu yöntemi kullanıyorum.
0: plastik kap kullanmayalım diyoruz mutfakta. Buzdolabında bu yiyecekleri saklamak için plastik yerine uygun pratik nasıl kaplar olabilir? Nasıl bir malzeme?
1: Eğer pişirdiğimiz yiyecekleri saklıyorsak en güvenli seçenek kavanoz, cam kavanoz bence veya cam saklama kapları. Ama onda da yine o saklama kaplarının kapağı plastik oluyor. Onunla temas etmemesine, içindeki yiyeceğin soğumuş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Belki şey yapılabilir, ben hani öyle yapıyorum. Birazcık küçük kaplara bölüp hani biraz böyle 2 saati geçmemek, hatta bu sıcaklarda 1 saati geçmemek buzdolabı dışında pişmiş yiyecekler için. Buzdolabına ağzı açık olarak koyuyorum. Biraz daha soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum. Hatta cam kavanozla derin dondurucuya koyacağınız kabı bile cam kavanozla koyabilirsiniz. Artan yemekleri bazen ben öyle yapıyorum. Kavanozun kapağını kapatmıyorum. İçindeki donduktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum. O zaman hiçbir kırılma riski olmuyor. Poşet mümkün olduğunca kullanmayalım derin dondurucu için ve şey için. Ama ille kullanacaksak BPA free poşetler var. Belki onlar kullanılabilir ama kullandığımız her poşet sağlığımıza ve gezegenimize zarar veriyor. Bir poşetin doğada yok olması yıllar sürüyor. O yüzden mümkün olduğunca geri dönüşümü olan çelik kaplar da kullanılabilir. Ama kavanoz en iyi seçenek bana sorarsanız. Hem daha uygun fiyatlı hem daha sağlıklı. Tabii bu noktada amaç hani iklim dostu, gezegeni korumak ise biraz daha hani mevsiminde beslenmek dedik. Bitkisel ürünleri, besinleri daha çok tüketmek, yerel ürünleri tercih etmek, hani ta kilometrelerce uzaktan gelen besinler bazı besinler için olabilir. Yani Brezilya cevizi için bir şey diyemiyorum. Selenyum için çok iyi bir kaynak. Ama kendi toprağımızda yetişen, kendi bölgemizde yetişenler bizim için, doğamız için daha sağlıklı olacaktır. Kırmızı etle ilgili belki birazcık daha hani bir protein kıymetli ama bunu sadece kırmızı ete indirgememek. İşte kuru baklagillere. Çünkü kırmızı et üretimi de aslında oldukça maliyetli, gezegene de zarar veriyor. Evet. Karşı değilim kırmızı et tüketilmesine ama beslenmede sadece kırmızı ete dayalı bir karnivor beslenmeyi de onayladığımı söyleyemeyeceğim.
0: Nazan Hanım, atıksız mutfakla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şu an sebzenin ve meyvenin en bol olduğu zaman birçok kişi hani bunu nasıl değerlendirebileceğimi düşünüyor. Hani ne yapayım da ziyan etmeyeyim noktasında. Mesela fazla meyveyi sirke yapmak, turşulamak yine sebzelerle ilgili iyi seçenekler olabilir. Derin dondurucuya atmak, evet bu da bir yöntem ama derin dondurucunun da bir maliyeti olduğunu unutmamak gerekiyor. O da bir enerji harcıyor sonuçta. Ben mesela derin dondurucumu orman meyvelerine ayırmayı tercih ediyorum. Bir de işte haftalık et alışverişimi, haftalık veya işte ne bileyim daha uygun indirim zamanları, uygun fiyatlıyken o zaman alıp kısa süreli birkaç haftalık depolama gibi kullanıyorum. Yoksa işte fasulyeler, patlıcanlar, çok bunları önermiyorum. Belki bu mevsim kendim yapacağım için herkese öneririm. Kemik erimesini önlemede ve tedavide kurutmalar kullanılabilir. Sebze, meyve kurutmalar. Kemik erimesini önlemede mesela mürdüm eriği özellikle kanıtlanmış. Ne bileyim menopozda ya da 40 yaşını aşmış kadın dinleyicilerimiz için belki mürdüm eriği kurutabilirler. Her gün böyle bütün kış boyunca bir 3-4 tane yemek kemiklerini destekleyecektir. Hani kurutma da bir yöntem, onu demeye çalışıyorum. Güneşte kurutsak bile bunları katkı koruyucu ilaç ve benzeri bir şey kullanmadığımız için buzdolabında ya da derin dondurucuda bir şekilde korumak, muhafaza etmek gerekiyor. Onun da bir maliyeti var. Bunu da hesap etmek gerekiyor. Yani her şeyi kurutayım, her şeyi şey yapayım gibi değil. Elimize geçen fazla sebze, fazla yiyecek. Yakınlarımızla paylaşmak belki de. Yani her şeyi de biz yiyemeyiz. Her şeyi de kurutup konserve yapıp şunu bunu yapamayız. Ama onu da ziyan etmemek gerekiyor. Birileriyle paylaşmak belki daha uygun olacaktır. Ekmek sanıyorum en fazla atılan atıklardan. Herhalde bir 10 yıldır düzenli ekmek yemiyorum ama ekmek güzel bir ekmeksiz severim. Hani bir kahvaltıda bir dilim bir şeyler yemeyi. Elime ekmek geçtiğinde diyeyim. Kendim bunun için çabalamıyorum. Mümkün olduğunca rutinimi almak istemediğim için. Yoksa olsa yerim yani. Elime ekmek geçtiğinde bunu ince dilimleyip buzluğa atıyorum. Buzluktan çıkartıp ısıtıp yiyorum. Hem bayatlamadan, vücuduma da zarar vermeden az miktarda tüketmiş oluyorum. Hem de buzluğa koyup ısıtıp tükettiğimizde bütün tahıllar için geçerli. Glisemik indeksi daha düşük oluyor. Kan şekerimizi daha az yükseltiyor. Bir de tabii daha ekonomik hale getirmiş oluyoruz. Böyle yapılabilir.
0: Nazan Hanım, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti.
0: Sağlıklı ve doğayla uyumlu hayat için gıda israfını önlemeyi ve mutfakta sıfır atıklı sağlıklı reçeteleri sorduk. Fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin yanıtladı. Doğanın gündemiyle haftaya bugün yine aynı saatte NTV Radyo'dayız. Buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
4: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da bugün Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı heyecanı yaşanıyor. NTV ekibinden Dilek Yaman Demir de bu yarışı takip ediyor. Notlarıyla karşımızda Dilek.
1: Dakikalar önce artık sudan çıkmaya başladı yüzücüler. Geçen yılın şampiyonu Doğukan Ulaç yaklaşık 5 dakika önce çıktı 54 dakikalık bir performansla. Yine kadınlarda da geçen yılın şampiyonu Su İnal çıktı. Şimdi şu sıralarda artık bitirip gelen yüzücüleri görüyorsunuz. Henüz birincinin net olmadığını söyleyelim. Ayak çiplerinde ya da el bileklerinde takılan çiplerle otomatik olarak süre hesaplanacak. İlk kıyıya çıkan yüzücü tüm yüzücülerin bitmesiyle birlikte belli olacak. Birinci, ikinci ve üçüncüler. Ama artık 54 dakikalık bir zaman diliminden sonra yüzücülerin çıkmaya başladıklarını söyleyelim. 11.30'da bitmesi planlanıyor. Tüm yüzücülerin kıyıya çıkması planlanıyor. 2500 yüzücü var burada. 64 farklı ülkeden, 6 kıtadan katıldı yarışmacılar. Ve burada artık iki kıtayı birleştiren kulaçlarla Boğaz'ın serin suların tadını çıkarttılar. Hava çok güzel, onu da belirtelim. Az önce böyle güneşli bir havada nasıl bir atmosferde yüzdüklerini de sizlerle paylaşalım. Hava çok sıcak, deniz çok güzel, serin sulardan çıkıyorlar. Hepsinde şamandıra var, güvenlik önlemleri üst düzeyde. Bu güzel organizasyonda kulaç atmaya başladılar ve devam ediyorlar. Şimdi ilk organizasyon 89 yılında yapıldı. 1989 yılındaki o organizasyonu sadece 68 yüzücü vardı. Artık 38 yıl sonra o yüzücü 2500'e çıktı. Nereden başladı bu organizasyon? Parkur yaklaşık 6,5 kilometre. Kanlıca vapur iskelesinden start verildi. Gemiden atladılar, tekneden atladılar. Kurulan platformla koşarak ve start düğmesinin, start sesinin duyulmasıyla birlikte yüzerek, koşarak serin sulara kendilerini bıraktılar. Peki burası neresi? Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nın hemen girişine kurulan platformda da artık yüzücüler bu 6,5 kilometrelik parkuru bitirmiş durumdalar. 14 yaşından itibaren 70 yaşına kadar 2500 sporcu burada yer alıyor. Yabancı sporcular da vardı, farklı ülkeden gelenler de vardı. Farklı illerden, yani Türkiye'nin farklı illerinden gelen de vardı. 350 görevlinin de bu organizasyonda hem gönüllü olduğunu hem görevli olduğunu belirtelim. Sahil güvenlik ekipleri var, polis ekipleri var, küçük yardım botları, küçük teknelerle birlikte yönünü kaybeden sporcular için ya da geçirebileceği herhangi bir sağlık problemi için anında müdahale etmek, anında reaksiyon göstermek için birden fazla görevlinin de burada olduklarını söyleyelim. 38. kez düzenleniyor dedik. İlk yarışta 68 kişiydi. Şimdi 2500 kişi. İşte bu da ne demek oluyor? Dünyanın en iyi yüzme yarışı içerisinde ilk yüzün içine girmiş durumda bu Boğaziçi. Boğaziçi'nde yapılan bu yüzme yarışı. Şimdi ne dedik? 54 dakikada çıkan Doğukan Ulaç demiştik. Doğukan Ulaç'la birlikte Su İnal geçen yılda da ilk çıkan isimlerdendi. Kadınlar ve erkekler de olmak üzere. Biz 54. dakikada kendilerini gördük ama henüz birinci demek için çok erken. Çünkü Boğaz'da yapılan bu yüzme yarışının ayak çipleriyle, saniye kontrolü, dakika kontrolüyle belli olacak. İstanbul'un uluslararası tanıtımı için de çok önemli. Asya'dan Avrupa'yı, yani iki kıtayı birbirine bağlayan bu coğrafi özelliği doğrudan tüm dünyaya da gösteriyoruz. Bir yandan da olimpik ve toplumsal bir mesajı da var. Spor herkes içindir şeklindeki bu organizasyon dünyaya tanıtılıyor. Hemen şundan da bahsedelim. Boğaz trafiği saat 9 itibariyle gemi trafiğine kapandı. Deniz yolu ulaşımı kapandı. Saat 13 itibariyle de yeniden açılacak. Artık sporcuların 6,5 kilometrelik parkuru yavaş yavaş sona eriyor.
2: Arkadan bile tanıyorum.
0: Sevgili seyirciler, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak. Peki toplantıda hangi adımlar atılacak? Ayrıntıları bize NTV ekibinden Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
2: Erhan Yılmaz, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa geçtiğimiz hafta içinde ise resmi gazetede yayımlanmıştı. Şimdi resmi gazetede yayımlanmasının ardından da senin de belirttiğin gibi bir kurul oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bu kurul toplanacak ki Cevdet Yılmaz da geçtiğimiz hafta içi yaptığı sosyal medya paylaşımında kurulun ilk toplantısı için tarihin 24 Ağustos olduğunu söylemişti. İlgili bakanların, kurul üyesi bakanların da kendi alanlarında çalışmalarına başladıklarını ifade etmişti. Peki bu çalışmalar neler ve ilk toplantıda neler olması bekleniyor, ona bakacak olursak. Bu toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlarda yine ele alınacak. Peki hangi bakanlar olacak bu kurulda? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanacak demiştik. Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bu toplantıda yer alacak isimler. Oluşturulacak kurullara bakacak olursak da ilk alt kurul tabii ki şüphesiz ki aslında bu sürecin de devamı niteliğinde görülen silah bırakma süreci olacak. Silahların teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine bir alt kurul oluşturulacak. O alt kurulda silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğine, takip edilmesine öngörülüyor. Bu süreci takip edecek oluşturulan alt kurul. Yine Adalet Bakanlığı yetkililerinin yer alacağı bir uygulama, hakim ve savcılarına katkı vermesi bekleniyor buna. Teslim olan terör örgütü mensuplarının dosyalarının hukuki statülerine göre ayrılması, tabii bu doğrudan kişiye infaz ertelemesi anlamına değil, çünkü infaz ertelemesinde kurul karar vermeyecek, hakimler, mahkemeler karar verecekler. Bunun için bunlar sadece dosyaların tasdiflenmesi için, işlenmesi için oluşturulacak bir alt kurul olacak. Yine silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek olan terör örgütü üyelerinin uyum ve rehabilitasyon süreci içinin takip edilmesi için de bir kurul, alt kurul oluşturulması bekleniyor. Bu alt kurulda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmetler uzmanlarının görev yapması bekleniyor. Bir başka çalışma grubundaysa bu yasadan faydalanmak isteyenlerin sürecinin ilerlemesi için bu noktada olacak. Çünkü yasada 6 ay içinde başvuru yapacak terör örgütü üyelerinin infaz ve cezalarının ertelenmesi durumu söz konusuydu. İşte o başvuruları yapacak olan örgüt üyelerinin de bu kurul tarafından izlenmiş olacak. Başvurular da bu kurulda toplanmış olacak. Ama net süreç ve yol haritası yarın gerçekleştirilecek ilk toplantının ardından belli olacak. İlk aşamada kurulacak olan alt kurullar netleştirilmiş olacak. Çalışma esasları ve toplantıların ne zaman, ne sıklıkla yapılacağı gibi konularda yarın ele alınacak. Yani terörsüz Türkiye sürecinin takibi ve koordinasyonunu sağlanması için oluşturulan kurul ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yarın gerçekleştirecek.
0: Evet, Mustafa Berber aktardı. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssüne saldırısı sonrası Şam yönetimi İsrail'e temaslarını kesti. Açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yaptı. Reuters haber ajansına konuşan Şeybani, Suriye şu anda İsrail'e güvenmiyor. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarını durdurması dedi. Suriye'nin diplomasi için elini uzattığını söyledi. İsrail'e tarihi fırsatı değerlendirin çağrısı yaptı. Şeybani, ülkesinin askeri eğitim ve işbirliği konusunda Türkiye'nin desteğinden yararlandığını da belirtti. Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz dedi. İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki hava üssüne saldırısı ve sonrasında Türkiye'ye de falan açıklamaları İsrail kamuoyunun da gündeminde. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli Kanal 12 televizyonunda şef politik analisti Amit Sagal ve gazeteci Ben Kasbet'in sorularını yanıtladı. Röportajı kendi YouTube kanalından paylaşan Saar, İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını savundu.
3: Gideon Saar, Halikud.
4: Şalom lachem.
3: Haim efşar kol ahiz rishmit şeşenu hazit şminit im Türkiye.
4: Lo, kodum kol en lanu şum inyan beslama im Türkiye. יש לנו עניין בכלל בסוריה בשימור היציבות, בשימור הסטטוס קוו הביטחוני. טורקיה, כמו שאתם יודעים, נמצאת כבר כמה שנים טובות בצפון סוריה. דבר שאנחנו לא יכולים לקבל ולא רוצים לראות, זה הקמה של בסיסים צבאיים טורקיים בסוריה, או ירידה של כוחות צבאיים טורקיים דרומה. אלה דברים שישראל לא יכולה לקבל.
3: תרד, אם אנחנו רוצים שטורקיה תרד דרומה, זה כי אנחנו רואים בטורקיה איום צבאי?
4: אנחנו, תראה, השאלה האם אתה רוצה את סוריה כפרוטקטורט טורקי, אני חושב שאפילו הסורים לא מעוניינים בזה.
0: Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Baran, İsrail'in güneyindeki hava üssü saldırısının perde arkasına dair açıklamaları gündemde. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin açıklamaları NTV yayınında değerlendirdi.
5: Geçmiş açıklamalarını hatırladığımızda Türkiye'nin çok da hoşnut olduğu bir isim değil. Ve açıkçası sivri dilli, biraz daha belki açık net ifadeler kullanabilen bir isimden bahsediyoruz. Bu saldırının normalde yalnızca askeri bir nitelik taşımadığını, özünde siyasi mesajlar içerdiğini herkes farkında. Farklı muhatapları olduğunun da farkında. Saldırı belki Suriye topraklarında gerçekleştirildi ama Türkiye'ye dönük bir mesaj vardı. Keza Amerika Birleşik Devletleri'ne dönük bir mesaj vermeye çalıştı Netanyahu yönetimi. Burada dolaylı hedef Türkiye'nin aslında Suriye'nin gelecekte üstleneceği rolle alakalı olduğunu ve Türk askeri kapasitesinin Suriye'de sınırlandırılmak istediğinin bir göstergesiydi. Bu noktada Barak'ta benzer açıklamalar üstü kapalı da olsa ifade etti. Suriye coğrafyasında Türkiye'nin Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasında bir destek vermesi, kapasite üretmesi noktasında fayda sağlaması İsrail tarafını rahatsız ediyor. Bu noktada kendilerinde bir hak olarak da görüyorlar. Netanyahu bunu açık bir şekilde kamuoyu önünde de dile getirdi. Türkiye'nin buradaki işte askeri varlığından bunu gerekçe olarak gösterdi. Fakat bu ne uluslararası hukuka ne de mevcut siyasi konjonktüre çok uygun bir açıklama değildi bence. Çünkü halihazırda Türkiye ile İsrail savaş gerçekleştirmekte olan, savaşta olan iki aktör değil. Suriye meşru bir devlet ve özellikle bu son süreçte Baran açıklamalarına da belki değinecek olursak, Suriye'deki yeni yönetimin uluslararası meşruiyetini arttırdığını gösteren bir açıklama. Yani Suriye yönetiminin buradaki itidalli davranışı da belki ayrı bir parantez açılması gerekiyor. İsrail'in bu noktadaki bu saldırılar sürecindeki temel hassasiyeti belki Suriye'de serbestçe hava operasyonları yapmaya devam edebilmesiydi. Bu yöndeki bir arayıştı ve ister istemez orada Türk askerinin, Türk ya da asker olmadan Türk hava savunma sistemlerinin, Türk insansız hava araçlarının burada bulunması güç dengesini değiştirecek. Öyle ki sadece bu işin eğitim ve danışmanlık boyutunda ilerlemesi dahi Suriye'de birçok dengeyi değiştirebilecek. Yani fiili varlığını sonlandırmamak için, sınırlandırmamak için İsrail'in bu saldırganlığını görüyoruz. Ama tabii şunu söylemek lazım. Barak aslında bunun üzerinde durdu. Bu aslında bu ihtimal stratejik bir tehdit oluşturuyor. İsrail Suriye'nin askeri kapasitesinde evet yeniden kurulmasını istemiyor ama aynı zamanda Şam'ın savunma konusundaki ortaklıklarını da sınırlandırmak istiyor. Kendisine burada bir fiili veto hakkı tanınmasını istiyor. Bu yaklaşımda ister istemez Suriye egemenliğiyle doğrudan çelişiyor. Barak'ın açıklamalarında tabii şunu da gördük. Oradaki Türk varlığını ya da Türk askeri konuşlanmasını doğrulamadı. Bu da aslında önemli bir paragraftı ki ilerleyen günlerde bu gerilimin artması ihtimalini göz önünde tuttuğumuzda veya İsrail'in benzer bir operasyona kalkışması ihtimalini göz önünde tuttuğumuzda sürecin en azından diplomatik boyutunu veya Amerika Birleşik Devletleri'nin takınacağı tutumu işaret etme noktasında da bence kendi içerisinde önemli sinyaller taşıyan bir açıklamaydı. Tanıdığımız İsrail özellikle son yıllardaki dış politikası Netanyahu ve beraberindeki o sasyonist kabinenin politikalarına baktığımızda her türlü çılgınlığı artık bekleyebiliyoruz. Aslında İran'a saldırı döneminde de bunu görmüştük. Haziran ayında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen saldırılarda da doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni aslında o saldırıya sürükleyen bir tutum sergilemişti. Keza Lübnan'da, Suriye'de dönem dönem Amerika Birleşik Devletleri ile ayrışarak o saldırganlığını sürdürdüğünü gördük. Bu noktada Baran açıklamaları üzerinden ilerlediğimizde aslında yakın ve somut bir tehdidin varlığı bu kadar tartışmalıyken İsrail adına Suriye'deki bu saldırı bağlamında söylüyorum. Bölgeye böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Her ne kadar kendileri bunu önleyici bir saldırı olarak ifade etse de Baran'ın da bu açıklamalara çok ikna olmadığını gördük. Dolayısıyla bundan sonraki benzer operasyonları sürdürmeye çalışırlar mı? Burada soru işaretleri olmakla birlikte İsrail'in yapmaz diyebileceğimiz henüz bir şey dış politikada yok. Ama şu var, belki bu saldırıyla İsrail doğrudan Türkiye ile savaş riskini aldı demek çok iddialı olacak. Ama savaş riski üzerinden gerilimi arttırdığını ve bir caydırıcılık üretmeye çalıştığını görüyoruz. Normalde bu tür saldırılarda karşıdaki muhataplara haber verilir. Hatta bazı yabancı kaynaklarda mesela işte saldırıdan sadece birkaç saat önce bölgede Türk uzmanlarının rehabilitasyon çalışmaları için bulundu ve saldırının o uzmanlar bölgeyi terk ettikten birkaç saat sonra gerçekleştiği anlatılıyor. Ama böyle bir saldırı gerçekleşirken ne Türkiye'nin ne Suriye yönetiminin ne Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbirisinin önceden bilgilendirilmediği anlatılıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgilendirmesiyle ilgili biraz gri bir durum söz konusu. Bu ne zaman bilgilendirildiği konusu da kesinleşmiş değil aslında. Yani farklı haberler var bu konuyla ilgili. Dolayısıyla İsrail bu saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nden dahi gizlemiş olabilir. Ama tabii şöyle bir gerçeklik var. Bu saldırı Türkiye'ye bilgi verilmese de Türkiye radarları tarafından kuzeyden Suriye'nin kuzeyine yönelen İsrail uçakları izlendi. Uçakların hedefi tam olarak Türkiye tarafından bilinmiyordu ve bu aslında bir önleme, belki bu uçaklara dönük bir saldırı gerçekleştirilmesi ihtimalinde ortaya çıkartıyordu. Yani aslında bu belirsizlik yanlış alarm ihtimalini arttırdı ister istemez ve Türk uçaklarının kalkıp önleme yapması, belki karşılık vermesi gerçekçi bir ihtimaldi kendi hava sahasını korumak için. Fakat bu noktada da birazcık Türkiye'nin karşılık vermemesi, uçak kaldırmaması veya hava savunma sistemleriyle bu önlemeyi yapmaması önemli bir itidal göstergesi. Barak da buraya tabii değiniyor o açıklamalarında. Tabii bu itidal herhangi bir zayıflık veya geri çekilme olarak okunmamalı, kriz yönetimi olarak okunmalı. Yani gerilimin hızla tırmandırılmasındansa en basitinde bir radar kitlemesi yapılması dahi saldırı hazırlığı olarak düşündüm. Belki gerilimi arttırabilecek bir olaydı. Belki bir önleyici uçuşlar için bir pilotun siyasi bütün iradeleri etkileyebilecek bir kararı olabilirdi. Anlık bir kararı ki biz benzer bir süreci zaten Rusya ile yaşamıştık yine Suriye konusunda. Fakat şunu eklemek lazım. Yani İsrail Türkiye ile savaş istiyor mu? Bu şu an bence kesin bir durum değil. Yani doğrudan çatışma riskini gözde alıyormuş intibası oluşturmak istiyor ama kendince aslında yüksek riskli zorlayıcı bir diplomasi üretmeye çalışıyor. Belirsizlik yaratıp Ankara'yı Suriye'deki tutumu konusunda caydırmaya çalışıyor. Yani Suriye'deki askeri sınırlarını belirlerken işte benim hassasiyetlerime dikkat et şeklinde bir mesaj olarak okuyorum ben. Ve aslında hani her ne kadar ölçülü bir saldırı demek belki mümkündür can kaybı yaşanmamasından hareketle, ama hesap hatası riski her zaman karşımızdaydı. Bu noktada tabii belki de Türkiye'yi kışkırtma iddiası da ne kadar doğru, ne kadar üzerinde durulabilir. Ve tabii işte İsrail iç siyaseti boyutuyla da bakıldığında yine bölgedeki bütün dengelere etki edebilecek bir durum. Yani hali hazırda Türkiye ile, sizin sorunuza dönecek olursam, Türkiye ile sıcak bir çatışmaya girmiş olmak yaklaşan seçimler döneminde Netanyahu'ya ne kazandırır ne kaybettirir, bunların da aslında doğru şekilde hesaplanması gerekiyor ki Netanyahu'nun asıl amacı bence bu saldırıda böyle bir arayış değildi. Ama muhtemelen bu süreci de, bu denklemi de bu saldırının hesaplarında bir yere koydu diye düşünüyorum. İsrail'in asıl güç bulduğu noktanın Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut kapasitesi, askeri, siyasi, diplomatik kapasitesi olduğunu göz önünde tutarsak

0: Yani o alıştığımız Amerika Birleşik Devletleri İsrail hattının yekpare bir politikası olmadığını ve kendi endişeleri, kendi arayışları doğrultusunda ayrıştığı hesabını belki de biraz ön plana çıkartıyor. Fakat bu süreçte bu şu demek değil. Yarın bir gün Türkiye ile İsrail sıcak bir çatışmayla karşı karşıya geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte tarafsız kalacak veya işte NATO üyesi bu konuda haklı gördüğü Türkiye'yi destekleyecek bu şekilde okunmamalı. Bu noktada zaten Türk siyasi aklı, karar alıcı, iradede itidalli tutum sergiliyor ister istemez. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu pozisyonunu okuyor. Ama şu da bir gerçeklik. Hem içerideki seçimler boyutuyla baktığımızda İsrail'de hem o mevcut güvenlik algı diyemiyorum, güvenlik paranoyası doğrultusunda bakıldığında Türkiye'nin bölgedeki diplomatik atılımlarından ve güvenlik stratejisini yeniden kurgulamasından bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz. Yani Mekke Savunma Anlaşması yapılıyor. İsrail kamuoyunda bu bir anda çok olumsuz şekilde okunuyor ister istemez. Hatta Mısır da buna katıldığında işte biz Türkiye tarafından çevreleniyoruz diye sosyal medya paylaşımlarını gördük. İşte Lübnan'a barış gücü göndermek istiyor. Suriye'de zaten etkileri çok güçlü. Mısır'ı da Mekke Savunma Anlaşması ile katacaklar. Yarın bir gün Suudi Arabistan'a gelip belki Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Tebük bölgesine askeri olarak konuşlanacaklar. Bu endişe ciddi şekilde rahatsızlık uyandırıyor. Öbür taraftan işte Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'daki, Libya'daki temasları yine aynı şekilde rahatsız edici olarak değerlendiriliyor. Yani o güvenlik paranoyasının tam merkezine Ankara'yı oturtmaya dönük bir arayış var ve bu seçim sürecindeki o rekabetle de kızışıyor. Halihazırda çünkü karşısındaki rakiplerin veya Netanyahu koalisyonunu oluşturan o bileşenlerin çok sağlıklı, gerçekten stratejik akılla hareket eden, sağduyulu ilerleyen aktörler olmadığını görüyoruz. Gerek işte o Ben Gvir, Smotri hattındaki aşırıcıların veya karşısındaki işte Lapid Bennett hattının çok da sağduyulu ilerlemediğini görüyoruz bütün bu süreçte. Hal böyle olduğunda bu tür rahatsız edici çıkışların ve işte bunun sahada bazı karşılık bulmasının ihtimaller dahilinde olduğunu görüyoruz. Ama bu tabii sonsuza kadar muhtemelen bu şekilde de devam etmeyecek. Türkiye itidalli davranışını birkaç sefer sürdürür ama bir noktadan sonra ister istemez kendi sınırını, kendi toprak bütünlüğünü korumak doğrultusunda bir karşılık da gelebilir. Bu süreç tabii ne noktaya gider onu şu noktada bugünden tahmin etmek çok mümkün değil tabii.
1: İran'dan Amerika'nın yeni yaptırım tehditlerine sert yanıt var. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Amerika'nın yaptırımlarına destek veren ülkeleri hedef alacaklarını duyurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran'ın yeniden masaya çekmek için İran'a eşi benzeri görünmemiş dediği ekonomik yaptırımları getireceğini açıklamıştı. Trump ayrıca İran'a can simidi olan ülkeleri de hedef alacağını belirtmişti. Yeni yaptırımların yarın duyurulması bekleniyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai ise devlet kanalında eğer Trump daha ileri gitmeye karar verirse misillememiz sarsıcı olacak dedi. İranlı yetkili Amerika'nın ekonomik savaşına katılan ülkeleri de hedef almakla tehdit etti. Rızai önce bu ülkelerle görüşeceklerini ve Amerika'dan uzak durmalarını isteyeceklerini belirtti. Ancak taleplerinin karşılanmaması halinde o ülkelerin çıkarlarını vuracaklarını söyledi. Rıza'ya ayrıca Amerika'nın deniz ablukasına karşın son 1-2 ayda 70 milyon varil petrol sattıklarını öne sürdü. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklama haberi geldi. 19 Ağustos'ta gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı.
2: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DEAŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. Mahkeme Kuytul çiftinin tutuklanmasına karar verdi. 3 kişi serbest kaldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. şüpheliler hakkında

0: suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik takip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 12 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kuruş'un kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da var. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor.
1: Alihan Kuruş suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli daha yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için işlemler sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından yürüttüğü soruşturmada örgüt liderliğinden tutuklanan Alihan Kuruş ile birlikte 32 kişi cezaevinde. Son operasyonda gözaltına alınanlar arasında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş ve yanındaki Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren Mehmet Özmen de var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı ortaya çıkan Özmen'in Kuruş ailesiyle ilişkisine dair de yeni bilgilere ulaşıldı. Özmen'in 2023 yılında Alihan Kuruş'un eşinin hesabına 2 milyon 400 bin lira gönderdiği, aynı gün Seda Kuruş adına bir araç satın alındığı belirlendi. Örgüte yakın bir derneğe üyelik kaydı da var. FETÖ üyeliği, örgüt kurma, sahtecilik, dolandırıcılık, yağma suçlarından adli kaydı olduğu da öğrenildi. 3 ayrı şehirde 10 arsa ve 14 apartmanı olduğu tespit edilen Özmen'in mal varlığının kaynağı da araştırılıyor. Operasyonun ikinci dalgasında Mersin'de gözaltına alınan zanlı da Alihan Kuruş'un kullandığı cep telefonu hattının sahibi. Zanlının örgüt üyelerinden birinin iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bir bilişim şirketi ve Ümraniye'deki bir özel hastaneyle bağlantılı olanlar da var. Savcılık, örgütle olan ticari ve mali bağlantılarına yoğunlaşıyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize'deydi dün. Belediye Başkanı transferlerini eleştirdi. Belediyeler transferle kazanılmaz dedi. Esnafı ziyaret eden Özgür Özel, yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir ifadesini kullandı.
2: Siyaset çalışarak kazanılır. Rekabetle kazanılır ama ilçeler, şehirler, belediyeler transferle kazanılmaz. Allah bize Rize'yi de yarışarak kazandığımız bir günü nasip edecek inşallah.
1: Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, siyasi nezaket vurgusu yaptı.
2: Siyaset rekabet demek ama en önemlisi de nezaket demek. Biz herkesin verdiği oya saygılıyız. Ben Rize'yi bir gün yeni partinin seçilmiş bir belediye başkanının yöneteceğine inanıyorum. O güne kadar Rizeliler kime karar verdiyse başımızın üstündedir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Mesajlarını Rize'den veren Özel, esnafı ziyaret edip partililerle yürüdü. Yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
2: Herkesin yüzünün güleceği yeni bir dönem, yeni bir iktidar mümkün. Artık yeni parti Türkiye'nin yeni partisidir. Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, verin iktidara hizmet nasıl olur göreceksiniz dedi.
3: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye ant içtik, ant içtik. Bunu yapacağız. Ama sizden destek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyorum. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmet nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur. Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tütüyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
0: Askeri gemilerin seyir güvenliği sadece radarlarla sağlanmıyor. Denizaltını haritalandıran mühendisler de seyir güvenliğinde çok önemli bir paya sahip. Yüzbaşı Tuğba Çınar da bu harita mühendisleri arasında ve çok önemli görevlerde bulunan bir isim. Antarktika'ya gönderilen araştırma ekibindeki ilk Türk kadın subay olma özelliğini de taşıyor. Tuğba Çınar, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'da Osman Terkan'ın konuğu oldu.
4: Teknofest Mavi Vatan tüm heyecanıyla devam ediyor. Tabii burada bu festival kapsamında Türk donanmasına ait gemiler, özel gemiler, aslında donanmanın vurucu güçleri sergileniyor. Tabii bu gemilerin seyir güvenliği açısından deniz üzeri kadar denizlerin derinlikleri de önemli ve bu konuda da tabii önemli çalışmalar yapılıyor. O çalışmaları yapan subaylardan biri Yüzbaşı Tuğba Çınar Pehlivan ve kendisini tanıyacağız. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Şimdi öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Göreviniz nedir?
5: Tamam. Tabii ki. Ben mühendis yüzbaşı Doktor Tuğba Çınar Pehlivan. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nda elektronik harita üretim kısım amirinde, kısım amirliği de kısım amir olarak görev yapıyorum. Bizim görevimizi şöyle anlatabilirim. Deniz kuvvetlerimize mensup Bahriye'mizin bütün gemileri, aynı zamanda yurt dışından gelen gemiler ve sivil gemilerimize, çevre denizlerimizde emniyetli seyirlerini sağlamak için deniz haritaları üretiyoruz. Bunlar için tabii çeşitli eğitimler alıyoruz. Örneğin bunun için hidrografi eğitimi aldım ben, uluslararası akreditasyona sahip. Aynı zamanda yaklaşık 5,5 ay süreyle İngiltere'de verilen bir deniz kartografisi kursu var, eğitimi var. Bu eğitimlere katıldım. Dolayısıyla bu şekilde görevimizi icra ediyoruz.
4: Peki bu gemilerin yani seyrinde aslında çok kritik bir rol oynuyorsunuz.
5: Tabii.
4: Şimdi bu gemilerin hem Türk denizlerinde hem uluslararası sularda seyri için ne gibi görevler icra ediyorsunuz?
5: En özel görevden bahsedebilirim. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Mamkare koordinasyonunda icra edilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldım. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı temsilen bir bilim insanı olarak orada bulundum. Temel görevim o bölgede hidrografik, oşinografik ve meteorolojik belli ölçüme gözlemler yapmaktı. Dolayısıyla benden sonraki 3 meslektaşımın da ölçümleriyle ve benim de çalışıp topladığım ölçümlerle dünyada Türkiye Türkler tarafından üretilen ilk Türk Antarktika seyir haritasını ürettik. Şu anda bütün dünya gemileri, bütün hangi ülkeye mensup olursa olsun bütün gemiler, ülkemizin gemileri de dahil, Antarktika'da o bölgede o haritayı kullanıyor emniyetli seyirleri sağlamak için.
4: Peki yani reputasyonunuzla ilgili bir parantez açmak gerekiyorsa, bu durumda siz beyaz kıtada görev yapan ilk kadın Türk subay mısınız?
5: Doğrudur. İlk Türk kadın subayım. Aynı zamanda şöyle bir görev de var. Akademisyenim. Çalışmamı orada yaptım. Listat Körfezi bölgesinde, Antarktika bölgesinde buzul morfolojisi ve oşinografik özelliklerini ortaya çıkan bir doktora tezi de yazdım. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de yayın olarak, makaleler olarak bu konuda destek vermek de çok önemli. Bunu da aynı zamanda Deniz Kuvvetleri'nden bu şekilde bir katkıda da bulunduk.
4: Peki daha önceden böyle bir harita yok muydu?
5: Şöyle, bu bölge eski İngiliz üssü. Bu bölgede daha önceden haritalar vardı. Fakat tek bimli İskandil dediğimiz çok daha derinliklerin açık olarak, aralıklı olarak toplandığı verilerdi bunlar. Fakat biz de 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü batimetrik veriler topladık. Yani en son teknolojiyle biz bu verileri topladığımızda ilk Antarktik haritamız dünyada tek, hiçbir şekilde olmayan, başka hiçbir ülkede olmayan 3 boyutlu yüksek çözünürlüklü haritalarımızı üretmiş olduk.
4: Peki şimdi Türkiye Cumhuriyeti, evet, yani savunma sanayinde açıkçası çok önemli adımlar atıyor. Özellikle son yıllarda, yani burada da bunu ürünler, bu eserleri görebiliyoruz. Son teknoloji, su araçları, platformlar, insansız hava araçları, insansız deniz araçları. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'ni sizin çalıştığınız alanda da başarılara imza atarken görecek miyiz?
5: Kesinlikle göreceğiz çünkü bilimsel çalışmalar hala devam ediyor. Türk denizlerimiz, çevre denizlerimizde de biz haritaların güncelliğini her zaman sağlıyoruz. Böyle bir sorumluluğumuz da var. Ama dünya denizlerinde de çok ücra, çok bakir bir bölge olan Antarktika gibi Güney Kutbu bölgesinde de bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve böyle bir destek sağlıyoruz dünyaya. Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye olarak.
4: Bu yaptığınız dünyadaki şu anda tek harita mı? Bundan önce bir herhangi bir harita yapılmamış mıydı böyle?
5: Evet, şöyle 1950'lerden sonra yaklaşık İngilizlerin bu bölgede haritaları var. Fakat bölgelerde derinlikler arası çok fazla mesafeli. Dolayısıyla seyir emniyeti için çok emniyetli değil. Bizim kullandığımız son teknoloji cihazlarla biz yüksek çözünürlüklü batimetrik harita ürettik. Bu dünyada tek, o bölgede tek harita.
4: Peki, yani şimdi sizin gibi çalışma yürüten mühendislerimiz var.
5: Evet.
4: Türkiye'nin gelişimine katkı sağlanması gerekiyor bir anlamda. Bu konuyla ilgili bir çağrınız olur mu? Neler söylemek istiyorsunuz?
5: Tabii. Şöyle, özellikle akademisyenlerimiz, bu alanda çalışmak isteyen insanlar, Türk Deniz Kuvvetleri'nde çok güzel imkanlar var. Dolayısıyla bunları değerlendirebilirler. Türk tarihi değil, dünya tarihine damgasını vurmuş Türk kadını var. Ve bütün Türk kadınlarımız ileride çok çok daha iyi işler yapacaktır. Buna inanıyorum.
0: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor. Hafta ortasında ise etkisini kaybedecek. NTV meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, çarşamba gününden itibaren bazı illerde sonbaharın yavaş yavaş hissedilmeye başlanacağını söyledi.
6: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim.
1: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek.
6: İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Özellikle Karadeniz'e yakın yerlerde nem biraz daha yüksek. Rüzgar orta hızlı ama pazartesi daha sert esecek İstanbul'da. Çarşamba gününden itibaren İstanbul serinlemeye başlıyor. 30 derecenin altına inecek sıcaklıklar. Yani sonbaharın yaklaştığını hissetmeye başlayacağız çarşamba günü.
1: Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kavurucu hava etkisini sürdürüyor.
6: Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak. Akdeniz'de nem yüksek. Adana'da hissedilen sıcaklık 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat'ta, Karabük'te, Kastamonu'da, hatta Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 35-36'ya kadar çıkacak sıcaklıklar. Ankara 35 derece. Diyarbakır 42'lerde, çarşambadan itibaren güney kesimlerde de sıcaklıklarda biraz düşüş olacak.
0: 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklar neredeyse tamamlandı. 1 Eylül'de denize açılacak balıkçılar sezondan umutlu.
1: Bir tarafta onarımı yapılan ağlar kontrol edilirken diğer tarafta motor bakımları yapılıyor. Balık sezonunun açılmasına sayılı günler kala eksikler gideriliyor. Denize açıldıktan sonra sorun yaşanmaması için hemen her şey gözden geçiriliyor.
7: Panamut çok yoğun, Çinekop da var, yani yavru çok. Aşırı bir derecede var, Karadeniz'in genelinde var yani.
8: Çinekop'tan beklentimiz var, istihbarat olacak.
1: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılara göre 1 Eylül'de sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlar şenlenecek.
7: Bu sene görüldüğü itibariyle palamut var.
9: Temennimiz Çinekop'un da çok olacağı yönünde. Ondan sonra cuma tekir balığı var. Her balıktan var bu sene. İnşallah bereketli bir av geçireceğiz.
1: Uzmanlar özellikle de aşırı avlanmaya karşı uyarıyor.
10: Balıkçıların aşırı avcılık yapmaması gerekir. Daha çok tuttuklarında balık daha çok kazanmayacaklardır. Önemli olan günlük avlama miktarlarına dikkat ederek avcılığı gerçekleştirmeleri ve balıkçıya daha taze, daha hijyen balık sunmaları gerekir. Aşırı avcılık yapılmaması gerekir. Onun dışında yasa dışı, kayıt dışı düzenlenmemiş avcılığın da olmaması gerekiyor. Bunlar olduğunda mutlaka olumsuz, balıkçılık sektörü olumsuz etkileyecektir.
0: Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede yapılanları anlattı.
1: 22 Ağustos 2020'de Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgedeki yeniden inşa çalışmalarını anlattı. Dereli'de ilk andan itibaren kardeşlerimizin yanındaydık, gözyaşımızı sildik, işimize koyulduk dedi. Verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, şimdi ilçemizde sokaklarımız, evlerimiz, iş yerlerimiz yıldız gibi parlıyor mesajını paylaştı. TOKİ koordinasyonunda 1,5 yıl içinde Dereli'ye 213 konut, 82 dükkan yapıldı. Doğan kente ise 156 konut, 70 dükkan, hükümet konağıyla 12 derslikli okul inşa edildi. Konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.
11: Aksu Deresi'nin içerisinde yine bariyerler oluşturuldu. Yine seli engelleyici mahiyette tedbir açısından bunlar yapıldı.
12: Esnaflık yaptığımız dükkan 35 metrekare küçük bir alanıydı. 140 metrekarelik bir alanda hizmet ediyoruz.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'daki doğduğu ev restore edilerek vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı.
13: Ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı. Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev müze olarak ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde dünyaya geldi. 22 Ağustos 1986'da vefat etti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verildi. Celal Bayar'ın doğduğu ev, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Milli Saraylar, Bayar'ın evini kapsamlı bir restorasyondan geçirdi. Haziran 2026'da başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yapının ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı, aydınlatma özgün mimariye uygun hale getirildi. Restore edilen ev, Celal Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden aslına uygun olarak inşa ediliyor. Çalışmalar bitince kompleksin milli saraylara devredilmesi planlanıyor.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu'da kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı. Kent 9 gün boyunca konserlerden atölyelere, sergilerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi etkinliklerine uzanan geniş bir programla ziyaretçileri ağırlayacak.
1: Ordu bu yıl ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 9 gün boyunca sürecek festivalde 8 farklı noktada 165 etkinlik gerçekleştirilecek.
14: Doğasıyla, kültürüyle, kültür varlıklarıyla, altyapısıyla, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizmin her türüne hitap edecek şekilde deniziyle muhteşem bir potansiyeli var.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15. durağı Ordu oldu. Kent kapılarını sanatseverlere açtı. Festival programında sergiler, tiyatro gösterileri, sempozyumlar, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuklara yönelik programlar yer alacak. Kültür merkezleri, kütüphaneler ve açık alanlar sanatseverlerin ortak adresi olacak. Festival kapsamında Ordu'nun gastronomi kültürünün de dünyaya açılması hedefleniyor.
14: Karadeniz'in taze deniz ürünleriyle iç kesimlerinin mısır, fasulye, yabani otlarla dayalı zengin tarımsal üretimini buluşturan Ordu mutfağının hamsi turşusundan Ordu pidesine, tirmit mantarından kaldirik kavurmasına kadar uzanan eşsiz lezzetlerini tüm ziyaretçilerimizle tanıştıracağız.
1: Ordu Kültür Yolu Festivali'nde her akşam farklı bir sanatçı ücretsiz konser verecek. Festival 30 Ağustos'a kadar sürecek.
0: Barınaklarda sahiplenilmeyi bekleyen binlerce hayvan var. Manifest grubu üyesi Esin Bahat, İstanbul Beşiktaş'taki barınaktan 3 ayaklı bir kedi sahiplendi. Bahat'ın hayranlarına da bir mesajı var.
15: Kendisi benim çekimlerde yardımcı olacak. Tripodum artık. Şahsi tripodum.
1: Lili 3 ayaklı yavru bir kedi. Manifest grubu üyesi Esin Bahat onu bulunduğu barınaktan çıkardı, sahiplendi. Lili'nin artık bir yuvası var.
15: Beşiktaş Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ndeyiz. Zaten kedi sahiplenmek isterken neden yardıma ihtiyacı olan bir kedi sahiplenmeyeyim ki diye düşündükten sonra veteriner beyle iletişime geçtim ve Lili oldu benim de kızımın ismi.
1: Esin Bahat hem kendi deneyimini anlattı hem de hayranlarını barınaklardan hayvan sahiplenmeleri için teşvik etti.
15: Haftanın 7 günü saat 1 ile 3 arasında bu bebekleri ziyaret etmeye gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya girdiğiniz an burada da sevgiden ve ilgiden duramıyorsunuz efendim. Bu arada baktınız gelemiyorsunuz. Hiç önemli değil. Sahiplenbeşiktaş.com'dan çocukların hepsinin fotoğrafları orada mevcut. Görüp aşık olduğunuzu sahiplenebilirsiniz efendim.
0: Şimdi dünyadan haberlerden derlediğimiz bir haber turu var sırada. Çin'de 2026 robot olimpiyatları düzenleniyor. İnsansı robot Lightning Usain Bolt'un rekorunu kırdı. 100 metreyi 9,32 saniyede koştu. Robotun derecesi Usain Bolt'un 9,58 saniyelik dünya rekorundan daha hızlı. Böylece 17 yıldır kırılamayan dünya rekoru bir robot tarafından kırılmış oldu. Robotun derecesi insana ait olmadığı için Bolt'un rekorunun yerini almayacak. Sırada Amsterdam'dan bir sürdürülebilirlik haberi var. Dünyanın her yerine denizlerden yük taşımacılığı lojistiğin en yaygın biçimi. Buna karşın hem deniz kirliliği hem de çatışmalarda batan teknelerin saldığı petrol tepkilerin hedefinde. Hollandalı firma ise eski bir korsan gemisiyle sadece yelken kullanarak dünyanın dört bir yanında gıda taşıyor. Eski usul yelken enerjisiyle ilerleyen gemi Karayipler'den Avrupa'ya gıda taşıyor. Afrika'ya gideceğiz. Çatışmaların en çok etkilendiği kıta kuşkusuz. 3 yıldır süren Sudan İç Savaşı'nda da halklar yorgun. Savaşın etkilerinden biraz olsun sıyrılmak isteyen Hartumlular açık hava sinemasında toplandı. Ülkenin geleneklerinden olan açık hava sinemaları UNESCO'nun 2021 tarihli raporunda da yer almıştı.

Ticaret Bakanlığı sosyal medyada mevzuata aykırı konut ve araç ilanı veren 82 işletmeye toplam 8,2 milyon lira ceza kesti. Bakanlıktan yapıldı açıklama. O açıklamada kimlik ve yetki doğrulaması yapılması zorunluluğunun sosyal medya dahil elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsadığı hatırlatıldı. Bu düzenlemeler ve yapılan uyarılara rağmen sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı şekilde ilan verdiği tespit edilen 42 emlak ve 40 galeri işletmesine 100'er bin lira ceza kesildiği söylendi. Söz konusu hesaplara erişimin engelleneceği de açıklandı. Paylaşımlarda ilan linkinin yanı sıra fiyat bilgisine de mutlaka yer vermeleri gerektiği de belirtildi. Türkiye önce Güllü'nün trajik ölümüyle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde lösemiye yenik düşen cansever kalpleri bir kez daha yaktı. Onlar arabesk müziğin en güçlü kadın yorumcularındandı. Şarkılarında dile getirdikleri acı ve trajedi adeta kaderleri olmuştu. Aslında 70'li yıllardan beri Esengül'den Bergen'e arabesk müziğin sevenlerinin hikayesi hep trajik biçimde sonlanmıştı. Suat Kavukluoğlu, hayatları şarkılardan daha ağır olan bu kadınların hikayelerini derledi. Bu derlemeyle bu saati noktalıyoruz efendim.

Bergen'in yüzünde yıllarca imza gibi taşıdığı şiddet ve altı kurşunla biten hikayesi. Güllü'nün büyük bir trajediyle son bulan gülümsemesi. Seni gören bu gönlüm alev alev alev yandı yar. Cansever'in bir hastane odasında kimsesiz göçüşü. Bileler bitmez oldu. Esengül'ün yarım kalan gençliği. Çünkü sen içimdesin. Tüdanya'nın sesiyle birlikte kaybettikleri. Her şey yalan da olsa. Yıllarca acının şarkısını söylemiş ama sonunda acının kendi olmuş, hayatları şarkılarından ağır olan kadınlar. Derman yok ki derdim bitmez oldu. Cansever geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir hastane odasında hayatını kaybettiğinde geride küçücük bedeninden büyük acılar ve trajediler bıraktı. 12 yaşında sokakta oynayan çocukların fırlattığı bir sopa yüzünden gözünü kaybeden, uzun yıllar ağır romatizmal bir hastalıkla mücadele eden, hayata her seferinde yeniden başlayan Cansever, Makedonya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesinde şarkılara sığındı. Türkiye onu 1997 yılında İbo Show programında yorumladığı Kara Çadır türküsüyle tanıdı. Ağlayanım, anam, bacım. 2020'lerde onu ilk kez yoklayan lösemi, 2026'da hayattan kopardığında henüz 59 yaşındaydı.

Kasımpaşalıyım, eli maşalıyım diyerek hayatımıza girdiği, incecik belini kırarak roman havaları oynadığında o günlerde Güllü henüz 21 yaşındaydı. Cananım yar, gülüm yar, bir gün üzerine titrediği 28 yaşındaki kızı tarafından hayatına son verileceğini o zamanlarda tahmin bile edemezdi. Kasımpaşa'dan Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden birine dönüşen Güllü, bugünlere zaten hiç kolay gelmemişti. Bir bakışın yeter, kanarım inan. 15 yaşından itibaren kurtlar sofrasında ayakta kalabilmek için zorlu bir savaş vermiş, ne ailesinden ne de hayattan yana şansı gülmüştü. 26 Eylül 2025'te hayatını kaybettiğinde henüz 52 yaşındaydı.

0: Türkiye, 24 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Esengül'e ağlarken takvimler 1979 yılını gösteriyordu. 1970'lerin Türkiye'sinin en parlak genç yıldızlarından olan Esengül, özellikle Taht Kurmuşsun Kalbime şarkısıyla milyonların gönlüne gencecik yaşında taht kurmayı başarmıştı.
1: Uzaklarda aramam, çünkü sen içimdesin.
0: Çalkantılı özel hayatı nedeniyle bunun bir kaza değil cinayet olduğu da söylendi ama bu sır hiçbir zaman aydınlatılmadı.

0: Türkiye 80'li yıllarda yüzündeki yara izi gibi Bergen'i öldüren altı kurşunu da hiç unutmadı. ...1982'de başladığı müzik yolculuğunun ilk günlerinde hayatına giren Halis Serbest... ...onun hem en büyük aşkı hem de sonu olacaktı. Bergen, 1986'da Acıların Kadını şarkısının hayatı olacağını... ...ve hep bu şarkıyla hatırlanacağını o günlerde bilmiyordu. Acıların kadınıyım, ben acıların kadınıyım. Önce Bergen'in yüzüne kezzap attırıp bir gözünü kaybetmesine neden olan eşi Halis Serbest... ...bununla da kalmayacak... 1989 yılında henüz 30 yaşında olan Bergen'i öldürecekti. Dar günde bırakanlar
1: sana... NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam.
15: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Bursa 35 derece. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Ankara 33 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. İzmir 39 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
16: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
17: Kripto. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin takibi, koordinasyonu ve uygulaması için Milli Dayanışma Kanunu kapsamında kurulan kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak ilk toplantı pazartesi günü. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşacak ilk alt kurulun silah teslimi, sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanması şartına bağlanıyor. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var.
3: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani Reuters haber ajansına konuştu. Şeybani, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırısı hakkında Suriye, Ebu Zuhur'un Türk üssü olmayacağı yönündeki mesajını İsrail'e iletmesine rağmen İsrail hava üssünü bombaladığı ifadelerini kullandı. Bu saldırının ardından İsrail ile Şam yönetimi arasında temasların kesildiğini kaydetti. Suriye şu anda İsrail'e güvenmiyor. Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarını durdurması diyen Şeybani, Suriye diplomasi için elini uzatıyor ve İsrail'e tarihi fırsatı değerlendirmesi çağrısında bulunuyor diyerek İsrail'e diplomasi yolunun açık olduğu mesajını verdi. Suriye askeri eğitim ve işbirliği konusunda Türkiye'nin desteğinden yararlanıyor diyen Suriye Dışişleri Bakanı, ordunun yeniden inşası konusunda Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz, desteği reddetmeyeceğiz dedi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
2: Doktor bana doğruyu söyle başlıyor.
3: Lancet Tıp Dergisi'nin araştırmalarına göre 1990 yılından itibaren toplanan verilerle günümüz verileri kıyaslandığında ruh sağlığı sorunu bulunan kişilerin sayısı yaklaşık ikiye katlanmış durumda. Çalışmalar en çok 15-19 yaş arası gençlerin ve kadınların olumsuz etkilendiğini ortaya koyuyor. Küresel ölçekte mental rahatsızlıklar artık tüm engellilik durumlarının %17'sine denk geliyor. Biz de bu konuyu Doktor Bana Doğruyu Söyle programında uzmanıyla konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu. Merhaba Sayın Şalcıoğlu, programa hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Önce şöyle başlayalım. Araştırma mental rahatsızlıkların arttığını ve en çok kadınların ve gençlerin bundan etkilendiğini söylüyor. Ancak bu durum sadece bir hastalık artışına işaret eder mi, yoksa burada bir farkındalık artışı mı söz konusu?
4: Öncelikle bir araştırmanın niteliğinden bahsetmek isterim ben. Bu araştırma 2023 yılına kadar yapılan bütün araştırmalara dayanarak bir model ortaya koyan bir araştırma. Yani hani dünya üzerinde o dönemde yaşayan insanlarda yapılan araştırmalardan çıkan bir bulgu değil. 1990'lı 2023 yılları arasında yapılan araştırmalardan üretilen bilgiyle bir model kurarak aslında böyle bir artış olduğunu ortaya koyuyor araştırma. Ve bulgular şaşırtıcı değil, çünkü 1990'lardan bu yana yapılan her tür araştırma, özellikle 2020'li yıllarda baktığımız zaman, hep bir artışa zaten işaret ediyordu. Birkaç sene önce dünya üzerinde 8 kişiden birinde bir ruh sağlığı sorunu varken bu oran geçtiğimiz yıl 7 kişide 1'e indi. Yani 1.2 milyar kadar insanda aslına bakarsanız bir ruh sağlığı sorunu olduğunu görüyoruz ve bu 1990'a göre baktığınızda aslında %24'lük bir artışa tekabül ediyor. Neden %24? Dünya nüfusu gittikçe artıyor ve yaşam süresi de uzuyor. Dolayısıyla bunları da hesaba katarak bir düzeltme yaptığınızda bu oran %24 oranında. Hiç azımsanacak bir rakam değil. Tabii ki çok yüksek bir artış olduğunu görüyoruz ve en dikkat çekici artış da kaygı bozuklukları ve depresyonda. Özellikle pandemi döneminde bu iki sorunun hızla yükseldiğine tanık oluyoruz. Depresyon biraz daha yavaş ilerlerken kaygı çok artıyor. Neden? Çünkü büyük bir ihtimalle yaşam zorlukları burada devreye giriyor ki bunu belki birazdan ele alırız. Yaşa baktığımızda da aslında şaşırtıcı bir bulgu, 15-19 yaş grubunda daha fazla bir yük olduğunu biliyoruz. Kaygı ve depresyon gibi sorunlar özellikle ergenlik döneminde daha belirginleşiyor. 20'li 30'lu yaşlarda gene yüksek kalıyor. 40 yaşından sonra ise biraz azalmaya başlıyor. Bu yaş trendi önemli, çünkü aslında bu psikolojik sorunların, insanların daha eğitim aldığı, işte okuduğu, üniversite eğitimini aldığı, meslek edindiği, çalışmaya başladığı, aile kurduğu dönemlerde bu ruhsal sorunların daha fazla arttığını ve kişiye yük oluşturduğunu görüyoruz. Bu önemli bir şey ki günümüzdeki yaşam koşullarıyla da herhalde çok açıklanabilecek bir yerde de duruyor. Çünkü modern dünyada yaşamak çok zor tabii ki. Her tür şey, ekonomik belirsizlik, finansal riskler, teknolojik stres, küresel çatışmalar, çevre sorunları vesaire, pek çok aslında psikolojik sağlığı etkileyebilecek olumsuz koşullar söz konusu günümüzde. Kadınlar ve erkekler arasındaki fark da çok şaşırtıcı değil. Çünkü bizim her zaman bildiğimiz bir şey, kadınların daha fazla oranda ruh sağlığı sorunu geliştirdiği. Yani kadınlarla erkekler arasında her zaman bir fark vardır. Kadınlarda her zaman daha fazladır, ama bu farklar biraz da şeyle de açıklanabilir. Yani hangi tür psikolojik sorunun geliştiğiyle de bağlantılı. Kadınlar daha fazla bu bizim içsel içe dönme, içselleştirme dediğimiz sorunları, kaygı depresyon gibi sorunları daha fazla bildirirler ama erkeklerde bu daha dışa vurum sorunları dediğimiz, örneğin işte alkol madde kullanımı gibi sorunlar daha yüksek görülür. Daha biyolojik kökenli olarak baktığımız bir takım sorunlar da erkeklerde daha fazla görülür. Dolayısıyla aslında benzer bir trendi görüyoruz. Yıllar içerisinde belki tablo biraz daha ağırlaşarak kendini gösteriyor.
3: O zaman sizin de ilk soruda biraz değindiğiniz nedenlerin daha da derinine inelim isterseniz. Özellikle gençlerden bahsettiniz. Araştırmada önemli bulgular var. Nedir gençlerin sizce bugünlerde daha fazla bu tür sorunları yaşıyor olmasının sebebi? Sosyal medya, çok fazla uyaran, dijitalleşme veya gelecek kaygısı, ne görüyorsunuz? Sizce sebebi ne olabilir?
4: Tabii ki tek bir faktöre indirgemek mümkün değil böyle bir değişimi. Çok sayıda faktör var. Öncelikle bireysel faktörler var tabii. İşte kişinin doğduğu andan itibaren getirdiği biyolojik ve genetik mirası burada tabii ki bir rol oynuyor. Ama bu hiçbir zaman tam anlamıyla tek belirleyici olarak kabul edilmez. Bunlar işte çevresel bir takım faktörlerle etkileşime girdiği zaman daha çok psikolojik sorunların gelişmesi için önemli bir yatkınlık oluşturuyor. İşte nasıl bir aileye doğduğu, nasıl bir ailede yetiştiği gene o çevresel faktörlerin başında. Ama bunun dışında tabii ki sosyoekonomik faktörler çok ona önemli bir bağlam oluşturuyor insanların ruh sağlığı sorunlarını geliştirmesinde. Çünkü gerçek anlamda bir, işte daha önce de bahsettiğim gibi, bir ekonomik belirsizlik, bir finansal risk durumu söz konusu, yoksulluk var. Gittikçe artan bir eşitsizlik olduğunu görüyoruz. İnsanların yaşam koşulları bir yandan kötüleşirken belirli kesimler daha da zenginleşiyor. Bu eşitsizlik, bu aradaki farklar açılıyor. Dünyanın, tabii ki dünya bulguları olduğu için bundan bahsetmemek olmaz. Dünyanın üçte biri her zaman bir savaş halinde. Savaşlar tabii ki gençleri çok etkileyen bir yerde. Dönüp bakın Filistin'e bir bakmak burada yeterli olacaktır sanırım. Gençler için ben öncelikle dijitalleşmenin, teknolojik stresin, sosyal medyanın ve yapay zekanın katkıda bulunan önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Araştırmalar da açıkçası bunu destekleyen bulgular ortaya koyuyor. Neden? Çünkü artık sürekli herkes kendisini bir sosyal medya üzerinden başka insanlarla kıyaslama ile tanımlıyor. Yani hepimizin maruz kaldığı bir şey aslına bakarsanız bu. Bedenimiz, başarılarımız, kariyerimiz, ailemiz, sosyal ilişkilerimiz, yediğimiz, içtiğimiz her şey artık bizim sosyal medya üzerinde dokümante ettiğimiz, fotoğraflar, videolar aracılığıyla dokümante ettiğimiz ve başka insanlarınkine de tanık olduğumuz bir yerde duruyor ve dolayısıyla bu insanlardaki sahip olduklarıyla sahip olamadıkları arasındaki farkı daha fazla odaklanmalarına, bu farkı giderebilmekle ilintili kaygı hissetmelerine, gideremediklerinde hayal kırıklığı yaşamalarına, öfke duymalarına, bununla ilgili depresif olmalarına yol açıyor. Tabii ki çok çok önemli bir yerde, çünkü sürekli bir tatminsizlik halinde insanlar hayatlarını yaşıyorlar bu kadar fazla başkalarıyla kıyasladıkları zaman. Bu çok önemli bir stres faktörü diyebiliriz. Burada tabii ki neoliberalizmin burada çok önemli bir etkisi var. Son 50 yılda dünyada kök salan neoliberalizm böyle bir rekabeti ve bireysel sorumluluğu çok yücelten bir yerde ve insanın üzerindeki başarılı olma baskısını çok arttırdı. Dolayısıyla artık böyle dayanışma sergileyen bir birey olmaktan ziyade herkes kendi refahından sorumlu. Neredeyse böyle bir tür bir ticari kurum gibi. İnsanın benliği markalaşan ve pazarlanan bir ürün haline geldi. Ve sosyal medyada bu benliğin sergilendiği ve acımasızca yarıştırıldığı bir sahne. O yüzden de sürekli bir başaramama kaygısı, gelecek kaygısı ile insanların bir kısmı aşırılaşmış bir çabaya sürükleniyor. Bazı insanlarda da bir eylemsizlik var ki bunların hepsi psikolojik sorunların sürmesinde önemli süreçler diyebilirim.
3: Peki bir de yine araştırmanın sonuçlarından devam edecek olursak, tabii kadınlarda da tanı oranı epey yüksek. Burada ne gibi bir sebep görebiliriz? Şöyle sorayım size, hormonal veya biyolojik etkenlerle açıklamak yeterli mi ya da mümkün mü? Bir de bir yandan da tabii kadınların üzerindeki bazı toplumsal rol yükleri var ya da günlük hayatta herkesin maruz kaldığı ama belki kadınların daha çok maruz kaldığı küçük tetikleyiciler var. Size göre nedir bunların sebepleri?
4: Tabii ki kadınlar için bu faktörleri ayrı değerlendirmek gerekiyor. Yani ergenlikle birlikte kadınlarda östrojen ve progesteron gibi hormonlar değişmeye başlıyor, düzeyler değişmeye başlıyor. Adet döngüsü başlıyor. Beynin stresiyle duygu düzenleme sistemleri böyle yeniden yapılanmaya başlıyor. Ama bütün bu değişimler ruhsal bozukluklara neden oluyor diyemeyiz. Burada bu hormonal değişimler bir takım olayların, çevresel faktörlerin birey üzerindeki etkisini daha azaltan ya da arttıran bir yerde duruyor. Arttırabilir diye. Dolayısıyla bir tür bir moderasyon yapan bir faktör diyebiliriz. Tek başına hiçbir zaman bir açıklama değil. Ama tabii ki göz önünde de bulundurulması gereken bir şey. Ergenlikle birlikte kadının bedeni değişmeye başlıyor ve görünüş baskısı artıyor. Bu da bu sosyal medyayla birlikte özellikle önemli bir yerde duruyor. Neden? Çünkü beden artık daha fazla sosyal medya üzerinden başkalarıyla kıyasladığında kız çocukları özellikle daha fazla kaygıya ve depresyona sürüklenebiliyor. Ama sadece bununla da ilintili değil. Yeme bozuklukları, kendine zarar verme riskini de arttırıyor. Dolayısıyla bu kadınlar için özellikle daha önemli, kadınlar bedenlerinin nasıl göründüğünü dışarıdan değerlendirmeye, kendilerini akranlarıyla karşılaştırmaya ve fiziksel görünümlerini özellerinin önemli bir parçası olarak görmeye biraz daha yatkınlar demek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Toplumsal cinsiyet rolleri, bununla birlikte gelen bir takım stresörler de hesaba katılmalı. Neden? Çünkü kadın hiçbir ortamda eşit haklara maalesef hala sahip değil. Eğitimden sağlığa, iş imkanlarına varan bir skalada baktığınızda aynı şartlara

0: uygun bir bağlam olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu kadınların ruhsal ve her bakımdan daha kötü diyebileceğimiz bir yerde değil. Çünkü kadınlarda da depresyon ve kaygı daha sık olsa da erkeklerde de sorunlar var. Madde kullanım bozukluklarından bahsettim zaten. Biraz daha işte davranım sorunları burada olabilir. Daha biyolojik kökenli bir takım sorunlar daha fazla görülebilir. Dolayısıyla hani bu ayrışmayı da yani erkeklerin ruhsal sorunlarını küçülten, az gören bir yerde yapmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Ebru Hanım katıldığınız için ve katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta dünyada artan psikolojik rahatsızlıklara yönelik araştırmanın sonuçlarını konuğumuz Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ile konuştuk. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız.

0: Sağlığınız Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Mavi Yüzü Şarkıları.
1: Beyüzü Şarkıları'na NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Suat Kabuklioğlu.
2: Ben Ömer Vatan Artıran.
1: Ve prodüktörümüz Atilla Özdal. Bu hafta başka bir güzelliği de var. Programımızın artık 50 bölümü geride bırakmış oluyoruz Beyüzü Şarkıları'nda. Vallahi
2: ne demek? 50
1: sanki
2: bölüm ne
1: dün
2: demek?
1: Gibiydi.
2: Ya öyle bir güzellik ki bu. Evet, belki şu an bütün Türkiye bizi konuşmuyor. Öyle bir meselemiz zaten hiç olmadı ve olmaz da. Zaten Beyüzü sevenlerde öyle bir gaye olmaz. Nicelikle bir ölçüm söz konusu değildir. Beyüzü şarkıları yapılırken de çok sayısal karşılıklar düşünülmez.
1: Tabii orada aynen öyle.
2: Fakat şöyle güzellikler yaşanıyor. Sosyal medya hesabında ben bir mesaj buluveriyorum. İşte sosyal medyada günümüzde çok popüler olan eski şarkıları işte yeni zihniyetle bir çerçeveleyip aktarma işi, işte şu şarkıcının
1: evet,
2: bilmediğiniz
1: müzik hesapları
2: şu şarkıları
1: var, doğru.
2: Bayağı bir Beyüzü çerçevesiyle yapıyorlar ya da bizim daha önce çaldığımız şarkıları çalıyorlar. Hı-hı. Ne mutlu ki, ne güzel. Hı-hı. Çoğalsın bunlar, paylaştıkça
1: bizden
2: çoğalsın.
1: Bizden epey bir ilham ve esinti
2: bir ilham var.
1: Görüyoruz.
2: Yani hiç yanlış anlaşılması şey çok hoşuma gidiyor. Bunu paylaşan o hesaplar, Aslan Bey bunlardan biri, şey demek istiyor. Ya biz zaten buna sizle bir merhaba demiştik. Yani hani sizi hatırlattı bana demesi ne tatlı bir şey.
1: Ya valla hakikaten öyle Beyüzü Şarkıları'nın Instagram hesabına da onu da takip edebilirsiniz, bir kez daha söyleyeyim. Oraya da çok tatlı, belki çok büyük kalabalıklar değiliz ama çok tatlı, öz, güzel insanlar tanıdık ilk günden bugüne. Onlarla mesajlaştık, yazıştık, konuştuk.
2: Evet.
1: Bir selamlarımızı gönderdik birbirimize. Çok güzel insanları oldu Beyüzü Şarkıları'nın. Dolayısıyla hala da işte böyle bir anda yeni bir mesaj geliyor. Bir anda yeni bir insanla tanışıyoruz. Bu çok kıymetli. Biz bunu ne diyelim? Hani nefesimiz yettiğince bu şarkı

0: şarkıları hatırlatmaya devam edeceğiz. Bazı şarkıları dilerim hep devam eder bir yerde, hep başka bir şeye dönüşür belki, ama ruhumuzun hep Beyyüzü ile duracağını hayatın karşısında, müzik karşısında zaten biliyorsunuz. Şimdi bugün de böyle bir uzun zamandır aslında yapmak istediğimiz bir konsept vardı. Daha doğrusu gitmek istediğimiz bir yaz bahçesi diyelim ona. Tabii ki kışında o her mevsime de yakışır tabii, ama böyle bir dedik ki hani güzel dostlarla buluşmuşuz, güzel bir sofra orada, işte güzel
1: asmaların altında.
0: Aynen öyle işte.
1: Minik bir esinti, belki
0: yine bir tatlı yaz rüzgarı olsun.
1: İnşallah hayır demezsin.
0: Evet.
1: Ama yine yazda ben buradayım demektedir.
0: Evet, oralara böyle tabii ki birçok şarkı o fonda olur o sofraların, ama gecenin böyle bir yerine mutlaka bir Alaturka'ya gidilir. Türk sanat müziği klasikleri hep o gecelerin bir yerde bir başrolüne geçiverir. Böyle bir program olsun istedik. Ben tabii özellikle şimdi bunu söylemek istiyorum. O şarkıyla başlamak istedim.
1: Evet.
0: Ömer'in
1: benim
0: biricik,
1: isteğim bu.
0: Evet, Ömer'in biricik güzel teyzesi. Ben de çok seviyorum. Biz de tanışıyoruz. Çok dünyanın hani Türkiye'nin en zarif ruhlarından, insanlarından, kadınlarından biri. Merahat Sezgin. Onun albümünü ben işte Ömer'le tanıdım, tanıştım. Çok sevmiştim o albümü. Ve o albümden biz başka bir şarkı çalmıştık ama bu Bir Kızıl Gonca'ya benzeri, ben onun yorumuyla çok arzu ettim bu programda olsun. Başkaları da yorumlamıştı ama teyzenin o sıcacık, o naif, o yorum beni çok çok etkiliyor. Onunla başlayalım istedim.
1: Ne iyi ettin. Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Kendisi de bilir ki bu şarkı, bu kayıt, bu albümde, Turnalar albümünde benim için hep bambaşka bir yerdedir. Bu türkü de benim türkü külliyatımda bambaşka bir yerdedir. Bence onun sesine bırakalım. Benim bir şey dememe galiba gerek kalmadı.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: Tabii bu ses benim aile tarihimin fonunun bir numaralı sesi ve bizim kendimizi tanımladığımız duyarlılıkların, bilirsin her ailede nesilden nesile aktarılan, aynı kuşağı paylaşanların da kimliğini aslında oluşturan bazı değerler vardır, normlar vardır, duygular vardır. Daha önceki gidenlere duyulan hasret, sonrasına yönelik umutlar, ama oradaki herkesin çok iyi bildiği aile tarihine imzasını atmış kısıtlar ve orada bir duygudaşlık vardır. İşte onun sesi nedir diye sorarsan elbette benim teyzeciğimin, Melahat Sezgin'in sesi bunu birebir anlatmaktadır.
1: Ya seni hani tanıdıkça, hani anlattıkça, paylaştıkça, hani sizde, aile küçüğünüzde en çok karşılaştığım ve çok duygulandığım duygu zerafet galiba. Yani çok zarif, bir yandan çok bağırmadan, çok vakur bir şekilde hayatın her alanında durmak. Yani bir kere daha konuşmuştuk bir programda. Hani böyle galiba o kültürünüzün bir parçası, hani birbirinizi övememek ya da övmemek, evet, bunun ayıp kaçacağı, hani değil mi, bir annenin, evet, oğlunu
0: ya da oğlunun annesini
1: gibi, evet, duyguları biz burada, evet, yaşayarak aslında ben fark etmiştim.
0: Çok doğru.
1: O beni çok duygulandırıyor. Mesela teyzenin sesinde de öyle. Şimdi hep konuştuğumuz o şey var ya, hani bazıları çok yüksek volümlü paylaşıyor duygusunu, şarkısını söylüyor. Bağıra bağıradır ve bunu pek sevmiyoruz biz. Daha böyle zarif, evet, ve ince, daha içine içine eriyen bir mum gibi tercih ediyoruz. Teyzenin o sesinde de o şey bana daha dokunuyor. Yani onun böyle... Yani o kendi içine akıyor gibi geliyor ve başka türlü etkiliyor beni. Onu da söylemek istedim.
0: Ne kadar güzel tarif ettin. Hakikaten böyle çok düz bir nota sana verecek olsa yine de duygu bulacağın sesler vardır ya. Melahat Sezgin'in sesi de öyledir. Türkülerde özellikle o tarafı ışıldar. Biz de son zamanlarda elbette annemin gidişinden sonra büyük bir acı içinde bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. O yüzden bu şarkıyı seçmem beni çok duygulandırdı. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, annene de gelsin. O da bizi bence hissediyor. Şimdi yine bu duyguda bir yorumcu var. Onu da ben yine öyle çok az önce tarif ettiğim gibi bir kadın bence o. Behiye Aksoy. Evet. Hani o, onun da işte mesela çok acı çekmiş bir kadın bence. Yani evet, onun hikayesine baktığımızda işte oradaki o şeyleri, kırılma noktalarını görüyoruz ama... Hep böyle hatırladığım görüntü o sesinde de, yani ruhunda da hep böyle bir zarif duruyor. Yani çok acı çektiği çok belli ama hani o, hani böyle hep öyle bir fotoğraf geliyor aklıma. Şarkılarında da onu çok hissediyorum o seste. Yani üzünü zarif taşımak işte. Evet. Yani çok acı çekiyorsun ama onu yansıtırken hani hafif de bir gülümseme alırsın yüzüne gibi, ama evet, öyle bir şey hissettiriyor bana hep Beyhan Hanım. Evet. Ve çok iyi bir yorumcu değil mi? Yani çok başka bir ses.
0: Çok, yani babamın işte 60'lı yıllarda ki gazino, güzel böyle gazino anılarında baş köşededir Behiye Aksoy. Onun çok kıymetlisidir. Tiyatroda şöyle bir şey vardır. Bazı oyuncular yani kendi malzemeleri o kadar kuvvetlidir ki rolün önüne çıkar. Bu bazen çok göz ve gönül doyurur, bazen biraz artık rahatsız eder çünkü çok artık oyuncuyu düşünürüz ve odaklanırız, oyunu unuturuz. Doğru. Oyundan anlayarak çıkma ihtimallerimiz yok olur çünkü oyuncuya meftun oluruz ve kapanır konu. Bir tarafıyla ne güzel ama bir tarafıyla aslında esere de haksızlıktır o ve tiyatroyla dönüşme potansiyelini öldüren bir şeydir. Şarkılar için de aynısı geçerlidir ve Behiye Aksoy o güçlü karakterine rağmen şarkının hikayesini her zaman baş tacı eder, evet, ve onun önüne geçmeye çalışmaz.
1: Evet, bir adım geride duruyor, evet, gibi değil mi? Yani evet, hakikaten çok doğru söyledin. Hadi gel ondan, şimdi senin seçtiğin bir şarkıyı, evet, dinleyeceğiz.
0: Evet, Yeşil Gözlerini Ufkuma Ger Ki.
2: Beyyüzü Şarkıları.

0: Şimdi biraz önce tabii Melahat Sezgin açılışıyla açtığımız bir aile parantezi oldu. Benim son bir yılımı tanımlayan tabii ki çok dramatik bir gelişmenin. Şöyle söyleyeyim, çok ilginç bir şekilde bir önceki programda da demiştik ya, hiç olmayacak şeyler bazen öyle şeyleri estiriveriyor ki, hatırlatıveriyor ki ve yerli yerine koydurtuveriyor ki, sabahları işte çocuklara kahvaltı hazırlamışız eşimle. Ondan sonra bir noktada salona oynamaya çekilmiş. Ben mutfağı topluyorum. Bulaşık yıkıyorum. Bu şarkı yeşil gözlerini ufkuma ger ki. Ama yani gözyaşları içinde. Yani nasıl diyeyim? Yani
1: yine de sevdiğiniz bir şarkı mıydı?
0: Yani annemle özel olarak tuttuğumuz bir şarkı değildi.
1: Öyle oluyor bazen.
0: Bunların hepsini çok severdi annem.
1: Hiç hatırası olmayan bir şarkı.
0: Evet. Seni... Bu özel olarak işte bu bizim şu dönemimizde hep paylaştığımız bir şarkıdır diyemeyeceğim. Ama bu beni niyeyse turnalar uçun, hani o turnaların uçması, seni götürmesini hayal ettiğin eskiler, gidenler, bir zamanların normali ama artık geri gelmeyecek olanlar. Galiba o çok çok güçlü bir duygu. Behi Aksoy'un sesinden de bende çok yerini buldu. Şimdi Behi Aksoy deyince aklımıza geliverecek seslerden biriyle devam edelim istersen.
1: Evet, Nesrin Sipahi işte o da aslında hep bu programda tarif ettiğimiz gibi bir yorumcu. O da öyle, bak ne kadar zarif söylüyor. Yine böyle bir adım geride duruyor şarkı. Çok önde ve o kadar böyle ısıl ısıl kalbe o da akıyor yani, değil mi? Ben hep onu da öyle
0: ve
1: zarif buluyorum.
0: Daha önce konuşmuştuk, Endülüs'te raks ne kadar performatif bir eserdir. Orada Nesrin Sipahi'nin kusursuz yorumu, işte evet, aileden aldığı güzel övgüler, gece gündüzde de röportajda senin hazırladığın dosyada bunu aktarmıştık. Çünkü opera kökenli olduğu için bildiğim kadarıyla tırnak içinde mesele şov yapmaksa sonuna kadar yapabilecek bir teknik kabiliyete ve hünere sahip, ama eserin önüne geçmeme adabı da. Çok
1: kıymetli. Evet, evet, onu çok hissediyoruz. Hani Allah da uzun ömürler versin. Çok kıymetli bir yorumcu ve çok da tatlı bir kadın. Yani o kadar böyle hani insanın içinde güller açtıran, yüzünde güneşler açtıran çok tatlı bir kadın. Çok selam olsun. Ondan da sonuç kırık. Bunu sen seçtin.
0: Evet.
1: Onu paylaşalım.
2: Beyazın şarkıları.

0: şimdiki şarkı biraz önce Behiye Aksoy'un eserini tarif etmeye çalışırken girdiğim bir dünya var ya benim. Hı hı. Anacığım, yaşadığım kayıp. Yani kelimelere şey yapmak zor bunu. Selin Kanlılık Tiyatrosu da hiç hoş değil ama ilginçtir. Sırada çalacağımız şarkı da başından beri çok kendimi kaptırdığım bir şarkı. Hiç beklenmedik anlarda gündelik hayatın en sıradan böyle sorumluluklarında, mecburiyetlerinde birden dudağımdan dökülüveren sözler bunlar. Gökyüzünde duman duman bulutsun, söyle kalbim seni nasıl unutsun?
1: Ya Muazzabacı'dan tabii tercih ettik. Şimdi bu da tabii hani hem sen şimdi bu şarkıyı anneni hatırlıyorsun, ona gidiyorsun. Bir yandan Muazzabacı, onu da kaybettik. O da çok kıymetli bir ruhtu. Mesela onda da aynı zarafet vardı Ömer. Yani hani bu tabii gördüğümüz bir o kudretli yorum, güçlü yorum. O sahnelerde fırtınaları estiren Abacı ama ben hep şeyde onun hani konserlerini, bir gerçi hayatında da o herkese saygıyı ve zarafeti gördüm. Evet. Yani onun dünyasında hatta zaman zaman hatırlayacaksın. Doğru tam kelimesiyle kullanmak istiyorum. Terbiyesizlik yapan bazı sanatçı arkadaşları oldu. Bugün işte büyük büyük isimlerle anılan.
0: Evet.
1: Ona o rağmen bile o kadar zarifti ki işte o hani galiba işte Ankara terbiyesi, Ankara evet. Radyosu. Kesinlikle. Bu dünyaya, bu müzik dünyasına, bu dünyanın işte o karanlık yüzüne bence onu çok acıttı diye düşünüyorum. Hiç ait olamadı, çok üzüldü ama yine de hiç zarafetini, kendisini hani bozmadı. Ağzından bir tane, değil mi, kötü bir söz çıkmadı. En ona
0: o belki, mikrofon hadisesi dışında.
1: Evet, o hadise dışında ama...
0: Ne güzel söyledin. Ankaralılığa da bir şapka çıkardığın için teşekkür ederim. Bizi dinleyen Ankaralılar katılacaktır. Hakikaten bir kimlik inşası diye bir şey varsa bu hayatta... Onu belirleyen bazı memleketler vardır ya, Ankara öyledir. İşte Muazzez Abacı'da dile getirmeye çalıştığın o kendini tutmaya çalışma, korumaya çalışma öyledir. Ben şöyle derim Suat, Shakespeare der ki Hamlet'te o oyuncular tiradında hani tribünlere oynama Türkçesi, hı hı. Yani özeti. Sen yine bilenlerin saygı duyacağı, aferin diyeceği şekilde icra etmeye çalış. Tribünlere oynayacak olursan yapacak bir sürü numara var ama o çok götürür senden demektir onun Türkçesi. Ben de Abacı'da şunu görürüm. Tribünlere oynamamı mı istiyorsunuz? Dibine kadar verir. Öyle çünkü güçlü bir yelpaze ki evet. O yorumculuk, ses, tecrübe, birikim, girdiği dünyalar verir. Ama bilenlerin anlayacağı şekilde mi istiyorsunuz? O zaman buyurun der ve onu da en âlâ şekilde yapar.
1: Evet. Hadi o zaman Abacı'ya onu da almış olalım. Gökyüzünde duman duman bulutsun.
2: Beyyüzü şarkıları.

0: kalbimizin unutamayacaklarına geldi bu şarkı. Yine kalbimizin unutamayacaklarına adayacağımız bir başka şarkıyla devam edelim.
1: Evet, bizim için de tabii zaten çok hayatımıza özel ama artık Beyüzü şarkıları olarak çok kıymetlimiz. Çünkü biz onu sağ olsun yılbaşı programında bizim o ilk büyük heyecanımızda yalnız bırakmadı.
0: Yılbaşı ekranında.
1: Evet, Aşkın Nur Yengi'den bahsediyorum. Zaten çok çocukluğumuzdan bugüne birlikte büyüdük, onunla çok özel bir şey paylaştık ama çok önemli bir geceydi o bizim için.
0: Çok
1: büyük bir ilk heyecandı.
0: Çok.
1: Orada geldi, hani böyle saçımızı okşadı gibi oldu. Ve o gece de tabii çok hoş bir an yaşanmıştı. Şimdi çalacağımız şarkıyla ilgili o hikayeyi anlatmak istiyorum. Sezen Aksu'ya, tabii onun hani kıymetli, o ona annem diyor. Öyle bir ilişkileri var.
0: Tabii.
1: Bir anne kız ilişkisi. Biz ona bir hediye yapmak istemiştik o yılbaşı programında, bir sürpriz. Sezen Aksu'ya onun Aşkın Nur'un en sevdiği şarkısını sormuştuk. O da sağ olsun bize çok güzel bir mesaj göndermişti ve demişti ki ben her sabah Aşkın Nur Yengi'den bu şarkıyı dinliyorum. YouTube'da Rubato'yla bir performansları da var canlı. Onu da dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Geceler Düşman tabii ki de.
0: Yine sesine bülbül kaçmış dermiş ya.
1: Evet, aynen öyle diyor ve tabii Geceler Düşman yani çok güzel bir şarkı ve bir de Aşkın Nur Yengi'nin o hani o sesindeki gerçekten o dediğim gibi o bülbülleri, o başka bülbülleri, başka çiçekleri, renkleri de gösteren bir şarkı.
0: Evet.
1: Ve gerçekten tadına doyum olmuyor onu dinlemenin. Biz dedik ki bu akşam ince sazlarımıza, işte bu Alaturka
0: yaz sonu bahçesinde,
1: evet o bahçemize çok yakışır dedik, onsuz olmaz dedik ve Geceler Düşman olsun istedik.
0: İstedik,
1: bu
0: onsuz hakikaten ince saz olmaz. Bu şarkı daha sonra başkaları tarafından da yorumlandı ama benim için ve eminim buradaki herkes için bu şarkı Aşkın Nur Yengi demek. Onun bizimle tanıştırdığı bir şarkıdır. Sezen Aksu olmadan yaptığı ilk prodüksiyondur.
1: Evet,
0: oradaki
1: şey
0: süpervizörlüğünün de ne kadar sağlam olduğunun bir ispatıdır bu şarkı.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ve tabii o yılbaşı çekiminde saçımızı okşadı demen, şöyle örneğini vereyim. Yazık şarkısında bize mikrofon tutuşu hayatımızın en güzel hediyelerinden biri. Ve onun hem profesyonellik hem o duygunun da hakikaten olması gereken yerde titreşmesi, profesyonellik çünkü bazen öldürür duyguyu.
1: Tabii.
0: Ama oradaki terazinin güzelliğiyle ilgili bizim için unutulmaz bir tecrübeydi. Madem 50. programımızı kutluyoruz, ona tekrar teşekkürlerimizi sunalım.
1: Evet, çok selam ve sevgilerimizle Geceler Düşman.
2: Beyüzü şarkıları.

0: Şimdi Ömer, bu şarkıyı da ben özellikle rica ettim. Çünkü evet, hani o başından beri anlattığım o böyle zarif söyleme, böyle usul usul sakin sakin söyleme, ama o işte onun o kalbe tatlı tatlı damlaması o duyguların, benim böyle gecelerde işte o hüzünlendiğimde, işte o melankoliye kapıldığımda çok dinlediğim bir şarkı bu. Suzan kardeş bir albüm yapmıştı, Makyaj Odası Şarkıları diye. Orada çok sevdiği, işte o hayatında da önemli olan o oyuncularla bir araya gelmişti. Evet. Orada bu türküyü de çok fazla insan söyledi. Ama ben orada Meltem Cumbul'un yorumunu Suzan'la birlikte söylüyorlar. Öyle dokunmuştu ki bana, hala da dokunuyor. Mesela Meltem Cumbul da çok kıymetli bir tiyatro oyuncusu. Ama genel olarak kariyerine de baktığımızda, oyunculuğunda da öyle. Böyle bağıra bağıra ortalarda değil, çok sakin, zarif o da mesela oynar. Bunu da mesela bir şarkıcılık iddiası olmadı zaten. Böyle kendi ruhu için bir single yapmıştı hatırlıyorsan, Seninleyim. Onu da hala evet, çok severim ben, İmani'nin Velayü şarkısı. Ama burada da mesela kendi duygularıyla o kadar güzel söylemiş ki benim çok canımı yakıyor mesela. Çok hissediyorum oradaki hüznü. Ben dedim ki bu geceye bu şarkı da olsun.
1: Ne iyi ettin. Ben böyle ayrı bir dostluğum ve mesaim olduğu için özellikle iltifat ediyordu gibi tınlamak istemem. O yüzden senin bu açılımı yapman çok kıymetli oldu. Ben de her zaman oyunculuğu, işte bizler de yayıncıyız. Yayıncı olarak da aslında bize çok kapı açmış bir isimdir. Hem radyo dünyasında, televizyon dünyasında, seslendirme dünyasında. Düşünebiliyor musun? Tiyatro elbette. Zaten omurgası
0: de
1: tiyatro.
0: Bambaşkaydı o
1: bir de sinema,
0: yılları,
1: müzikaller hem ülkemizde hem yurt dışında çok değerli çalışmaları vardır. E bu bir tarafıyla birikim, eğitim, teknik kabiliyet meselesi, ama bir tarafıyla da duygu meselesi.
0: Evet.
1: Ben şeye çok şahit oldum, böyle belirli sofralarda. Her biri kendi alanının önemli duayen insanları, bir noktada derler ki hadi şu gönül yarasını açın. Gönül yarasında onun o işte evet, o unutulmaz sahne, o türkü sahnesi. Şener Şen'in gözlerinin içine bakarak okuduğu. Ve o sadece filmin duygusu ve oradaki kontekste ilgili değil, oradaki sesin naifliği,
0: i̇şte evet, o incelik,
1: doğru duygusu, incelik ve bakın şimdi şarkı performe ediyorum gibi
0: değil
1: bir
0: işte,
1: iddia
0: yani
1: değil.
0: Çok doğal, çok...
1: Eserin hakkını vermek,
0: evet,
1: oradaki duygunun, rolün hakkını vermek. Dediğin gibi Suzan kardeşim bu çok ezber bozan projesinde de çok özel bir yerdedir bu çalışma.
0: Evet, o zaman bununla tamamlayalım bu hafta. Hakikaten bu incelikli güzel insanlara da, yorumculara da çok teşekkür ederek bir kez daha
1: 50.
0: saygımızı ve sevgimizi
1: yılımızı
0: göndererek...
1: diyordum, Allah söyledi.
0: Olur
1: 50.
0: belki.
1: 50. programımızı onlarla kutlamış olduk.
0: Evet, aynen öyle oldu. Yeni bir hafta, yeni bir bölümle görüşmek üzere diyoruz. Beyaz giyme söz olur. La kapatıyoruz bu hafta.
1: Meltem Cumbul'la.

0: yüzü şarkıları.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Serpil Kırel'in Yeşilçam Öykü Sineması isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Yeşilçam Öykü Sineması, Türkiye'de Yeşilçam sinemasının altın yılları olarak kabul edilen 60'ları ele alıyor. Bu dönemdeki popüler sinema pratiğini inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan unsurlara odaklanarak dönemin gündelik yaşamını, sinemasal ortamını, üretim koşullarını, sinemanın seyirciyle, seyircinin de sinemayla kurduğu ilişkiyi ve filmlerin anlatı yapılarını değerlendiriyor. Dolayısıyla Kırel'in kitabı küçük hanımefendilerden Ayşeciklere, cilalı İbolardan Turist Ömerlere, Hıçkırık'tan Samanyolu'na uzanan bir hikayenin kültürel altyapısını inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam anlatılarının kültürel kimliğimizi kuran görünmez parçalardan biri olduğunu söylüyor. Yeşilçam filmleri 60'ların toplumsal ihtiyaçlarından çok bağımsız ve bağlamından uzak bir biçimde bugün, yarın, biz ve bizden sonraki kuşaklarla sıkı, gevşek, alaycı, nostaljik ya da şu anda tanımlayamayacağımız farklı bağlar kuracak diyor ve ekliyor. Böylelikle dün olduğu gibi gelecekte de Yeşilçam anlatılarıyla karşımıza çıkan duygular aktarılmaya ve seyircisinde tahmin edilemez karşılıklar bulmaya devam edecek. Kırel kitabı yazarken söz konusu yıllarda Yeşilçam'a emek vermiş yönetmenlerin, yapımcıların, film işletmecilerinin, dağıtımcıların, senaryo yazarlarının tecrübe ve tanıklıklarına başvurmuş. Herman Melville'in Redburn isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Zafer Avşar çevirmiş. 1819'da New York'ta doğan Melville, 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu. Ailesinin durumu itibarıyla pek şanslı bir çocukluk geçirdiğini söyleyemiyoruz. Küçük yaşta babasını kaybedince hem okuyup hem de çalışmak zorunda kalıyor. Tarım işçiliği, banka memurluğu, öğretmenlik gibi işlerde çalışırken bir yandan da New York'ta mühendislik eğitimi görüyor ama okula devam etmeyip New York'tan Liverpool'a giden bir ticaret gemisinde işe giriyor. Bu ilk deniz seyahatini bugün sözünü ettiğimiz Redburn isimli kitabında anlatıyor Melville. New York'a geri döndüğünde bir süre daha öğretmenlik yapsa da duramıyor. Bir kez içine açık denizlerin virüsü girmiş ya, Serde de gençlik var ki o ara 20'li yaşlarının başında, bir balina avı gemisinde iş buluyor. Melville 1,5 yıllık seferin ardından yolda Markiz Adaları'nda gemiden atlıyor ve bir süre Tipi yerlileriyle yaşıyor. O günlerini de kitaplaştırıyor sonradan, Tipi Polinezya hayatına bir bakış adıyla. Polinezya Adaları'ndan yine bir gemiye atlayıp uzak rotalara doğru yola çıkıyor. 1844 yılına gelindiğinde tamam diyor ve karada mazbut bir hayata geçiyor. Ama en önemlisi yazmaya başlıyor. Herman Melville 1851'de başyapıtı olarak kabul edilen Moby Dick'i yayınlıyor ama roman hiç de ilgi görmüyor. Hem İngiltere'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanıyor ama hepi topu 3000 adet satıyor. Sonraki romanları ve öyküleri de, ki bunlar arasında Katip Bart Levi, Benito Sereno ve Billy Budd gibi klasikler var, onlar da ilgisizliğin sert duvarına çarpıyor. Melville'in yeniden keşfedilmesi, kitaplarının sayısız dile çevrilmesi ve birer klasik mertebesine ulaşması 1891'deki ölümünden çok sonra, 30 yıl sonra ancak 1920'lerde gerçekleşiyor. Evet, dediğim gibi Redburn, Melville'in ilk kez denizlere açıldığı bir yük gemisindeki deneyimlerinden ilhamla yazdığı bir eser. Basit bir miço olarak katıldığı ilk seferinde genç Redburn, mürettebatın alaylarına ve göz korkutmalarına maruz kalır. Onu New York'tan Liverpool'a uzun ve zor bir yolculuk beklemektedir. Melville, Redburn'de yaşanan acı tecrübelerle gençliğin masumiyetinin yok oluşunu anlatıyor. Sadece deniz yaşamını değil, Liverpool ve Londra'nın arka sokaklarındaki hayatı olanca gerçekliğiyle yansıtmasıyla Redburn, hızlı temposu ve trajikomik üslubuyla yazarın en eğlenceli eserlerinden biri sayılmakta. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Pazartesi günü yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Detaylara geçmeden önce günün öne çıkan başlıklarına göz atacağız. Sevgili seyirciler, Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltındaki 35 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var. Ekrana getireceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak. Toplantıda hangi adımlar atılacak? Ayrıntılarına bakacağız. Ve İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssüne saldırısı sonrası Şam yönetimi İsrail'le temaslarını kesti. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamasını, bölgedeki son gelişmeleri konuğumuzla masaya yatıracağız. Kocaeli Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da bugün son gün. Festivale final gününde de ilgi yoğun. Canlı bağlantıyla son günden yansıyanları ekrana taşıyacağız. NTV'de 13 bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor dedik. Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yarın yapacak. Peki toplantıda hangi adımlar atılacak? Başlıklar neler olacak? Detayları bize Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
1: Erhan Yılmaz, geçtiğimiz hafta içi pazartesi günü resmi gazetede yayımlandı kanun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun ve ardından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Takip ve Koordinasyon Kurulu'nun, ki kanunda belirtilen kurul bu, ilk toplantısını 24 Ağustos pazartesi günü yapacağını duyurdu. İşte artık o toplantı yarın gerçekleştirilecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek ama bakanlar da katılacak, ilgili bakanlar. Hangi bakanlar onlar? Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı bu toplantıya katılacak. Bununla da kalmayacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yine toplantıda yer alacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı bu toplantıda yer alacak ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de bu toplantıda yer alacak isimler arasında. Burada aslında geçtiğimiz hafta içi itibariyle ilgili bakanlar, ilgili kurumlar kendi üzerlerine düşen görevlere ilişkin çalışma süreçlerini başlatmışlardı. İşte o çalışma sürecinde gelinen noktalar ele alınacak ve bu toplantıda sürecin takip ve koordinasyonunun nasıl sağlanacağına ilişkin detaylar konuşulacak ve alt kurullar oluşturulacak. O alt kurullardan ilki hiç şüphesiz ki silahların teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine oluşturulacak olan alt kurul olacak. Bu kurulda silahların nerede ve hangi takvimle, hangi yöntemle teslim edileceğine ilişkin süreç takip edilmiş olacak bu alt kurulla. Adalet Bakanlığı'nın yetkililerinin yer alacağı bir kurul daha oluşturulacak. Burada görev alacak hakim ve savcılarla kurula katkı sağlanacak. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statüleri burada ele alınmış olacak. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bilindiği üzere bir erteleme, infazın ertelemesi durumu vardı. Buna alt kurul karar vermeyecek. Buna mahkemeler karar verilecek. Burada sadece dosyaların tasnifi sağlanmış olacak. Bilindiği üzere yasada 6 ay içerisinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza infazında indirim gibi durumlar söz konusu olabiliyordu. Yine bunun yanı sıra sosyal ve rehabilitasyon uyum süreci takip edilecek ve bu yasadan faydalanmak isteyenlerin süreci de takip edecek bir alt kurulda oluşturulacak. Ama asıl yol haritası ve kurulların nasıl işleyeceğine ilişkin süreç yarın gerçekleşecek. İlk toplantının ardından netlik kazanmış olacak.
0: Mustafa Berber bildirdi. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var.
2: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik 6-7 eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer dava, Aziz İhsan Aktaş davasında yarın karar bekleniyor. Davada yargılanan 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanık var. Ayrıntıları bize Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek.
3: Görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı vardı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin önce tahliye edildi, ardından da görevine iade edildi. Bu davada görevinden uzaklaştırılan 6 belediye başkanı bulunuyor. 6 belediye başkanı ve belediye başkan yardımcılarından ise 5 tanesi tutuklu. Onlar kimler? Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Oya Tekin'in eşi Celal Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Dakay ile birlikte Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık var. Bu dava kapsamında ilk açıldığı gün Ekim ayında 33 tutuklu sanık vardı. Yaklaşık 6 ay süren yargılamada 28 tutuklu sanık tahliye edildi ve sadece 5 tutuklu sanık var. Toplamda 200 sanık için yarın artık karar günü verilecek. Yargılamanın yapıldığı günlerde o 6 aylık süreçte neler yaşandı, kısaca onu da özetlemek isterim. Duruşmada Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu iddia edilen bu suç örgütüne yönelik hem suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş hem de 200 sanık ifade verdi, savunma yaptı. Savunmalarından sonra duruşma savcısı mütalasını açıkladı. Artık davanın sonuçlanması için esas hakkındaki mütalasını açıkladı ve yaklaşık 1,5 ay boyunca bu mütalaya ilişkin sanıkların tümü savunma yaptı. Artık mahkeme başkanı savunmaların tamamlanmasıyla birlikte 24 Ağustos günü, yani yarın sabah saatlerinde son sözlerinin alınmasıyla birlikte kararını açıklayacağını ve bu yüzden tutuklu sanıklarla birlikte tutuksuz sanıkların ve müdafilerin duruşma salonunda hazır olması gerektiğini söyledi. Yarın sabah saatlerinde 10 sıralarında başlaması beklenen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası yeni açılan Marmara Ceza İnfaz Kurumları duruşma salonunda görülecek.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Sevgili seyirciler, İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssüne saldırısı sonrası Şam yönetimi İsrail'le temaslarını kesti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, saldırı öncesi Tel Aviv'e Ebu Zuhur Türk üssü olmayacak mesajını iletmelerine rağmen İsrail'in üssü bombaladığını söyledi.
2: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırı öncesinde İsrail'e üssün Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini söyledi. Şeybani, bu mesaja rağmen İsrail'in hava üssünü vurduğunu belirtti. Saldırının ardından Şam yönetimiyle İsrail arasındaki temasların kesildiğini ifade etti. Suriye'nin önceliğinin İsrail'in saldırılarını durdurmak olduğunu vurgulayan Şeybani, buna rağmen diplomasi kapısının açık olduğu mesajını verdi. Şeybani, Suriye'nin diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'e tarihi fırsatı değerlendirmesi çağrısında bulundu. Özellikle Suriye'nin güvenliğini sürekli tehdit eden bir tarafla temas olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu temas sonuç getirmiyorsa buna ihtiyacımız yok. Şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını ifade etti. İran savaşının başlamasından bu yana güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin dondurulduğunu belirten Şeybani, görüşmelerin yakında yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliği konusunda Türkiye'nin desteğinden yararlandığını belirten Şeybani, ordunun yeniden inşası konusunda Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz. Bu desteği reddetmeyeceğiz dedi.
0: Şeybani'nin bu açıklaması önemli. Tom Barak'la da yan yana getirdiğimizde önemli başlıklar çıkacak. Birazdan konuyu Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman'la konuşacağız ama gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Suriye ilişkin bir diğer önemli açıklama da dün yapıldı. Sözde SDG Komutanı Mazlum Abdi. Askeri, güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimi entegrasyonunun tamamlandığını söyledi. Suriye ordusuna entegre olacağız dedi. Abdi Rudov'a verdiği röportajda SDG üyelerinin bölgelerinde askerlik yapacağını söyledi. Suriye ordusuna katılacak SDG'lilerin hem bakanlıkta hem ordu komutasında iyi görevler almasını beklediğini belirtti. Suriye ordusuyla entegrasyon için yapılan 10 Mart anlaşmasından SDG'nin çekilmesini en büyük hatam sözleriyle de değerlendirdi. Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesinden çıkarılmasında Amerikan Kongresi aşaması tamamlandı. Suriye'nin ekonomisinin gelişmesi için yaptırımların kaldırılması önemli bir adım olacak.
4: Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için kritik eşik aşıldı. Amerikan Kongresi'nin Suriye'nin listedeki statüsünün kaldırılmasına ilişkin 45 günlük inceleme süresi resmi bir itiraz olmadan sona erdi. Süreç ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmenin ardından hızlandı. Trump görüşmenin ardından Kongre'ye Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik kararını bildiren resmi mektubu göndermişti. Böylece Kongre'nin 45 günlük inceleme süreci başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD işlerinden sorumlu danışmanı Cihat Makdisi, Kongre aşamasının tamamlandığını açıkladı. Ancak bu, Suriye'nin listeden doğrudan çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Son aşamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kararı resmen ilan etmesi gerekiyor. Suriye 1979'dan bu yana ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde tutuluyor. Ancak Esad rejiminin devrilmesi sonrası Washington'ın Suriye politikasında önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz konuya dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Suriye'nin listeden çıkarılmasıyla ülkeye yabancı yatırımların önü açılacak diyen Yılmaz, özellikle finans ve sigorta alanında ciddi ilerlemeler sağlanacağını kaydetti. Son dönemlerde Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Yılmaz, bunları söz konusu süreci engellemeye dönük provokasyon olarak görmek gerekir değerlendirmesinde bulundu. Şam yönetiminin terör listesinden çıkarılması halinde ABD'nin Suriye'ye silah ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması bekleniyor. Suriye'nin dış yardımlarla Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kredilerine erişiminin de önü açılacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırım tehdidine Tahran'dan sert yanıt geldi. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, nedir detaylar?
5: İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den dikkat çeken açıklamalar geldi ve doğrudan ABD'yi ve bölge ülkelerine, özellikle Körfez ülkelerine yönelik bir tehdit geldi Rızai'den. Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma, güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını, ancak bu anlaşmanın sadece kağıt üzerinde olduğunu söyledi ve gemilerin seyri sefer haritası konusunda Hürmüz Boğazı'nın orta hattının esas alacağını belirtti Rızai. Ancak bunun kağıt üzerinde olacağını ve ABD taahhütlerini yerine getirmeden Boğaz'ın gemi trafiğine aşılmayacağını sözlerine ekledi. Ek olarak İran'a yönelik ABD'nin bir ekonomi savaşı tekrar başlatılmış durumda. Şu ana kadar petrol geçişlerine sınırlı bir şekilde izin verdiklerini söyledi ve ABD'nin henüz bölgedeki ekonomik altyapılarını hedef almadık. Eğer iş bu noktaya giderse ekonomik altyapılar da hedef alınacaktır dedi ve İran'ın petrol satamadığı bir durumda hiçbir alternatif güzergahın da kullanılmasına izin vermeyiz ifadesini kullandı. Yani Hürmüz Boğazı kullanılmayacaksa, İran kendi petrolünü satamayacaksa ve İran'a yönelik ekonomik kuşatma genişletilecek, büyütülecekse Hürmüz Boğazı dışındaki tüm alternatif güzergahları, geçiş yollarını, alternatif koridorları da hedef alırız şeklinde bir tehdit geldi Mısır Rıza'yı'dan ve şu anda Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını yalnızca sınırlandırmış durumdayız diyor. Ancak ekonomik bir savaş durumunda Körfez'den petrolün başka güzergahlar veya yöntemlerle çıkarılmasına dahi izin vermeyiz ifadesini kullanıyor Mısır Rıza'yı. Şimdi iki ülke ABD ve İran arasındaki bu diplomatik çıkmazı ve yeni ekonomik gerilimi çözme bağlamında Pakistan'ın girişimi artmış durumda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Tarakçı dün Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü. Aynı şekilde Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bugün Asım Munir'in Tahran'a geleceği bilgisi paylaşıldı. İran Dışişleri Sözcüsü Bekai yarın Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran'a geleceği bilgisini paylaştı. Bu da önemli. Pakistan'ın ABD'den bir mesajı Tahran'a ileteceği ise El Arabiye kaynakları tarafından paylaşıldı. Resmi olarak Bekai yaptığı açıklamada bir mesaj vurgusu yapmamıştı. Ancak iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve aynı şekilde bölgede bir barışın tesisi anlamında Pakistan'ın bu ziyareti gerçekleştireceği bilgisini Bekai paylaşmış oldu. Beklentiler yeniden diplomatik krizin aşılması ve iki ülke arasında, ABD ve İran arasında başta nükleer mesele ve Hürmüz Boğazı konusu olmak üzere yeni bir müzakere turunun başlatılması yönünde ve Pakistan Genelkurmay Başkanı da bu arabuluculuk girişimi için Tahran'a gelecek. Ancak tehdit seviyesi artmış durumda. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Rıza'yı doğrudan bir tehdit dile getirdi. ABD'nin ekonomik altyapılarının hedef alınacağını söyledi ve İran'a yönelik ekonomik kuşatma eğer artırılır, genişletilirse Hürmüz Boğazı'ndan sınırlı bir şekilde petrolün geçişine izin veriyorduk. Ancak bundan sonra hiçbir surette izin vermeyiz ve alternatif güzergahları ve petrolü çıkarmak için kullanılacak alternatif yöntemleri de hedef alırız. Bu güzergahları da vururuz şeklinde Rıza'yı'dan dikkat çeken bir tehdit geldi.
0: Evet, Ali Çabuk güney sınırımızdaki gelişmeleri bildirdi. Şimdi kuzeye, Karadeniz'in diğer kıyısına gideceğiz. Ukrayna-Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Moskova enerji krizi yaşarken Rus lider Putin'den Ukrayna'ya da tehdit var. Ayrıntıları bize Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır aktaracak. Ümit Nazmi.
6: Evet, dün Rusya Devlet Başkanı Putin'in uzun bir demeci oldu Rus medyasına ve burada özellikle sahadaki durumu ve Ukrayna Savaşı'ndaki duruma dair açıklamalarda bulundu. Putin'in açıklamalarındaki öne çıkan noktalardan bir tanesi şuydu: Rusya tarafının Ukrayna'da diyaloğa hazır olduğunu fakat sahadaki gerçekler temelinde ancak bir barış görüşmelerinin ve diyaloğunun olabileceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Bu Rusya'nın şu anda çok fazla taviz vermeyeceği anlamına geliyor. Özellikle Donetsk bölgesi konusunda Rusya burada pek yara da adım atacak gibi gözükmüyor. Çünkü Rusya Donbas bölgesinin çoğunu elde etti. Donetsk bölgesinin %80'ini ele geçirmiş durumda ve %20'si, kalan %20'yi ele geçirmeden barış müzakerelerine başlamayacağına dair aslında bir mesaj olarak da bunu okuyabiliriz. Tabii başka açıklamaları da oldu. Şunu da söyledi Putin: her insanın kaybının savaşta Rusya açısından bir trajedi olduğunu söyledi. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı yaklaşık 5. yılına girmiş durumda ve iki taraftan da tabii önemli kayıplar var. Fakat Rusya'nın kaybının ne olduğuna dair Rusya tarafı resmi açıklama yapmıyor. Hatta Rusya'nın askeri kaybını Rusya'da tartışmanız da pek mümkün değil. Çünkü bu orduyu itibarsızlaştırıyor.

0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının düşmanın savunma sanayi işletmelerine büyük zarar verdiğini, bunun da Rusya'nın savaştaki durumu açısından iyi olduğunu söyledi. Şunu da belirtmek lazım. Rusya'nın son aylarda yoğun bir hava saldırıları sürüyor ve burada özellikle Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını görüyoruz. Çünkü Ağustos ayı içerisinde de Zelenski'nin bir açıklaması olmuştu ve Zelenski özellikle ABD şayet Patriot önleme füzelerinin, Stovall'daki Patriot önleme füzelerinin %10'unu bize verdiği takdirde biz Rusya'nın tüm balistik füze saldırılarını engellemiş oluruz şeklinde bir açıklaması vardı. Ve bu da tabii şunu da belirtmek lazım. Ukrayna ise özellikle Rusya'nın petrol rafinelerine ve işletmelerine yoğun saldırılarda bulunuyor. Bundan dolayı da zaten şu anda Rusya'da büyük bir benzin sıkıntısı yaşanmakta. Onun dışında tabii şu anda hem Putin'in dünkü açıklamalarına bakacak olursak, hem Ukrayna tarafının açıklamalarına bakacak olursak ve de sahadaki duruma ve koşullara bakacak olursak çok yakın bir zamanda barışın geleceğini söyleyemeyiz. Hatta bazı uzmanlar da en az savaşın bir yılda sürebileceğini dile getirmekte. Çünkü şu anda iki tarafta birbirine karşı üstünlük kurabilmiş değil ve Rusya-Ukrayna savaşı yıpratma savaşına dönmüş durumda. Son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Eylül ortasında Rusya'da Duma parlamento seçimleri gerçekleşecek. Şayet bu seçimlerden sonra Rusya savaşın dozajını yükseltecek mi veya seferberliğe gidecek mi veya başka bir adım atacak mı, bunu da bekliyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada iki önemli toplantı var. MYK ve parti meclisi toplantıları çarşamba günü yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği MYK'da Eylül'de başlayacak kurultay takvimi ele alınarak ilçe ve il kongrelerinin tarihleri belirlenecek. Örgütlerin çalışma programları da şekillenecek. MYK'nın ardından toplanacak parti meclisinde ise il ve ilçe yönetim kurullarının sayısının artırılmasıyla kesinleşen cezaların bağışlanma talepleri görüşülecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün Rize'deydi. Belediye başkanı transferlerini eleştirdi. Belediyeler transferle kazanılmaz dedi. Esnafı da ziyaret eden Özel, yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir ifadesini kullandı.
2: Siyaset çalışarak kazanılır. Rekabetle kazanılır ama ilçeler, şehirler, belediyeler transferle kazanılmaz. Allah bize Rize'yi de yarışarak kazandığımız bir günü nasip edecek inşallah.
3: Belediye başkanı transferlerini eleştirdi, siyasi nezaket vurgusu yaptı.
2: Siyaset rekabet demek ama en önemlisi de nezaket demek. Biz herkesin verdiği oya saygılıyız. Ben Rize'yi bir gün yeni partinin seçilmiş bir belediye başkanının yöneteceğine inanıyorum. O güne kadar Rizeliler kime karar verdiyse başımızın üstündedir.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Mesajlarını Rize'den veren Özel, esnafı ziyaret edip partililerle yürüdü. Yeni parti yeter artık diyen herkesin partisidir dedi.
2: Herkesin yüzünün güleceği yeni bir dönem, yeni bir iktidar mümkün. Artık yeni parti Türkiye'nin yeni partisidir. Yeter artık diyen herkesin yeni partisidir.
1: Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu 29 Temmuz'da partinin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıklamıştı. Kararın ardından Gelecek Partisi olağanüstü kongresini topladı. Partiden yapılan açıklamada fesih kongremizde yaptığımız oylama sonucunda Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Gelecek Partisi 12 Aralık 2019'da kurulmuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 ilde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlem başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, 1 Haziran'dan bugüne kadar meydana gelen 73 orman yangınında 46 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 12'si hakkında tutuklama kararı verildiğini bildirdi. 21

0: Bir kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Gürlek kastıyla, ihtimaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır dedi. Kocaeli'de Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 4. ve son gününde devam ediyor. NTV ekibinden Beyza Nur Özer de orada son gün izlenimlerini bize canlı yayında aktaracak. Beyza Nur.
1: Noktaladık. Şimdi çok kısa bir...
2: Erhan, Teknofest Mavi Vatan'ın bugün son günü ama kalabalık bugün de sürüyor. Öyle ki Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler var. Bir hayli yoğun burası sabahın ilk saatlerinden beri. Şöyle çıkalım, daha net görebilin. Teknofest Mavi Vatan Perşembe günü başlamıştı ve bugün yani pazar günü de artık sona erecek. Çeşitli standlar var. Standlarda çeşitli ürünler var, eğitimler var, etkinlikler var. Bugün etkinlik programı da bir bakalım. Sualtı roket yarışması, insansız deniz aracı yarışması, insansız sualtı sistemleri yarışması gün boyu bugün bu alanda sürecek. Sonrasında Mavi Vatan el incesi atma yarışı finali yapılacak saat 16'da. Saat 13.30 itibariyle yani 4 dakika sonra bilim şovu başlayacak. Deniz Hava Komutanlığı ve İHA uçuş gösterisi saat 14'te başlayacak. Saat 15'e kadar da sürecek. Aslında en çok ilgi çeken gösterilerden biri bu. Saat 15 ve 16 arasındaysa Mavi Vatan yelken kortej geçişi gerçekleşecek. Ve on binlerce ziyaretçinin katılım sağladığı Teknofest Mavi Vatan Gölcük'te sona erecek. Yoğun bir katılım var. Tabii katılımın ilk günden itibaren olan katılımın sayısını Teknofest Mavi Vatan sonlandığında öğreneceğiz. Ama bir hayli yoğun bugün de pazar günü olmasının da etkisiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler var. Tabii en çok ilgiyi de gösteriler, şovlar çekiyor bu alanda. Gençlerin geliştirdiği teknolojik aletler de var. Yalnızca araçlar değil, gençler de oldukça büyük katılım sağlıyor Mavi Vatan Teknofest'te. Tabii Gölcük'e bir parantez açmak lazım. Gölcük Türkiye'nin denizcilik ve savunma sanayi açısından önemli merkezlerinden biri. Ve Teknofest'in, Mavi Vatan ayağının burada yapılması da teknoloji festivaliyle denizcilik kültürünün aynı noktada buluşması anlamına da geliyor. Şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. TCG Anadolu alanın, Teknofest'in en çok dikkat çeken araçlarından biri. Şu an ekranınıza getirdiğimiz kalabalık yoğunlukta aslında TCG Anadolu'ya girmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk, sıra, en çok ilgi bu yılda TCG Anadolu'da. Bu alanda başka neler var peki? İnsansız deniz araçları var, insansız sualtı sistemleri var, sualtı teknolojileri var, deniz araçları sergileniyor, savunma sanayi teknolojileri sergileniyor, SAT ve SAS gösterileri yapılıyor, donanmanın önemli gemilerinin ziyarete açılıyor aynı zamanda. Aslında pek çok etkinliğin de olduğu bir alan burası, kocaman bir alanda yapılıyor. Bugün de son günü ve Teknofest Mavi Vatan bugün itibariyle sonlanacak. Yoğunluk devam ediyor. Tabii Türkiye'nin ilk yerli denizaltı üretiminde de önemli bir gelişme yaşandı. MIL'den yapılan testlerden başarıyla geçti. MIL'den de burada sergileniyor. Şimdi MIL'den hakkında topladığımız bir haberimiz var. Ekranlarınıza getirelim.
3: Tamamlandığında 80 metreden uzun olacak, 2700 ton ağırlığıyla 40'tan fazla bahriyeliği dünya denizlerine suyun altında taşıyacak. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı projesi MIL'den de ilk önemli aşama geçildi. 2025'te başlayan çalışmalarda denizaltının ilk bloğunun yapımı tamamlandı ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez sergilendi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen Milli Denizaltı, Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi devlet kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle donatılacak. Milli Denizaltı'nın özel alaşım çeliği de Türkiye'de OYA'ya bağlı Milux tarafından üretiliyor.
4: MIL'den için hem levha hem profil çeliklerimizi üreterek Gölcük Tersanesi'ne teslim etmiştik. Mavi Vatan aslında kritik malzemelerin de üretilmesi demek. Biz kendi ekosistemimiz, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir'le beraber bu üretimleri yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan tamamıyla %100 yerli ve milli olacak şekilde tüm üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bir noktadır bu.
3: Milli Denizaltı Projesi'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen birçok aracın zırhlı çelikleri de yerli üretim olma özelliğine sahip.
4: Bizim ürettiğimiz çeşitli zırh çelikleri hem kara platformlarında hem de aslında deniz platformlarında da bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. MÜGEM dediğimiz yani Milli Uçak Gemisi projemizde Erdemir tarafından yerli ve milli olmak kaydıyla teslimatlarımızı yaptık.
3: Milden denizaltılarında Türkiye'nin ürettiği Akya, Atmaca ve Gezgin isimli silah sistemlerinin bulunması planlanıyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
7: Kripto. 20-26 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Viva Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
8: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
11: Doğa takvimi. Bugün 23 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Zürafa çok yer. En çok da akasya yaprağını sever. Akasya zürafa için önemli. Çünkü yaprağının %70'i su. Onunla hem doyar hem su ihtiyacını giderir. Günde yaklaşık 34 kilo akasya yaprağı yiyebilir. Ama bu hayati derecede önemli besin kaynağını kazanması o kadar kolay olmadı. Yıllar önce Afrika'daki akasyalar yapraklarını yiyen zürafalara karşı bir savunma geliştirmiş. Zürafa bir yaprağı koparınca ağaç kısa sürede yapraklarına zehirli gaz pompalamış. Zürafa bir iki denemeden sonra diğer ağaçlara geçmiş. Ama bir süre sonra fark etmiş ki yaprağını kopardığı ağacın salgıladığı zehirli gaz rüzgarda yayılıyor ve diğer ağaçlara tehlikeyi haber veriyor. Bu zinciri kırmak isteyen zürafa bir ağaçtan bir yaprak kopardıktan sonra hızla koşmaya başlamış. Ta ki tehlikeyi henüz haber almamış ağaca kadar. Ama buna da gücü yetmemiş. Sonra gazın rüzgarla yayıldığını, rüzgardan hızlı koşamayacağını anlamış. Rüzgarın tersi yöndeki ağaçlara, rüzgara karşı koşmaya başlamış ve akasyayla girdiği mücadeleyi kazanmış. Akasyalarla zürafaların yaşam savaşı, bilim dünyasının heyecanlı keşiflerinden oldu. Ancak zürafalar yine de kendilerini tehlikeden kurtaramadılar. Günümüzde sadece Afrika topraklarında az sayıda zürafa kaldı. Bu arada önemli bir durum var ki zürafaların durumu fil ya da gergedan gibi diğer ikonik Afrika hayvanlarına kıyasla kamuoyunda daha az ilgi görüyor, daha az bilimsel çalışmaya konu oluyor. Doğa korumacılar bu yüzden zürafalar için sessiz bir yok oluş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Ne yapabilirsiniz? Zürafadan yapılan herhangi bir ürünü asla satın almamak, satan ve alanları uyarmak, farkındalık yaratmak için çalışabilirsiniz.
11: Doğa takvimi.
5: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
13: Merhabalar. Yaz ortasında hep denizlere kavuşmak, deniz kenarında olmak istiyoruz. Deniz kenarı deyince aklımıza da deniz mahsulleri gelecek. Ama ben size denizin bir başka mahsullerinden bahsetmek istiyorum. Su bitkileri. Evet, su bitkileri deyince aslında tabii ki aklımıza ilk gelen deniz börülcesi olacak. Fakat sulak alanlarda yetişen, denizin bastığı bataklık alanlarda yetişen, kaya aralıklarında yetişen pek çok deniz bitkisi var. Evet, deniz börülcesi ve kaya koruğu bizim mutfağımızın en çok bilineni, hatta eskiden pek bilinmezlerdi diyeceğim, yerel olarak bilinirdi ama artık marketlerde bile deniz börülcesini bulmak mümkün. Şimdi aslında bu tür bitkiler her denize göre, her sulak alana göre değişiyor. Dünyanın pek çok tarafında var. Tabii denizde yetişen bitkilerden yararlanmak herhalde en çok Japon mutfağında var. Tabii onlar çünkü her türlü yosunu kullanıyorlar. Fakat ben yosun konusuna girmeyeceğim. Bir tek yosun olarak agar agardan bahsedebiliriz. Onu da zaten gidip marketten, manavdan almamız mümkün değil. O da zaten endüstriyelleşmiş bir ürün olarak satılıyor. Jelatin yerine tamamen vegan bir jelleştirici olarak agar agar artık mutfağımızda var. Yani eskiden jelatin balık kılçıklarından elde edilirmiş. Osmanlı dönemine gidersek jelatin için balık tutkalı dendiğini görüyoruz. Hatta İtalya'da da aynı ifade var. Colla di pesce deniliyor. Tamamen tam tercümesi balık tutkalı. Çünkü tutkal gibi oluyor. O balık kemiklerinden hazırlanan jelatin gibi madde jelleştirmeye kullanılıyor. Mesela Osmanlı mutfağının elmas gibi parıldayan şeffaf cam gibi tatlısı elmasiye balık tutkalından yapılıyor. Ama tabii balık tutkalından o kokuyu gidermek de son derece zor. Diğer kültürlerde jelatin hep sığır kemiklerinden yapılmış ya da domuz kemiklerinden yapılmış. Dolayısıyla bugün helal olsun diye garanti etmek isteyenler ya da hayvansal üründen kaçınanlar, vejeteryenler, veganlar agar agarı jelleştirici olarak bir jelatin yerine tercih ediyorlar. Evet, siz de o şekilde bakabilirsiniz. Benim asıl konu etmek istediğim denizden gelen sebze gibi kullandığımız diğer malzemeler. Şimdi bunlarda da gerçekten aynı bitkinin farklı ülkelerde farklı roller kazanabildiğini görüyoruz. Örneğin bizdeki deniz börülcesini biz börülceye benzetmişiz. Yani aslında bu tür bir eğilim var. Denizden çıkanı tarlada yetişene benzetme eğilimi. Yani fasulyeyi biliyor, deniz fasulyesi diyor. Börülceyi biliyor, deniz börülcesi diyor. Kuşkonmazı biliyor, deniz kuşkonmazı diyor. Bu tür böyle adlandırmalar çok son derece yaygın. Ama deniz börülcesine İngiltere'de verilen adlardan biri, aslında birçok adı var ama adlardan biri tamamen başka bir kullanıma işaret ediyor. O da deniz börülcesinin cam yapımında kullanılması. Çünkü İngilizce'de glassworth deniliyor. Glass cam demek. Dolayısıyla cam üretiminde kullanılan bir özelliği var. Fakat biz deniz börülcesini elbette ki sofrada tercih ediyoruz. Üstelik de tuzu kendinden sadece şöyle bir buğulamak veya kaynatmak yeterli. Gerisi artık doğanın verdiği lezzet.

Şimdi birazcık deniz börülcesinin çok ilginç yolculuğuna bakalım. Deniz börülcesi pek çok coğrafyada sulak alanlarda yetişiyor. Sulak alanlar derken deniz suyunun bastığı bataklıklar, deniz suyuyla yıkanmış alanlar, tuzlu topraklarda, buralarda deniz börülcesi çok güzel yetişiyor. Deniz börülcesi gibi bitkiler halofitik bitkiler olarak kabul ediliyor. Ne demek yani? Tuzu tolere eden tuzcul bitkiler. Tuzlu toprakta yetişebiliyorlar ya da denizin tam içinde bataklık alanlarda yetişebiliyorlar. Aslında bünyelerinde bol miktarda deniz tuzunu da barındırıyor sodyum yüklü bitkiler. Belki de onun için çok seviyoruz. Çünkü tuzlamaya bile gerek yok. Şöyle bir haşla, tamam. İngiltere'de de bu tür bitkilere farklı isimler verildiğini söylemiştik. Bunlardan biri glasswort, yani glass aslında cam demek olduğu için cam yapımında kullanılıyor. Şimdi bu cam yapımında kullanılmasının da son derece ilginç bir bağlantısı var. İlk eski Mısır'da, bugünkü Suriye gibi Mezopotamya'da ilk defa geliştiği söylenir. Neden? Çünkü kum lazım. Kumun eritilmesiyle ve buna potas veyahut da soda külü katılmasıyla çok yüksek ısıda cam elde ediliyor. Kum derken nedir? Aslında kuarts. Kuartsın içindeki silikayı ortaya çıkartmak lazım. Şimdi burada da çok yüksek ısı gerekiyor. Fakat bu doğal olarak da kuarts oluşabiliyor. Dolayısıyla doğadan kuarts çakılı toplanabiliyor ve buna da işte eritip de soda külü katıldığı zaman cam elde ediliyor. Peki soda külü nereden gelecek? Elbette ki deniz börülcesinden. Şimdi deniz börülcesi sodyumu çok fazla tutuyor ya içinde. Onun için tadı tuzlu tuzlu ve çok hoşumuza gidiyor. Bize sanki böyle bir yudum deniz suyu gibi bir tat veriyor. Deniz börülcesini kurutup da yakarsanız soda külü elde ediyorsunuz. Yani sodyum karbonat. İşte bundan da cam elde ediliyor. Tabii bu cam teknikleri Orta Doğu'da gelişmiş. Bizim Finike'de gayet güzel boncukları meşhur. Milattan önce 5. yüzyıla 6. yüzyıla uzanıyor. Fakat bu teknikler aynı zamanda Venedik'e gitmiş ve Venedikliler de soda külünü son derece güzel kullanarak şeffaf kristal gibi camlar elde etmişler. Hatta bu tür camlara kristallo demişler. Zaman içinde bir takım ustalar, ki ustaların böyle ülkelerden ülkelere götürülmeleri, seyahatleri son derece geçerlidir tarihte, İngiltere'ye gidiyorlar ve İngiltere'de de cam yapımını orada başlatıyorlar. Peki orada ne kullanacaklar? Deniz börülcesi yok. Halbuki var. Evet, orada da sulak alanlarda, özellikle İskoçya'da aynı deniz börülcesine benzeyen bitkiler buluyorlar. Onun için de onlara İngilizce'de glasswort deniliyor. Ama gerçekten de nem Venedik mutfağında var, sadece bizde var. Evet, bizim Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz börülcesi son derece güzel kullanılıyor. Tariflerimiz de olacak. Fakat İngiltere'deki bir isme daha dikkatinizi çekerim. Aynı bitkiye pickleweed veya picklegrass de deniliyor. Yani turşu otu.

Glassford camla ilgili bağlantısı ta Mezopotamya'dan çıkan, Akdeniz kıyılarından dolaşan, Venedik'e giden ve oradan ta İngiltere'ye giden uzun bir hat taşıyor. Fakat genellikle de mesela Salicornia adı kullanılıyor. Bunun için de Latince'ye bakmak lazım. Çünkü Salicornia aslında artık gastronomi dünyasında genel kabul edilen bir isim haline geldi. Yani her ülkede belki de deniz bölgesine farklı bir isim verildiği için genellikle Samphire veyahut da Salicornia kelimeleri kullanılıyor. Şimdi Samphire kullanılması, o da biraz karışık, ona da gideceğiz. Çünkü birden fazla başka bitkiye de aynı şekilde isim takılabiliyor. Dolayısıyla Salicornia aslında bizim deniz bölgesine yapışmış bir isim. Peki bu nereden geliyor? Tabii ki sal kelimesini görünce hemen sale, İtalyanca sale, yani tuz kelimesine gidiyoruz. Oradan Latince'ye gidiyoruz. Burada da tuz ve boynuz kelimelerinin birleşimine gideceğiz. Sal, tuz. Cornu ya da cornea burada boynuza işaret ediyor. Aynı kaktüs gibi içinde su toplayan bir sükulant bir bitki. Şimdi bu ne oluyor? İçinde suyu tuttuğu için böyle gayet dik duruyor. Boynuz gibi durduğu için tuzlu boynuz ya da tuz boynuzu anlamında Salicornia demişler. Böyle de ilginç bir hikayesi var. Şimdi Samphire kelimesine gelince de mesela kaya koruğu içinde rock Samphire kelimesi kullanılabiliyor. Halbuki biz onu koruk halinde olan üzüme benzetmişiz. Orada da Fransa'ya gideceğiz. Denizlerin koruyucusu Aziz Peder Saint-Pierre var. Saint-Pierre denizi ve denizden gelen her şeyi koruyor. Dolayısıyla balıkçıların azizi kabul ediliyor. Deniz kıyısında, bataklık alanlarda, hele hele Fransa'da Normandiya bölgesinde sular bir gelgit yapar. Böyle bir bakarsınız her yer su, bir bakarsınız su tamamen gitmiş tarla gibi. İşte oralarda bu bitki yetiştiği için, yani deniz börülcesi oraların bitkisi olduğu için Saint-Pierre otu demişler. Ot gitmiş, Samphire. Samphire de İngilizceye Samphire olarak geçmiş. Evet, böyle enteresan bir geçmişi var. Her ülkede başka bir kılığa bürünmüş bizim deniz börülcesi. Peki deniz börülcesini biz en çok nasıl seviyoruz? Kısaca bir haşlayın. Hiç haşlama suyuna tuz koymayın. Hatta sadece buğulayın diyeceğim. Tencerenin içine bir kaide oturtursunuz. Üstüne bir süzgeç koyarsınız. Suya değmeden çok güzel bir şekilde kaynayan suyun buğusunda deniz börülcesini haşlayabilirsiniz. Peki olduğunu nasıl anlayacaksınız? 5-10 dakikada kendini yumuşatacaktır. Bütün hikaye ortasındaki misina gibi neredeyse sert böyle kılçığını çıkartmak. Yani orada da deniz börülcesini iki parmağın arasıyla şöyle bir sıyırırsanız o diken gibi, adeta balık kılçığı gibi olan, ben balık avlamakta kullanılan misinaya benzetiyorum. İşte orasını sıyırdığınız zaman deniz börülcesi üstüne birazcık limon veya sirke, zeytinyağı, sofraya gelmeye hazırdır. Tuz ekmeye bile gerek yok. Ama kıyılmış domatesle de bir başka yakışır. Sarımsağı da unutmayalım.

su kenarında yetişen bitkiler. Tabii bunların içine suyun kenarındaki kayalıklarda yetişen kaya koruğu da dahil. Şimdi kaya koruğu deyince aslında tabii sulak alanlarda, deniz kenarında pekala pek çok kayalık alanda kaya koruğu yetişiyor. Ama bazı bölgelerde neredeyse artık bayağı önemli bir yerel lezzet haline gelmiş. Biz şimdi üzüme benzetmişiz, olmamış üzüme, o ekşi tadından ötürü koruk demişiz. Ama kaya koruğunun çok enteresan bir tadı vardır. Birazcık böyle çamsı bir kokusu vardır. Hani birazcık böyle reçine gibi. Bana aslında gaz gibi gelir. Hatta acaba bu denizde gaz yağı falan bazen olur ya, motorlardan falan sızan, öyle bir şeyle mi yıkandı falan diyecek kadar sanki böyle terebentin kokusu gibi bir şey. Şimdi bunun içinde aslında deniz suyunu özümserken pinen denilen, aslında reçinelerde olan ya da terebentinin o kokusunu veren öz var. Dolayısıyla aslında farklı kültürlerde normalde toprakta yetişen bir şeye benzetildiğini söylemiştim ya, deniz börülcesi misali. İşte mesela İtalya'da da genellikle bu rezeneye benzetilmiş. Çünkü İtalyan coğrafyasında rezene hem kültüve olarak, yani tarım bitkisi olarak da çok yetiştirilir, hem özellikle mesela Sicilya'da yabanisi de bulunur. Yani bizdeki Arap saçı. Şimdi Arap saçının da rezenenin de böyle anasonu andıran, aslında o da değişik bir tadı vardır. Belki de onun için yaz sofralarına çok yakışıyor. O tadı birazcık anasona da benzetebilirsiniz. Değişik bir lezzet. Bu özellikle İtalya'da çok seviliyor. Hatta Ancona bölgesinin, yani Marche area'sı, yani Ancona deyince Adriyatik tarafına bakan Çizme'nin sırtından bahsediyoruz. Yani tam Yunanistan'ın karşısı gibi oluyor. Orada aslında coğrafi işaretli bir ürün haline de gelmiş. Çünkü oradaki kayalıklarda çok yetişiyor. Hatta bunu kültüve bitki olarak da yetiştirmeye başlamışlar. Şimdi orada ne deniyor? Orada da aslında bu deniz rezenesi ifadesi kullanılmakla birlikte pakasassi diye bir isim koymuşlar. Evet, pakasassi, beyaz pakasassi deniliyor. Ve aslında en güzel zamanı da Temmuz'dan Eylül'e kadar olan toplanma zamanı. Sonra tohuma kaçabiliyor ve sarı sarı, birazcık da aslında böyle dereotu çiçeklerine andıran bir çiçeği oluyor. İşte o tohum ve çiçekler de aslında aroma özütü olarak kullanılabiliyor. Özellikle bitter içecekler yapmak için o hafif böyle acımsı lezzeti veriyor. Peki pakasassi'yi Ancona'da nasıl tüketiyorlar? Daha doğrusu nasıl yapıyorlar? Bizde turşusu yapılır. Onlarda da turşusu yapılıyor. Fakat bir de turşusunu turşu gibi yapıp sonra yağa basmak var. Hatta ona da pakasassi sott'olio deniliyor. Hemen size tarifini veriyorum. En körpe taraflarından kaya koruğunu alın. İyicene yıkayın. Yıkanması çok önemli. Ondan sonra yarısı sirke, yarısı su, bir suda kaynatın. Bu suyun içine biber taneleri koyabilirsiniz. Birazcık değişik bir tat vermesi için defne koyabilirsiniz. Hatta sarımsak koyabilirsiniz. Şöyle bir taşım kaynasın. 3 ila 5 dakika. Şimdi 3 ila 5 dakika diyorum. Kaynar sirke su karışımını atacaksınız. Ve tekrar kaynadığı zaman en fazla 3 dakika tutacaksınız. Hemen sirke sirkeli sudan alacaksınız ve kurutacaksınız. Soğuyunca işte bu sirkede hafif pişmiş kaya koruğunu kavanozlara basacaksınız. Üstüne de zeytinyağı, isterseniz gene tabii başka sarımsak gibi lezzetler koyabilirsiniz. Sıkı sıkı kapayıp doğru kilere.

0: Deniz Börülcesi'nden başladık, Kaya Koruğu'na gittik. Kaya Koruğu'nun İtalya'daki kullanımında, çizmenin bize bakan tarafında kullanımında bizden bazı etkiler de var. Bizden derken Bizans İmparatorluğu'na gidiyoruz. Bizans ordularının o bölgede etkisi var ve onların getirdiği çok enteresan bir ekmek var. Aynı bizim bütün Anadolu'da köy yerlerinde yapılan katmer gözleme gibi bir ekmek. Hatta buna da kreşa deniliyor. Hatta kat kat katmer gibi olduğu zaman kreşa sfogliata deniliyor. Şimdi sfogliata zaten folya, yaprak demek. Yani yaprak yaprak anlamında. Böyle hani bizim katmerde böyle hani hamuru açarız, ondan sonra bir yağlarız, burarız. Ondan sonra kendi etrafında böyle salyangoz kabuğu gibi bükeriz. Ondan sonra yassıltırız ve saç üzerinde pişiririz ya. Aynı o şekilde yapılan bir ekmek. Biraz daha incesi, birazcık daha katları eksik. Onu ikiye aynı lavaş ekmek gibi katlıyorlar. İçine bol mortadella salamı koyuyorlar ve illaki Kaya Koruğu turşusu koyuyorlar. Evet, turşuyu yapmak için de illaki yağda saklamak gerekmiyor. Sirke, su eşit miktarlarda haşlanıyor. Kendisi zaten tuzlu ama birazcık da tuz ekleyebilirsiniz korunması için, turşu yapmak için. İsterseniz sarımsak koyun. Bu şekilde haşlanmış Kaya Koruğu'nu çıkarın. Üstüne de soğumuş sirke su karışımını koyun. İşte size sirkeniz kısa bir zamanda hazır olacak ya da o şekilde bir süre buzdolabında saklayıp kullanabilirsiniz. Şimdi burada o ekşi lezzet aslında bizde de salam sosis sandviçlerine mutlaka bir turşu girer ya, bir karşı lezzet lazımdır. Hem ekşi hem böyle bir kontrast bir lezzet. İşte orada da mortadella salamıyla birlikte kullanılıyor. Öyle sandviçler yapılıyor. Bu Kaya Koruğu'nun biraz böyle gaz yağını andıran terebentin tadı var demiştik. Aslında bu sirkeyle birlikte haşlama sırasında da o tat biraz gidiyor. Dolayısıyla tadı birazcık yumuşuyor. Deniz börülcesini nasıl kullanacağız derseniz, İngiltere'de özellikle de İskoçya kıyılarında cam yapımında kullanıldığını söylemiştim ya. Tabii ki orada da yenmeye başlanmış. Fakat orada bayağı böyle pahalı, zor bulunur bir malzeme olarak kullanılıyor. Fakat oralarda zeytinyağına geçsin. Biz hemen üstüne biraz haşlıyoruz. Üstüne zeytinyağı, sarımsak koyuyoruz. Oluyor, bitiyor. Orada da tereyağıyla. Ve orada da zaten birazcık da kuşkonmaza benzetiyorlar. Biraz tereyağıyla şöyle tavada çeviriyorlar. Ya da kuşkonmaza yakıştırdıkları mesela yumurta bazlı, yani yumurtalı mayonez gibi olan ama sıvı yağ yerine tereyağıyla yapılan Hollandaise sosu kullanıyorlar ve çok özel bir lezzet olarak sofralara geliyor. Şimdi tereyağında aslında deniz börülcesini çevirebilirsiniz. Hatta ben size tuhaf bir şey önereceğim. Üstüne bir de yumurta kırın. Bir de öyle deniz börülcesini deneyin. Bir başka tarifte bonus olarak benden deniz börülcesini haşlayın. İster zeytinyağıyla ister gene tereyağıyla yapabilirsiniz. Şöyle biraz sarımsakla zeytinyağında veya tereyağında çevirin. Üstüne bol haşlanmış spagetti. O uzun uzun deniz börülceleriyle spagettinin, makarnanın hemhal olması son derece güzel olacak. Size deniz lezzeti getiren, isterseniz içine elbette ki deniz malzemeleri de koyabilirsiniz, tarak gibi. Hepsiyle birlikte şöyle bir alt üst edin, size deniz börülceli bir makarna. Afiyet olsun diyelim, takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Telefon deyince vatan.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Turkcell'le bağlan hayata.
15: Reklam.
16: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağlı nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
15: Hava durumu.
17: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Aydın'da orman yangını çıktı. Alevleri havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın Germencik ilçesi Dağ Yeni mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler müdahaleye başladı. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede helikopter ve uçaklarla havadan yangının kontrol altına alınması için çalışma yapılıyor. Bölgede rüzgarın etkili olduğuna dair de görüntüler var. Dumanlar çıkıyor. Helikopterler ve uçaklar yangının büyümemesi için canla başla çalışıyor. Ancak şu dakika itibariyle yangının kontrol altına alındığına dair bir bilgi yok.
1: Karadan müdahale etmiş şansı yok.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yarın kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını yapacak.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da bulunuyor.
3: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: İstanbul'da apartman yangını var. Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binadan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki 5 katlı apartmana sıçradı. Canlı olarak geliyor görüntüler. İhbar üzerine olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Dar bir sokakta iki bina yan yana, biri 4 katlı, biri 5 katlı. 4 katlı binada çıkan yangın büyüdü, apartmanı sardı ve yan taraftaki diğer apartmana da sıçrayınca alevler daha da genişledi. Şu dakika itibariyle görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. O dar sokaktaki apartman yangınına İstanbul İtfaiyesi vinçle müdahale ediyor. Yangının da kontrol altına alınması için çalışılıyor. Gördüğümüz kadarıyla dumanların rengi beyaza döndüğü için yangın da kontrol altına alınmak üzere gibi görünüyor ki sol tarafta başlama anına ilişkin görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz ki duman farkını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yangının büyüdüğü anda özellikle çatı katından çıktığına dair bir görüntüde bilgi olabilir. İstanbul'da da ciddi bir hava sıcaklığı var. Dikkatli olmakta da fayda var. Ankara polisi operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda gözaltına alınan 743 kişiden 331'i tutuklandı. Operasyonların hedefinde suç örgütleri, dini istismar eden yapılanmalar da vardı.
3: Dini istismar eden yasa dışı yapılanmalar, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve fuhuşa aracılık edenler. Ankara Emniyeti suç işleyenlere göz açtırmıyor. Başkentte son 2 ayda 202 operasyon düzenlendi. 743 kişi gözaltına alınırken bunlardan 331'i tutuklandı. Bu yılın başından bugüne kadar en çok operasyon şehirde çeteleşmeye çalışanlar, dini duyguları istismar edenler ve çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara yönelik gerçekleştirildi. Bu suçlardan gözaltına alınan 236 kişiden 117'si tutuklandı. Yıl genelinde uyuşturucu satışı suçunu işleyenlere yönelik yapılan 20 operasyonda ise 126 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı. Dolandırıcılık suçuna yönelik 7 aylık süreçte başkentte 6 büyük operasyon düzenlendi. 126 kişi yakalanırken bunlardan 56'sı hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki hava üssüne saldırısı ve sonrasında Türkiye'ye de falan açıklamaları İsrail kamuoyunun da gündeminde. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'i Kanal 12 televizyonunda soruları yanıtladı. Saar, İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını savundu.
4: Gideon Saar, Halikud.
5: Şalom lachem.
4: Haim efşar kol ahiz rişmit, şeşenu hazit şminit im Türkiye.
5: Lo, kodum kol en lanu şum inyan beslama. עם טורקיה, יש לנו עניין בכלל בסוריה, בשימור היציבות, בשימור הסטטוס קוו הביטחוני. טורקיה, כמו שאתם יודעים, נמצאת כבר כמה שנים טובות בצפון סוריה. דבר שאנחנו לא יכולים לקבל ולא רוצים לראות, זה הקמה של בסיסים צבאיים טורקיים בסוריה, או ירידה של כוחות צבאיים טורקיים דרומה. אלה דברים שישראל לא יכולה לקבל.
4: תרד, אם אנחנו רוצים שטורקיה תרד דרומה, זה כי אנחנו רואים בטורקיה איום צבאי?
5: אנחנו, תראה. השאלה האם אתה רוצה את סוריה כפרוטקטורט טורקי, אני חושב שאפילו הסורים לא מעוניינים בזה.
0: İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırım tehditlerine sert yanıt geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Amerika'nın yaptırımlarına destek veren ülkelere hedef alacaklarını duyurdu. Donald Trump, Tahran'ı yeniden masaya çekmek için İran'a eşi benzeri görülmemiş dediği ekonomik yaptırımlar getireceğini açıklamıştı. Trump ayrıca İran'a can simidi olan ülkeleri de hedef alacağını duyurmuştu. Yeni yaptırımların yarın duyurulması bekleniyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai ise devlet kanalında eğer Trump daha ileri gitmeye karar verirse misillememiz sarsıcı olacak dedi. İranlı yetkili Amerika'nın ekonomik savaşına katılan ülkeleri de hedef almakla tehdit etti. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu Enerji kesintileriyle karşı karşıya Rus lider Putin Ukrayna'yı tehdit etti. Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
6: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
7: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
6: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
7: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkeme Trump yönetiminin 75 ülkenin vatandaşlarına yönelik göçmen vizesi yasağını iptal etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında söz konusu ülkelerden göçmenlik, aile birleşimi ve çalışma vizesi için başvuruları durdurduğunu duyurmuştu. New York Bölge Mahkemesi'nden bir yargıç yasağı Bakan Marco Rubio'nun yetkisini aştığı ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. İptal edilen vize yasağı Afganistan'dan Rusya'ya kadar dünya nüfusunun %40'ını oluşturan ülkelerden vatandaşları kapsıyordu. Dışişleri Bakanlığı bu ülkelerden göçmen bulunan hanelerin %30'undan fazlasının bir tür kamu yardımı aldığını belirtmişti. Panama kanalından günlük gemi geçişlerinin azaltılacağı duyuruldu. Panama Kanal Yönetimi, kanal havzasına düşen yağışın beklenilenin altında kalması nedeniyle böyle bir kararın alındığını duyurdu. Panama Kanalı, kanal çevresindeki göllerden sağlanan tatlı suya bağlı olarak çalışıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
3: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi istendi.
8: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
3: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyi de temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
8: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
3: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
0: Yapay zekanın yeni hedefi ikinci el kitaplar mı? Sistemlerine eğitmek isteyen yapay zeka şirketlerinin eski kitaplara ihtiyaç duyduğu, bu nedenle ikinci el kitapçılardan yüksek miktarda toplu kitap satın aldığı iddia ediliyor. Küresel pazarda ikinci el kitaplara artan ilgi Türk sahafları etkiledi mi? İstanbul'un ünlü sahaflarına sorduk.
9: Yapay zeka şirketlerinin gözü internet öncesi yayınlanmış, profesyonel editörlerin süzgecinden geçmiş kitaplarda. İddialara göre yapay zeka şirketi Anthropic'in Penma Project adlı gizli çalışmasında çeşitli kitapların toplanıp yapay zeka dilini eğitmesi için dijital veriye dönüştürüldükten sonra fiziki kopyaları imha edildi. Öte yandan ikinci el kitapçılardaki sıra dışı toplu siparişler, eski kitapların yapay zeka eğitimi için satın alınıp yok edildiği şüphesini doğurdu. Peki Türkiye'de durum ne?
10: Şu ana kadar herhangi bir sahaf esnafından genel olarak Türkiye'de bir toplu böyle yüklü ve toplu bir alım söz konusu değil, olmadı. Yapay zeka oradan buradan her topladığı şeyi sizin önünüze boca eden bir sistem. O nedenle özet çıkarılmış, süzülmüş, doğrulanmış bilgileri insanlara sunan kişi sahaf ve o sunduğu bilgilerin belgesi olarak da rafında bulunan kitapları insanlara gösteren kişi sahaf. Dolayısıyla yapay zeka ile sahaf dükkanı arasında bence uçurum var.
9: Sahaflar dükkanlardaki kitaplara gözü gibi bakıyor.
11: Yani dünyanın her tarafından kitap toplayan bir insan, iş adamı, çok fazla koleksiyoncu var. Valla ben kıyamet kopartırım yani. Zengin bir insan değilim ama öyle bir proje için bana gelseler bir tane kitap alamazlar benden.
9: Sahaflara göre basılı kitabın özgürleştirici etkisi hiç geçmeyecek ve okurlar onları keşfetmeye devam edecek.
12: Basılı kitabın etkisi her ne kadar bu dijitalleşme çağında konfor gibi gözükse de gün geçtikçe daha da özgürleştirici bir hale gelecek diye düşünüyorum ben.
13: İnsanlar belirli duyular var, işte dokunma duyusu, koklama duyusu, hissetme. Bunlar kaybolmadığı sürece sahaflığın pek kaybolacağına inanmıyorum.
0: Popüler müziğin sevilen isimleri Eda ve Metin Özülgü için hazırlanan Saygı albümünde yeni şarkılar yayınlanmaya devam ediyor. Polat Yağcı prodüktörlüğünde hazırlanan albümde klasikleşmiş şarkıları ünlü oyuncular söylüyor. Bu haberle bu saati noktalıyoruz efendim.
14: Çok unutulmaz şarkıya imza atan Eda Metin Özülkü, müzik kariyerlerinin 50. yılını bir saygı albümüyle taçlandırıyor.
15: Eylen güzelim gönül güle, ben vazgeçmişken eylen.
14: Polat Yağcı prodüktörlüğünde hazırlanan albümde sevilen şarkıları bu kez Türkiye'nin başarılı oyuncuları yorumluyor. Albümün ilk iki sürprizi Demet Özdemir ve Salih Bademci oldu. Demet Özdemir, Kime Zarar şarkısını yeniden söyledi.
15: Kime zarar verdik bizden başka kime zarar verdik.
16: Zaten benden hiç böyle bir şey beklemiyorlar çünkü ben ne kadar şarkı söyleyemem, sesim iyi değil desem de kendimi Metin abinin stüdyosunda buldum. Ama gerçekten benim çok şey öğrendiğim, bir de çok eğlendiğim bir süreçti. O kadar güzel şarkıları var ki.
17: Şarkı seçiminde biraz zorlandık. Birkaç parça üzerinde gittik geldik. Ama ilk başta yükseldiğimiz şarkı buydu zaten. Evet, en sonunda yine buna karar verdik.
14: Salih Bademci ise Yürü Ya Kulum'a farklı bir yorum getirdi.
15: Yürü ya kulum bana dokunma, hiç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum sebebi sorma, belki başka baharlara.
18: Ben biraz daha böyle eğlenceli olacak, ruhumu yansıtacak parça ki bu da çok sevdiğim, hani bence ters köşede bir şey olacak.
17: Evet, evet.
14: Albümde Seda Bakan daha önce Gülben Ergen'in söylediği Kör Aşık şarkısına hayat verdi.
15: Biz gözümüzü bir açtık, iki deli dolu kör aşık.
16: Böyle bir albüm yaptığını söylediğinde ben de ona dedim ki ben kesin olmak istiyorum. Sadece ufak bir takvim yoğunluğum var ama eğer siz beklerseniz ben mutlaka bu işin, projenin içinde olmak istiyorum. Sizin şarkılarınızı çok seviyorum ve benim için onur verici dedim. Ve bugün burada bu şarkıyı söyledim.
14: Projenin yeni iki sürprizi Deniz Çakır ve Enis Arıkan oldu. Deniz Çakır daha önce Ayşegül Aldınç'tan sevdiğimiz Anladım Ben Seni'yi seslendirdi.
19: Hayır deme bana.
20: Aslında bu şarkı da benim çok söylemek istediğim bir şarkıydı. Bir de
16: bu şarkı gibi böyle 90'larda böyle benim ruhuma değen bir sürü şarkının altından, hani o zamanlar bilmiyordum, bir bakıyorum Metin çıkıyor. Bir de bu çok güzel bir şarkı, yani çok içinde flörtü olan, yani hakikaten 90'lar deyince aklıma gelen hani ilk üç şarkıdan biri. Sadece şarkı olarak değil, yani şarkının kendisi değil, o dönem yani kliplerin çok hani

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam.
10: Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
11: Merhaba sevgili caz severler. Andreas Paraguadakis Chamber Ensemble'la şiirsel bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz.

Açış parçası Andreas Paragiadakis Chamber Ensemble'ın 15 Ağustos 2026'da yayınlanan Heritage albümündendi. Waves. Giritli piyanist Andreas Paragiadakis ayrıca lüt, bağlama, gitar ve mandolin çalıyor. Salzburg'da Mozarteum Müzik ve Uygulama Üniversitesi mezunu. 2004'te Hindistan'a giden sanatçı bir yıl boyunca Hint geleneksel müziği üzerine çalıştı. 2005 yılında Salzburg'a dönüp Orff Enstitüsü'nde çalışmalarına devam etti. Andreas Paragiadakis, Doğu Akdeniz, Çağdaş Müzik, geleneksel modal ve oda müziği arasında ustaca bir köprü kurmasıyla biliniyor. Bu köprüde modern cazdan da esintiler duyabiliyoruz. 2012 yılından günümüze 6 albüm yayınladı. 6. albüm Heritage, işte bu tüm etkilerin güzel bir yansıması. Burada yanındaki müzisyenler, basta Peter Herbert, davulda Martin Graber ve yaylı çalgılar dörtlüsü. Denizin tuzunu, doğanın kokusunu, mitolojik öykülerden fragmanları notalarla bize ulaştıran Heritage'ı dinlemeye devam ediyoruz. Kyklonas, Andreas Paragiadakis, piyanoda.

Piyanoda Andreas Paragiodakis, basta Peter Herbert, davulda Martin Graber ve yaylı çalgılar dörtlüsü seslendirdi. Kiklonas. 15 Ağustos 2026'da yayınlanan Heritage albümünden Paragiodakis'in 7-8'lik bestesini dinliyoruz. Pisitiros, Girit'in kırmızı şarabı. Paragiodakis'i mandolin ve lütte ya da diğer adıyla Girit udunda duyuyoruz. Bas solosunda Peter Herbert.

Pisitiros, bu aksak tartımlı coşkulu parça, Andreas Paragiodakis'in doğduğu yer olan Girit'ten izlenimiydi. Heritage albümünde Paragiodakis'in down tempo bir özlem parçası da yer alıyor. Poem for Love. Piyanoda Paragiodakis, basta Peter Herbert, davulda Martin Graber ve yaylı çalgılar dörtlüsü.

Poem for Love, Andreas Baragiodakis Chamber Ensemble, Heritage albümünde seslendirdi. 15 Ağustos 2026'da yayınlanan Heritage albümünden son olarak iki bestesini dinliyoruz. Girit köklerine bir gönderme, Heritage ve bir vals, Return. Piyano, Girit Udun'da Andreas Baragiodakis, Basta Peter Herbert, Davulda Martin Graber ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendiriyor.

0: Andreas Baragiotakis Chamber Ensemble'ın 15 Ağustos 2026'da yayınlanan Heritage albümünden dinledik bu güzel parçaları. Heritage ve Return. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini NTV

0: dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 23 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Zürafa çok yer. En çok da akasya yaprağını sever. Akasya zürafa için önemli. Çünkü yaprağının %70'i su. Onunla hem doyar hem su ihtiyacını giderir. Günde yaklaşık 34 kilo akasya yaprağı yiyebilir. Ama bu hayati derecede önemli besin kaynağını kazanması o kadar kolay olmadı. Yıllar önce Afrika'daki akasyalar yapraklarını yiyen zürafalara karşı bir savunma geliştirmiş. Zürafa bir yaprağı koparınca ağaç kısa sürede yapraklarına zehirli gaz pompalamış. Zürafa bir iki denemeden sonra diğer ağaçlara geçmiş. Ama bir süre sonra fark etmiş ki yaprağını kopardığı ağacın salgıladığı zehirli gaz rüzgarda yayılıyor ve diğer ağaçlara tehlikeyi haber veriyor. Bu zinciri kırmak isteyen zürafa bir ağaçtan bir yaprak kopardıktan sonra hızla koşmaya başlamış. Ta ki tehlikeyi henüz haber almamış ağaca kadar. Ama buna da gücü yetmemiş. Sonra gazın rüzgarla yayıldığını, rüzgardan hızlı koşamayacağını anlamış. Rüzgarın tersi yöndeki ağaçlara, rüzgara karşı koşmaya başlamış ve akasyayla girdiği mücadeleyi kazanmış. Akasyalarla zürafaların yaşam savaşı, bilim dünyasının heyecanlı keşiflerinden oldu. Ancak zürafalar yine de kendilerini tehlikeden kurtaramadılar. Günümüzde sadece Afrika topraklarında az sayıda zürafa kaldı. Bu arada önemli bir durum var ki zürafaların durumu fil ya da gergedan gibi diğer ikonik Afrika hayvanlarına kıyasla kamuoyunda daha az ilgi görüyor, daha az bilimsel çalışmaya konu oluyor. Doğa korumacılar bu yüzden zürafalar için sessiz bir yok oluş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Ne yapabilirsiniz? Zürafadan yapılan herhangi bir ürünü asla satın almamak, satan ve alanları uyarmak, farkındalık yaratmak için çalışabilirsiniz.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
3: Hava durumu.
4: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağlı nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
3: Hava durumu.
5: NTV Radyo. Saat 15.
6: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde yarın kritik bir toplantı var. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını yapacak.
7: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
8: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
6: Adana'da Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var.
8: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik 6-7 eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
6: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssü saldırısı sonrası Şam yönetimi İsrail'le temaslarını kesti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani saldırı öncesi Tel Aviv'e Ebu Zuhur Türk üssü olmayacak mesajını iletmelerine rağmen İsrail'in üssü bombaladığını söyledi.
8: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırı öncesinde İsrail'e üssün Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini söyledi. Şeybani, bu mesaja rağmen İsrail'in hava üssünü vurduğunu belirtti. Saldırının ardından Şam yönetimiyle İsrail arasındaki temasların kesildiğini ifade etti. Suriye'nin önceliğinin İsrail'in saldırılarını durdurmak olduğunu vurgulayan Şeybani, buna rağmen diplomasi kapısının açık olduğu mesajını verdi. Şeybani, Suriye'nin diplomasi için elini uzattığını belirterek, İsrail'e tarihi fırsatı değerlendirmesi çağrısında bulundu. Özellikle Suriye'nin güvenliğini sürekli tehdit eden bir tarafta temas olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu temas sonuç getirmiyorsa buna ihtiyacımız yok. Şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını ifade etti. İran savaşının başlamasından bu yana güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin donduruluğunu belirten Şeybani, görüşmelerin yakında yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliği konusunda Türkiye'nin desteğinden yararlandığını belirten Şeybani, ordunun yeniden inşası konusunda Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz. Bu desteği reddetmeyeceğiz dedi.
6: Suriye ilişkin bir diğer önemli açıklama dün yapıldı. Sözde SDG komutanı Mazlum Abdi, askeri, güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını duyurdu. Suriye ordusuna entegre olacağız dedi. Abdi, Rudav'a verdiği röportajda SDG üyelerinin bölgelerinde askerlik yapacağını söyledi. Suriye ordusuna katılacak SDG'lilerin hem bakanlıkta hem ordu komutasında iyi görevler almasını beklediğini belirtti. Suriye ordusu ile entegrasyon için yapılan 10 Mart anlaşmasından SDG'nin çekilmesine ilişkinse en büyük hatam ifadesini kullandı. Suriye'nin Amerika'nın terör listesinden çıkarılmasında Amerikan Kongresi aşaması tamamlandı. Suriye'nin ekonomisinin gelişmesi için yaptırımların kaldırılması önemli bir adım olacak.
9: Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için kritik eşik aşıldı. Amerikan Kongresi'nin Suriye'nin listedeki statüsünün kaldırılmasına ilişkin 45 günlük inceleme süresi resmi bir itiraz olmadan sona erdi. Süreç ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmenin ardından hızlandı. Trump görüşmenin ardından Kongre'ye Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik kararını bildiren resmi mektubu göndermişti. Böylece Kongre'nin 45 günlük inceleme süreci başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD işlerinden sorumlu danışmanı Cihat Makdisi, Kongre aşamasının tamamlandığını açıkladı. Ancak bu, Suriye'nin listeden doğrudan çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Son aşamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kararı resmen ilan etmesi gerekiyor. Suriye, 1979'dan bu yana ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde tutuluyor. Ancak Esad rejiminin devrilmesi sonrası Washington'ın Suriye politikasında önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz konuya dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Suriye'nin listeden çıkarılmasıyla ülkeye yabancı yatırımların önü açılacak diyen Yılmaz, özellikle finans ve sigorta alanında ciddi ilerlemeler sağlanacağını kaydetti. Son dönemlerde Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Yılmaz, bunları söz konusu süreci engellemeye dönük provokasyon olarak görmek gerekir değerlendirmesinde bulundu. Şam yönetiminin terör listesinden çıkarılması halinde ABD'nin Suriye'ye silah ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması bekleniyor. Suriye'nin dış yardımlarla Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kredilerine erişiminin de önü açılacak.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mahkeme Trump yönetiminin 75 ülkenin vatandaşlarına yönelik göçmen vizesi yasağını iptal etti. Dışişleri Bakanlığı Ocak ayında söz konusu ülkelerden göçmenlik, aile birleşimi ve çalışma vizesi için başvuruları durdurduğunu duyurmuştu. New York Bölge Mahkemesi'nden bir yargıç yasağı, Bakan Marco Rubio'nun yetkisini aştığı ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. İptal edilen vize yasağı, Afganistan, Rusya, Mısır gibi dünya nüfusunun %40'ını oluşturan ülkelerden vatandaşları kapsıyordu. İngiliz basını İranlı hackerların İngiltere'ye yönelik saldırıları gerçekleştirdiğini, bu saldırılardan birinin bir elektrik santralinin 4 gün boyunca devre dışı kaldığını yazdı.
8: İran bağlantılı hackerlar İngiltere'de bir elektrik santraline siber saldırı düzenledi. Santral saldırı nedeniyle 4 gün boyunca devre dışı kaldı. İddia İngiliz The Telegraph gazetesinde yer aldı. Haberde İran bağlantılı hackerların İngiltere'de bir elektrik santralini ilk kez devre dışı bırakmayı başardığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle saldırının hedefi olan santralin adı açıklanmadı. Ancak santralin nispeten küçük olduğu ve yaşanan kesintinin İngiltere'nin genel elektrik arzını veya enerji üretimini etkilemediği kaydedildi. İngiliz hükümeti enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerini saldırıyla ilgili bilgilendirdi ve işletmeleri alınması gereken önlemler konusunda uyardı. Daha önceki saldırılarda İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin bilişim sistemleri, okullar ve ticari üretim tesisleri de hedef alınmıştı. İran'ın Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Batı ülkelerine yönelik siber saldırılarını arttırdığı belirtiliyor. Saldırıların özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında hava saldırılarına başlamasının ardından yoğunlaştığı ifade ediliyor. Almanya, Polonya, Finlandiya, Belçika ve Arnavutluk'ta da İran kaynaklı olduğundan şüphelenilen saldırılar bildirildi. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri ise İran bağlantılı siber saldırıların en sık hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 12 kişinin tutuklandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise orman yangını sayısının geçtiğimiz yıla göre azaldığını bildirdi.
10: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var.
8: Orman yangınları geçtiğimiz yıla göre azaldı. Kanal 7 yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara karşı Ekim ayı ortasına kadar teyakkuzda olacaklarını söyledi.
10: İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise orman yangınlarına ilişkin soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
11: 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
8: Adalet Bakanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, kastıyla imaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadesini kullandı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada iki önemli toplantı var. MYK ve parti meclisi toplantıları çarşamba günü yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği MYK'da Eylül'de başlayacak kurultay takvimi ele alınarak ilçe ve il kongrelerinin tarihleri belirlenecek. Örgütlerin çalışma programları da şekillenecek. MYK'nın ardından toplanacak parti meclisinde ise il ve ilçe yönetim kurullarının sayısının arttırılmasıyla kesinleşen cezaların bağışlanma talepleri görüşülecek. Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. 2024-25 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
8: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
11: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
8: Tasarruf tedbirleri genelgesi 2024 yılında yayınlandı. Bu dönemde geçmiş uygulamalardan farklı olarak güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeli devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler yapıldı. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirilerek kamu idarelerinin veri girişi ve raporlama yapması sağlandı. Sistemle 260 kamu idaresinin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarda 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesine geçiyor.
6: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor. Hat bugüne kadar yaklaşık 23 milyon yolcuya taşıdı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan açıklama var.
8: Ankara ile Konya'yı yüksek hızla birbirine bağlıyor. Günde ortalama 3500 kişiyi taşıyor. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara-Konya hattı 15 yaşında. Hat bugüne kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi.
11: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Ankara-Konya YHT hattı Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu serüveninde önemli bir yere sahip. 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla ülkemizi YHT ile tanıştırdık. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Ankara-Konya hattını hizmete alarak yüksek hızlı demiryolu ağımızı Anadolu'da genişletmeye başladık.
8: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 23 Ağustos 2011'de açıldı. Hat iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saatin altına düşürdü.
6: Bir zamanlar paraların üzerinde bile sembolü yer alan orkinos balıkları yıllardır İstanbul kıyılarında görünmüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Eminönü sahillerinde beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıktılar. 5 metreye varan boylarıyla Türk kıyılarında görülen en büyük balıklar arasında yer alan orkinoslar beslenmek için Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi. O anlarda dronlarla görüntülendi.
12: Sürü halinde yaklaştılar, vatandaşların meraklı bakışları arasında yüzeydeki balıkları kapmak için martılarla yarıştılar. Türkiye denizlerinde görülen en büyük balıklar arasında yer alan orkinoslar Eminönü sahilinde ortaya çıktı. İçlerinden biri hızını alamayıp kamerayı da yemeye çalıştı. Geçmişte İstanbul'da sık görülen türler arasında yer alan orkinoslar Marmara'daki aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle yıllardır görülmüyordu.
13: Orkinos balığı İstanbul'un simge balığıdır. Yüzyıllardır bu bölgede avcılığı yapılmakta ve değerlendirilmekte. Bizans zamanında basılan sikkelerin üzerinde orkinos figürleri görülmekte. Marmara Denizi'nin çevre illerinde nüfusun artması, sanayinin yoğunlaşması sonucunda deniz kirliliği ortaya çıkmakta ve denizde oksijen seviyeleri düşmektedir. Orkinos oksijeni seven, oksijen ihtiyacı yüksek bir balıktır. Olumsuz durumdan ilk etkilenen ve bölgeyi terk eden balıklar olmuştur.
12: Halk arasında ton balığı olarak da bilinen, boyları 5 metreye kadar uzanan deniz canlıları Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi. Dev orkinoslar drone kamerayla gökyüzünden, bir başka özel kamerayla da su altından görüntülendi.
13: Aynı zamanda orkinosun besinini oluşturan uskumru da son 40 yıl sonra tekrar Marmara Denizi'ne geri dönmüştür. Her iki balığın bölgede tekrar görülmesi Marmara Denizi'nde iyileşmelerin olduğunu bize göstermekte.
12: Lokantalardan atılan yiyecek artıklarıyla beslenen orkinosları gören vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. Sürü halinde gezen balıklar uzun süre aynı bölgede beslenmeye devam etti. Orkinoslar son yıllarda çoğunlukla sadece açık denizlerde görülüyordu. Özellikle Japon mutfağında çok sık kullanılan orkinosun aşırı avlanma nedeniyle dünya denizlerinde de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Uzmanlar sayılarında artış gözlemlenen orkinosların İstanbul kıyılarında görülmesini Marmara'daki deniz ekosistemi açısından olumlu bir gösterge niteliği taşıdığını belirtiyor.
6: Yeni bir orman yangını haberi var ne yazık ki. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir orman yangını çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığı da belirtiliyor. Son durumu bize Cemal Kaplan aktaracak. Cemal Kaplan.
14: Evet Erhan, senin de dediğin gibi Gebze'de öğlen saatlerinde Molla Feneri ile Denizli köyleri arasında ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ve halen de yayılmaya devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre yangının bulunduğu noktanın orman içerisinde araçların ulaşmasının oldukça güç olduğu bir bölgede olmasıyla müdahaleyi de zorlaştırıyor. Oradaki ekipler çok büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Bölgeye sevk edilen itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları alevlerin bulunduğu noktaya ulaşmak için var gücüyle çalışıyorlar. Ama daha ormanın o iç bölgelerine giremediler. Yangının endişe verici yönü ise rüzgarın etkisiyle ballı kayalar mevkisine doğru ilerlemesi oldu Erhan. Elevlerin yayılma yönü ekipler tarafından yakın takibe alınırken yangının büyümemesini önlemek için bölgede çalışmalar sürüyor. Karadan müdahalenin arazi şartları nedeniyle güçleşmesi üzerine yangının kontrolü altına alınması için hava desteği istediler az önce. Şu anda hava desteği bekliyorlar. Bölgede ekiplerin çalışması devam.

0: yaşayacak.
1: Ekim'in başında yapacağımız uzay kongresi biliyorsunuz Belek'te yapacağız. NES Kongre Merkezi'nde oluyor. Çok ciddi bir dünyanın sayılı kongrelerinden bir tanesi. Ve tabii ki daha sonra 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan COP 31 iklim konferansı bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz Türkiye'deki en büyük etkinliklerden bir tanesi olacak.
0: Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Ancak rezervasyon sayıları geçen yıla göre %6 geride. Turizmciler açığı kapatmak için yoğun bir hazırlık içinde. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile COP 31 iklim zirvesi sürecinde otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olması bekleniyor.
2: Bizim amacımız sezon sonu olacak iki tane büyük operasyonla uzay kongresi ve COP 31 ile oradaki bizim üzüntülü olduğumuz gelir kaybını oradan bir nebze de olsa kapatmaya çalışacağız ki çok ciddi rezervasyonlar alındı bu bölge özellikle Belek bölgesi için.
0: Antalya geçen yıl 18 milyona yakın turist ağırlamıştı.
3: Atık olarak görülen materyaller sanatın gücüyle sanatçıların elinden yeniden hayat buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan'ın himayesine kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
4: Atık olarak doğaya zarar veren materyaller doğadan ilhamla sürdürülebilirlik kapsamında geri kazanıldı. Türkiye genelinden binlerce başvuru alan yarışmada plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve ahşap olmak üzere 6 kategoride çalışmalar üretildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile hayata geçirilen Atığın Hikayesi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.
5: Biz sanatın gücüne inanıyoruz ve sanatın gücünü kullanarak bazı hususlarda toplumumuzda kültür oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda burada yapılan ürünlerin, burada yapılan eserlerin tamamı atıklardan, atık diye tabir edilen ürünlerden ortaya konulmuş eserler. Ve biz bu sayede büyük bir farkındalık oluşturduk. Bu yarışmanın bir benzerini Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber Türkiye'de ve dünya genelinde yapmıştık. Oraya da çok güzel eserler gelmişti. Bugün bu yarışmamıza da çok muhteşem eserler geldi ve biz sanatın gücünü de kullanarak Türkiye'de ve dünyada ciddi bir kültür oluşturmayı hedefliyoruz.
4: Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından yarışmaya başvuran çalışmalar arasından toplanan bir seçki de davetlilere sunuldu.
6: Küllerinden doğmak eserin adı. Aklınıza gelebilecek mutfaktaki hemen her türlü atığı burada kullanmaya çalıştım.
7: Cam kategorisinden katıldım. Ama eseri sıfırdan atık materyalleri bir araya getirerek oluşturdum. Ve içinde plastik, metal, birçok farklı atık var. Gazete kağıtları, naylon, poşet atıkları, işte bir gelinlikçinin önünden bulmuş olduğum tül parçaları.
3: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması kapsamında eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı ölümünden 10 yıl sonra açılarak fethi kabir işlemi yapıldı. Alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Şüpheli ölümün üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Bu işlem geçmişte yapılan fethi kabirleri de gündeme getirdi. Birçok tanınmış ismin mezarının babalık iddiaları, miras kavgaları, şüpheli ölümler ve tarihsel sırlar nedeniyle mahkeme kararıyla açıldığı biliniyor. Dünyada ve Türkiye'de ses getiren fethi kabir vakalarını paranteze aldık. Bu parantezde bu saati noktalayacağız. Saat başında karşınızda Korhan Varol olacak. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: Kardeşliğinden başka alacak yoktur.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dan Filistin lideri Yasir Arafat'a, Cem Karaca'dan Naim Süleymanoğlu'na, daha birçok tanınan ismin ölümünden yıllar sonra mezarı açıldı. Fethi kabir işlemleri yapıldı. Bazılarının ölümü şüpheli bulundu. Bazılarına

0: ise DNA testi yapıldı.
1: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
0: Fethi kabir işlemi en son eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılmasıyla tekrar gündeme geldi.
2: Bunlar da temel amaç. Zamanında hiç soruşturma ya da kovuşturma olmadan gömülen bir cenazenin sonradan ortaya çıkan iddiaların varlığını ya da yokluğunu ortaya koymak ya da eksik araştırma soruşturma yapıldığı düşünülen ölümlü olgularda mezar açarak bu eksiklikleri ortadan kaldırmaya çalışmak.
0: Türk hukuk sisteminde DNA testi 1994'ten itibaren delil olarak kabul edilmeye başlandı. Özellikle babalık iddiaları, miras uyuşmazlıkları ve aydınlatılamayan şüpheli ölümler nedeniyle pek çok mahkeme fethi kabir kararı aldı.
2: DNA teknolojileri giderek gelişiyor ve DNA yıllar geçtikçe çok çok daha kesin bir delil olarak karşımıza çıkıyor.
0: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenip zehirlenmediğinin tespiti için vefatından 20 yıl sonra 2 Ekim 2012'de fethi kabir işlemi yapıldı.
3: Turgut Özal'ın tabutu polislerin omuzlarında anıt mezarın bulunduğu alana doğru aşağıya indiriliyor.
0: Aralık 2012'de çıkan rapora göre Özal'ın ölüm nedeni kesin olarak tespit edilemedi.
4: Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerde.
0: Anadolu rock müziğinin ustalarından Cem Karaca ve olimpiyat şampiyonu cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun mezarları da babalık davaları nedeniyle açıldı. Bu nedenle mezara açılan onlarca kişi var. Münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediği iddialarına son vermek amacıyla 2024'te Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri açıldı. DNA testi ailesiyle tam uyum gösterdi. 1999'daki faili meçhul Çağla Tuğaltay cinayeti davası kapsamında da yıllar sonra şüpheli isimlerin mezarı açıldı. Kimliği belirlenemeyen defnedilenlerin tespiti için de toplu mezarlarda fethi kabirler yapıldı. Onlardan biri de yıllarca oğlunu arayan Emine Cebeci'ydi.
5: 400 küsür hastanesi, dispanseri hepsi arandı tek tek. Morglar hepsine bakıldı. Sarkan yok, sanki yer yarıldı, içine girdi.
0: Cebeci'nin yıllarca süren mücadelesiyle 18 ayrı mezar açılarak oğlu Serkan'ın cenazesine DNA işlemesiyle ulaşıldı. En son Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü nedeniyle 19 Ağustos 2026'da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki mezarı fethi kabir işlemi için açıldı.
6: Kemiklerle adli tıp tarafından o tarihte incelenen, 2016'da incelenen doku örnekleri arasında DNA karşılaştırması yapılması gerekiyor. 17.30'da şahsın ölüm gerçekleşti diye bir bilgi var. Ama ilgili doktorun muayenesi gece 02.30'da. Yani o esnada asla hiçbir şekilde sağlık kuruluşuna kişi aktarılmamış. Otopsi işleminde 145 tane fotoğraf çekildiğine dair adli tıp ilgili savcılar bilgi vermiş. Bu fotoğraflara bakılarak da o boyunda bahsedilen yara izi gerçekten var mı, nasıl oluşmuş yorumlanabilir. Bunu savcılık dikkate alabilir. Diğer iddialarla da üst üste koyarsa bir anda konuyu hakikaten cinayet yönünde yürütebilir.
0: Peki özellikle kriminal nedenlerle yapılan fethi kabir işlemi soruşturmaların seyrini değiştirmede ne kadar etkili? Zehirlenme iddialarının tespiti için kaç yıl geriye gidilebiliyor?
2: Cenaze iskeletleştikten sonra dahi azı dişinden, kemiklerden, uzun kemiklerden, saç ve tırnaklardan elde edilen örneklerde 10 yıllar sonra, hatta 100 yıllar sonra bazı zehirler tespit edilebiliyor.
0: İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarında basit bir toksikolojik incelemede 1000'e yakın maddeye bakılabiliyor. Kurum, radyoaktif elementleri tespit edebilecek kapasiteye de sahip. Fethi kabir işlemleri sadece Türkiye'de değil, dünyada da oldukça sık kullanılan bir adli işlem. Örneğin Paris'te 2004'te şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Filistin lideri Yasir Arafat'ın Ramallah'taki mezarı, kişisel eşyalarında radyoaktif polonyum 210 maddesine rastlanması üzerine suikast iddialarını aydınlatmak için 2012'de açıldı. Dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı, Maria Pilar Abel'in kızı olduğu iddiasıyla 2017 yılında mahkeme kararıyla açıldı. Şili'nin ünlü şairi Pablo Neruda ile ABD'li satranç şampiyonu Bobby Fischer'ın mezarları da çeşitli nedenlerle açıldı. Hatta 1543 yılında hayatını kaybeden güneş merkezli evren modelini kuran ünlü astronom Nicolaus Copernicus'un kayıp mezarı dahi yapılan fethi kabir ve DNA eşleşmesiyle bulundu.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: 15-24 Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 25.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
12: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
13: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvende.
1: Ben Kerem Ali Boydan.
0: Bu hafta yine bir sorunun peşine düşüyoruz. Kuşlar nasıl uçuyor diyeceğiz bu bölümümüzde. Soru basit gibi görünse de cevabı sandığımızdan çok daha karmaşık ve çok daha büyüleyici. Sadece kanat çırpmaktan bahsetmeyeceğiz bu bölümde tabii ki. Kuşların kemiklerinden tüylerine, nefes alışlarından vücut yapılarına kadar uçuşlarını mümkün kılan bütün o görünmez detaylara yakından bakacağız Kerem'le. O zaman ilk soruma giriyorum Kerem. Kuşlar aslında yer çekimine nasıl meydan okuyor?
1: Kuşlar nasıl meydan okuyor? Bu çok güzel bir soru. Yer çekimine en fazla meydan okuyan, çocukların elinden düşmeyen, hafta sonları ve böyle tatil günleri çocukların elinde iple tutulu olan bir şey vardır. Balon. Balon aslında en güzel örneği yer çekimine meydan okumanın. Eğer tuttuğunuz balonun içindeki gazın özgül ağırlığı havadan daha hafifse o gaz uçmaya başlıyor. Balonu bile kaldıracak kadar hafif bir gaz var. Kuşlar da kendilerini hafifletmek için bir balona benzetiyorlar. Yani içlerinde bir sürü hava keseleri var, içi boş olan organlar var. Bu sayede kuşlar ortalama bir memeliden veya sürüngenden, kertenkeleden çok daha hafif bir özgül ağırlığa sahipler. Bu da onların uçmalarını kolaylaştırıyor. Böyle ilginç bir giriş yapayım. Hava keseleri organları var. Ya çok ilginç bir organ. Nefes alıp verirken de anlatacağım.
0: O zaman direkt anatomik özelliklere girelim istersen. Bir hayvanın uçmasıyla ilgili aslında en kritik şey ne Kerem?
1: Şimdi hafif olması karmaşık bir konu. İstiyorsan kuşların en büyük avantaj sağladığı konudan bahsedeyim. O da tüylerinin olması. Tüyler uçmak için mi evrildi yoksa hayvanı sıcak tutmak için mi evrildi? Bu bir tartışma konusu. Ama kesinlikle uçmada çok büyük etken olduğunu söyleyebiliriz. Uçan diğer canlılardan yarasaların, memeliler biliyorsun sınıfında sınıflandırılıyor. Yarasaların derileri var, parmaklı derileri var. Kanatları daha ağır, daha hantallar ve daha zor uçucular. Kuşlar çok daha başarılı uçucunun tüyleriyle. Tüyler keratinden oluşmuş bir malzeme. Keratin de bizim tırnağımız ya da hayvanların boynuzu ile aynı malzeme. Bir protein. Kemik değil yani. Protein. Ve tüyler çok hafif. İçi boş. Müthiş dirençleri var. Suya, tuzlu suya, güneşe, ultraviyole ışıklara dayanıklı. Uzun süre kalıyorlar. Kırıldığı zaman tekrar düzeltilip taranabiliyorlar. Tüyler olmasaydı kuşlar herhalde uçamazdı. Birinci özellik olarak balon gibi hava keseleri ve içi boş kemiklerin ve organların olduğunu söylemiştim. İkinci özellik de tabii ki tüyleri. Tüyleri olmasa özellikle kanat tüyleri kuşlar için uçmak kolay olmazdı.
0: Tüyler olmazsa uçamaz dedin. Hasar görürse uçuşu nasıl etkilenir?
1: Bu çok ciddi bir konu. Hasar gören kuşlar uçamıyor ve bütün tüyler de zaman içinde bozuluyorlar. Bunun için çok kritik bir özellikleri var kuşların. Bu da tüy dökümü. Yani tüylerin değişmesi. Kuşların tüyleri yılda iki kere veya bir kere tam olarak değişiyor. Türden türe değişiyor. Yılda üç kere tüy değiştiren türler de var. Bütün tüyler dökülüyor ve yerine yenisi çıkıyor. Fakat bunu da hayvan aynı anda yapmıyor. Bunu hala aynı anda yapan ilkel bir kuş grubu var. Ördekler. Ördekler bir anda bütün tüylerini döküyorlar. 6 hafta boyunca uçamıyorlar. Bu sırada ama sazlıkların içinde yaşayarak, saklanarak düşmanlarından korunuyorlar. Ve suda kaldıkları için de zarar görmeden tüylerini büyütüyorlar. Kısmen bazen turnalar da bütün tüylerini aynı anda döküyor ve kısa bir dönem uçamıyorlar. Ama diğer bütün kuşlar, yani çoğu özellikle kara kuşları bunu yapamaz ya da deniz kuşları çünkü uçmak zorundalar. Onlar sırayla tüylerini döküyorlar ve sıralı bir değişim söz konusu kanatta. Bu değişim çok kritik ve çok uzman kuş gözlemcileri bazı türleri birbirinden ayırt ederken bu tüy değişimindeki sıraya dikkat ediyorlar. Örnek veriyorum mesela martıların kanatlarının tamamen uzaması gümüş martıda Ekim ayını buluyor. Yani tüy değişimi Haziran'a başlıyor, Ekim'e kadar gidiyor. Ama Aralık'ta hala tüyünü değiştiren bir martı görürse mesela onun gümüş martı olmadığını, muhtemelen kara sırtlı martı ya da Sivirya martısı olabildiğini düşünebilirsin. Böyle farklı detaylar çok önemli olabiliyor. Tüy değişiminin dışında bir de tüyle ilgili bir özellikten bahsedeyim. Bir kuş var, firkaten kuşu, fregat kuşu. Biraz martıya benziyor. Çok büyük bir kuş. Karabatak'la uzaktan akraba. Tropik denizlerde yaşıyor. Onun bütün tüylerinin ağırlığı, tabii tüyün ne kadar hafif olduğunu düşün. Bütün kemiklerinin ağırlığından fazla yemiş. Yani kemikleri o kadar hafif, o kadar ince, uzun ve içi boş. Şimdi kuş iliklerinin içi boştur. Memeli iliklerinin içinde iyilik vardır. Yemek yerken de etli, böyle kemikli bir et aldığında içinde iyilik vardır. Hatta bilmiyorum küçükken annem bana ilikleri yedirirdi. Senin annen de öyle şeyler yaptı mı sana bilmiyorum.
0: Yok.
1: Ama kuş ilikleri, mesela tavuk kemiklerinin içi boştur. En büyük özelliği bu. İçinin boş olması da, hafif olması ve daha dirençli olması açısından çok önemli. Yani o kadar güzel ki zaten tüyler çok hafif ama kemikleri de o kadar hafif ki bazı kuşların işte bütün tüylerinin ağırlığından daha hafif olabiliyor. Daha az olabiliyor ağırlıkları kemiklerin. Tüy ve kemik kombinasyonuyla muazzam hafif ve uçan bir canlı oluşmuş oluyor.
0: Tüyleri çok hafif ve güçlü dedin. Kemiklerin içi boş dedin. Peki kuşların akciğerleri bizimkinden nasıl farklı çalışıyor Kerem?
1: O çok ilginç bir konu. Bir hava keseleri var dedim. Bu garip bir şey. Yani vücudun içine değişik balonlar var gibi düşün. Ve bunların hepsi ciğerle bağlantılı ve aynı zamanda kemiklerle bağlantılı. Yani kuş nefes aldığı zaman nefesini çekiyor ve en arkadaki hava keselerini dolduruyor. Sonra nefes verirken arkadaki hava keselerinden gelen hava ciğerlerin içinden geçiyor. Ciğerin bir yerinden giriyor, öbür tarafından çıkıyor ve ağızdan yine dışarı doğru giriyor. Bu sırada bir kısmı bu havanın öndeki hava keselerini dolduruyor. Sonra tekrar kuş nefes aldığında öndeki hava keselerinin içindeki havayla kendi nefes aldığı hava gene arka tarafa doğru gidiyor. Sonra hava verdiğinde gene ciğerleri. Bu arada ciğerlerin içinden gene hava geçiyor. Nefes alırken de ciğerin içinden hava geçiyor. Nefes verirken de hava geçiyor. Bizim gibi tek girişi çıkışı olan bir ciğeri değil, alttan ve üstten iki girişi çıkışı olan bir karbüratör gibi düşün. Veya bir klimanın panelleri gibi düşün. Muazzam bir gaz transferini sağlayacak geniş bir yüzey var ve havanın içindeki her bir oksijen molekülünü orada yakalayarak kandaki hemoglobini aktarabiliyor. Çok verimli bir ciğer, muazzam verimli bir ciğer. Bir nevi böyle karmaşık bir pompa sistemi gibi bir şey yani. Kuşların en büyük avantajı bu. Çünkü bu yüksek enerjiyi karşılamaları için bizim gibi nefes almaları yeterli değil. Çok daha karmaşık bir ciğer sistemine sahip olmaları gerekiyor.
0: Uzun uçuşlarda da o zaman bu sistem onların çok işine yarıyor.
1: Evet, uzun uçuşlarda bu nefes alıp verirken kesintisiz gaz transferi, oksijen transferi, kesintisiz kaslara oksijen hemoglobinle enerji gidiyor. Bir şekilde daha doğrusu oksijen gidiyor. Orada şekerle yakılıp kas gücüne dönüşüyor. Hemen şeyi de bahsedeyim. Biraz güvercinlerden bahsetmiştik. Güvercinlerin çok güçlü kanat çırpılığından bahsetmiştim. Bir güvercinin ağırlığının %20 ila %25'i göğüs kaslarını oluşturuyor. O göğüs kasları da onun uçmasına neden olan, yardımcı olan o güçlü kas kanadı çırparken göğüs kaslarını kullanıyor. Muazzam bir kas yapısı var yani. Hani ben insan olarak öyle bir kasa sahip olsaydım herhalde şimdi göğüs kaslarım için bir karışım kadar göğsümden bir çıkıntı olacak ve her tarafının kas olduğunu düşün. Yani bir göğüs kafesimin kalınlığı kadar daha kas kitlesine, bir örtüsüne sahip olmam gerekirdi. Çok kaslılar, onu da söylemek lazım.
0: Uçmak için kuşların evrimsel olarak ödediği bedeller var mı? Yani bir başka deyişle aslında kuşlar hangi yüklerden kurtulmuş durumda uçmak için?
1: Evet, bu çok güzel bir soru. Çünkü mesela biz niye uçamıyoruz sorusu gibi ya da bir fare veya bir kedi niye uçamıyor? Çünkü kuşlar da bazı özelliklerden tavizler vermişler. Mesela kuşların dişi yok. Memelilerin dişi var. Ve diş çok önemli. Yani bir aslan mesela dişsiz hiçbir şey yapamaz. Zebra'yı ısırır. Zebra da ne yapıyorsun sen? Aslan kardeşler bir tekme atar devam eder yoluna. Hani bütün o özelliği dişleri ve tırnakları. Kuşların dişi yok gagasında. Gagaları hafif. Tukanlar var ya da boynuz gagalar var senin o gördüğün türlerden. Onların da dişi çok hafif. Böyle kağıt, karton gibi çok hafif yapılar. Bir kere dişten feragat etmiş. İkincisi bütün üreme organları çok küçük kuşlarda. Yumurtalıktan, içindeki testislerden bahsediyorum. Bunlar da özellikle üreme döneminde de iyicene küçülüyorlar. Üçüncüsü bacaklarında hiç kas yok. Yani bacak kasları hep yukarıda, baldır kısmında, kalçaya yakın yerlerde. Daha doğrusu ayaklarında ve bileklerinde hiç kas yok. Sadece tendonlar var hafif olsun diye. Ve kuyrukları çok kısa. Kemikli değil, çoğu da tüylü. Yani kemikli kısmı az kuyrukların. Geri kısmı tamamen tüy. Bazı kemiklerde birleşmişler ve yok olmuşlar. Yani birbirlerine kaynamışlar. Bunlar özellikle de sırt kemikleri. Yani sırt da ağır bir yapı. Sırtta da o vücudu uçarken, kanat çırparken vücudun ekstradan oynamaması, sağa sola kaymaması için, tek bir hızada ve dengeli bir şekilde durabilmesi için bütün omur kemikleri birbirine kaynaşmış. Tek bir yapı oluşturmuş. Yani baktığın zaman ayrıntılı mesela tavuğun o bir butunu yediğin zaman o büyük bir kemiği vardır. O omur kemiğidir. Hiç bizim kemiğimiz gibi değil yani sağa sola ileri geri hiçbir şekilde oynamayan bir kalıplaşmış tek bir yekpare yapıdan oluşan bir kemik olmuş. Ödünler bunlar. Elleri yok tabii biliyorsun. Kanatları olduğu için her şeylerini gagayla yapmak zorundalar. Hani senin elini arkadan bağlandığını düşün ve kalem tutup yazı yazacaksın. Çatal tutup yemek yiyeceksin. ya da bir tabağı diye temizleyeceksin. Bunların hepsini elinle değil ağzınla yaptığını düşün. Ne kadar zor olurdu hayat. Kuşlar bu şekilde yaşıyorlar.
0: Çok güzel örnekler verdin Kerem. Yani özetlemek gerekirse tüyleri çok hafif ve güçlü dedik. Kemiklerin içi boş dedik kuşların. Hava keselerinden bahsettik. Hava keseleri var dedik. Kullanmadığı organlar var dedik. Onlar küçülmüş dedik bazıları da. Omurgası oynamasın diye de tüm sırt omurgası birbirine yapışık ve kilitli dedik bir yandan da. Peki biraz türlerin özeline girelim istersen. Tür özeline girelim. Güvercinlerden bahsettin ya martılar. Onlar neden neredeyse hiç kanat çırpmadan süzülebiliyor mesela?
1: Uçmada biraz balon gibi olmak lazım dedim. Bu balon gibi yapıyı oluşturan hem vücudundaki hava keseleri bir de hayvanların tüyleri. Ama bir de balonun yüzeyi, daha doğrusu kanatların yüzeyine kadar. Bundan da bahsetmek lazım. Örnek veriyorum. Programın başında bahsettiğim kara boyunlu batağın, benim gördüğüm kulaklı batağın gibi su kuşları çok küçük kanatlara sahipler ve çok kanat çırparak anca havada asılı kalabiliyorlar. Aynı şeyi martı ise onda biri, beşte biri frekansla kanat çırparak daha çok daha büyük bir gövdeyi havada asılı tutabiliyor. Martıların kanatları, kanat kemikleri uzun. Ekstradan kanat telekleri, yani kanadındaki bu uçma tüyleri çok uzun. Ve bunlar da yekpare bir araya geldiğinde kendi boyunun 2,5-3 katı, yani kanat genişliğinde uzunluğunda bir, yani bir yüzey alanı oluşturabiliyor, bir genişlik oluşturuyor. Buna kanat açıklığı diyoruz. Bence martının en büyük özelliği bu. Yani kanatlarının çok uzun olması. Genellikle rüzgarlı havalarda uçan, rüzgara karşı uçan hayvanların kanatları biraz daha uzun, dar ve sivri oluyor. Ama daha geniş kanat çırpan hayvanların daha çok kanat gücüyle, süzülerek değil kanat gücüyle havada ilerleyen kuşların kanatları daha kısa ve geniş oluyor.
0: Balıkçıları da merak ediyorum Kerem. Neden uçarken boyunlarını içeri katlıyorlar mesela?
1: Evet, balıkçılar çok ilginç. Uçarken gerçekten bir dinozora ya da dinozor dönemindeki bir hayvana benziyor. Muazzam hafif hayvanlar balıkçılar. Vücut ağırlıklarının çok büyük bir kısmı boyunları ve bacakları. Gövdeleri bayağı küçük. Onun için bir karabataktan çok daha geniş ve uzun kanatları var. Ve ağırlıkları karabatakların yarısı kadar, örnek verirsen. Mesela bir gri balıkçı 1 kilo 500 gram, 1 kilo 600 gram ağırlığındadır. Aynı boydaki karabatak, hatta daha büyük, daha küçük bir karabatak 3,5 kilo ağırlığında. Gri balıkçıl onun için çok hafif olduğu için bir ağırlık merkezini dengelemek açısından boynunu vücuduna doğru çekiyor. O şekilde çok yavaş kanat çırparak ilerliyor. Hafif olduğu için hızlı ilerleyemiyor. Hızlı ilerlemesi için çok daha fazla enerji harcaması lazım. Bir pamuğun ya da çok hafif bir kağıt buruşturmuş kağıt topunun havaya attığında nasıl yavaş gittiğini düşün. Ama içine bir taş koyduğunda o kağıt topunun ne kadar ileri gideceğini düşün. Bu taşla atılan taş biraz karabatak gibi düşünebilirim. Ağır bir hayvan çok kanat çırparak hızlı ilerliyor. Ama hafif kalan gri balıkçıl yavaş yavaş, aheste aheste uçuyor. Çünkü kendisi hafif.
0: Göktuğan'ı da merak ediyorum Kerem. Dünyanın en hızlı hayvanlarından biri nasıl oluyor da Göktuğan bu hıza ulaşıyor aslında?
1: Göktuğan çok ilginç bir yırtıcı kuş. Gerçekten en hayran olunan türlerden biri. Oysa kendisi çok iri bir hayvan değil. Yani bir kargadan biraz büyük. Kuzgundan küçük, kargadan büyük. Bazıları hatta iri bir güvercin boyunda. Daha da fazla değiller yani. Ve şaşırtıcı derecede aslında kanatlarının da çok geniş veya çok uzun veya çok büyük bir alanı olduğunu söyleyemem. Nispeten kısa kanatları var güvercin gibi. Çünkü Göktuğan uçarken çok kanat çırpıyor. Ama biz onu düz havada uçarken kanat çırptığını görüyoruz. Rüzgarlı bir havada ise o zaman kurallar onun lehine işliyor. Ağırlıklı olması her zaman bir avantaj. Biraz kağıt uçak yapanlar da bilir. Bir kağıt uçak attığımızda böyle yavaş ilerler. Ama kağıt uçağın önüne bir elips veya başka bir ağırlık koyduğumuzda küçük bozuk para gibi o zaman daha hızlı ileriye doğru gider. Onun için Göktuğan'ın ihtiyaç duyduğu ağırlığı dengelemek için kanatları nispeten küçük. Rüzgarlı da havada yukarıda uçuyor ve kanatlarını kapattığı zaman kendi ağırlığıyla birlikte muazzam bir hava direncine uyumlu, damla şekilde bir gövde yapısı var kanatlarıyla beraber. Bu nedenle çok az hava sürtünmesine uğruyor. Bir yağda akarcasına havanın içinde akı veriyor. Havaya çok güzel şekilde bir mızrak attığımız ya da suya bir mızrak attığımızı düşünelim. Onun tam böyle baştan girdiği zaman belki suyun dibine kadar iner. Ama onu yamuk attığımızda ilerlemeyecek. İşte Gökdoğan tam böyle hizalanarak muazzam bir geometrik şekil oluşturuyor. Bir su damlası gibi ve su damlası da en yüksek hıza ulaşıyor. Gökdoğan'ın özelliği şekli, şemali ve ağırlığı. Yani çok geniş kanatları olduğu için değil. Zaten geniş kanatlı kuşlar genellikle nispeten daha yavaş uçuyorlar, böyle diyebilirim.
2: Bu programda kullandığımız Gökdoğan sesini Mehmet Kıran Çanakkale'de, Gri Balıkçılı Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, Kaya Güvercinini Mehmet Baran Ankara'da, Kaya Boyunlu Batağını Samet Tekin Ankara'da, Gümüş Martı'yı Volkan Dombaloğlu İstanbul'da kaydettiler. Hepsine ve bu ses kayıtlarını depolayan eBird ve Macaulay Library'sine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta kuşlar nasıl uçuyor sorusuna yanıt aradık. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
3: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Bank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Televizyon deyince vatan.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-7. Kilometrelerinde ve Tokat-Niksar yolunun 24-34. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Ülke genelinde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da hava çok bunaltıcı, Poyraz orta hızda. Sıcaklık ortalama 32 derece. Çarşamba günü serinleyecek. Ankara 35, Bursa 34 derece. İzmir'de rüzgar biraz sert. Gölgede sıcaklık 37 derece. Antalya'da nem oranı biraz azalıyor. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da Poyraz orta hızda. Edirne 39, Balıkesir 35, Kocaeli 34 derece. Bölgenin sahil kesimlerinde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık hala yüksek. Kayseri ve Konya 36, Sivas 35 derece. Ege'de orta hızda esen karayel bugünlerde fazla serinlik vermiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla ve Denizli 39 derece. Bodrum'da karayel sert ve nemli esiyor. Akdeniz'de %60 bağıl nem oranı ile birlikte sıcaklık öğle saatlerinde Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 31, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç kesimlerdeki ilçelerde ise sıcaklık 33-35 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Erzurum 34, Malatya 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42, Gaziantep 39 derece.
5: Hava durumu.
9: Müzik arası.

0: Pazarlar saatler 16 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığı belirtildi. Son durumu canlı bağlantıyla alacağız. Cemal Kaplan telefon attığımızda hemen soralım. Tam olarak nerede başladı yangın? Kontrol altına alınabildi mi? Yerleşim bölgelerine yakın mı? Neler aktarırsın Cemal Kaplan?
1: Evet Koran, Gebze'de devam eden orman yangını kritik saatler yaşanıyor burada. Yangın Demirciler bölgesinde bulunan BOTAŞ'a doğalgaz tesisi tehdit edecek çek noktaya ulaştı. Şu anda bölgeden gelen son bilgilere göre alevlerin BOTAŞ tesisinin yaklaşması üzerine tesiste tahliye tedbirleri uygulanıyor ve tesis boşaltılmaya başlandı. Yangının farklı noktalara yayıldığı yönde vatandaşlardan da peş peşe ihbarlar geliyor buraya. Dolayısıyla yangının tesise yaklaşması ekiplerin müdahalesini daha da kritik hale getirdi. Şu anda bölgede hava desteği sürüyor. Bunun üzerine Bilecik ve Sakarya'dan da takviye ekipler istendi. Çünkü rüzgarın hızıyla yangın daha da yayılıyor. Şu anda ekiplerin önceliği tabii ki alevlerin BOTAŞ tesisine ulaşmamasını engellemek için yangının geniş bir alana kontrol altına almaya çalışıyorlar. Burada hakikaten kritik dakikalar yaşanıyor. Biz tabii burada yangını takip ediyoruz. İlerleyen dakikalarda bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Koran.
0: Cemal Kaplan aktardı. Hemen bize tekrar edelim. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman yangını başladı. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil. BOTAŞ doğalgaz tesisine yaklaşmış durumda. Alevler doğal olarak güvenlik nedeniyle de BOTAŞ tesisinin tahliye edildiğini söyledi. Cemal Kaplan konuyla ilgili gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava yarın sabah saatlerinde görülecek.
2: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki bile.
3: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
4: Özgürlüğümüze kavuştuk.
3: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
0: Dış haberlere bakacağız. İran'dan ABD'nin yeni yaptırım tehditlerine sert yanıt geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin yaptırımlarına destek veren ülkeleri hedef alacaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı yeniden masaya çekmek için İran'a eşi benzeri görülmemiş dediği ekonomik yaptırımlar getireceğini açıklamıştı. Trump ayrıca İran'a can simidi olan ülkeleri de hedef alacağını belirtmişti. Yeni yaptırımların yarın duyurulması bekleniyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rıza ise devlet kanalında eğer Trump daha ileri gitmeye karar verirse misillememiz şartsızca olacak dedi. İranlı yetkili ABD'nin ekonomik savaşına katılan ülkeleri de hedef almakla tehdit etti. Rızai önce bu ülkelerle görüşeceklerini ve ABD'den uzak durmalarını isteyeceklerini belirtti. Ancak taleplerin karşılanmaması halinde o ülkelerin çıkarlarını vuracaklarını söyledi. Rızai ayrıca ABD'nin deniz ablukasına karşın son 1-2 ayda 70 milyon varil petrol sattıklarını da öne sürdü. İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki hava üssüne saldırısı ve sonrasında Türkiye'ye hedef alan açıklamaları İsrail kamuoyunun da gündeminde. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli Kanal 12 televizyonunda soruları yanıtladı. Saar, İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını savundu.
4: חוץ גדעון סער, הליכוד.
5: שלום לכם.
4: האם אפשר כבר להכריז רשמית שיש לנו חזית שמינית עם טורקיה?
5: לא. קודם כל אין לנו שום עניין בהסלמה עם טורקיה. יש לנו עניין בכלל בסוריה, בשימור היציבות, בשימור הסטטוס קוו הביטחוני. טורקיה, כמו שאתם יודעים, נמצאת כבר כמה שנים טובות בצפון סוריה. דבר שאנחנו לא יכולים לקבל ולא רוצים לראות, זה הקמה של בסיסים צבאיים טורקיים בסוריה, או ירידה של כוחות צבאיים טורקיים דרומה, אלה דברים שישראל לא יכולה לקבל.
4: תרד, אם אנחנו רוצים שטורקיה תרד דרומה, זה כי אנחנו רואים בטורקיה איום צבאי?
5: אנחנו, תראה, השאלה האם אתה רוצה את סוריה כפרוטקטורט טורקי, אני חושב שאפילו הסורים לא מעוניינים בזה.
0: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, Suriye'deki İsrail saldırısına yönelik mesajlar vermişti. O mesajları uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek NTV yayınında değerlendirdi.
6: Hem Tom Barak hem de Trump bir şekilde Netanyahu'nun seçimler öncesinde bu tarz süreçleri yapacağını bir şekilde biliyorlar ve Netanyahu'nun İran'da bir şekilde bir zaferle erişememesinin yarattığı yıkımı başka alternatif kanallarla çözme iradesine giriştiğini görüyorlar ve dolayısıyla Türkiye'nin bu bağlamdaki yaklaşımının bu kadar beğenilmesinin biraz da sebebi bu. Yani Netanyahu'nun her türlü çılgınlığı yapabilecek bir pozisyona erişmesinin onlar da farkındalar. Ha Türkiye İsrail iktidarlı davranmasa İsrail'e baş edemeyecek durumu yok mu? Elbette var. Fakat Türkiye genelde bu tarz durumlarda hem hatırlarsanız İran savaşında da ABD-İran savaşında da ülkemize yönelik 4 tane misil gelmişti. Türkiye genelde bu tavrını koruyor. Ancak bu tavrı koruması Türkiye'nin bundan sonraki süreçte kendisine yönelik operasyonlara cevap vermediği anlamına gelmez. Türkiye sadece şu anda itidalli bir şekilde davranarak durumu gözetliyor. Tom Barak da bunu izah ediyor. Bence çizdiği çerçeve ABD-İsrail arasındaki son zamanlarda yaşanan uzmanlaş tutumun biraz da dışa yansıması gibi. Netanyahu'dan sonra seçilecek herhangi bir kişi Türkiye Netanyahu'dan daha farklı davranmayacaktır. Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla İsrail'de çok ciddi anlamda bir anti-Türkiye şeyi oluşmuş durumda. Ve Netanyahu'dan sonra gelecek Eisenkot veya diğerlerinin de en büyük Netanyahu eleştirisi Türkiye'ye yumuşak davranmakla suçluyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte, seçim sonrası süreçte de gelecek hükümet Türkiye'ye çok dostane bir tutum sergileyecek gibi durmuyor. İsrail bir şekilde bölgedeki uzlaşmaz tavrını sürdürerek bölgedeki istikrarsızlığı oynamaya devam ediyor. Fakat bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir durum değil. Türkiye de buna yönelik alternatif tedbirlerini alıyor. İran'la iyi ilişkiler kuruyor. İran'ın demografik anlamda çözülmesini engellemeye çalışıyor. Diğer yandan Mekke anlaşmasıyla Suudi Arabistan'la ilişki dengesini kuruyor. Yani bir şekilde İsrail'in oyununa gelmiyor. Gelmemek de lazım açıkçası. Genelde İsrail aşağı yukarı her 5-10 yılda bir buna benzer krizler yaşıyor. Ve bu krizleri bir şekilde 2-3 sene içinde toparlama imkanına sahip. Bundan sonraki süreçte İsrail'in edindiği bu pozisyonun kronik olup olmadığını Trump sonrası dönemde görmek lazım. Yani sadece Trump dönemini baz alırsak bence burada yanılmış oluruz. Şu anda Trump ve İsrail arasında bir kriz var ve bu krizin sebebi de Trump, Netanyahu'nun İsrail, İran'ın kolay düşeceğine dair alternatif senaryo bir şekilde amiyane tabirle ona yutturması üzerinden Netanyahu'yu yazgılıyor. Çünkü Netanyahu belli ki Trump'a İran'ın çok kolay düşebileceği hususunda Trump'ı ikna etmişti ve Trump savaşa girişti. Fakat bu savaşta istediği hiçbir sonucu elde edemediği gibi İran'a Hürmüz kartını verdi. Bundan sonraki süreçte de Netanyahu şu anda Amerika'yla herhangi bir ilişki kurmadan doğrudan Türkiye'nin aleyhine faaliyet yürütüyor ve 80 sınırlarımızı 80 kilometre ötesindeki bir şey yapıyor. Diyelim ki İsrail'in yaptığı zaten herhangi bir şekilde savunulamaz da velev ki bizim üstümüz olsa bu İsrail'i ne ilgilendirir? Yani İsrail'le ne alakası var Suriye'de bizim üs kurmamızın? İsrail her türlü çılgınlığı yapmaya devam ediyor. Ancak bence bunun da bir sabır eşiği var. Bakalım nereye kadar gideceğiz bu durumda. Türkiye'de, İsrail'de aşağı yukarı Batı İttifakı'nın parçası. Her ikisinin de kendi özellik alanı var, kendi anlayışları var. Yani bunun ileriye gitmesi demek bence Batı İttifakı'nın bir şekilde parçalanması demek. NATO'nun bir şekilde parçalanması demek. Ancak konu İsrail olunca, konu Netanyahu olunca maalesef bir sınır çizemiyorsunuz bu tarz durumlarda. Ancak Türkiye ve İsrail'in teknik anlamda bir mücadeleye girişmesi ve bunu gözle görünür bir şekilde yapması bence Batı İttifakı içinde çok ciddi bir kırılmanın olduğunu gösterir ve Batı İttifakı içinde çok ciddi de bir kırılma yaratır. İsrail'in demografik anlamda, evet şu anda İsrail bölgede etkinliği olan bir ülke. Zaten Orta Doğu'da etkin ülkeleri sayarsanız Mısır, İsrail, İran, Türkiye'yi sayarsınız. Mısır'ın şu andaki konumu biraz daha geride kalmış olsa da Mısır her zaman bir potansiyeldir. Bu üç ülkenin, İsrail dışındaki üç ülkenin demografik verileri çok güçlü. 80 milyon üzerinde bir nüfusu var. İsrail'in böyle bir nüfusu yok. Ben demografinin her şey olduğuna inanan biri olarak İsrail'in uzun sürede bu güç dengesini koruyabileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Türkiye buna karşı bir denge oluşturabilir mi? Elbette oluşturabilir. Çünkü demografi de, ordu üstünlüğü de, ordu üstünlüğü de zaten öndeyiz. Silah üstünlüğü de yavaş yavaş bir şekilde savunma sanayi harcamalarıyla birlikte şu anda Türkiye'ye doğru kayıyor ve Türkiye'nin bölgesel anlamda müttefik olabileceği ülkelerin sayısı da artıyor. İsrail'in bu anlamda bir daralma yaşadığını hem uluslararası ilişkiler bağlamında hem de demografik anlamda bunu ileriye taşıyabilecek bir nüfusunun olmadığını görüyoruz. Bu konuda tabii ki Türkiye ciddi anlamda avantajlı. Bu engel şu anda zaten 2 ay önce NATO zirvesini yaptık. NATO zirvesinde temel tartışılan konu NATO 3.0'dı. 3.0'ın temel dayanağı da hibrit silahlardı. Yani İHA, SİHA ve çeşitli şeyler, balistik füzeler. İran bunu nasıl açtıysa Suriye'de böyle açması lazım. İran bu işi planlarken, balistik füze meselesini planlarken hava savunma sistemlerine hiçbir şekilde ABD ve İsrail ile yarışamayacağını biliyordu. Bütün yatırımını hava savunma sistemleri yerine hem SİHA'lara, İHA'lara yaptı hem de balistik füze kapasitesine yaptı. Bu ikisine yapmasıyla İran bir şekilde hayatta kaldı. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin bu bağlamda Suriye'ye çok ciddi anlamda bir destek vermesi lazım. Ve Suriye'nin bu bağlamda hava üstünlüğüne yaslanmadan İHA ve SİHA teknolojisi bağlamında hem de balistik füze kapasitesi bağlamında güçlendirilmesi lazım. Çünkü kısa vadede Suriye'nin İsrail'le bu bağlamda baş etme kapasitesi yok. Ancak bu Türkiye'nin bu işi dengelemesiyle yapılabilir. İsrail de bunun farkında olduğu için Suriye'nin bir şekilde toparlanmasına müsaade etmeyecektir. Ve bundan sonraki neredeyse her fırsatta Suriye'yi vurmaya devam edecektir.
0: Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rusya lideri Putin, Ukrayna'yı tehdit etti, Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
3: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki, bu sektörler zaten can çekişiyor.
7: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin, Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
3: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera, ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
7: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
0: Türkiye'nin ilk yerli denizaltı üretiminde önemli bir aşama geride kaldı. Gölcük Tersanesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında Milden projesinin birinci test bloğunun inşası tamamlandı ve yapılan testlerden de başarıyla geçti. Teknofest Mavi Vatan'da sergilenen yerli denizaltının önemli bir özelliği de çeliğinin Türkiye'de üretiliyor olması.
3: Tamamlandığında 80 metreden uzun olacak, 2700 ton ağırlığıyla 40'tan fazla bahriyeliği dünya denizlerine suyun altında taşıyacak. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı projesi Milden'de ilk önemli aşama geçildi. 2025'te başlayan çalışmalarda denizaltının ilk bloğunun yapımı tamamlandı ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez sergilendi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen milli denizaltı, Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi devlet kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle donatılacak. Milli denizaltının özel alaşım çeliği de Türkiye'de OYA bağlı Milux tarafından üretiliyor.
8: Milden için hem levha hem profil çeliklerimizi üreterek Gölcük Tersanesi'ne teslim etmiştik. Mavi Vatan aslında kritik malzemelerin de üretilmesi demek. Biz kendi ekosistemimiz, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir'le beraber bu üretimleri yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan tamamıyla %100 yerli ve milli olacak şekilde tüm üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bir noktadır bu.
3: Milli Denizaltı Projesi'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen birçok aracın zırhlı çelikleri de yerli üretim olma özelliğine sahip.
8: Bizim ürettiğimiz çeşitli zırh çelikleri hem kara platformlarında hem de aslında deniz platformlarında da bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. MÜGEM dediğimiz yani milli uçak gemisi projemizde Erdemir tarafından yerli ve milli olmak kaydıyla teslimatlarımızı yaptık.
3: Milden denizaltılarında Türkiye'nin ürettiği Akya, Atmaca ve Gezgin isimli silah sistemlerinin bulunması planlanıyor.
0: Ankara polisi operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda gözaltına alınan 743 kişiden 331'i tutuklandı. Operasyonların hedefinde suç örgütleri, dini istismar eden yapılanmalar da var.
9: Dini istismar eden yasa dışı yapılanmalar, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve fuhuşa aracılık edenler. Ankara Emniyeti suç işleyenlere göz açtırmıyor. Başkentte son 2 ayda 202 operasyon düzenlendi. 743 kişi gözaltına alınırken bunlardan 331'i tutuklandı. Bu yılın başından bugüne kadar en çok operasyon şehirde çeteleşmeye çalışanlar, dini duyguları istismar edenler ve çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara yönelik gerçekleştirildi. Bu suçlardan gözaltına alınan 236 kişiden 117'si tutuklandı. Yıl genelinde uyuşturucu satışı suçunu işleyenlere yönelik yapılan 20 operasyonda ise 126 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı. Dolandırıcılık suçuna yönelik 7 aylık süreçte başkentte 6 büyük operasyon düzenlendi. 126 kişi yakalanırken bunlardan 56'sı hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
0: Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 29 Temmuz'da partinin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıklamıştı. O kararın ardından Gelecek Partisi olağanüstü kongresini topladı. Partiden yapılan açıklamada FESİ kongremizde yaptığımız oylama sonucunda Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Gelecek Partisi 12 Aralık 2019 tarihinde kurulmuştu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
9: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi istendi.
10: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
9: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet beşer kişiyi de temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
10: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
9: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
11: NTV Radyo, Türkiye.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
2: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
3: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Daha önce de bu programa birkaç defa katılmış bir konuk. Kayahan Demir'le birlikteyiz. Bu arada kendisi eskilerin deyimiyle velut bir yazar olduğu için görüşmediğimiz zamanlarda 3 kitap yazmayı başarmış. Onun için biz esas olarak Dünyanın İlk Yılanı, Kapadokya'nın Sırrı'nı kabul etsek de program yapamadığımız hakkında Ayasofya'nın Kayıp Şifresi ve Göbekli Tepe'de Gece Yarısı'ndan da elbette söz edeceğiz. Hoş geldin Kaya.
4: Merhabalar Sevin Hanım, nasılsınız?
3: İyiyim, sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim, görüşmeyeli sizi evet, özlediğimi fark oldu. Ettim. Evet.
3: Evet. O zaman bu kadar zaman görüşemediğimize göre belki senin hakkındaki ayrıntıları da unutmuşlardır. Biraz kendinden söz eder misin?
4: Tabii, ben İstanbul Üniversitesi'nde aslında matematik bölümünde eğitimimi tamamladım. Yani yazarlıktan bayağı başka gibi görünen branşlarda, sayısal branşlarda eğitim gördüm, matematik ve astronomi bölümlerinde. Sonrasında 3-4 yıl kadar eğitim sektöründe, özel sektörde öğretmenlik yaptım. Matematik ve geometri öğretmenliği yapmıştım ama tabii yazarlık benim çocukluk tutkumdu. Ben kendimi bildim bileli hep bir şeyler yazmayı, masallar, hikayeler yazmayı çok seviyordum. Dergilere göndermeyi çok seviyordum açıkçası. Ve Türkiye şartlarında da genç sayılabilecek bir yaşta. Yani üniversitede henüz ikinci sınıf öğrencisiydim.
3: Çocuklar için yazmayı da seviyorsun ama.
4: Evet, çocuklara yönelik de yazıyorum ama ilk kitaplarım korkuydu benim biraz. Yani korku gerilim üzerine hikayelerle başlamıştım. Sonrasında dediğiniz gibi işte astronomi setleri yazmaya başladım. Zeka oyunları, yani biraz daha akademik çalışmalarımı eğlenceli hale getirerek çocuklara sunmaya başladım. Son 7-8 yıldır da tamamen açıkçası polisiye edebiyatına yöneldim. Zaten hem az önce isimlerini zikrettiğiniz kitaplar, onların öncesinde de çıkan Pera Palas'la ilgili kitaplarım da var. Onların hepsi, yani son 12 kitabım açıkçası polisiye edebiyatıyla ilgili.
3: Çok özür dilerim. Biz de zaten senin Timaş'tan çıkan kitaplarını konuştuk daha çok, değil mi burada?
4: Evet, evet, evet. Yani daha önceki geldiğim programda da tabii evet. O zamanlar daha Pera Palas'ta 11 Gece diye bir kitabım vardı. Agatha Christie ile ilgili bir romandı. Evet. Onunla ilgili sizle sohbet etmiştik. Şimdi de artık son 3 kitabımla ilgili biraz daha artık işin içine bilim kurgu giriyor ve açıkçası hani polisiyede de bir tık daha sanki kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. O zamanlar daha böyle acemi ruhuyla yazıyordum. Keşke öyle kalabilseydik diyoruz bazen ama gerçekten şu anda yazdığım alanda biraz daha işin bencesini yazmaya çalışıyorum. Daha farklı işler yapmaya çalışıyorum. O zamanlar biraz daha Agatha Christie'vari yazmaya çalışıyordum. Örnek aldığım ideolüm de o benim ama şu anda açıkçası biraz daha işin bizcesini, hem bizim kültürümüzü yansıtan hem de daha farklı disiplinleri de polisiye edebiyatıyla birleştiren mümkün olabildiğince özgün eserler kaleme almaya çalışıyorum ve şükür ki aradan bir 2-3 yıl geçti. Tekrardan sizle polisiye kitapların üzerine sohbet edebiliyoruz.
3: Ama zaten gökbilimci kahramanın Harry Potter da böyle, yani o da farklı şeylerle ilgileniyor.
4: Evet, o da aslında benim gibi, nasıl söyleyeyim, yani normalde sayısalcılar ya da bilim insanları daha materyalisttir, daha hatta realist, gerçekçidir.

Çok böyle hani hayal gücü gibi şeyleri biraz daha arka planda tutarlar ama bizim Hayri Pıtır da aslında benim gibi evet temel bilim okumuş, astronomi gibi bir önemli bir temel bilimi okumuş, hatta profesör olmuş yurt dışında vesaire. Dolayısıyla ama içindeki çocuğu öldürememiş, o hayal gücünü bir türlü koparamamış bir baş karakter, benim gibi aslında kendimden özellikler verdiğim bir karakter oldu.

0: Konuğumuz Kayahan Demir. İlk kitabımız, aslında son kitabı Kayahan'ın, Dünyanın İlk Yalanı, Kapadokya'nın Sırrı. Bu son kitap ama burada tanıdığımız kahramanlar var. Mesela Harry Potter var, az önce sözünü
1: Evet.
0: etti. Ben de Harry Potter nedeniyle biraz ona aşina oluyorum. Gerçekten de gökbilim okumuş ama polisiyle de esrarla yani ilgilenen birisi. Kitabı sana anlattıracağım valla.
1: Evet. Ya şöyle, Dünyanın İlk Yalanı açıkçası ya şu ana kadar yazdığım kitaplar arası en farklısı oldu içerik olarak. Diğerlerinde evet, yani hep bildiğimiz polisiye unsurları vardı ama Dünyanın İlk Yalanı'nda polisiyi biraz daha açıkçası yan karakter olarak, biraz daha figüran gibi açıkçası kullandım. Daha oradaki baş karakter biraz daha aslında tarihin kendisi. Geçmişten gelen, dediğiniz gibi, bir sır, bir esrarımız var. Ve o esrar üzerine bu sefer bizim Profesör Harry Potter devreye giriyor. Ve onun tabii yakın arkadaşı, üniversiteden arkadaşı, turizm polisi Zebercet Pürüpak'la birlikte olayları çözüyor. Ama bu kitapta yeni bir karakter daha dahil oluyor. Yani Göbekli Tepe'de gece yarısıdır ilk aslında Harry Potter macerası. Orada Mine diye bir karakter, Mine Çiftçi diye bir karakterimiz
0: Evet.
1: yoktu. İlk Dünyanın ilk yalanında bir arkeolog bir karakterimiz, o da akademisyen. O da devreye giriyor ve gerçekten çok esrarengiz, tamamen geçmişle, Kapadokya'nın aslında geçmişiyle alakalı çok mistik bilgilerin yer aldığı bir kitap oldu. Ve hakikaten tabii ki bu literatüre girecek bir değerde olmayabilir, ancak Dünyanın ilk yalanı olmaya aday bir bilgi üzerinden bu kurguyu inşa ettim. Tabii ki bu kurgunun, bu kitabın, evet, yazarken benim için önemi büyüktü. Ama kitap basıldıktan sonra daha da büyüdü. Çünkü tabii sizin de değerli cümleleriniz eşlik etti kitabımıza. Bu açıkçası kitabın değerini çok daha benim nezdimde büyüttü. Çünkü yıllarca ben dahil birçok çocuğun açıkçası sevgilisi olmuş, hayranı olduğu Harry Potter dünyasının bir çevirmeni tarafından ve çok kıymetli bir duayen, bir eleştirmen tarafından kitabıma cümleler ve ön söz de verdiniz. Yani kitabımızı ilk okumaya başlayanlar aslında sizin ön sözünüzle de okuyacaklar. Hem kapak tasarımımız da var, hem de ön sözünüzle başlıyor. Tabii ki bu bence kitabın içeriğinden çok daha değerli oldu benim için.
0: Çok teşekkür ederim. Mahcup ediyorsun ama ben senin kitaplarını, bu konuya yaklaşımını hep olumlu bulmuşumdur. Yani bir defa rahatsız etmeden hiç kimseyi, neredeyse çocuk yaşından yetişkinlere, yaşlılara kadar herkese hitap edecek bir dille yazıyorsun. Öyle bir şeyin var yani. Ve ilginç şey, mesela ben Zebercet Pürüpak'ı çok sevdim. O da ilginç, ilginç isimler seviyorsun. Zebercet Pürüpak'ın da titizliği yani, boyuna ellerini yıkaması falan, o Pürüpak'la uyuşuyor, fena halde uyuşuyor. Bu yalan hakkında biraz fikir verebilecek misin?
1: Ya şöyle, aslında günümüze kadar sirayet etmiş, ancak günlük hayat içerisinde fark etmediğimiz yalanların çıktığı noktayı biz Dünyanın ilk yalanında, Kapadokya'nın Sırrı kitabında görüyoruz. Aslında günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkıyor ayrıştırmalar, insanların ayrıştırılması. Bazı insanların belirli yerlerde, hani torpil olarak isimlendirdiğimiz, daha ayrıcalıklı, referanslı olması, ama bazı insanların da tamamen kendi çabalarıyla bir yerlere gelmek zorunda oluşu.
0: Evet.
1: Bunun tamamen ilkel dünyada nasıl ortaya çıktı? Temellerinin, bu aslında çoğu insan pembe yalan diyor ama aslında bana göre çok koyu bir yalan. Bunun temellerini açıkçası Dünyanın ilk yalanında görüyoruz.

0: Oh, let's just do it.
1: Kayan Demir'le birlikteyiz ama bu sefer daha önceki iki kitabı soracağım ona. Ayasofya'nın Kayıp Şifresi, ki bana biraz Melih Bey'in geçen yılki kitabını hatırlattı. Evet. Ve Göbekli Tepe'de Gece Yarısı, gene Hayri Pıtır'la birlikte olduğumuz bir kitap. Ayasofya hakkında neler dersiniz?
2: Ya şöyle, Ayasofya ile ilgili pasta bir kitap yazma düşüncem vardı yıllardır. Çünkü Ayasofya başlı başına aslında çok gizemli ve esrarengiz bir yer. Ne zaman gizem, müzeyken de çok sıklıkla
1: çok
2: gidiyordum.
1: Çok çekici geliyor insanlara.
2: Evet, yani oranın atmosferi gerçekten ruhu olan mekanlardan biri. Buna inanıyorum. Ve gerçekten çok büyük medeniyetlere, sadece Osmanlı değil, bambaşka kültürde, işte Bizans dönemine de açıkçası hitap etmiş. O dönemin ruhunu da yansıtan. Duvarlarında bunu hissedebiliyorsunuz. Böyle bir mekan. Ben de genellikle kitaplarımda zıt kutupları, farklı kültürleri bir araya getirmeyi seviyorum. Yani Ayasofya'da, bence Türkiye'de, tabii Türkiye'de çok aslında bu anlamda tarihi mirasımız var ama Ayasofya herhalde farklı kültürleri bir araya getiren, farklı kültürlerin kendi içerisinde başkentliğini yapan çok önemli bir yapıtımız ve o atmosferinin verdiği o gizemden dolayı da polisiyeye yakışabilecek bir yer, bir ortam, bir mekan olduğunu hep düşünüyordum. Ve sonrasında açıkçası bu, yani kitabımızın kurgusu aklıma geldi. Hatta bu kitap ödüllü de bir kitaptı. Ama tabii ödüller verildi. İçerisine ben şifreler bırakmıştım küçük küçük. Ve o şifreleri bir araya getirenlere biz bir soru sormuştuk 3 ay sonunda. O soruya doğru cevap verenlere çok güzel, yani özellikle genç ve genç ruhlulara diyeyim, çok güzel ödüller verdi yayın evim. Böyle bir interaktif bir kitap çalışması da yaptık. Yani hem polisiye, hem tarihimiz Ayasofya, hem de bunu yaparken de bunu biraz eğlenceli hale getirelim. Matematiği de biraz katalım. Şifre bilimi, kriptolojiyi de biraz katalım diyerekten. Böyle bir interaktif çalışma yaptık ve çok güzel bir dönüşle karşılandı. Kısa sürede ilk baskısını bitirdik. Güzel, keyifli bir proje oldu benim için.
1: Ama sen zaten öyle ayrıntılar vermeyi, bilgiler vermeyi, yani didaktik olmadan, karşındakini sıkmadan, böyle öbek öbek, demet demet, sıkıştırarak ara vermeyi seviyorsun ve bence gençler için de son derece faydalı oluyordur mutlaka.
2: Umarım.
1: Şimdi bir de üçüncü kitaptan söz edeceğiz. Evet. Göbekli Tepe'de Gece Yarısı, yine Hayri Pıtır var. Bunda da mesela orası hakkında, atmosferi hakkında, mekanın kendisi hakkında bir sürü şey, açıklama getiriyorsun ama bunlar, yani ey Kari, durun şimdi size Göbekli Tepe'nin tarihini anlatacağım gibi değil yani.
2: Evet, evet, evet. Zaten o şekilde de vermeye çalışsak inanın kimse okumak istemez.
1: Kimse okumaz.
2: Çünkü
1: evet,
2: gerçekten okullarda da böyle, her yerde böyle, aslında yetişkin insanlar için de geçerli. Salt bilgi her zaman için sıkıcıdır. Ya belli bir zamandan sonra insanı sıkabilir ama bunu eğlenceli bir kurgu, ki polisi aslında eğlenceli bir kurgudur. İnsanların biraz gerçeklerden, sıkıntılarından uzaklaşmak için okuduğu bir türdür polisi. Böyle bir türle kültürümüzü, müzelerimizi, tarihi mekanlarımızı harmanlamak, gerçekten ya tarihte böyle de bir şey var mıymış? Ya da Göbekli Tepe ile ilgili böyle bir sır gerçekten var mı diyerek insanlar baya baya araştırmaya, okumaya teşvik edilebiliyor. Ve gerçekten hiç tarihi sevmeyen, hiç bu şekilde kültürel mirasımıza ilgi duymayan birçok okurumdan, ya benim hiç ilgim yoktu ama kitaplarınızdan sonra yavaş yavaş ilgim oluşmaya başladı şeklinde çok yorumlar alıyorum açıkçası. Bu da beni tabii çok mutlu ediyor.
1: Evet, evet. Yani okurlar açısından da mutluluk verici bir şey.
2: Evet, kesinlikle.
1: Aslında.

0: Evet efendim, Kaya'nın konukluğuyla son bölümümüze geldik. Burada neyi konuşalım? Sana şeyi sormak istiyorum. Burada en azından miktar olarak çok yükselmesinde, yani yazan çok var, bazıları çok satıyor poliçe kitapları. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu suni bir şey mi? Yoksa yani hakikaten ayağını sağlam basma şeyi var mı içinde?
1: Yani polisiye edebiyat açısından tabii ki çok güzel aslında. Yani her geçen yıl polisiye edebiyatın ivmelenmesi, çok satan yazarların olması tabii ki umut vaat edici. Çünkü eskiden tabii siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Polisiye daha çok ön yargıyla yaklaşılıyor ve ikincil edebiyat olarak görünüyordu polisiye edebiyatı. Ama son yıllarda özellikle genç yazarların dahi, çünkü artık ben de yavaş yavaş gençlikten çıkmaya başladığımı hissediyorum. Şu an yani genç yazarların dahi polisiyeye yönelmesi. Çünkü yani polisiye çok, evet, hala ciddi bir kesim tarafından sıradan bir tür olarak görünüyor. Ama bence gerçekten insanı en doğru, en şeffaf haliyle anlatan, bana göre en değerli türlerden biri polisiye. Yani insanın zaten karanlık tarafını anlatmak demek insanı anlatmak demektir. Çünkü siz sürekli insanın iyi taraflarını anlatırsanız ne kadar o insanla ilgili doğru bilgi paylaşmış olursunuz. Dolayısıyla biz aslında insanın gerçeğini anlatıyoruz. Her anlamda insanı anlatıyoruz. Çok değerli bir edebiyat ve her geçen yıl edebi niteliği de yükseliyor. Artık ödüller verilmeye başlandı. Sizler de zaten çok kıymetli duayenlerimiz, jüri oluyorsunuz. Ve gerçekten Türkiye'de polisiye ile ilgili, dünyada zaten belli bir oturmuş sistem vardı. Türkiye'de de çok ciddi anlamda ben ilerleme fark ediyorum bu anlamda.
0: Evet, bu sevindirici bir şey ama.
1: Kesinlikle.
0: Zaten bu polisiye için söylediğin fantezya ve bilim kurgu için de geçerliydi.
1: Evet.
0: Yani onlara daha ciddiye alınmaya başlayan türler, janralar gözüyle bakabiliriz yani.
1: Kesinlikle öyle.
0: Artık kesinlikle. Çünkü, tabii Fabius adın da bence bunda epeyce
1: muhakkak
0: rolü olmuştur, etkisi olmuştur.
1: Polisiyede de Poe 1. Polisiye,
0: evet,
1: yazarları birliği. Onlar da polisiyede çok
0: tabii,
1: güzel
0: tabii,
1: işler yapıyorlar.
0: Tabii tabii. Onlar da yani bir araya geldiler. Yani hakikaten
1: çok
0: birlikten
1: güzel
0: kuvvet doğuyor.
1: Muhakkak, evet,
0: ciddi,
1: evet,
0: bir girişimse şayet öyle oluyor.
1: Evet,
0: Onlar,
1: evet,
0: da öyle. Ve o da çok sevindirici. Peki sen aslında iki defa Agatha Christie'nin adını geçirdin.
1: Evet.
0: Kimleri seversin? Yabancıları soruyorum. Yerlileri sormuyorum. Darcılık olmasını soruyorum.
1: Ya zaten yerlilerde çok alternatifimiz gerçekten yok maalesef. Evet, çok yazan yazarımız var ama dediğiniz gibi işte hani vaktimiz de önemli olduğu için tabii ki çok kıymetli yazarlarımız var ama idol olarak açıkçası tabii ki Agatha Christie ya da Sir Arthur Conan Doyle bizim klasiklerimiz arasında. Ama tabii polisiye denildiğinde günümüzün çağdaş edebiyatında ben Grange'ı da çok beğeniyorum. Aynı şekilde Tess Garrison, yani onun da kitapları muazzam, Tess Garrison'ın. Yani hani günümüz çağdaş modern polisiyelerini de takip etmeye çalışıyorum. Yani özellikle dünya bazında.
0: Daha araştırmacı olan yazarlar var tabii.
1: Evet, evet, evet.
0: Mesela Ahmet Öledim mesela.
1: Evet, Ahmet Ümit bizde. O da aynı.
0: Yabancılarda da var yani.
1: Evet. Bir de Ahmet Ümit karakterleri de çok iyi anlatır.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: gerçekten o karakter varmışçasına inanıyorsunuz. Halbuki kurgu, kendisi de söyler bunu, kurguluyorum ama öyle bir karakter inşa ediyor ki o polisiye roman içerisinde.
0: Evet.
1: İnanıyorsunuz gerçekten böyle bir karakter
0: bence
1: var mı?
0: Hayli insan Beyoğlu'nun güzel abisinin sahiden var olduğuna inanmıştır.
1: Yani. Gerçekten öyle. Yani artık Beyoğlu sahipsiz değil. O güzel, kıymetli. Çünkü ben de Beyoğlu'luyum. Yani doğma büyüme. O anlamda çok gurur duyuyorum. Yani Ahmet Ümit gibi bir yazarın hem polisiye alanında kalem oynatması hem de bizim yazarımız olması tabii beni çok onurlandırıyor.
0: Kayan, çok teşekkür ederiz bize konuk olduğun için.
1: Hiç
0: böyle
1: konu.
0: Üç kitaplı konukluğu da bir daha kolay kolay göremeyiz herhalde.
1: Evet, evet.
0: Sen nasıl olsa ama birkaç ay içinde bir kitap daha yazarsın diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: O zaman gene burada bir araya geliriz.
1: Umarım.
0: Sağ olasın. Devamını bekliyoruz, diliyoruz.
1: İnşallah. Davet ettiğiniz için, burada tekrardan sizle bir araya geldiğimiz için de çok mutluyum. Kitabımıza cümlelerinizle katkıda bulunduğunuz için de tekrardan ayrıca teşekkür ederim. Sizin gibi duayenlerimiz sayesinde bizler ayakta durabiliyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Mahcup ediyorsunuz. Evet efendim. Bugünlük de bu kadar. Haftaya aynı günde, aynı saatte yeniden bir araya gelmemizi diliyoruz. Yani prodüksiyonda Atilla, mikrofonda ben, yıllardır olduğu gibi gene birlikte olup başka bir yazarı, başka bir kitabı tanımak isteriz efendim. Görüşmek üzere.
2: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
3: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Serpil Kırel'in Yeşilçam Öykü Sineması isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Yeşilçam Öykü Sineması, Türkiye'de Yeşilçam sinemasının altın yılları olarak kabul edilen 60'ları ele alıyor. Bu dönemdeki popüler sinema pratiğini inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan unsurlara odaklanarak dönemin gündelik yaşamını, sinemasal ortamını, üretim koşullarını, sinemanın seyirciyle, seyircinin de sinemayla kurduğu ilişkiyi ve filmlerin anlatı yapılarını değerlendiriyor. Dolayısıyla Kırel'in kitabı küçük hanımefendilerden Ayşeciklere, cilalı İbolardan Turist Ömerlere, Hıçkırık'tan Samanyolu'na uzanan bir hikayenin kültürel altyapısını inceliyor. Serpil Kırel, Yeşilçam anlatılarının kültürel kimliğimizi kuran görünmez parçalardan biri olduğunu söylüyor. Yeşilçam filmleri 60'ların toplumsal ihtiyaçlarından çok bağımsız ve bağlamından uzak bir biçimde bugün, yarın, biz ve bizden sonraki kuşaklarla sıkı, gevşek, alaycı, nostaljik ya da şu anda tanımlayamayacağımız farklı bağlar kuracak diyor ve ekliyor. Böylelikle dün olduğu gibi gelecekte de Yeşilçam anlatılarıyla karşımıza çıkan duygular aktarılmaya ve seyircisinde tahmin edilemez karşılıklar bulmaya devam edecek. Kırel kitabı yazarken söz konusu yıllarda Yeşilçam'a emek vermiş yönetmenlerin, yapımcıların, film işletmecilerinin, dağıtımcıların, senaryo yazarlarının tecrübe ve tanıklıklarına başvurmuş. Herman Melville'in Redburn isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Zafer Avşar çevirmiş. 1819'da New York'ta doğan Melville, 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu. Ailesinin durumu itibarıyla pek şanslı bir çocukluk geçirdiğini söyleyemiyoruz. Küçük yaşta babasını kaybedince hem okuyup hem de çalışmak zorunda kalıyor. Tarım işçiliği, banka memurluğu, öğretmenlik gibi işlerde çalışırken bir yandan da New York'ta mühendislik eğitimi görüyor ama okula devam etmeyip New York'tan Liverpool'a giden bir ticaret gemisinde işe giriyor. Bu ilk deniz seyahatini bugün sözünü ettiğimiz Redburn isimli kitabında anlatıyor Melville. New York'a geri döndüğünde bir süre daha öğretmenlik yapsa da duramıyor. Bir kez içine açık denizlerin virüsü girmiş ya, serde de gençlik var ki o ara 20'li yaşlarının başında, bir balina avı gemisinde iş buluyor. Melville 1,5 yıllık seferin ardından yolda Marquis Adaları'nda gemiden atlıyor ve bir süre Tipi yerlileriyle yaşıyor. O günlerini de kitaplaştırıyor sonradan, Tipi Polinezya hayatına bir bakış adıyla. Polinezya adalarından yine bir gemiye atlayıp uzak rotalara doğru yola çıkıyor. 1844 yılına gelindiğinde tamam diyor ve karada mazbut bir hayata geçiyor. Ama en önemlisi yazmaya başlıyor. Herman Melville 1851'de başyapıtı olarak kabul edilen Moby Dick'i yayınlıyor ama roman hiç de ilgi görmüyor. Hem İngiltere'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanıyor ama hepi topu 3000 adet satıyor. Sonraki romanları ve öyküleri de, ki bunlar arasında Katip Bart Levi, Benito Sereno ve Billy Budd gibi klasikler var, onlar da ilgisizliğin sert duvarına çarpıyor. Melville'in yeniden keşfedilmesi, kitaplarının sayısız dile çevrilmesi ve birer klasik mertebesine ulaşması 1891'deki ölümünden çok sonra, 30 yıl sonra ancak 1920'lerde gerçekleşiyor. Evet, dediğim gibi Redburn, Melville'in ilk kez denizlere açıldığı bir yük gemisindeki deneyimlerinden ilhamla yazdığı bir eser. Basit bir miço olarak katıldığı ilk seferinde genç Redburn, mürettebatın alaylarına ve göz korkutmalarına maruz kalır. Onu New York'tan Liverpool'a uzun ve zor bir yolculuk beklemektedir. Melville, Redburn'de yaşanan acı tecrübelerle gençliğin masumiyetinin yok oluşunu anlatıyor. Sadece deniz yaşamını değil, Liverpool ve Londra'nın arka sokaklarındaki hayatı olanca gerçekliğiyle yansıtmasıyla Redburn, hızlı temposu ve trajikomik üslubuyla yazarın en eğlenceli eserlerinden biri sayılmakta. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Her mevsimde, her havada,
6: çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Yazın bizi en çok nemli havalar kötü etkiler. Nemin sıcaklığa etkisi, sıcaklık arttıkça katlanarak artıyor. Bağıl nem oranının %60'larda olduğu bir ortamda sıcaklık 30 derece ise hissedilen sıcaklık 33 iken, sıcaklık 32 dereceye çıktığında ise hissedilen sıcaklık 37 dereceye yükseliyor. Sıcaklık 34 derece olduğunda ise %60 nem oranında hissedilen sıcaklık büyük artış göstererek 42 dereceye yükseliyor. Yani termometre değerine göre 8 derece fark oluyor. Her mevsimde,
6: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: TV Haber Merkezi'nden mutlu pazarlar. Türkiye ve dünya gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakacağız. Sonra da ayrıntılar gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinde yarın kritik bir toplantı olacak. Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantının ayrıntılarına bakacağız. Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltındaki 35 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var. Ekrana getireceğiz. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssüne saldırısı sonrası Şam yönetimi İsrail'le temaslarını kesti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'den açıklamalar var, aktaracağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. Yeni gelişmeyle başlayacağız. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığı belirtiliyor. Son durumu Celal Kaplan aktaracak. Celal Kaplan, son bağlantımızda BOTAŞ tesislerine yaklaşmıştı demiştin. O bölgeye güvenlik anlamında boşaltılacaktı. Yerleşim birimlerine yakın mı? Yangın kontrol altına alındı mı? Neler aktarırız?
1: Evet Koran, yangın devam ediyor. Gebze'de Molafeder ile Denizli köyleri arasındaki yangın artık tek bir noktada orman yangını olmaktan çıkarak geniş bir bölgede mücadeleyi gerektiren ciddi bir olaya dönüşmüş durumda. Vatandaşlar bu konuda ihbarlar yağıyor. Denizli Köyü, Molla Feneri, Demirciler, Tavşanlı ve Ballıkayalar Tabiat Parkı çevresinde yoğunlaşıyor. Özellikle orman içerisinde bulunan ev, çiftlik ve villalarında yangından etkilenmemesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ekiplerin önceliği de bir yandan yerleşim alanlarını korumak, diğer yandan da Demirciler bölgesinde bulunan, daha önceki bültenimizde söylemiştik, BOTAŞ doğalgaz tesisine yönelik riski bertaraf etmek. Yangının ilerleyişi ve rüzgarın yönü nedeniyle bölgede ekiplerin yoğun mücadelesi çok şekilde, hızlı bir şekilde sürüyor. Yangın bölgesinde şu anda 16 itfaiye aracı, 10 aracöz ve su tankerleri karadan müdahaleye devam ederken havadan da helikopterler görev yapıyor. Ancak bölgede etkili olan rüzgar yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Rüzgarın mevcut şekilde esmeye devam etmesi halinde bazı yerleşim bölgelerinin tehlike altında kalabileceği buradaki yetkililerce ifade edildi. Ekiplerin yangının yerleşim alanlarına ve kritik bölgelere ulaşmaması için buradaki vatandaşlar da yoğun bir çaba sarf ediyor. Koran, bilgiler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
0: Cemal Kaplan aktarmıştı. Biz de tekrar edelim. Bir süre önce çıktı orman yangını. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Şimdi ekranı ikiye böldü arkadaşlarımız. Ekrana bize göre sağ tarafındaki canlı görüntüler. Tam olarak belki vermek gerekirse aslında ağaçlık bir alan. Kocaeli'nin İstanbul'a en yakın ilçesi Gebze ilçesinde. Darıca mevkine yakın bir noktada farklı farklı noktalardan dumanların yükseldiğini görüyoruz. Cemal Kaplan da aktardı. Biz de tekrar edelim. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonuna yakın bir nokta, depolama istasyonuna yakın bir nokta. Tedbiren o bölge tahliye ediliyor. Yangınla, alevlerle mücadele sürüyor ancak bakın canlı Anadolu Ajansı'nın haber merkezimize ulaştırdığı, bizim de ekrana verdiğimiz bu canlı görüntülerde farklı noktalardan dumanların yükseldiğini görüyoruz. Cemal Kaplan da ifade etti. Hemen kontrol altına alınacak gibi gözükmüyor. Yangının dozu artıyor, çapı genişliyor demişti. Umarız hemen kontrol altına alınır. Yangınla ilgili gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 12 kişinin tutuklandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise orman yangını sayısının geçtiğimiz yıla göre azaldığını söyledi.
2: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var.
3: Orman yangınları geçtiğimiz yıla göre azaldı. Kanal 7 yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara karşı Ekim ayı ortasına kadar teyakkuzda olacaklarını söyledi.
2: İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
3: Adalet Bakanı Akın Güllek ise orman yangınlarına ilişkin soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
4: 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
3: Adalet Bakanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güllek, kastıyla imaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadesini kullandı.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yarın kritik bir toplantı olacak. Süreç için çıkartılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını yapacak.
5: Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytulu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var.
3: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava yarın sabah saatlerinde görülecek.
6: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
7: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
8: Özgürlüğümüze kavuştuk.
7: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
0: Kocaeli'nde Gölcük Tersane Komutanlığı'nda Mavi Vatan Teknofest heyecanı 4. ve son gününde yerli milli savunma sanayi unsurları, gemiler, denizaltılar, hatta Atatürk'ün çok sevdiği Savarona gemisi Teknofest Mavi Vatan kapsamında sergileniyor. Beyza Nur Özer yayına hazır ve Mavi Vatan Teknofest'e dair bugünkü etkinlikleri anlatacak. Beyza.
9: Korhan, yoğunluk hala devam ediyor. Öyle ki sabah saatlerinde de yoğundu diye yayınlarda aktarmıştık. Ancak bitmesine saatler kala, çok az bir süre kala da hala alana ziyaretçi girişleri devam ediyor. Oldukça yoğun. Tabii Teknofest Mavi Vatan'da bir sürü stand da var. Bu standlara da ilgi çok yoğun. Standlarda teknolojik ürünler tanıtılıyor. Gençlerin yaptığı projeler tanıtılıyor. Ve el emeği ürünler de var. Standlara da ilgi oldukça yoğun. Oldukça kalabalık şu anda. Tabii Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılıyor bu yıl Teknofest Mavi Vatan. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yerinden gelen ziyaretçiler de var. Kayseri'den gelen var, Adana'dan gelen var, Karadeniz bölgesinden gelen var. İlgi oldukça büyük Teknofest Mavi Vatan'a. Tabii bugün son gün, artık saatler sonra Teknofest Mavi Vatan Gölcük'te sonlanacak. Ama şu anda da gördüğünüz gibi hala kalabalık ve uzun sıra devam ediyor. Şu anda ekranlara getirdiğimiz sıra TCG Anadolu'nun sırası. Tabii Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, çok maksatlı amfibi hücum gemisi. Helikopterlerin yanı sıra insansız hava araçlarının da kullanımına yönelik kabiliyetleriyle de öne çıkıyor. Dolayısıyla Teknofest Mavi Vatan'ın aslında en çok ilgi gören aracı diyebiliriz. Şu anda sırayı da ekranlarınıza getiriyoruz. Öyle ki konuştuğumuzda 2 saat, 3 saat sırada beklediklerini söylüyorlar ziyaretçiler TCG Anadolu'yu görebilmek için. Öyle ki bu alan ikiye ayrılmış durumda. Şu anda ekranlara getirdiğimiz sıra ilk sıra. Bunun bir de dışarıda olan aşaması var. Aslında sıranın sırası bekleniyor TCG Anadolu'yu görebilmek için. Tabii bugüne özel bir sürü etkinlik de var. Artık bugün kapanış günü. Dolayısıyla da birçok etkinlikle de ziyaretçiler burada karşılaşabiliyor. Deniz Hava Komutanlığı ve İHA uçuş gösterisi saat 14'te başlayıp 15'e kadar devam etmişti. İlgi çeken bir gösteriydi. Saat 15 ve 16 arasında Mavi Vatan Yelken Kortej geçişi gerçekleştirildi. Bu da en çok ilgi gören gösteriler arasındaydı. Ve yaklaşık 1-1,5 saat sonra da artık son kapanış konuşmaları yapılacak ve Teknofest Mavi Vatan Bugün Gölcük'te sonlanacak ama tekrar söyleyelim, oldukça yoğun bir ilgi var. Ailelerin çok büyük ilgisi var. Çocuklar, gençler ve tabii ileri yaştaki insanlar da burada ilgiyle Teknofest'i yerinde takip ediyorlar. Özellikle de TCG Anadolu Teknofest'in göz bebeklerinden biri. Peki bu alanda başka neler var? İnsansız deniz araçları sergileniyor. İnsansız sualtı sistemleri, sualtı teknolojileri burada standlarda bilgi veriliyor. Deniz araçları sergileniyor. Savunma sanayi teknolojileri burada gösteriliyor. SAT ve SAS gösterileri, ki en çok dikkat çeken gösteriler arasında bu gösteriler de burada sergilendi. Donanmanın önemli gemilerinin de ziyarete açılmasıyla birlikte yoğunluk her saatte artıyor burada. Tabii teknoloji yarışmaları da var. Burada ziyaretçilerin de katılabildiği, gençlerin geliştirdiği projeler var. Aslında burada sadece savunma sanayinin bugününü görmüyoruz, geleceğini de görüyoruz. Çünkü Teknofest'in önemli amaçlarından biri de gençleri bu alanlara yönlendirmek. Dolayısıyla aslında ziyaretçiler de deyim yerindeyse çocuğunu alan buraya gelmiş durumda. Yaptığımız röportajlarda da bunu çok net bir şekilde görebildik. Herkes ileride belki benim kızım, benim oğlum da bu projelere katılır, görmesini istiyoruz diye buraya gelmiş durumda. Tabii birçok araç burada gösteriliyor. Onlardan biri de Türkiye'nin ilk yerli denizaltı üretiminde önemli bir aşama kaydedilmişti. Milden aşaması çok önemli bir araç. Biz de bu konuya yönelik bir haber topladık. Ekranlarınıza geçelim şimdi.
7: Tamamlandığında 80 metreden uzun olacak, 2700 ton ağırlığıyla 40'tan fazla bahriyeliği dünya denizlerine suyun altında taşıyacak. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı projesi Milden'de ilk önemli aşama geçildi. 2025'te başlayan çalışmalarda denizaltının ilk bloğunun yapımı tamamlandı ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez sergilendi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen Milli Denizaltı, Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi devlet kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle donatılacak. Milli Denizaltı'nın özel alaşım çeliği de Türkiye'de OYA'ya bağlı Milux tarafından üretiliyor.
8: Milden için hem levha hem profil çeliklerimizi üreterek Gölcük Tersanesi'ne teslim etmiştik. Mavi Vatan aslında kritik malzemelerin de üretilmesi demek. Biz kendi ekosistemimiz, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir'le beraber bu üretimleri yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan tamamıyla %100 yerli ve milli olacak şekilde tüm üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bir noktadır bu.
7: Milli Denizaltı Projesi'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen birçok aracın zırhlı çelikleri de yerli üretim olma özelliğine sahip.
8: Bizim ürettiğimiz çeşitli zırh çelikleri hem kara platformlarında hem de aslında deniz platformlarında da bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. MÜGEM dediğimiz, yani Milli Uçak Gemisi projemizde Erdemir tarafından yerli ve milli olmak kaydıyla teslimatlarımızı yaptık.
7: Milden denizaltılarında Türkiye'nin ürettiği Akya, Atmaca ve Gezgin isimli silah sistemlerinin bulunması planlanıyor.
0: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssüne saldırısı sonrası Şam yönetimi İsrail'e temaslarını kesti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani saldırı öncesi Tel Aviv'e Ebu Zuhur Türk üssü olmayacak mesajını iletmelerine rağmen İsrail'in üssü bombaladığını söyledi.
3: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırı öncesinde İsrail'e üssün Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini söyledi. Şeybani bu mesaja rağmen İsrail'in hava üssünü vurduğunu belirtti. Saldırının ardından Şam yönetimiyle İsrail arasındaki temasların kesildiğini ifade etti. Suriye'nin önceliğinin İsrail'in saldırılarını durdurmak olduğunu vurgulayan Şeybani, buna rağmen diplomasi kapısının açık olduğu mesajını verdi. Şeybani, Suriye'nin diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'e tarihi fırsatı değerlendirmesi çağrısında bulundu. Özellikle Suriye'nin güvenliğini sürekli tehdit eden bir tarafla temas olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu temas sonuç getirmiyorsa buna ihtiyacımız yok. Şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını ifade etti. İran savaşının başlamasından bu yana güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin dondurulduğunu belirten Şeybani, görüşmelerin yakında yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliği konusunda Türkiye'nin desteğinden yararlandığını belirten Şeybani, ordunun yeniden inşası konusunda Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz. Bu desteği reddetmeyeceğiz dedi.
0: İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısı ve sonrasında Türkiye'ye hedef alan açıklamaları İsrail kamuoyunun da gündeminde. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli Kanal 12 televizyonunda soruları yanıtladı. Saar, İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını savundu.
10: Halikud. Şalom lachem. Haim efşar kvar lachiz rishmit şeyş lanu hazit şminit im Türkiye.
11: Lo. Kodum kol en lanu şum inyan behaslama im Türkiye. יש לנו עניין בכלל בסוריה בשימור היציבות, בשימור הסטטוס קוו הביטחוני. טורקיה, כמו שאתם יודעים, נמצאת כבר כמה שנים טובות בצפון סוריה. דבר שאנחנו לא יכולים לקבל ולא רוצים לראות זה הקמה של בסיסים צבאיים טורקיים בסוריה או ירידה של כוחות צבאיים טורקיים דרומה. אלה דברים שישראל לא יכולה לקבל.
10: תרד, אם אנחנו לא רוצים שטורקיה תרד דרומה, זה כי אנחנו רואים בטורקיה איום צבאי?
11: אנחנו, תראה. השאלה האם אתה רוצה את סוריה כפרוטקטורט טורקי, אני חושב שאפילו הסורים לא מעוניינים בזה.
0: Suriye'nin ABD'nin terör listesinden çıkartılmasında Amerikan Kongresi aşaması tamamlandı. Suriye'nin ekonomisinin gelişmesi için yaptırımların kaldırılması da önemli bir adım olacak.
12: Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için kritik eşik aşıldı. Amerikan Kongresi'nin Suriye'nin listedeki statüsünün kaldırılmasına ilişkin 45 günlük inceleme süresi resmi bir itiraz olmadan sona erdi. Süreç ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmenin ardından hızlandı. Trump görüşmenin ardından Kongre'ye Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik kararını bildiren resmi mektubu göndermişti. Böylece Kongre'nin 45 günlük inceleme süreci başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD işlerinden sorumlu danışmanı Cihat Makdisi, Kongre aşamasının tamamlandığını açıkladı. Ancak bu, Suriye'nin listeden doğrudan çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Son aşamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kararı resmen ilan

0: Yemen'in terör listesinden çıkarılması halinde ABD'nin Suriye'ye silah ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması bekleniyor. Suriye'nin dış yardımlarla Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kredilerine erişiminin de önü açılacak.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron'la ilgili İran'da dikkat çekici bir haber hazırlandı. Trump'ın oğlunun Barron'ın hangi mekanlara gittiği, nereleri ziyaret ettiği deşifre edildi. Şimdi video ile ilgili daha fazla ayrıntı için bir canlı bağlantımız olacak. Ali Çabuk Tahran'dan yayına hazır. Ali, nedir videonun ayrıntıları?
2: Orhan, dikkat çekici bu haber. Tabii videolu bir şekilde İran Devlet Televizyonu'nda yayınlandı ve senin de aktardığın gibi oğul Trump'ın hangi adreslere gittiği, kimlerle görüştüğü ve özellikle de sosyal medya kullanımı, dijital platformları nasıl kullandığına ilişkin dikkat çekici detaylar ve nasıl korunduğu, güvenlik önlemlerinin nasıl alındığına ilişkin de bir görsel hazırlandı. Tabii Trump'ın oğlunun nasıl korunduğundan çok dikkat çeken nokta dijital platformları nasıl kullandığı, sosyal medya etkileşimleri ve bunun üzerinden de 10 milyar dolarlık bir ödüle atıf var söz konusu haberde. O da Trump'ın oğluna ulaşabiliriz, canını yakabiliriz mesajı veriyor söz konusu haber. Videoda Trump'ın oğlunun üniversitedeki yaşamı aktarılıyor. Nasıl korunduğuna dair bazı detaylar paylaşılıyor. ABD gizli servis ajanlığının sivil kıyafetlerle onu koruduğu ve güvenlik ekibinin dersliklerde dahi Trump'ın oğlunun çevresinde hazır bulunduğu belirtiliyor. Asıl dikkat çeken ise fiziksel güvenlikten ziyade Trump'ın oğlunun sosyal medya kullanımı, dijital platformlardaki yaşantısı. Çok izole bir yaşantı sürdüğü belirtiliyor. Özellikle de sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığı Xbox ve Discord gibi platformlar üzerinden sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurduğu ve numarasını da hiçbir arkadaşıyla paylaşmadığı belirtiliyor. İran televizyonu bu sosyal ve dijital bağlantılarını bir anlamda Trump'ın oğluna ulaşmak için bir zayıflık olarak değerlendiriyor ve bir ismin adı geçiyor. Bo Laden. Bu ise Trump'ın yakın arkadaşı ve Trump'ın oğlunun sosyal çevresini, kimlerle görüşeceğini, hangi ünlü isimlerle bir araya geleceğini, yani dış dünyayla bağlantısını kuran bir isim olarak adı geçiyor. Ve bu şekilde bir dijital platform üzerinden Trump'ın oğluna ulaşılabileceği vurgusu yapılıyor. Şu ifade kullanılıyor: ünlü bir FIFA yayıncısını devreye sokmak, Laden'la bağlantı kurmak, ardından bir partiye davet etmek ve nihayetinde Barron Trump'ın boyun bölgesine ulaşmak zor bir iş değil ifadesi kullanılıyor. Yani ölümle tehdit ediliyor söz konusu bu haberde. Milyarlarca FIFA oyuncusu 10 milyar dolarlık ödülümüzü almayı bekliyor şeklinde de sona eriyor söz konusu videolu bu haber. Tabii bu bir aktif istihbari operasyonun işareti midir, yoksa psikolojik bir savaş ve bir anlamda propaganda unsuru mudur? Bu ayrı bir tartışma konusu, ancak İran Devlet Televizyonu böyle bir görsel hazırlayarak Trump'ın oğlunun yakın arkadaşları, sosyal çevresi, hangi isimlerle görüştüğü, nasıl korunduğuna dair detaylı bilgiler paylaşılıyor. Asıl dikkat çeken unsur ise fiziksel güvenliği nasıl sağlandığından daha çok Trump'ın oğlunun nasıl dijital platformları kullandığı ve bu platformlar üzerinden bir anlamda Trump'ın oğluna nasıl ulaşılacağına dair bazı detaylar paylaşması.
1: İngiliz basını İranlı hackerların İngiltere'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini, bu saldırılardan birinin de bir elektrik santralinin 4 gün boyunca devre dışı kaldığını yazdı.
3: İran bağlantılı hackerlar İngiltere'de bir elektrik santraline siber saldırı düzenledi. Santral saldırı nedeniyle 4 gün boyunca devre dışı kaldı. İddia İngiliz The Telegraph gazetesinde yer aldı. Haberde İran bağlantılı hackerların İngiltere'de bir elektrik santralini ilk kez devre dışı bırakmayı başardığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle saldırının hedefi olan santralin adı açıklanmadı. Ancak santralin nispeten küçük olduğu ve yaşanan kesintinin İngiltere'nin genel elektrik arzını veya enerji üretimini etkilemediği kaydedildi. İngiliz hükümeti enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerini saldırıyla ilgili bilgilendirdi ve işletmeleri alınması gereken önlemler konusunda uyardı. Daha önceki saldırılarda İngiltere

0: ulusal sağlık servisinin bilişim sistemleri, okullar ve ticari üretim tesisleri de hedef alınmıştı. İran'ın Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Batı ülkelerine yönelik siber saldırılarını arttırdığı belirtiliyor. Saldırıların özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında hava saldırılarına başlamasının ardından yoğunlaştığı ifade ediliyor. Almanya, Polonya, Finlandiya, Belçika ve Arnavutluk'ta da İran kaynaklı olduğundan şüphelenilen saldırılar bildirildi. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri ise İran bağlantılı siber saldırıların en sık hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor.
1: Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'yı tehdit etti, Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
2: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
3: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin, Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
2: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera, ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
3: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
1: Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 29 Temmuz'da partinin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıklamıştı. O kararın ardından Gelecek Partisi olağanüstü kongresini topladı. Partiden yapılan açıklamada fesih kongremizde yaptığımız oylama sonucunda Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Gelecek Partisi 12 Aralık 2019 tarihinde kurulmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada iki önemli toplantı olacak. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları çarşamba günü yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği MYK'da Eylül'de başlayacak kurultay takvimi ele alınarak ilçe ve il kongrelerinin tarihleri belirlenecek. Örgütlerin çalışma programları da şekillenecek. MYK'nın ardından toplanacak olan parti meclisinde ise il ve ilçe yönetim kurullarının sayısının artırılmasıyla kesinleşen cezaların bağışlanma talepleri görüşülecek. Ankara polisi operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda gözaltına alınan 743 kişiden 331'i tutuklandı. Operasyonların hedefinde suç örgütleri, dini istismar eden yapılanmalar vardı.
0: Dini istismar eden yasa dışı yapılanmalar, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve fuhuşa aracılık edenler. Ankara Emniyeti suç işleyenlere göz açtırmıyor. Başkentte son 2 ayda 202 operasyon düzenlendi. 743 kişi gözaltına alınırken bunlardan 331'i tutuklandı. Bu yılın başından bugüne kadar en çok operasyon şehirde çeteleşmeye çalışanlar, dini duyguları istismar edenler ve çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara yönelik gerçekleştirildi. Bu suçlardan gözaltına alınan 236 kişiden 117'si tutuklandı. Yıl genelinde uyuşturucu satışı suçunu işleyenlere yönelik yapılan 20 operasyonda ise 126 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı. Dolandırıcılık suçuna yönelik 7 aylık süreçte başkentte 6 büyük operasyon düzenlendi. 126 kişi yakalanırken bunlardan 56'sı hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
1: Denizli'de bir kişi eski kız arkadaşını ailesinin yanından silahla tehdit ederek kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı.
0: Eski kız arkadaşını anne ve babasının yanında silahla tehdit etti. Zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı. Görüntüler Denizli'nin Tabası ilçesinde kaydedildi. 39 yaşındaki S.M., eski kız arkadaşı Z.İ.'yi anne ve babasının yanında gördü. Pompalı tüfeğiyle kadının yanına giderek zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. O sırada 29 yaşındaki kadının babası saldırganı engellemek için uzun uğraş verdi. Ancak babanın tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Zanlı eski kız arkadaşını ailesinin yanında zorla araca bindirip kaçırdı. Jandarma ekipleri S.M.'nin otomobilinin ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler zanlıyı yakaladı. Araçta bulunan kaçırılan kız da kurtarıldı. Zanlı silahla tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı.
1: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. 2024-25 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
0: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
4: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
0: Tasarruf tedbirleri genelgesi 2024 yılında yayınlandı. Bu dönemde geçmiş uygulamalardan farklı olarak güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeli devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler yapıldı. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirilerek kamu idarelerinin veri girişi ve raporlama yapması sağlandı. Sistemle 260 kamu idaresinin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarda 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesine geçiyor.
1: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
0: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi istendi.
4: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
0: Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyi de temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
4: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümet ise burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
0: HAKİŞ Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
1: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor. Hat bugüne kadar yaklaşık 23 milyon yolcuyu taşıdı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan da açıklama geldi.
0: Ankara ile Konya'yı yüksek hızla birbirine bağlıyor. Günde ortalama 3500 kişiyi taşıyor. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara-Konya hattı 15 yaşında. Hat bugüne kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi.
4: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Ankara-Konya YHT hattı Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu serüveninde önemli bir yere sahip. 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla ülkemizi YHT ile tanıştırdık. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Ankara-Konya hattını hizmete alarak yüksek hızlı demiryolu ağımızı Anadolu'da genişletmeye başladık.
0: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 23 Ağustos 2011'de açıldı. Hat iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saatin altına düşürdü.
1: Bir zamanlar paraların üzerinde bile sembolü yer alan Orkinos balıkları yıllardır İstanbul kıyılarında görülmüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Eminönü sahilinde beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıktılar. 5 metreye varan boylarıyla Türkiye kıyılarında görülen en büyük balıklar arasında yer alan Orkinoslar beslenmek için Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi.
5: Sürü halinde yaklaştılar, vatandaşların meraklı bakışları arasında yüzeydeki balıkları kapmak için martılarla yarıştılar. Türkiye denizlerinde görülen en büyük balıklar arasında yer alan orkinoslar Eminönü sahilinde ortaya çıktı. İçlerinden biri hızını alamayıp kamerayı da yemeye çalıştı. Geçmişte İstanbul'da sık görülen türler arasında yer alan orkinoslar, Marmara'daki aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle yıllardır görülmüyordu.
6: Orkinos balığı İstanbul'un simge balığıdır. Yüzyıllardır bu bölgede avcılığı yapılmakta ve değerlendirilmekte. Bizans zamanında basılan sikkelerin üzerinde orkinos figürleri görülmekte. Marmara Denizi'nin çevre illeri de nüfusun artması, sanayinin yoğunlaşması sonucunda deniz kirliliği ortaya çıkmakta ve denizde oksijen seviyeleri düşmektedir. Orkinos oksijeni seven, oksijen ihtiyacı yüksek bir balıktır. Olumsuz durumdan ilk etkilenen ve bölgeyi terk eden balıklar olmuştur.
5: Halk arasında ton balığı olarak da bilinen, boyları 5 metreye kadar uzanan deniz canlıları Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi. Dev orkinoslar drone kamerayla gökyüzünden, bir başka özel kamerayla da su altından görüntülendi.
6: Aynı zamanda orkinosun besinini oluşturan uskumru da son 40 yıl sonra tekrar Marmara Denizi'ne geri dönmüştür. Her iki balığın bölgede tekrar görülmesi Marmara Denizi'nde iyileşmelerin olduğunu bize göstermekte.
5: Lokantalardan atılan yiyecek artıklarıyla beslenen orkinosları gören vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. Sürü halinde gezen balıklar uzun süre aynı bölgede beslenmeye devam etti. Orkinoslar son yıllarda çoğunlukla sadece açık denizlerde görülüyordu. Özellikle Japon mutfağında çok sık kullanılan orkinosun aşırı avlanma nedeniyle dünya denizlerinde de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Uzmanlar sayılarında artış gözlemlenen orkinosların İstanbul kıyılarında görülmesini Marmara'daki deniz ekosistemi açısından olumlu bir gösterge niteliği taşıdığını belirtiyor.
1: Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılbaşından bu yana gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Turizmciler 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 iklim zirvesi sürecinde de kentteki otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olmasını bekliyorlar.
0: Turizm verileri geçen yılın gerisinde olsa da turizmciler gelecek günlerden umutlu. Antalya gelecek 2 ay hareketli günler yaşayacak.
7: Ekim'in başında yapacağımız uzay kongresi biliyorsunuz Belek'te yapacağız. NES Kongre Merkezi'nde oluyor. Çok ciddi bir dünyanın sayılı kongrelerinden bir tanesi. Ve tabii ki daha sonra 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan COP31 iklim konferansı. Bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz Türkiye'deki en büyük etkinliklerden bir tanesi olacak.
0: Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Ancak rezervasyon sayıları geçen yıla göre %6 geride. Turizmciler açığı kapatmak için yoğun bir hazırlık içinde. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile COP31 iklim zirvesi sürecinde otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olması bekleniyor.
8: Bizim amacımız sezon sonu olacak 2 tane büyük operasyonla uzay kongresi ve COP31 ile oradaki bizim üzüntülü olduğumuz gelir kaybını oradan bir nebze de olsa kapatmaya çalışacağız ki çok ciddi rezervasyonlar alındı bu bölge, özellikle Belek bölgesi için.
0: Antalya geçen yıl 18 milyona yakın turisti ağırlamıştı.
1: Spor haberlerine de bakalım. Bugün Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş Süper Lig'de 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlar Alanyaspor'a saat 21.30'da konuk olacak.
9: 6 resmi maçını da gol yemeden kazanan Beşiktaş seriyi 7'ye çıkarmanın peşinde. Siyah beyazlar Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak. Kaunas Jalgiris'le oynanan Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında sakatlanan Trossard deplasman kafilesine dahil edildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Alanyaspor karşısında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. İtalyan teknik adamın takımını Nübel, Taylan Agbadu, Emirhan Ottara, Endidi, Cerni, Orkun, Olaitan, İlhan ve Oh 11 ile sahaya çıkarması bekleniyor. João Pereira yönetimindeki Alanyaspor ilk hafta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Alanya Oba Stadyumunda saat 21.30'a başlayacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
1: Süper Lig'in bir diğer iddialı takımı Trabzonspor ise Başakşehir'i ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
9: Trabzonspor Süper Lig'deki ilk galibiyetini arıyor. Başakşehir ise iyi başlangıcını Karadeniz deplasmanında sürdürmeyi hedefliyor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fatih Tekke'nin öğrencileri Nuri Şahin'in ekibini konuk edecek. İlk hafta maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo Mavililer'de sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Folcarelli ve Batagov mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'un sahaya Onana, Pina, Vajivusovic Mustafa, Bukhari Malinovski, Salah, Aral, Saviolo ve Onuachu ilk 11 ile çıkması bekleniyor. Açılış haftasında Kocaeli Spor 2-0 mağlup eden Başakşehir'de ise eksik yok. Nuri Şahin'in takımını sahaya Muhammed, Ömer Ali, Emin Opoku Operi, Kemen, Kalucunski, Skovolsen, Shomurodov, Fayzullayev ve Bertu 11 ile sürmesi bekleniyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
1: Türkiye'de 1 milyon çift infertilite, yani kısırlıkla karşı karşıya. İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği konuya ilişkin Ankara'da bir konferans düzenledi. Konferansta tedaviye erişimde ekonomik engellerin kaldırılması ve desteklerin iyileştirilmesi gibi başlıklar ele alındı.
10: İnfertilite günümüzde artık toplumlar için büyük bir problem haline gelmeye başladı.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her 6 kişiden biri yaşamının bir döneminde infertilite, yani kısırlıkla mücadele ediyor. Türkiye'de ise 1 milyon çift bu durumla karşı karşıya. İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği, 2026 Aile Yılı ve İnfertilite Konferansı'nda konuyu masaya yatırdı.
10: Devletlerin infertil hastaları desteklemesiyle 0.2 puan bu artış hızında artış meydana gelecektir. En son nüfus sayımında 895 bin doğum gerçekleşti Türkiye'de. İnfertilitenin desteklenmesiyle bu 950 bin, 1 milyon bandına çekme şansımız var.
11: Oldukça zor bir süreçti. Ve bu sürecin yaklaşık 10 senesini biz hiçbir şekilde bebeğimizin olmayacağını düşünerekten hayata devam ettik. 3 denemelik bir mücadele sonrasında 2025 yılında mucizemizi kucağımıza aldık.
0: Ankara'da düzenlenen konferansta tedavi erişimde ekonomik engellerin kaldırılması, SGK desteklerinin güncel maliyetlere göre iyileştirilmesi ve psikososyal desteğin standart haline getirilmesi gibi başlıklar ele alındı.
1: Konya'da 11.si düzenlenen Bilim Festivali çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. 4 gün süren festivalde 200'ün üzerinde bilimsel etkinlik düzenlendi. Festivalin açılışına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
0: Bilimsel etkinlik ve gösteriler, uygulamalı atölyeler, yarışmalar, simülatörler. Konya Bilim Festivali'ne genç yaşlı çok sayıda kişi katıldı.
12: Bir zamanlar parasını verdiğimiz halde alamadığımız uçakları, cihazları artık kendimiz yapıyoruz. İnsansız hava araçlarımızı, helikopterlerimizi, radarlarımızı, füze sistemlerimizi, elektronik harp teknolojilerini üretiyoruz.
0: 11.si düzenlenen Konya Bilim Festivali'nin açılışına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde Türkiye'nin önemli bilim, teknoloji ve savunma sanayi kurum ve kuruluşları yer aldı. Ziyaretçiler savunma sanayi ürünleriyle insansız hava araçlarını da yakından görme fırsatı buldu.
13: 200'e yakın etkinlikle birlikte çocukların bizzat deney yapabilecekleri alanlarımız var. Buradaki temel amaç aslında çocuklarımızın zihninde bir bilimsel faaliyete katkı sunabileceklerini oluşturabilmek.
0: Festival kapsamında 1000 drone'la gökyüzünde görsel şölen sunuldu. Türk yıldızlarının gösterisi de büyük beğeni topladı.
14: Bugün bilim festivaline geldim. Baykar'a, Roket Sana kendi projelerimi anlattım. Gelecekte mühendis olmak istiyorum.
15: Bilim festivaline oğlumla geldim. Oğlum burada bilimle tanışıyor. Çok güzel bir ortam var. Her şey şahane.
0: 4 gün süren festivale yaklaşık 400 bin ziyaretçi katıldı.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
17: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
19: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
20: Sevgili dinleyiciler, ahır ya da ahir de kullanımı sorunlu sözcüklerden. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey baştaki A sesinin uzun okunması gerektiği. Kısa okuduğumuzda bambaşka bir şey söylemiş oluruz. Ahır. Oysa üzerinde durduğumuz ahır ya da ahir. Anlamı son demek. Sonunda, akıbet, nihayet. Ahir aynı zamanda bir evveli olmadığı gibi bir sonu da olmayan, her şeyden sonra kalacak olan anlamında Allah'ın en güzel isimlerinden. Ahir kökünden ahiren var. O da sonradan anlamında. Ahir zaman, son zaman, dünyanın sonunun yaklaştığı, kıyametin kopmasının yakın olduğu kabul edilen zaman bölümü demek. Son peygamber Hazreti Muhammed'e ahir zaman peygamberi denir. Ahir zaman mecazi olarak kullanıldığında biraz farklılaşıyor. ahlakın bozulup kötüleştiği, fitne ve fesadın kıyamet günlerinin yaklaştığını gösterecek kadar yaygınlaştığı zaman anlamına geliyor. Ama ahiret sualleri soruyorsun dediğimizde, usandıracak kadar uzun uzun ve zor soruları kastederiz. Öbür dünyada meleklerin dünyada yaptıkları hakkında insana soracakları sorulardır aslı. Ahirette iki elim yakanda olacak. Yani senden Allah'ın huzurunda şikayetçi ve davacı olacağım. Sana hakkımı helal etmeyeceğim deriz. Bu ahiret söyleyişi de yaygın duruma gelmiş. Sözcüğün aslı da ahiret. Yani ölümden sonra gidilecek olan alem, öbür dünya, beka alemi. Böyle ahiret yerine hayli yaygın biçimde ahiret deyiverdiğimiz başka deyimler de var. Ahiret kardeşi, ahiretlik gibi. Böylece A sesini uzatma zahmetinden de kurtulmuş oluyoruz. Bir de Cemazi-ül Ahir var ki o da Arabi ayların Cemazi-ül Evvel ile Recep arasında kalan altıncısı demektir. Yunus Emre'nin ahireti andığı bir dörtlükle bitirelim bu programımızı da. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Ahiret suallerini başarıyla yanıtlamanız dileğiyle iyi günler.
16: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
2: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
16: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
2: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
16: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
2: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
16: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
17: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
21: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
16: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
22: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
19: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Pazartesi günü yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
16: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Mutlu pazarlar, saatler 18 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığı belirtildi. Son durumu Cemal Kaplan'dan öğreneceğiz. Cemal, son bağlantımızda BOTAŞ'ın depolama tesisine yakın olduğunu söylemiştin. Alevlerin daha geniş bir alana yayıldığını söylemiştin. Neler aktarırsın yangına dair?
23: Evet, önce oradan başlayalım. Yerleşim alanları ve BOTAŞ'ın olduğu bölümlerde çok sıkı güvenlik tedbirleri alınarak şu anda orada durum kontrol altında. Biz haberi toparlarsak Gebze'de Mola Feneri ile Denizli köyler arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyümeye ve geniş alana gelmeye devam ediyor Koran. Az önce edindiğim bilgilere göre yangın Ballıkayalar Tabiat Parkı ve kanyonun bulunduğu bölgeye doğru şu anda hızla ilerliyor. Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle kara araçların bölgeye girmekte zorlandığı ve bazı noktalarda araçlarla ulaşmanın mümkün olmadığı belirtildi buradaki yetkililer. Yangının Ballıkayalar Tabiat Parkı ve kanyon bölgesine ulaşmasını yukarıdan üç helikopterle söndürmeye çalışıyorlar. Bölgede etkisini artıran kuvvetli rüzgar ise söndürme çalışmaları daha da zorlaştırıyor şu an. Ekipler zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen yangını kontrol almak için yoğun bir çaba sarf ediyor burada. Yangının müdahale çalışmalarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Körfez, Dilovası, Darıca ve Gebze'den ekipler de katılıyor. Ayrıca Sakarya'dan takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiği bilgisi az önce ulaştı. Bölgede yaklaşık 20 itfaiye aracı ve çok sayıda aracı yangına müdahale ediyor. Yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürerken çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da burada büyük bir özveriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor. Özellikle demin de söylemiştik, BOTAŞ ve yerleşim alanları şu anda güvenlik açısından tedbirli olarak o ekipler oluşturuldu. Yangın da şu anda az önce aldığım bilgiye göre Tavşanlı tarafına doğru rüzgarın etkisiyle Tavşanlı tarafına kaymış durumda. Toparlayacak olursak Gerce'de başlayan orman yangını Denizli Köyü, Molla Feneri, Demirciler, Tavşanlı ve Ballıkayalar Tabiat Parkı çevresinde etkisini sürdürüyor. Rüzgarın etkisini artırması nedeniyle yangının kontrol altına alınması zorlaşırken ekiplerin hem karadan hem havadan müdahalesi devam ediyor. Buradan şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Söz sende Koran.
1: Cemal Kaplan aktardı Kocaeli Gebze'deki orman yangınının ayrıntılarını. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programın ardından kabine toplantısının da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılması bekleniyor.
0: Pehlivanlar meydana çıkacak, okçuluk ve cirit atma gibi geleneksel Türk sporları müsabakaları yapılacak. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı.
3: Çok güzel faaliyetler düzenleyeceğiz. Çeşitli müsabakalar düzenleyeceğiz. Gastronomi şenliklerimiz olacak. Burada çeşitli gösterilerimiz olacak. Solo Türk gösterilerimiz, çelik kanat gösterilerimiz olacak. Ve Kökpörü finali Ahlat'ta yapılacak.
0: Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Millet Bahçesi'nde Sultan Alparslan Otağı ve 50 tematik çadırın bulunduğu alanda kutlama programı düzenlendi. Gösteri yapan jandarma ve polis motorlu timleri Türk bayrağı açtı. Alanda kurulan çadırları ve standları gezen vatandaşlar birbirinden renkli etkinlikleri takip etti, hatıra fotoğrafı çekti. 3 gün sürecek programın ardından kabine toplantısı da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılacak.
3: Yine bu sene de inşallah kabineyi Ahlat'ta toplayıp önemli kararların alınmasına inşallah vesile olacağız. Ve 26'sında da inşallah Cumhurbaşkanımızı fethin gerçekleştiği gün olan 26 Ağustos'ta Malazgirt'e yolcu edeceğiz.
0: Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yarın kritik bir toplantı var. Süreç için çıkartılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını yapacak.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, bu denizlerin, boğazların, su yollarının küresel sistemde yüksek gerilim alanı olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. AK Parti sözcüsü, dünyadaki gerilim alanlarına ve çatışma eksenlerine baktığımızda mavi vatan yaklaşımımızın ne kadar kıymetli ve stratejik olduğu bir kez daha görülüyor ifadesini kullandı. Çelik, Hürmüz merkezli gelişmeleri de dikkat çekti. Denizlerde egemenliği korumanın geçmişe örnek stratejik önem kazandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayi alanındaki bağımlılık vesayetini yıktığını da belirten AK Parti sözcüsü, özgüven devrimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var.
7: Abi, buna karar
0: vermez. Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava yarın sabah saatlerinde görülecek.
8: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
9: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mavi Vatan Teknofest'te konuşuyor, dinliyoruz.
10: Medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri, sizler Teknofest kuşağı inşa edecek. Teknofest kuşağı, Teknofest gençliği kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen, bu vatanın sorumluluğunu omuzlayan gençliktir. Teknofest gençliği umuttur. Teknofest gençliği beklenendir. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma.
11: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız, gençlerin Selçuk abi, Sayın Selçuk Bayraktar'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi konuşmalarımız...
1: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssüne saldırısı sonrası Şam yönetimi İsrail'le temaslarını kesti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani saldırı öncesinde Tel Aviv'e Ebu Zuhur Türk üssü olmayacak mesajını iletmelerine rağmen İsrail'in üssü bombaladığını söyledi.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırı öncesinde İsrail'e üssün Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini söyledi. Şeybani, bu mesaja rağmen İsrail'in hava üssünü vurduğunu belirtti. Saldırının ardından Şam yönetimiyle İsrail arasındaki temasların kesildiğini ifade etti. Suriye'nin önceliğinin İsrail'in saldırılarını durdurmak olduğunu vurgulayan Şeybani, buna rağmen diplomasi kapısının açık olduğu mesajını verdi. Şeybani, Suriye'nin diplomasi için elini uzattığını belirterek, İsrail'e tarihi fırsatı değerlendirmesi çağrısında bulundu. Özellikle Suriye'nin güvenliğini sürekli tehdit eden bir tarafla temas olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu temas sonuç getirmiyorsa buna ihtiyacımız yok. Şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını ifade etti. İran savaşının başlamasından bu yana güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin donduruluğunu belirten Şeybani, görüşmelerin yakında yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliği konusunda Türkiye'nin desteğinden yararlandığını belirten Şeybani, ordunun yeniden inşası konusunda Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz. Bu desteği reddetmeyeceğiz dedi.
1: Suriye'nin ABD'nin terör listesinden çıkartılmasında Amerikan Kongresi aşaması tamamlandı. Suriye'nin ekonomisinin gelişmesi için yaptırımların kaldırılması önemli bir adım olacak.
12: Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için kritik eşik aşıldı. Amerikan Kongresi'nin Suriye'nin listedeki statüsünün kaldırılmasına ilişkin 45 günlük inceleme süresi resmi bir itiraz olmadan sona erdi. Süreç ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmenin ardından hızlandı. Trump görüşmenin ardından Kongre'ye Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik kararını bildiren resmi mektubu göndermişti. Böylece Kongre'nin 45 günlük inceleme süreci başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD işlerinden sorumlu danışmanı Cihat Makdisi, Kongre aşamasının tamamlandığını açıkladı. Ancak bu, Suriye'nin listeden doğrudan çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Son aşamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kararı resmen ilan etmesi gerekiyor. Suriye 1979'dan bu yana ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde tutuluyor. Ancak Esad rejiminin devrilmesi sonrası Washington'ın Suriye politikasında önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz konuya dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Suriye'nin listeden çıkarılmasıyla ülkeye yabancı yatırımların önü açılacak diyen Yılmaz, özellikle finans ve sigorta alanında ciddi ilerlemeler sağlanacağını kaydetti. Son dönemlerde Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Yılmaz, bunları söz konusu süreci engellemeye dönük provokasyon olarak görmek gerekir değerlendirmesinde bulundu. Şam yönetiminin terör listesinden çıkarılması halinde ABD'nin Suriye'ye silah ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması bekleniyor. Suriye'nin dış yardımlarla Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kredilerine erişiminin de önü açılacak.
1: Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle sadece evler değil, Birleşmiş Milletler'e ait binalar da yıkıldı. Gazze'li mühendisler İsrail'in malzeme girişini engellemesi nedeniyle binaların enkazlardan topladıkları yıkıntılarla Birleşmiş Milletler binası inşa etti.
13: Deposu, bahçesi, çitleri ve kapıları her şeyiyle tam bir bina gibi gözüküyor. Ancak tamamen enkazdan inşa edildi. Burası Gazze'de yıkımın en büyük olduğu noktalardan Deir Belah kenti. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı için Gazze'li mühendislerce inşa edilen bina enkazların molozlarından yapıldı.
14: Bu yapı bir bütün olarak mühendislik harikası ve bize enkaz arasından yeni bir umudun inşa edilebileceğini gösterdi.
13: Gazze şeridinde hala 74.200 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil beslenme desteğine ihtiyacı var.
14: Çimento, taş veya herhangi bir kaplama malzemesi yok. Dış cepheyi betonla kaplamak için yıkılmış binalardan ve enkaz altındaki malzemelerden yararlandık. Kireç taşı kullanmaya karar verdik. Bu yüzden yapımında kullanmak üzere yıkılmış binalardan ve yapılardan kireç taşı aradık.
13: İsrail'in sistematik saldırıları ve yiyecek girişini engellemesi nedeniyle Gazze şeridinde halkın %75'i Dünya Gıda Programı'na muhtaç.
1: Dünyadan haberlerden hazırladığımız haber turumuz geliyor ekranlara. Çin'de 2026 robot olimpiyatları düzenleniyor. İnsansız robot Lightning, Usain Bolt'un rekorunu kırdı. 100 metreyi 9,32 saniyede koştu. Robotun derecesi Usain Bolt'un 9,58 saniyelik dünya rekorundan daha hızlı. Böylece 17 yıldır kırılamayan dünya rekoru bir robot tarafından kırılmış oldu. Sırada Amsterdam'dan bir sürdürülebilirlik haberi var. Hollandalı bir firma eski bir korsan gemisiyle sadece yelken kullanarak dünyanın dört bir yanına gıda taşıyor. Eski usul yelken enerjisiyle ilerleyen gemi Karayipler'den Avrupa'ya gıda taşıyor. Afrika Sudan'da iç savaşta, 3 yıldır süren iç savaşta halklar yoruldu. Savaşın etkilerinden biraz olsun sıyrılmak isteyen Hartumlular açık hava sinemasında toplandı. Ülkenin geleneklerinden olan açık hava sinemaları UNESCO'nun 2021 tarihli raporunda da yer almıştı. Avrupa ve Asya'nın buluştuğu şehir İstanbul'da kıtalar arası yüzme yarışı vardı. 38. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışına katılan yüzücüler Kanlıca Vapur İskelesi'nden yarışa başladı. 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katıldığı yarış Kuruçeşme'de sona erdi.
2: En yakın arkadaşımızı bekliyoruz. Who are you waiting for you?
15: Oğlumu bekliyorum.
18: Abimi bekliyorum.
9: Yüzlerce kişi heyecanla sevdiklerini bekledi, karşı kıtadan yüzüp gelmesini izledi.
2: Tam destek, evet. Hep beraber ailece buradayız.
9: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 38.'si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı için gemi trafiği durduruldu. Yarış sabah Kanlıca Vapur İskelesi'nden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yarışın başlama işaretini verdi. Yüzücüler Beşiktaş'taki Kuruçeşme Parkı'na kadar olan 6,5 kilometrelik parkurda kulaç attı.
20: Daha önce 3 kez denedim elemeleri. Bu sene geçtim seçmeleri yaş kategorimde. İlk defa katılacağım. Çok heyecanlıyım.
24: Moldova'dan geldim. 23. defa katılıyorum.
2: Bizim bir hayalimiz vardı bu sene birlikte girelim Boğaziçi yarışına ve bitirelim bu yarışı diye. Bunun için geldik bugün.
9: Yarış 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Geçen sene bir Rus yüzücünün hayatını kaybettiği yarışta bu yıl güvenlik tedbirleri artırıldı. Sporculara izleme çipinin yanı sıra şamandıra da takıldı. Yarışın güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için başta sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi olmak üzere 350 görevli tarafından geniş kapsamlı tedbirler alındı. Yarışta 54 dakika 54 saniyelik derecesiyle Su İnal kadınlar kategorisinde birinci oldu.
2: En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları.
9: Erkeklerde ise 51 dakika 13 saniye ile Selim Oğuz altın madalyaya ulaştı.
25: Boğaz'da birinci olmak, birinci bitirmek, akıntıya karşı da yüzmek, nasıl hesaplanacak, baştan sona kadar mücadele bırakmamak gerçekten çok güzel bir duygu.
1: Limak Filarmoni Orkestrası geleneksel yaz konserleri kapsamında dün akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu. Üçüncüsü düzenlenen yaz konserine ilgi hayli fazlaydı.
0: Opera repertuarının klasikleşmiş eserleri, Türk ve dünya müziğinin sevilen şarkıları. Limak Filarmoni Orkestrası Bodrum Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu.
26: Bekliyorum bahar gelmeden, usanmam seni beklemekten.
0: Limak Vakfı'nın 50. yılı kapsamında düzenlenen geleneksel yaz konserlerinin durağı bu kez Bodrum oldu. Şef Darko Butaraç yönetimindeki orkestraya dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve soprano Tamara Radyanovic eşlik etti.

0: Konsere AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de aralarında olduğu siyaset, bürokrasi ve sanat dünyasından birçok davetli katıldı. Bilet satışlarından elde edilen gelir, Türkiye'nin Mühendis Kızları programından yararlanan kadın mühendislik öğrencilerin eğitimine destek olmak için kullanılacak. Tenor Murat Karahan ve soprano Tamara Dadyanovic sonbaharda New York'ta, 2022'de ise Viyana'da birlikte sahne alacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Çiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.

0: Kimi zaman bir kasaba doktorunun yalnızlığında, kimi zaman sıradan bir memurun iç sıkıntısında, kimi zaman da gerçekleşmemiş hayallerin gölgesinde Çehov'un dünyasına giriyoruz. Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'un etkilendiği isimleri, yazılarında ve oyunlarında yer verdiği olayları öğreniyoruz. Anlatan, rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye.
1: Aslında Çehov'u tanımak için belki de en etkin yol onun kısa hikayelerini okumaktır. Eğer onun hikayeci yanını anlayabilirsek, değerlendirebilirsek Çehov'la bir bağ kurmuş oluruz. Çehov zeki, müktedam, mizah dolu hikayeler yazar ama bu hikayeler aynı zamanda insanlık tragediyasını da içerir. Daha doğrusu Çehov'un hikayelerinin neresinde güleceğinizi, neresinde ağlayacağınızı kestiremezsiniz. Aslında benim çok benzettiğim kişi Sait Faik'tir. Onun için eğer Çehov'a bir ilgi duyacaksanız, Çehov'la ilgilenmek istiyorsanız hikayelerinden başlamakta yarar var. Ya da kısa oyunlara, eğer tiyatroya meraklıysanız da kısa oyunları da bir başlangıç noktası olabilir. Ayı evlenme teklifi falan gibi. Şimdi Çehov şöyle bir dönemde, yani ilerlemeci bir 19. yüzyılın 1860'ında dünyaya geliyor ve aslında ilerlemeci bir yüzyılın içinde yaşıyor. Fakat İçinde bulunduğu toplum, Rusya'nın konumu, sosyal yapısı, çevresi, ekonomik durumu bu ilerleme hamlesini, özellikle 1870 hareketi, ki bunu Çehov da bir oyununda bahseder, bu ilerlemeci ve köylünün kalkınması, ilerletilmesi, bir yere taşınması ve bunun için aydınların gidip orada görev almaları, orada yaşamaları, taşraya gitmeleri Çehov'un ve o yüzyılın önemli görevlerinden, entelektüel görevlerinden bir tanesi. Ancak bunun insanı nasıl yıprattığını, taşranın insanı yok ettiğini, hiç ummadığımız bir şekilde taşrayı geliştireceğiz derken aslında kendimizi yok ettiğimiz bir süreci anlatıyor ve bu süreç onu çok etkiliyor. Bu hem yapılması gereken bir şey ama aynı zamanda da çok yıpratıcı sonuçları olan bir şey. Ve onun için bu taşra hayatında okumuş entelektüel aydınlar gelip bu taşra hayatına katıldıkları zaman o taşra hayatını değiştirmek yerine kendileri değişmeye başlıyorlar. Bütün oyunlardaki temel, ana, altta yatan cereyan, bu uçuruma doğru sürüklenen ya da bir şelaleye doğru sürüklenen aydınların bunu fark edip etmemeleri arasında, bazen fark etmeleri, bazen fark etmemeleri, bazen sahte umutlara yakalaması açısından böyle bir ana dramatik aksiyonu takip ediyor. Ki bu da 1870'lerde taşrayı geliştirmeye giden Rus aydınlarının yarısının bundan vazgeçmesi, yarısının alkolik olmasıyla sonuçlanan bir süreç aslında. Bunu yaşamış ve biliyor çoğu ve bence oyunların altında yatan şey bu. Aslına bakarsanız Çehov dedesi bir serf, sonra özgürlüğünü satın alıyor. Babası otoriter bir adamdı, çok dindar bir bakkal. Çehov aslında gençliğinde o bakkal dükkanında çalışıyor ve o bakkal dükkanında bütün o tuhaf hikayelerinde görünen garip karakterleri tanıyor. Asıl onun öğrendiği yer aileden bir kişi değil de o bakkal dükkanında çalışırken gördüğü

0: insanlar ve değişik insan karakterleri. Ondan sonra bunu küçük mizah hikayelerine dönüştürüyor. Daha sonra tıp fakültesini kazandığı zaman ailesini destek olmak, tıp fakültesinin masraflarını çıkarmak için bu küçük hikayeleri yayınlamaya başlıyor. Ve o küçük hikayeleri yayınlarken yayıncısının teşvikiyle daha büyük şeyler, büyük hikayeler yazmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş tiyatroya doğru yöneliyor. Aslında onun çıkış noktası otoriter ve dindar babasının bakkal dükkanında çalışırken tanıdığı karakterler ve insanlar. Ondan sonra Moskova'ya yerleşiyor, tiyatroyla ilişki kuruyor, işte kısa oyunlar yazıyor, başarılı oyunlar yazıyor. Martısı ilk yayınlandığı zaman son derece başarısız oluyor, ilk oynandığı zaman. Ondan sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda gayet başarılı bir prodüksiyon oluyor. Vanya'da iyi yazıyor sonra. Sonra büyük oyunlarını yazıyor ve hikayeleriyle ve büyük oyunlarıyla dünya edebiyatında çok genç ölmesine rağmen 1944 yılında ölüyor. Çünkü bir temel bir büyük bir hastalığı var o dönemde tedavi edilmesi imkansız olan tüberküloz, kronik tüberküloz hastası. Doktor olarak da bunu biliyor, önce birilerinden saklıyor. Sonra yavaş yavaş bunu söylüyor ve ölümünü biliyor. Bu zaten ölüm teması onun oyunlarında, büyük oyunlarında mutlaka vardır. Bazen biraz trajik bir biçimde, bazen çok eğlenceli bir biçimde. Özellikle Vişne Bahçesi'nde son oyununa geldiği zaman ölüm artık kabul edilen, neredeyse eğlenceli diyeceğimiz bir şey haline gelir. Bu da onun ana temalarından biri, belki de hayatıyla bağlantılı. Şimdi aslında yazmaya başladığı zaman oyun yapısı realizm. Yani orada en baskın tiyatro üslubu, naturalizm hatta. Daha doğrusu realizm ve sonra naturalizm yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Özellikle André Antoine gibi, tiyatro büyüğüne gibi, Almanya'da ve Fransa'daki tiyatrolardan, tiyatro liberte gibi. Ama Chauvin yaptığı şu, orada üç perdelik bir oyun yapısı var. Yani olay başlar, gelişir, sonuçlanır. Chauvin bir kere buraya yaptığı en büyük katkı biçim olarak dört perdelik oyun yazıyor. Ve bu dört perdelik oyunlarda hiçbir zaman büyük şeyler olmuyor ve bir şey sonuçlanmıyor ve boşlukta kalıyor. Bir kere bu hayatın bir sonucu olmadığı fakat sonucun bize bırakıldığı, birçok sonucun olabileceği bir anlayışı getiriyor. İkincisi en önemli yaptığı şeylerden biri, yarattığı karakterleri varoluşsal boyutta mutlaka tutuyor. Çok hayatın içinde günlük karakterler de olsa varoluşsal temaları içeriyorlar. Mesela beklemek. Çoğun bekleme meselesi belki sonra kendini Godot'u beklerken de gösterecek. Ve burada şu an eleştirmen Martin Esler'in yorumladığı gibi absürt tiyatro akımının, eğer böyle bir akım kabul ediliyorsa, onun başlangıç noktası. Çünkü bütün hayat, bütün söylemek istediği şu, ben şunu anlatmak istiyorum diyor. Bir hayat çok saçma, biz çok anlamsız bir hayat yaşıyoruz. Belki oyunlarında bu görülür de sonra daha anlamlı bir hayat bulmaya uğraşırız diyor. Ama onun için hayat bugünkü bağlamında saçma ve manasız, anlamsız yani. Onun için karakterleri de hep bu anlamsızlığın içindeler. Dünyada da bu tabii ki bu absürt dediğimiz saçmanın içinde olma meselesi. Özellikle savaş yıllarında, ekonomik buhranlarda ya biz ne yapıyoruz, ne bu hale gidiyoruz düşüncesini geliştirdiği için de çoğu aslında bunun rengi noktası haline geliyor. Ve buradan entelektüel olarak bu soruyu sorduğumuz her dönemde her yazar ondan etkileniyor. Tabii ki Chauvin üslubu dediğiniz şey biraz tartışmalı. Çünkü Chauvin üslubu diye Türkiye'de uygulanan ya da dünyada bazı yerlerde algılanan şey Stanislavski'nin Martı yorumunun biçimi aslında. Yani Chauvin üslubu denen şey Martı yorumunun, Stanislavski'nin yorumladığı biçimden bahsediyoruz. Chauvin oynamak diye. Chauvin buna şiddetle karşı. Benim oyunlarım bu değil diyor. Yani sonra Stanislavski de aslında kendi yoluna çekiyor. Vişne Bahçesi'ne Stanislavski onun istediği gibi koyuyor. Her ne kadar mektuplarında bu bir komedidir diyor, o da bir trajedi diyor, bu da bütün entelektüeller tarafından bilinir ama mektupların gerisini okuduğunuz zaman, Stanislavski'nin reji defterini okuduğunuz zaman anlayacaksınız ki Chekhov gibi yapmış zaten. Yani ama bizde Türkiye'de her zaman klasik görüş Martın rengi noktası almış. Ve şöyle bir tuhaf anekdot var. Vişne Bahçesi'ni oynadığı zaman Çehov'un istediği gibi Moskova Sanat Tiyatrosu'nu Olga Niper'in karısının bir mektubu var. Ya senin istediğin gibi oynadık diyor. Ve herkes bize ihanetle suçluyor. Çehov'a ihanetle diyor. Gördün mü başımıza açtığın belayı diyor. Çünkü ihanet dedikleri şey Martı üslubunda oynanmıyor. Bu tabii çok esprili bir şey ama Türkiye'de de geçerli olan Çehov'un Martı üslubunda oynanmasıdır. Böyle bir yerleşme var, dünyada da var ama tabii ki Ruslar ve dünya çok farklı Çehov'lar yapıyor. Hatta ipini ucunu kaçırdıkları Çehov'lar yapıyorlar. Nedense bazen insanoğlu aynı müziği dinlemekten rahatsız oluyor galiba. İlla değişik bir müzik istiyor. Halbuki Beethoven'ın 9. senfoni, 9. senfoni. Yani bunu niye bir iki kere dinlemeyeyim? Ben çok anlamıyorum bunu ama insanoğlu mutlaka tiyatroda yeni bir şey olmasını istiyor. O yeni de bazen ölçüyü kaçırıp Çehov'u perişan edebiliyor her yazarı ettiği gibi. Ama bu tabii ne olur yanlış anlaşılmasın. Yeni bir şeye karşı değilim ama yeni şeyin de öyle kolay olmadığı karşısında.
1: Herkese sanat. Sıradan insanların, küçük anların ve derin duyguların yazarı Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birgi'ye anlatıyor.

Bence bütün çağlarda böyle şeyler var da biz o yapanlar zaman içinde kaybolduğu için fark etmiyoruz aslında. Aslında tabii ki var. Yani bir sürü düşünce oluyor, yenilikler. Mesela avantgardları düşünün 20. yüzyılın başında. Öyle çok şeyler söylüyorlar ki bunların ortalığı birbirine katıyorlar. Her şeye itiraz ediyorlar filan. Ama hiçbiri kalmıyor. Ama ne kalıyor? Ana akımı sarstıkları için ana akım kendine biraz daha çekidüzen veriyor. Şimdi yalnız onlar şunu kaybetmiyor. Kanonu kaybetmiyorlar. Yani kanon hep var. Temel eserler hep var. Şimdi benim korkum biz bu yenilik peşinde tamam koşalım deneyelim ama kanonu kaybedersek, bu temel yapıyı kaybedersek o zaman gerçekten yer çekimsiz ortamda uzayda savruluruz yani. Bu tehlike doğabilir. Çünkü onlar bütün eleştirilerine, kavgalarına, itirazlarına rağmen Ibsen öldü dediği zaman Ibsen'in bütün eserlerini biliyor. Şimdi Ibsen öldü dediği zaman zaten Ibsen'den haberi yok. Ben bunu tehlikeli görüyorum açıkçası. Bir kere en önemli etki sanıyorum onun en etkilendiği kişi Tolstoy. Tolstoy da onu çok etkili buluyor. Hatta çağımızın Puşkin'i diyor. Bu çok ciddi bir şey. İltifat ama pek oyunlarını sevmiyor Tolstoy. Hikayelerini daha çok seviyor. Ama Tolstoy'la bence Çehov'un çok derin bir bağlantısı var ve ben Savaş ve Barış'taki bazı temaları, ilişkileri, Anna Karenina'daki bazı ilişkileri ve temaları Çehov'un oyunlarında neredeyse birebir yakalıyorum. Yani birebir derken aynısını yazmıyor ama özünde olduğunu, ona kendi yorumunu getirdiği, kendi üslubunu getirdiği ve onu Çehov biçiminde yazdığı birçok örnek verebilirim aslında. Şimdi buradaki zamanda çok uzar bu ama bu tür örnekleri görüyorum. Onun için Tolstoy'un bence onu çok etkilediğini düşünüyorum. Sonra Maxim Gorki ile çok iyi bir ilişkisi var ve Maxim Gorki tiyatroya, tiyatro yani küçük burjuvalar gibi bir oyunun yazılmasına etki eden kişi aslında bana sorarsanız Çehov. Yani Gorki'nin büyük yapıtlar vermesine etkin olan kişi Çehov ve onu çok etkiliyor ve etkili oyunlar yazmasına neden oluyor. Sonra tabii ki Moskova Sanat Tiyatrosu yani Stanislavski'si ve Nemerus Denchenko ve Olga Niper oradaki oyuncular onun yakın çevresi oluşturuyorlar. Onlarla aralarında entelektüel olarak iyi bir bağ var. Sonra bir Rus yazar vardır Ivan Bunin diye. Sanıyorum ilk Edebiyat Oscar'ını kazanan Rus Ivan Bunin. Onunla çok yakın dostluğu var. Birbirlerini çok etkiliyorlar. Çoğu etkileyen başka bir kişi de Isaac Levitan diye bir ressam. Onun Rus manzaraları yani o büyük inanılmaz steplerde kaybolma, büyük şeyin içinde bunu birçok oyunda da söylüyor. Çok büyük şeyler düşünüp çok küçük davranabiliriz diyor. Bu sanki Isaac Levitan'ın resimleri gibi. Geniş bozkırlar, büyük alanlar çiziyor Isaac Levitan. Fakat insanoğlu onun içinde bu çok küçük Lofahi'nin hani burayı sanki devler için yaratmış Tanrı, biz çok küçük kalıyoruz dediği şey aslında Levitan'ın resimlerinden ortaya çıkan bir şey. Sonra Vladimir Korlenko diye bir yazardan çok etkileniyor. Çünkü o sosyal duyarlılığı bir yüksek bir yazar ve o bağlantıyı biraz kuruyor. Ve yayıncısı Alexey Svorin, onun en önemli destekçisi ve ona yön veren kişi diyebiliriz. O onu zorluyor. Tabii ki tıp çevresi var, doktorlar var. Çünkü hayatı boyunca doktorluk yapıyor Çehov, hiç bırakmıyor. Ve bunu da ücretsiz yapıyor köylülere. Çerkovski'ye büyük hayranlığı var. Hatta Martı oyununu Çerkovski'ye adıyor Çehov. Bilebildiğim kadarıyla bu bilgiden çok emin değilim ama. Ama Çerkovski'nin dostluklarını ilerletmeye herhalde ömrü yetmiyor, daha erken vefat ediyor. Aşağı yukarı entelektüel tavrı herhangi bir ideolojinin sözcüsü değil Çehov. Ve sorunları çözmek peşinde olan biri değil, sorunları doğru ortaya koymak ya da bütün boyutlarıyla ortaya koymak peşinde olan biri. Onun için onu herhangi bir ideolojiye bağlayamıyorum ama sorunları böyle koyduğunu biliyorum.

Aslında Çehov'un 500'e yakın hikayesi var. Bunlar devamlı basılıyorlar. Dünya edebiyatında hala hangi kitapçıya gitseniz Çehov'un hikayelerini görebilirsiniz. 7-8 tane kısa oyunu var ki en önemlisi Ayı, Teklif, Evlenme Teklifi, Jübile gibi. Ama 5 tane de büyük oyunu var. Onu belki de en etkili, en çok tanıdığımız ya da bildiğimiz tiyatrocular açısından 5 büyük oyunu. İşte Ivanov, Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi. Benim için en beğendiğim, en sevdiğim, en etkileyen diye bir şey yok aslında. Çehov'un bütün oyunları benim için son derece ustaca yazılmış. Yetkin eserler, çok yetkin eserler. Onun için son yaptığım Vanya Dayı'yı biraz bahsedeyim. Yani benim nasıl yaklaştığımı Vanya Dayı'ya. Vanya Dayı aslında çok basit bir hikaye geçiriyor. Kısaca şöyle bir hikayesi var Vanya Dayı'nın. Taşra'da kocaman bir çiftlik evinde çiftçilikle uğraşan Vanya Dayı, işte ürün satan, geçinmeye çalışan Vanya Dayı ve Sonya, ki burada o çiftlik döneminde yavaş yavaş sosyal olarak kapandığını görüyoruz. Eşinin eski kocası yeni karısıyla profesör evine gelir. Burada yerleşmeye karar verir. Çünkü şehirde yaşayamıyordur, emekli olmuştur, maaşı yetmiyordur mesela. Genç karısıyla gelir ve buradaki düzeni allak bullak eder. Sonra çekip giderler. Yani Çehov'un tipik dramatik aksiyonu. Biri gelir, oradaki düzeni perişan eder, sonra çekip gider. Bunu belki teknik olarak şöyle anlatabiliriz. Çehov koyun sürüsünün içine bir tane kurt gönderir. Kurt birilerini parçalar, sonra kurt çeker gider. Koyun sürüsü de kendi parçalanmış, kırılmış haliyle kalır. Burada gelen kişi aslında Serebryakov ve Yelena, genç karısı. Parçaladığı kişilerse, eğer bu metaforu kullanacaksak, Astrov, Sonya ve Vanya Dayı. Çünkü aslında şöyle bir şey içerir. Hepsi hayatlarında anlamı yitirmiştir şu üç kişi. Astrov, Sonya ve Vanya. Çünkü taşra hayatının yıkıcılığı, bıktırıcılığı onları ezmiş ve onların hayatla umudunu, bu bağı koparmıştı. Bunu şöyle bir metaforla anlatmak istedim. Ben bunu sahneye uygulamadım da herkese anlatmak için. Yani düşünün ki bir dereyi üçlü atan bir nehrin üstündesiniz ve nehir hızla bir şelaleye doğru gidiyor. Siz de bir takım kütüklerin üstündesiniz. Aşağı düşeceğinizi biliyorsunuz. Yani bundan kurtuluş yok. Ama umutla bir kütükten öbür kütüğe atlıyorsunuz. Sanki kurtulacakmış gibi. Ama kurtulmanızın imkanı yok. Bunu biliyorsunuz ve saklıyorsunuz. Burada da Vanya ve Astrov Yelena'ya aşık olarak aşkın kendilerini kurtaracağına inanırlar. Aşk onları kurtaracaktır. Ama bu söz konusu değil. Bunun içlerinde de bunun olmayacağını bilirler ama o hayattan, o sıkışmış hayattan kurtulmak için bir hedef bulmaları gerekir. Yani yoksa öyle yaşamaları mümkün değil, kendilerini öldürmeleri lazım. Öldüremedikleri ve öldürmeyecekleri için de yapacakları tek şey o hayata katlanmak. Ama katlanmak da çok zor. Onun için bir umut yaratırlar. O umut da burada aşk. Çehov o umudu aşk olarak koymuş. Bu aşk karşılıklı ve karşılıksız bir aşk. Herkes birbirine aşık ama karşılıksız aşklar var. Sonya Astrof'a aşık ama karşılığı yok. Astrov Yelena'ya aşık ama Yelena karşılık veremiyor. Vanya Yelena'ya aşık ama Yelena ona aşık değil. Serebryakov karısına aşık ama karısıyla ilişkisi bitmiş. Yelena Astrov'tan hoşlanıyor ama karşılık veremiyor. Çünkü kocası var, evli bir kadın ve bu skandala, buna tahammül etmesi mümkün değil. Ahlaki çelişkileri var. Ahlaki çelişkilerin yanında Astrov'un kendisine bir gerçekten aşık mı olduğunu yoksa bir arzu nesnesi olarak mı gördüğünün tam ayrılığında değil. Böylece aşk üstünden, Yelena gibi güzel bir kadın üstünden hayatları parçalanıyor ve gelenler sonra çekip gidiyorlar. Bu kadar basit bir hikaye anlatıyor. Ama burada temel olarak insan durumunu, insanın varoluşsal konumunu, insanın umudunu yitirmesini, umut arayışını bize bütün insanlık boyutuyla anlatıyor Çehov. Çehov aslında bizim kendimizdir. Bunu hala sürdürüyor 21. yüzyılda. Çehov biziz. Bu biz derken bütün insanlığı kastediyorum. Kültür farkını ortadan kaldırmış ve o öze ulaşmış bir yazardır. Bu bakımdan çok etkili buluyorum Çehov'u.

0: Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlattı.
1: Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Kesiz hemen. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa Takvimi. Bugün 23 Ağustos 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Zürafa çok yer. En çok da akasya yaprağını sever. Akasya zürafa için önemli. Çünkü yaprağının %70'i su. Onunla hem doyar hem su ihtiyacını giderir. Günde yaklaşık 34 kilo akasya yaprağı yiyebilir. Ama bu hayati derecede önemli besin kaynağını kazanması o kadar kolay olmadı. Yıllar önce Afrika'daki akasyalar yapraklarını yiyen zürafalara karşı bir savunma geliştirmiş. Zürafa bir yaprağı koparınca ağaç kısa sürede yapraklarına zehirli gaz pompalamış. Zürafa bir iki denemeden sonra diğer ağaçlara geçmiş. Ama bir süre sonra fark etmiş ki yaprağını kopardığı ağacın salgıladığı zehirli gaz rüzgarda yayılıyor ve diğer ağaçlara tehlikeyi haber veriyor. Bu zinciri kırmak isteyen zürafa bir ağaçtan bir yaprak kopardıktan sonra hızla koşmaya başlamış. Ta ki tehlikeyi henüz haber almamış ağaca kadar. Ama buna da gücü yetmemiş. Sonra gazın rüzgarla yayıldığını, rüzgardan hızlı koşamayacağını anlamış. Rüzgarın tersi yöndeki ağaçlara rüzgara karşı koşmaya başlamış ve akasya ile girdiği mücadeleyi kazanmış. Akasyalarla zürafaların yaşam savaşı bilim dünyasının heyecanlı keşiflerinden oldu. Ancak zürafalar yine de kendilerini tehlikeden kurtaramadılar. Günümüzde sadece Afrika topraklarında az sayıda zürafa kaldı. Bu arada önemli bir durum var ki zürafaların durumu fil ya da gergedan gibi diğer ikonik Afrika hayvanlarına kıyasla kamuoyunda daha az ilgi görüyor, daha az bilimsel çalışmaya konu oluyor. Doğa korumacılar bu yüzden zürafalar için sessiz bir yok oluş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Ne yapabilirsiniz? Zürafadan yapılan herhangi bir ürünü asla satın almamak, satan ve alanları uyarmak, farkındalık yaratmak için çalışabilirsiniz.
2: Doğa Takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
4: Sıra dışı hayatlar.
5: Merhaba, ben Alper Saruhan. 1982 Ankara doğumluyum. Tip 1 diyabetim. Halk arasında çokça bilinen bir rahatsızlık tip 1 diyabet. Çoğunlukla şeker hastalığı olarak tanınır. Tip 1 diyabet rahatsızlığımı ilk sahip olduğumu öğrendiğimde aslında diğer bireylere göre kendimi daha şanslı hissettim. Çünkü çocuk yaşta diyabetli olan arkadaşlarım, kardeşlerim de var. Beni diyabetli bireylerden ayıran en büyük fark yaptığım işim oldu. Çünkü yaklaşık 20 sezon profesyonel olarak basketbol oynadım. Ve bu 20 sezonun son 12 sezonunu engelli sayılan bir hastalığa sahip olarak, yani tip 1 diyabetli olarak geçirdim. Diyabet tanısı ilk aldığımda doktorlarım tabii ki çok şaşırmıştı. Çünkü profesyonel bir spor kariyeri olan ve yaşamına çok dikkat eden bir sporcu olarak beklenmedik bir durumdu. Ve daha önce örneği olmadığı için doktorlar tarafından yönlendirilme konusunda ilk başlarda biraz zorluk yaşadım. Diyabetli bir sporcunun, özellikle basketbolcunun, performans yaparken diyabetini kontrol etmesinin pek mümkün olmadığını kendileri bana söylediler. Ve bunu birçok farklı doktordan da duymuştum. Fakat ben kariyerimi planlarken ve hayatımı planlarken en önem verdiğim şey sevdiğim işi yapabilmekti. ve bu işte başarılı olmaktı. Diyabetli olduğumdan dolayı basketbolu bırakacağımı ya da bırakmam gerektiğini söyleyenlere karşı onlara rağmen diyabeti bir an önce hayatıma entegre edip onunla arkadaş olup diyabeti çözüp çözümleyip basketbol hayatıma öyle devam etmek istedim. Bunun için çok profesyonel destekler aldım ve bu sayede Türkiye'deki tek diyabetli basketbolcu oldum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda basketbolcu var. Onlardan biri de olmuş oldum. Tabii süreç uzun ve zorluydu. Çünkü diyabeti tanıma aşaması farklı bir durum. Diyabette en kritik nokta kendinizi disipline etmek. Bu disiplini sağladığınızda doğru beslenmeyle, doğru insülin kullanımıyla, doğru dinlenmeyle bunu devamlı hale getirdiğinizde, bozmadığınızda normal bir bireyden pek bir farkınız kalmıyor aslında. Ben kendime bir hayat felsefesi belirlemeye çalışıyordum. Bu hayat felsefesi en basitte mutlu olma yöntemiydi. Kendime sorduğumda en basit şekilde nasıl mutlu olurum? Gerçekten çok yorucu antrenmanlarımız oluyordu ve bu antrenmanlardan sonra yemek yemeyi çok seviyordum. Diyabet olmadan önce bu felsefeyi kendime yerleştirmiştim. Evet, iyi antrenman yaptıktan sonra güzel, keyifli bir yemek yemek benim için bir ödüldü. Fakat diyabet olduktan sonra o ödülü bile tam anlamıyla yaşayamadım. Yani aslında sağlıklı olmanın en büyük ödül olduğunu orada bir kez daha anladım. Maç esnasında, maç devam ederken şekerimi ölçmem gereken durumlar oluyordu ve kenara gidip hemen şekerimi ölçüyordum. Ona göre maçın esnasında eğer düşük bir şekerim varsa taraftarın önünde olsa bile hiç çaktırmadan ağzıma birkaç tane kesme şekeri atma durumum vardı. Kendime böyle küçük bir çanta hazırlıyordum maça çıkarken. Maça çıktığımda ihtiyacım olan bazı besinleri koyuyordum. Meyve suyu, şeker, ani şeker düşmelerine karşı bunlar yanınızda bulunması gerekir. Ve bunlar benim tedarikçimdi. Ani bir durumda hemen kenara gidip kenardan bunları alıyordum ve şekerimin tekrar düşmesini engelliyordum. Tabii ki hayatımda çok önemli başarılarım oldu. Bir Avrupa ikinciliği yaşadım Trabzonspor'la beraber. Çok uzun yıllarda birçok takımda kaptanlık yaptım. Bana hiçbir zaman diyabet külfet olmadı. Belki çok şaşıracaksınız ama diyabet tanısı almadan 6 ay önce kendi kardeşime de diyabet tanısı kondu. Biz aynı evin içerisinde iki kardeş tip 1 diyabetliyiz. Ve çok komik bir anı anlatayım size. Annem kardeşime diyabet tanısı konduğunda çok ağladı, çok üzüldü. Çünkü dedi ki kardeşin herhangi bir işe giremez, engelli, evlenemez, engelli, istediği gibi rahat hareket edemez, engelli. Ama biz Volkan'la beraber, kardeşimle beraber bunların olmayacağını hep ispat ediyoruz. Yani bizim hayatımızda ben basketbol oynarken de Volkan kendi hayatında da bize yapamazsın denilen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizi diğer insanlardan ayıran çok bir özellik yok dikkat ettiğimiz sürece. Samimi söylemem gerekirse, bunu gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Engelli birini gördüğüm zaman onun ne hissettiğini pek iyi anlayabilen biri değildim. Ya da gözümü çeviren biriydim. Ta ki kendi bu duruma düşene kadar ve bir anda gelişen bir hayat değişikliği yaşadım. Herkes engelli olabilir, herkesin engelli tanıdığı olabilir. İnsanlarla kurduğum ilişkilerde daha çok bana saygı duyulduğunu görüyorum. Yaptığım işim ve başarı merdivenlerini tırmandığımda insanların beni alkışlaması hep kamçıladı. Bu sayede daha fazlasını yapmak için içimdeki o ateşi hep sıcak tutuyorum, yanık tutuyorum ve insanları da bu motivasyona sokmaya çalışıyorum. Çevremdeki herkese pozitif davranmaya çalışıyorum. Dünyada çok farklı yerlerde diyabet. Şu an baktığınızda dünyada 450 milyon diyabetli var, tip 1, tip 2 olmak üzere. Çikolatanın tadını bilmeyen 10 yaşında kardeşlerimle tanıştım. Ama şu anda dışarı çıktığımızda çikolata isteyip tonlarca çikolata alıp evine öyle götüren çocuklarımız da var. Neyin sağlıklı, neyin değerli, neyin değersiz olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Profesyonel hayat çok farklıdır çünkü eleştirilere çok açıktır. Ben diyabetli bir sporcu olarak ilk transferimi yaptığımda ya ne gerek var hasta birini takım alıyorsunuz diye yorumlar da aldım. Ya da bir sağlık kontrolüne gittiğimizde takımla gittiğimiz sağlık kontrollerinde bazı doktorların sağlıksızdır raporu vererek beni basketboldan uzaklaştırmaya çalıştığı anlar da yaşadım. Ve ben bir insülin bağımlısı olarak daha birçok zorlukla karşılaştım. Ben bunları aşabilmek için hep benim önüme çıkan her şeye rağmen mücadele ettim. çalışmak zorundaydım. Çünkü tek tuttuğum dal buydu ve benim içime konan bir yetenek var. Sporculuk yetenekle ilgilidir. Yani herkes basketbolcu olamaz. Yeteneği olan insanlar basketbolcu olabilir. Ben bu yeteneği küçük yaşlarda fark etmiştim. Bütün hayatımı bunu yapmak üzerine kurmuştum. Ve benim önüme çıkan bütün engelleri de yıktım. O yüzden diyabet de benim için bir engel olamazdı. Başka engeller çıksaydı da onları da yıkardım. Evet, kariyer bakıldığında tartışılır. Kimisi çok daha büyük başarılar elde etmiştir. Ama ben diyabete rağmen bu başarıları elde ettiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Kariyerim boyunca çok büyük taraftar kitlesi olan takımlara kaptanlık yaptım. Oralarda bıraktığım sevgi ve ilgi hala devam ediyor. Bunları görmek aslında benim için en büyük başarı bu. İnsanları kazanmış olmak benim için büyük başarı.
0: Alper Saruhan, tip 1 diyabet hastalığı nedeniyle engelli sayılıyor. Hikayesini, kariyerini NTV Radyo'ya anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Pazartesi günü yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Saatler 19 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın hala devam ediyor. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangını takip eden Cemal Kaplan telefon attığımızda. Cemal, son bağlantımızdan bu yana yangında değişen bir durum var mı? Kontrol altına alınabildi mi? Neler aktarırsın?
1: Evet Koran, senin de dediğin gibi yangın Gebze'de Mollapeleri ve Denizli köyler arasındaki ormanlık alanda öğlen saatlerinde başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Yangın bölgesinde bulunan itfaiye ve orman ekipleri alevlerin yeniden yayılmamasını önlemek ve yangını tamamen kontrol almak için kurutma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangına havadan yoğun müdahale devam ediyor. Tamamen söndürülmesi için 3 uçak ve 5 helikopter bu çalışmalara katılıyor. Tabii bununla beraber burada itfaiye ekipleri karadan da bu soğutma çalışmalarına destek çıkıyor. Yangının hangi nedenle çıktığıyla ilgili şu ana kadar resmi açıklama yapılmadı. Özetle söylersek Gebze'deki orman yağının kısmen kontrol altına alınmış diyebiliriz Koran.
0: Cemal Kaplan aktardı. Cemal'in de dediği gibi kısmen kontrol altına alındı ama tam bir kontrol söz konusu değil. Yaklaşık birkaç saat önce meydana geldi. Tam olarak ağaçlık alanda Kocaeli'nin İstanbul il sınırına yakın Gebze ilçesinde tam olarak Darıca mevkiine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Rüzgar sertti bugün. Rüzgarın da etkisiyle farklı farklı noktalarda kendini gösterdi alevler. Hem havadan hem karadan müdahale devam ediyor. Gelişmeler oldukça Kocaeli yangını ile ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Adalet Bakanı Akın Güllek orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 12 kişinin tutuklandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise orman yangını sayısının geçtiğimiz yıla göre azaldığını bildirdi.
2: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var.
3: Orman yangınları geçtiğimiz yıla göre azaldı. Kanal 7 yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara karşı Ekim ayı ortasına kadar teyakkuzda olacaklarını söyledi.
2: İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
3: Adalet Bakanı Akın Güllek ise orman yangınlarına ilişkin soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
4: 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
3: Adalet Bakanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güllek, kastıyla ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadesini kullandı.
0: Ankara polisi operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda gözaltına alınan 743 kişiden 331'i tutuklandı. Operasyonların hedefinde suç örgütleri, dini istismar eden yapılanmalar vardı.
3: Dini istismar eden yasa dışı yapılanmalar, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve fuhuşa aracılık edenler. Ankara Emniyeti suç işleyenlere göz açtırmıyor. Başkentte son 2 ayda 202 operasyon düzenlendi. 743 kişi gözaltına alınırken bunlardan 331'i tutuklandı. Bu yılın başından bugüne kadar en çok operasyon şehirde çeteleşmeye çalışanlar, dini duyguları istismar edenler ve çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara yönelik gerçekleştirildi. Bu suçlardan gözaltına alınan 236 kişiden 117'si tutuklandı. Yıl genelinde uyuşturucu satışı suçunu işleyenlere yönelik yapılan 20 operasyonda ise 126 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı. Dolandırıcılık suçuna yönelik 7 aylık süreçte başkentte 6 büyük operasyon düzenlendi. 126 kişi yakalanırken bunlardan 56'sı hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
0: Türkiye'nin ilk yerli denizaltı üretiminde önemli bir aşama geride kaldı. Gölcük Tersanesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında Milden projesinin birinci test bloğunun inşası tamamlandı ve yapılan testlerden de denizaltı başarıyla geçti. Teknofest Mavi Vatan'da sergilenen yerli denizaltının önemli bir özelliği de çeliğinin Türkiye'de üretiliyor olması.
5: Tamamlandığında 80 metreden uzun olacak, 2700 ton ağırlığıyla 40'tan fazla bahriyeliği dünya denizlerine suyun altında taşıyacak. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı projesi Milden'de ilk önemli aşama geçildi. 2025'te başlayan çalışmalarda denizaltının ilk bloğunun yapımı tamamlandı ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez sergilendi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen Milli Denizaltı, Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi devlet kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle donatılacak. Milli Denizaltı'nın özel alaşım çeliği de Türkiye'de OYA'ya bağlı Milux tarafından üretiliyor.
6: Milden için hem levha hem profil çeliklerimizi üreterek Gölcük Tersanesi'ne teslim etmiştik. Mavi Vatan aslında kritik malzemelerin de üretilmesi demek. Biz kendi ekosistemimiz, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir'le beraber bu üretimleri yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan tamamıyla %100 yerli ve milli olacak şekilde tüm üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bir noktadır bu.
5: Milli Denizaltı Projesi'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen birçok aracın zırhlı çelikleri de yerli üretim olma özelliğine sahip.
6: Bizim ürettiğimiz çeşitli zırh çelikleri hem kara platformlarında hem de aslında deniz platformlarında da bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. MÜGEM dediğimiz yani Milli Uçak Gemisi projemizde Erdemir tarafından yerli ve milli olmak kaydıyla teslimatlarımızı yaptık.
5: Milden denizaltılarında Türkiye'nin ürettiği Akya, Atmaca ve Gezgin isimli silah sistemlerinin bulunması planlanıyor.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman'ın görüştüğü iddia edildi. İddia Amerikan Axios haber sitesinden geldi. Suriyeli ve İsrailli iki yetkili İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı nedeniyle bir araya geldi. Görüşme tarafların yükselen gerilimi düşürmek için attığı adımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Şeybani ve Goffman görüşmesinden sonra ne Suriye ne de İsrail tarafından resmi açıklama geldi. İsrail basınında görüşmenin olumlu geçtiği yazıldı. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'yı tehdit etti, Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
7: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
8: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin, Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
7: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
8: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
0: Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Başkan Ahmet Davutoğlu 29 Temmuz'da partinin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıklamıştı. O kararın ardından Gelecek Partisi olağanüstü kongresini topladı. Partiden yapılan açıklamada fesih kongremizde yaptığımız oylama sonucunda Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Gelecek Partisi 12 Aralık 2019 tarihinde kurulmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada iki önemli toplantı olacak. Merkez Yürütme Kurulu ve parti meclisi toplantıları çarşamba günü yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği Merkez Yürütme Kurulu'nda Eylül'de başlayacak kurultay takvimi ele alınarak ilçe ve il kongrelerinin tarihleri belirlenecek. Örgütlerin çalışma programları da şekillenecek. MYK'nın ardından toplanacak parti meclisinde ise il ve ilçe yönetim kurullarının sayısının arttırılmasıyla kesinleşen cezaların bağışlanma talepleri görüşülecek. Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor. Hat bugüne kadar yaklaşık 23 milyon yolcuyu taşıdı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan da açıklama geldi.
3: Ankara ile Konya'yı yüksek hızla birbirine bağlıyor. Günde ortalama 3500 kişiyi taşıyor. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara-Konya hattı 15 yaşında. Hat bugüne kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi.
4: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Ankara-Konya YHT hattı Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu serüveninde önemli bir yere sahip. 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla ülkemizi YHT ile tanıştırdık. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Ankara-Konya hattını hizmete alarak yüksek hızlı demiryolu ağımızı Anadolu'da genişletmeye başladık.
3: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 23 Ağustos 2011'de açıldı. Hat iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saatin altına düşürdü.
0: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
3: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi istendi.
4: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
3: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyi de temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
4: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
3: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İz bırakan kadınlar. Hamiyet Yücesiz, Türk sanat müziği sanatçısı, 1916-1996 yılları arasında yaşadı. Plağa satış rekorları kıran Makber şarkısıyla özdeşleşen Hamiyet Yücesiz'in hayat hikayesini NTV Radyo için Kanun, Çenk, Arp Virtüözü ve eğitmeni Profesör Doktor Şefika Şehvar Beşiroğlu anlattı.
10: Bakmıyor çeşmesi ya her yan. Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine geçişte çok önemli isimler var. Tanzimat ve daha sonrasında Cumhuriyet'le birlikte tabii daha farklı eğlence mekanlarında kendilerine yer bulabiliyorlar. Bu açıdan da 30'ların 3 önemli isminden biri Hamiyet Hanım. Yani Safiye Aile Müzeyyen Senar ve Hamiyet Yüceses olarak anabiliriz. Yani çok alanlı bir eğlence hayatı içinde hem klasik icra dediğimiz yani radyo tavrını temsil ederek, icra heyetlerinde yer alarak yani klasik tavrı da benimseyerek ama aynı zamanda eğlence kültürüne de hizmet ederek müzikimizde önemli yer edinmişlerdir. Radyo programları olsun, işte daha sonra televizyon programlarında yani ona takılan lakap Türkiye'nin ses kraliçesi. Belki sadece Hafız Gazelhan tavrı olarak bilinen bir uslubu Türk müziğinde bir kadın ağzı okuyuşa çevirmiştir. Her parçanın içine kendi özelliklerini katılarak bazı gazeller eklemiştir. Bu özelliği gerçekten önemlidir. Çünkü belki küçüklüğünden beri Hafız Burhan dinlemiş olması ona bu yolu açmıştır. Hafız Burhan'a aşıkmış. ...11 yaşında mahallede işte hep sürekli şarkı söylüyor, şey yapıyor... ...yani 30'larda daha küçük yaşamlar... ...daha insanların hep birbirini tanıdığı, merhabalaştığı bir ortamda... ...ve aile 11 yaşındayken babasının iflasını geçirdiği için bir kötü bir durum geçiriyor... ...o sırada bir komşuları ona öneriyor... ...yani bu kadar güzel bir sesi var kızınızın... ...hani bunu niye değerlendirmiyorsunuz hani onu... sahneye çıkarın filan. İşte öyle bir başlangıcı var aslında. Yani kendi kendine öğrendiği radyodan, plaklardan dinlediği repertuarla kendini geliştirerek 11 yaşında Anadolu'da ilk başlıyor işte Ayvalık'ta bildiğimiz kadarıyla. Ama tabii ki o zaman da bu gazino sahnesi gibi sahneler değil. Yani işte bu kantocular devrinden sonra kumpanyalar işte tiyatronun da olduğu, gösterilerin olduğu, arada işte müziğinde yer aldığı ortamlarda sahneye çıkıyor. Ama tabii ses çok parlak ve güzel bir ses. Çok beğeniliyor ve Anadolu'da birçok yerde, en son Gaziantep'te bildiğimiz kadarıyla böyle 4-5 yıl şarkı söylüyor. Londra Bilhanesi'nin sahibi ilk defa, aynı zamanda Küçük Çiftlik Parkı'nda işletmecisi yazları orada. Kadrosunu alıyor. O zaman ilk defa o dönemin önemli isimleri tabii ki sesi çok beğenerek ona eğitim verelim diyorlar. Ve kendisi de buna açık yani müzisyen olmak yeterli olmuyor ona. Yani ben de bu yolda ilerleyeyim, repertuarımı iyi hocalarla geliştireyim. Bu düşünceyle işte 16-17 yaşlarında Selahattin Pınar, Bimen Şen, Artaki Candan... Daha sonra Saadettin Kaynak kendisiyle özellikle plaklar döneminde Yesari Asım Aysoy, Mısırlı İbrahim gibi isimlerle çalışıyor. Ve işte nota öğreniyor, makam öğreniyor, usul öğreniyor ve böyle bir eğitime girmiş oluyor ki radyoda artık bir sanatçı niteliğiyle kendisine yer ediniyor. Radyoya kabulünden sonra işte emisyonları başlıyor. İşte klasik repertuarını geliştirdiği için bu özellikle Selahattin Pınar kendisiyle çok ilgileniyor. İşte repertuar açısından. Onun eserlerini seslendiriyor. Saadettin Kaynağ'ın eserlerini seslendiriyor. Veya klasik formda dediğimiz eserleri seslendiriyor. Plaklarına baktığımız zaman tabii ki radyonun tavrı ve üslubundaki okuyuşa uyduğunu görüyoruz yani televizyondan sonraki dönemde farklı icra şekillerini yani seste farklı bir değişim olduğunu görüyoruz. Yani bu bazı sanatçılar mesela Zeki Müren'de de aynı şeyi görmemiz mümkün. Müzeyyen Senar'da da. En önemli plağa bakmıyor Çeşmi Siyah. Hacı Arif Bey'in şarkısı. Plak önemli bir bu konuda. Çünkü radyo Marmara bölgesi ama bu plak İstanbul'da basıldığı zaman bütün Anadolu'ya dağılıyor. Anadolu'da da tanınan bir isim yani küçüklüğünden. O açıdan plak satışları yani rekor kıran seviyede. Onun plak satışını işte mesela bu bakmıyor, Çeşme Siyah plak satışını hala geçirmemiş yani. Hamiyet Hanım plak sektöründe önemli bir yer edinmiş. Ve dönemi açısından da hem iyi paralar teklif edildiği için iyi paralar kazanmış yani plaktan. 32'de bir ses yarışmasında birincilik kazanıyor. Ondan sonra işte bu ses kraliçesi ifadesi onunla birlikte artık anılmış oluyor. Bakmıyor Çeşme Siyahı zannedersem 40'lı yıllarda ya 48'de galiba zannediyorum. Tekrar okuduğunda işte bu gazeli ekliyor içine. Yani o da kendi işte bazı şarkılara kendisinden gazeller ekliyor. Bu da bu açıdan da önemli. Yani gazel okuma stilini de sadece gazinolarda değil hani yaygınlık açısından hani bir kadın da gazel okuyabilir ifadesinde orada belirtmiş. İşte ilk Londra bir annesi. Yani o zaman gazino tabiri daha yok. Ama daha sonrasında işte bu küçük çiftlik park, Maxim, Çakıl gazinosu, İstanbul hayatını şekillendiren gazinolar buralarda sahneye çıkıyor. Gazinodan ve plaklardan çok kazandığı için ne radyodan ne icra heyetinden aldığı ücretleri de hani zaten bağışlıyor. İşte öğrenci bursları veriyor, şey yapıyor. Yani o anlamda da önemli bir kişilik olarak da karşımıza çıkıyor yani. Özellikle işte Beyrut konseri aslında Arap dünyasının açısından önemli ve çok bilinen bir isim olarak da ilgi gören konserlerden. Daha az olmasına rağmen 50'lerde tabii ki bu özellikle Saadettin Kaynağ'ın Mısır filmleri ve ondan sonra bunlara Türkçeleştirilmesi ve önemli sanatçıların yine bunların arasında Hamiyet Hanım var, Müzeyyen Hanım var, Safiye Ayla var. Okumaları onları gerçekten Arapça bir Ümmü Gülsüm, Feyruz kadar ilgi gören sanatçılar haline getiriyor. Yani işte Hafız Burhan'ın okuduğu Makberi kendisi de aynı şekilde plaklardan öğrenip sürekli okuduğu eserlerden biri haline geliyormuş. Yani onu anlatıyor da yani işte ağaca çıktığımda şey yaptım her yerde Makber okudum diyor. Yani işte o Hafız Burhan'a olan sevgisi. Yani röportajlarında bahsettiği en belirgin yine anı Hafız Burhan'la tanışması. Onu çok zevkli bir şekilde anlatıyor. Çünkü plaklardan dinlediği için hiç Hafız Burhan'ı silüet olarak görmediği için hep böyle herhalde daha genç, yakışıklı tahmin ediyormuş. İşte bu Londra gazinosuna gelmiş Hafız Burhan. İçeriye bir böyle göbekli bey girdi diyor. Bu kim kim diye herkes böyle Hafız Burhan, kim Hafız Burhan demişler. Gösterince böyle bütün hayallerim yıkıldı diyor. Ve kendisine de söylemiş. Ondan sonra aa demiş. Yani aa demesinde Hafız Burhan duyunca niye kızım demiş böyle aa çektim beni görünce. O da demiş ki yani ben sizi dinledim plaklardan, radyolardan hep böyle hayal etmiyordum böyle sizi göbekli falan görünce. O da gülmeye başlamış. Hamiyet Hanım gerçekten kadın olarak da çok güzel bir kadın. Kıyafetleri, giyiniş tarzı, makyaj, saç, çocukluğu da yani o blue çağında da aynı zamanda yani güzel bir kız çocuğu olarak görülüyor.

0: İşte orada mesela gitti de gelmeyiverdi. Şarkısını okuyor plaklara. Daha sonra ikinci evliliğini yapıyor 44'te Kemal Mollaoğlu ile. Ve kendisinden 55'te boşanıyor. 56'da ise enteresan bir hikayesi var. Kendisine çok aşık olan Osman Sabuncu sürekli gidiyor. Hamiyet Hanım'ı dinliyor. Hatta ondan Dilharabe aşkınım sensin sebep berbadıma şarkısını istiyor. Ve Hamiyet Hanım onu okuyor, sonra tanışıyorlar. Hani kendinden yaş farkı olarak küçük olmasına rağmen onu da söylüyor. Sen benden müziği bırakmamı istemezsen senin evlilik teklifini kabul ederim diye. İşte sonra bayağı işte 40 sene vefatına kadar kendisiyle evli kalıyor. Kendini küçük yaşlardan itibaren müzikle koruyuculuğunu aslında eşlerine karşı da görmüş oluyoruz. Yani çok şık bir kadın, çok belli. Sahne kostümleri açısından, filmlerindeki baktığımız zaman kıyafetleri açısından, yani şık giyinen ve seçici olduğu belli. Saçlar olsun, makyaj olsun, çok ön plana çıktığını görebiliyoruz. Menajeri olan, baktığımız zaman ilk sanatçı. Bu 4 katlı apartmanı Şişli'de alıyor. Sonra araba merakı varmış, onu anlatıyor. Cadillac bir araba alıyor. Mücevher merakı, hem yatırım anlamında hem biraz işte menajerinin de yönlendirmesi anlamında. Kendisi de bunları hani severek beğenerek alıyor, kullanıyor. Yani Hamiyet Yüce Ses deyip hayatının simgesi olarak gazinoların bence en parlak oldu, işte 50'lerde dahil olmak üzere gazinonun as solisti olarak görüyorum onu.
1: Türk sanat müziği sanatçısı ve gazelhan Hamiyet Yüce Sesi Profesör Doktor Şefika Şehvar Beşiroğlu anlattı. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
3: Yılda 2 kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların biren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 14. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Basri Bey, Toprak Sergen. Mülazım Fuat, Umut Aksoy. Birinci mahalleli Cengiz Daner. İkinci mahalleli İsmail Yıldız. Üçüncü mahalleli Hüseyin Yirik. Yaşlı kadın Füsun Kokucu. Binbaşı Cezmi, Rıza Karaağaçlı. Ahmet Rıza, Sefa Zengin. Ses teknisyeni Berk Torun. Efektör Cengiz Saral. Yönetmen

0: Aziz Acar. 1926 İstanbul Pera Palas Oteli. 6. gün sabah.
1: Merhaba Ester. Bu sabah erkenden uyandım. Güneş doğmamıştı henüz. Başımda bir ağırlık vardı. Belki de geç saatlere kadar yazmanın neticesidir. Ama daha mühimi yazarken o günleri yeniden hatırlamam. Adeta yeniden yaşamam. Galiba yazdıklarımın etkisinde kaldım. Gece boyunca bölük pörçük rüyalar gördüm. Mazi sadece bir hatıralar toplama değildir. Hep bugünle beslenen ve son nefesimize kadar bizi terk etmeyecek olan hayatımızın ta kendisidir. Biliyorum, geçmişi olmayan insanların ne bugünleri ne de istikballeri olur ama bazen keşke böyle bir mazim olmasaydı diyorum. Dün gece sana yazarken bir kez daha kapıldım bu hisse. Ama vazgeçmek yok. Ne kadar zor olsa da sana yazmaya devam edeceğim. Beni öldürmedikleri ya da bir zindana tıkmadıkları sürece kalemim susmayacak. Üstelik okumayacağını, belki de zarflarını açmadan yırtıp atacağını bile bile. Zira sadece sana yazmak ihtiyacı ayakta tutuyor beni. Ne başımdaki ağırlık, ne midemdeki yanma, ne bedenimi saran halsizlik engel olabilir bana. Bu şuurla kalktım yatağımdan. Serin su canlandırdı bedenimi. Kahvaltıyı odama istedim. Kahve iyi geldi. Adeta uyandırdı beni. O anda acayip sigara istedi canım. Hatta isteyeyim getirsinler bir paket diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Hiçbir zaman iradem dışında işler yapmamıştım. Belki de cemiyetin bana kazandırdığı en önemli haslet buydu. Masanın başına oturmadan önce gökyüzüne bakmak, derin bir nefes almak için balkona çıktım yine. Lakin hevesim kursağımda kaldı. Gökyüzü bulutlarla kapanmıştı. Deniz kör bir griye bürünmüştü. Bu iç karartan havaya daha fazla bakamadım. Odaya döndüm. Ve güya insanda mutluluk uyandıran bir mevsimi ilkbaharı yazmaya başladım. Ancak 1909'un ders adetinde hiç de hoş hisler uyandırmıyordu bu güzel mevsim. Evet, inkılap Selanik'i ne kadar güzelleştirdiyse bu ayaklanma payitahtı o kadar çirkinleştirmişti. Selanik'te herkes sokağa çıkmak, isyana katılmak için can atarken, ders adette ahali ortalıkta görünmeyerek sokaktaki beladan uzak durmaya çalışıyordu. Hiç abartmıyorum, şehir sakinlerinin neredeyse tamamı evlerine kapanmış, dükkanlarının kepenklerini günlerce açmamıştı. İsyancılar amaçlarına ulaşmış olmalarına rağmen sakinleşmek nedir bilmiyorlardı. Başta azınlık ahalisi olmak üzere kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştı koca şehirde. Ayaklanmanın ertesi sabahı Tophane'de bir kahvehanede buluşmuştuk üç kafadar. Basri Bey'in yüzünden düşen bin parçaydı. Çok sevdiği sade kahvesini bile içecek keyfi yoktu.
0: 1909, ilkbahar. İstanbul'da bir kahvehane.
2: Alçaklar, harbiyeli subayları öldürüyorlarmış sokakta. Onlarca subayı şehit etmiş kansızlar. Bunlara birinin dur demesi lazım.
3: Biz de onları öldürelim. Nasıl olsa elimizden başka bir şey gelmiyor. Nasıl olsa sivil giyimliyiz. Dalalım sokaklara, karşılaştıklarımıza basalım kurşunu. Ya herrü ya merrü.
2: Bu Fransız ihtilalini anlatan bir piyes değil Fuat. Biz de o piyesin aktörleri değiliz. Bu hakikat. Öyle aklımıza hereseni yapamayız.
3: Ama Basri Bey...
2: Ben istemiyor muyum zannediyorsun Fuat? Öldürülen arkadaşlarımızın intikamını almayı. Bu alçakları döktükleri kanda boğmayı arzu etmez miyim? Ama bize bir vazife verildi. Üçüncü ordu gelene kadar sıkacağız dişimizi. Çok sürmez. Bugün yarın defterini düreriz bu soysuzların. Neyse ki cemiyetin önemli adamları bir evde sağ salim emniyet altındalar. Talat Bey'den bahsediyorum. Ahmet Rıza'dan, Doktor Nazım'dan. Evet arkadaşlar, bu insanların muhafaza vazifesi bize verildi.
1: Sesindeki kibir hissedilmeyecek gibi değildi. Hiç ayıplamadım onu. Çünkü aynı gurura ben de kapılmıştım. Hayatımda en çok önem verdiğim iki insanın emniyetini sağlayacaktım. Hele Ahmet Rıza'yı Paris'ten bu yana hiç görmemiştim. Bakalım beni hatırlayacak mıydı? Birden saçmaladığımı fark ettim. Benim şahsi hislerimden çok daha mühim bir vaziyet vardı ortada. Ölüm kalım meselesi. Kahvehaneden kalktığımızda güneş epeyce yükselmiş, deniz ışıl ışıl yanmaya başlamıştı. Rüzgar barut kokuları getiriyordu. Zaten sokakta alelade dolaşan kimse yoktu. Her yerde başıbozuk askerler, isyancı talebeler. Kahvehaneden yeni çıkmıştık ki hemen önümüzdeki küçük meydanda belki de hayatında eline ilk kez silah alan bir medrese talebesi gözlerimizin önünde yanlışlıkla kendini vurdu. Gerisini düşün artık Ester. O günlerde kim bilir kaç masum bu serserilerin kurşunlarıyla yaralandı. Ziyan oldu. Muhafaza altına alacağımız liderlerin hangi semtte olduğunu söylememişti Basri Bey. Sokaklarda ne bir atlı tramvay ne de bir araba vardı. Mecburen yürümeye başladık. Galata Köprüsü'nden Eminönü'ne geçtik. Köprünün ortasına geldiğimizde 20 kişilik bir talebe grubu belirdi karşımızda. Ellerindeki yeşil bayrakları sallayarak üzerimize yöneldiler. Mülazım Fuad'ın belindeki tabancaya yöneldiğini gördüm. Basri Bey de fark etmişti.
2: Fuat sakın.
1: Derhal toparlandı Fuat. Aslında talebelerin bizden şüphelendikleri falan yoktu. Kim olduğumuzu, kimden yana olduğumuzu da merak etmiyorlardı. Kendi güçlerini göstermek istiyorlardı sadece. Yanımıza yaklaşırlarken biz de başladık bağırmaya.
4: Şeriat isteriz, şeriat isteriz, şeriat isteriz, şeriat isteriz, şeriat isteriz.
1: Yumruklarını sallayarak geçip gittiler yanımızdan. Emin önüne geçinceye kadar başka vukuat olmadı. Yeni cami yönünden sağa saptık, kapıları sıkı sıkıya kapalı Mısır çarşısına geçip Süleymaniye yönüne vurduk. Ara sokaklara girince o cakalı cakalı dolaşan, gözü dönmüşlerin sayısı azalmaya, pencerelerinden sarkıp birbirinden malumat almaya çalışan İstanbullular görünmeye başladı. Aralarında daha cesur olanları kapılarının önüne kadar çıkmışlardı. Yanlarından geçerken büyük bir merakla şehirde neler olup bittiğini soruyorlardı bize.
5: Padişahımız efendimiz, neden bir hakaresini bulmuyor?
2: Evlerinizden çıkmayın.
6: Çarşı pazar kapalı.
7: Euzubillahimineşşeytan.
8: Ordu gelsin bu rezilliğe son versin.
1: Süleymaniye Camii'ne kadar yürüdük. Bahçesi medrese talebeleriyle doluydu. Durmadan konuşmalar yapılıyor, üzerine ayetler yazılmış yeşil bayraklar sallanıyordu. Davaları o kadar kutsiydi ki cinayet işlemekte, insan dövmekte, yakmakta, yıkmakta hiçbir beis görmüyorlardı. Bu kendinden geçmiş bir ruha bulaşmamak için caminin kalın dış duvarları boyunca yürüyerek şehzade başına açılan güdük sokaklardan birine girdik. Yağmalanmış 3 dükkan çarptı gözümüze. Bir süre etrafa saçılmış kumaşların, kitapların, unların arasından yürüdük. Yürüdükçe kalabalıklardan da, gürültüden de uzaklaşıyorduk. Sokağın sonunda, kepenkleri indirilmiş bakkal dükkanının yanında, üzerinde Abdülaziz'in tuğrasını taşıyan bir çeşmenin önünde durduk. Basri Bey içecekmiş gibi suya eğildi ama asıl amacı etrafı gözlemekti. Hayır, kimse tarafından takip edilmemiştik. Bu defa ben eğildim çeşmeye, ellerimi yıkadım serin suyla. Basri Bey hala sokağa kolaçan ediyordu. Emniyette olduğumuza kanaat getiren tecrübeli komutanımız sakin ama hızlı adımlarla çeşmenin arkasındaki kahverengi boyalı evin kapısını çaldı.
7: Kime baktınız?
2: Efendim ben dişçi Nusret, Ali Cemal Bey evde miydi?
9: Merhaba Basri, hoş geldin.
2: Vay Cezmi, vay iki gözüm. Demek sen de buradasın ha.
1: Evet Ester'ciğim. Bugün öğleden sonra buluşacağım binbaşı Cezmi'yi işte ilk o evde görmüş, ilk o evde konuşmuştum onunla. O zamanlar yüzbaşıydı. Bizim gibi o da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerinin emniyetini sağlamakla görevlendirilmişti.
9: Tabii buradayım. Başka kime teslim edecekler bu mühim adamları?
2: Nasıl durum? Neler olup bitti? Anlatın bakalım.
9: Yahu hiç sorma. Güç bela kurtardık Ahmet Rıza Bey Yobaz Gürüğü'nden. Adam da yürek mangal gibi. Sanki ortalık güllük gülistanlık. Sen kalk arabaya bin, Baba Ali'ye gel. İsyancıların arasına düşse paramparça ederler anında. Hükümet binasına girince nazırlar onunla görüşmeye korkmuşlar. Bir süre yanına bile gelememişler. Ne yapsın? O da hariciye nezaretinde saklanmış bütün gün. Hava kararınca Suudi Bey'le birlikte gittik. Toparladık. Yüzünü bir mendille saklayarak buraya getirdik işte.
2: Talat Bey'le Doktor Nazım da buradaymış.
9: Buradalardı. Bu sabah ayrıldılar. Ahmet Rıza Bey biraz bozuldu ama bence doğrusunu yaptılar. Maazallah. Softalar bu eve bir baskın verse cemiyetin fikir babası da, teşkilat sorumlusu da heba olurdu. Nasıl toparlanırdık ondan sonra bilmem. Yanındaki arkadaşlar da Selanik'ten mi?
1: Kol ağası Basri'nin cevaplamasına fırsat kalmadan arkadan bir gıcırtı duyuldu. Az önce Cezmi'nin işaret ettiği kapıdan ince uzun yüzü, heybetli sakalıyla hepimizin hayranlık duyduğu Hürriyet'in babası Ahmet Rıza göründü. Şaşkın gözlerle bize baktığını gören Cezmi derhal toparlanarak vaziyeti izah etmeye çalıştı.
9: Efendim arkadaşları cemiyet yollamış emniyetiniz için.
10: Hoş geldiniz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Siz... Yanılıyor muyum? Siz Paris'te görüştüğümüz o delikanlısınız değil mi? Şahsuvar mıydı?
9: Şehsuvar efendim. Şehsuvar Sami. Tanıdınız demek.
10: Evet, Şehsuvar Sami. Paris'teki lokale gelmiştiniz. Bonaparte sokağına. Yanınızda genç bir hanım da vardı. Kızıl saçlı güzel bir hanım. Stella mıydı?
9: Ester. Efendim adı Ester'di. Babası Monsieur Naum arkadaşınızdı.
10: Monsieur Naum çok değerli bir hocadır. Edebiyat profesörü. Peki ama ne arıyorsunuz burada kuzum? Yanlış hatırlamıyorsam muharir olmak istiyordunuz. Bana bıraktığınız hikayeleri okumuştum. Hiç fena değillerdi. Size de söylemiştim zaten. Sakın yazmayı bırakmayın diye. Hatta Monsieur Naum'la da konuşmuştuk bu hususta. O da müspet düşünüyordu yazdıklarınız hakkında. Ne oldu şu sizin yazarlık macerası?
9: Şey efendim siz daha iyi bilirsiniz ama... Memleketin hali ortadayken... Yani vaziyet bu haldeyken... Kitaplarla dolu bir odaya çekilip kendimi yazmaya vermek pek doğru gelmedi.
10: Anlıyorum. Muhtemelen doğru bir karar vermişsinizdir. Ama bugün yaşananları kaleme alacak bir muharririmiz bulunsa fena mı olurdu? Öyle değil mi beyler? Bugünler geçecek. Bakın, dünden bile tarih olmuş gibi bahsediyoruz. Halbuki üzerinden 24 saat geçti. Evet, birilerinin bunları yazması lazım. Hem de en yalansız, en hakiki haliyle.
9: Ama yaşamadan yazamaz ki. Milletin korkusunu hissetmeyen, telaşını görmeyen, şehrin üzerine kara bir bulut gibi çöken o barut kokusunu duymayan biri bugün yaşananları nasıl aksettirebilir? Bugün tecrübe biriktiren Şehsuvar kardeşimiz eminim ileride bu yaşadıklarından çok güzel romanlar, hikayeler çıkartabilir.
10: Tabii hevesi kaçmazsa. Günler o kadar zor, siyaset o kadar çirkefleşti ki bu hayat her an içimizdeki şairi öldürebilir. Hadi hadi gelin içeri geçelim. Cezmi Bey, hanımefendiye rica etsek arkadaşlara içecek bir şeyler getirse.
1: Cezmi mutfağa giderken biz de Ahmet Rıza'nın kaldığı odaya geçtik. Sanki kendi evindeymişiz gibi büyük bir nezaketle hepimize tek tek yer gösterdi. Basri Bey ile Fuad'ın hatırını sordu. Kendisini muhafazaya geldiğimiz için yeniden teşekkür etti. Ev sahibesi hanımın getirdiği kahveler içildikten sonra ciddileşti.
10: Anlatın bakalım, sokakta vaziyet nedir? Ayaklanma ilerliyor mu hala?
9: Dünkü gibi Ahmet Bey. Kargaşa sürüyor. Subayları öldürüyorlarmış. Kadınları, azınlıkları taciz ediyorlarmış. İddiatçı bildiklerinin dükkanlarını yağmalıyorlarmış.
2: Ama öyle ya da böyle mağlup olacaklar. Evet, belki biraz daha azıtırlar. Milletin malına, canına zarar verirler. Ama neticede hepsi bedbaht olacak.
10: Ben de sizin gibi düşünüyorum. Aynı şeyi dün Talat Bey'e de söyledim. Ne olursa olsun meşrutiyet tehlikeye atlattı. Eğer dün yobazların eline geçseydik, o zaman çok fenaydı. Ama artık günleri sayılı alçakların. Fakat halledilmesi gereken büyük meseleler var. Çok büyük meseleler. Üstelik bizim kadroların tecrübesi yok, bilgisi yok. Daha teşkilatımızı doğru dürüst kuramadık. Bunlar kafi derecede noksanlık değilmiş gibi bir de zorbalığa meylimiz var. Bu başımıza gelenlerin altında bizim de kabahatimiz var. Zalimin en büyük başarısı zulüm ettiklerini kendisine benzetmesidir. Korkarım Abdülhamit buna muvaffak oldu. Eğer bu şekilde devam edersek, iktidarı kazansak bile istikbali kaybetmiş olacağız. Meşhur deyiştir. Zulümle abad olunmaz. Olsa olsa berbat olunur. Mesela şu Hasan Fehmi'nin öldürülmesi. O suikast bütün muhalifleri bize karşı birleştirdi. Söyler misiniz, ne faydası oldu o cinayetin bize? Neden öldürdük Hasan Fehmi'yi? Çok değil, 9 ay önce fikirlerin serbestçe söylenmesi lüzumundan bahsediyorduk. Şimdi düşünce hürriyetinden korkar olduk. Ne farkımız kaldı Abdülhamit'ten?
1: O konuşurken sözlerinden çok, Ela gözlerindeki çaresizlik beni etkilemişti Ester. Sadece benim için değil, bütün hürriyet sevdalıları için çok mühim bir insandı Ahmet Rıza. Öyle ki Paris'ten döner dönmez cemiyet derhal bağrına basmıştı onu. Milletvekili yapmış, meclis reisi seçmişti. Ahmet Rıza yıllarca Abdülhamit'in baskılarına karşı en zor şartlar altında dahi Paris'te Osmanlı hürriyetçiliğinin bayrağını neredeyse tek başına dalgalandırmıştı. Ama şimdi cesur fikirleri, din konusundaki radikal çıkışlarıyla bizzat cemiyetin içinde bile tepki çekiyordu. Bu alışılmadık münevverden kimse haz etmiyordu. 31 Mart vakasıyla başlayıp gitgide sertleşen olaylar bu büyük münevverin de gitgide yıldızının sönmesine neden olacaktı. Cemiyete gereken kararlı, disiplinli, emirleri sorgulamadan yerine getiren inançlı kadrolardı. Ahmet Rıza gibi olan bitene eleştirel bakan, üstelik fikirlerini hiç çekinmeden dile getiren biri değil. Nitekim kısa bir süre sonra cemiyetin işlediği cinayetlerin çok büyük bir hata olduğunu açıkça söyleyecek, ülkede yeni bir istibdat rejimi kurulduğunu iddia edecekti. Böylece İttihat ve Terakki ile yolları ilelebet ayrılacaktı. Ama o gün henüz bu ayrılık tümüyle su üstüne çıkmamıştı. Şu an çok daha vahim bir mesele vardı karşımızda. İnkılabı korumak ve meşrutiyeti kalıcı kılmak. 5 gün boyunca Ahmet Rıza'nın emniyetini sağladık. Yorucuydu, gergindi ama şikayet etmeyeceğim. 5 gün boyunca o büyük münevverin beni derinden sarsan fikirlerini dinleme fırsatı buldum. Baş başa kaldığımızda Fransızca konuşuyordu benimle. Bazen Fuat da katılıyordu bize. Paris'te yaşadıklarını anlattı Ahmet Rıza. Hatta çocukluk hatıralarını paylaştı, Mektebi Sultani'deki günlerini. Bilim kadar olmasa da sanata, edebiyata çok önem veriyordu. Açıkça söylemedi ama zannederim yazar olma fikrinden caymış olmamı pek doğru bulmamıştı. Onun bu hali kafamı karıştırmadı değil ama olaylar o kadar çabuk gelişiyordu ki hayat derin bir tefekküre asla izin vermiyordu. Nitekim 5 gün sonra Ahmet Rıza'yı Yeşilköy'de daha güvenli bir eve taşıdık. Ayrıldıktan sonra da pek çok kez haber aldım ondan ama bir daha yüz yüze konuşmak için senelerin geçmesi gerekecekti. Evet, Ahmet Rıza Şehzade başındaki o evden taşındıktan 6 gün sonra Selanik'ten gelen hareket ordusu şehrin surlarına dayanmış, 11 gün boyunca payitahtı ve hürriyeti esir alan isyancılarla hesaplaşma vakti gelmişti.
0: Elveda Güzel Vatanım 14. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit, uyarlayan Buket Kubilay.

Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikan siyah edebiyatının en önemli temsilcilerinden James Baldwin'in Kimseler Bilmez Adımı isimli kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Bülent Doğan çevirmiş. Önce Baldwin'in hayatını kısaca hatırlayalım. James Baldwin 1924 yılında New York'un Zenci Mahallesi Harlem'de doğdu. Bir kölenin torunuydu. Yoksul bir ailede büyüyen Baldwin biyolojik babasını hiç tanımadı. Üvey babası ise muhafazakar bir vaizdi. James Baldwin liseden sonra vaizliğin yanı sıra geçimini sağlayacak ufak tefek işlerde çalıştı. Yazmaya ilgisini bu yıllarda fark etti. 1944'te tanıştığı siyah yazar Richard Wright'ın desteğiyle zamanının tümünü yazmaya ayırdı. Baldwin için hayat kolay değildi. 1950'lerin Amerika Birleşik Devletleri'nde hem zenci hem eşcinseldi. 1956 yılında yayınlanan Giovanni'nin Odası isimli romanı eşcinsel edebiyatının önemli bir eseri olarak kabul edilir. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'ni terk eden James Baldwin, aralarında Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerde yaşadı. Aktör ve tiyatro yönetmeni Engin Cezar'ın yakın arkadaşı olan Baldwin'in 1962'de yayınlanan Bir Başka Ülke romanını İstanbul'da Engin Cezar, Gülriz Sururi çiftinin evinde tamamladığı söylenir. 1987'de Fransa'da ölen James Baldwin'in söz ettiklerimizin yanı sıra Türkçe'de yayınlanmış eserlerinden bazıları Ben Senin Zencin Değilim, Sokağın Dili Olsa, Ne Zaman Gitti Tren ve Bundan Sonrası Ateş. James Baldwin bilhassa romanlarıyla tanınsa da denemelerinin de romanlarından aşağı kalır yanı olmadığını, bu türe müthiş bir özgürlük ve yaratıcılıkla yaklaştığını belirtmek gerekiyor. Zira Baldwin otobiyografiden röportaj ve eleştiriye birçok aracı bir arada işe koşmayı becerebilen bir yazardı. İşte bugün bahsini ettiğimiz Kimseler Bilmez Adımı Baldwin'in benzersiz denemelerinden oluşuyor. Harlem ve Amerikan güneyinden Paris'e, Faulkner ve Richard Wright'tan Norman Mailer ve Ingmar Bergman'a hangi konu veya kişiyi ele alırsa alsın, hep dürüstlükle ve tutkuyla yazan, kişisel ve siyasi olanı aynı potada eriten, hem düşünceye hem duyguya hakkını veren bir yazar Baldwin. Tanıtım metninde onun denemeleri belirli bir tarihsel bağlamda kök salmış olsa da, günümüze de seslenmeyi, kışkırtıcı ve evrensel kalmayı başarıyor denilmiş. Edebiyat tarihimizin en üretken yazarlarından Mahmut Yesari'nin 1926'da Yeni Ses gazetesinde tefrika edilen Pervin Abla isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Peyami Safa'nın bir bohem neslinin son mümessillerinden dediği Mahmut Yesari 1895 doğumlu. 50 yıllık ömrüne çok sayıda roman, hikaye, tiyatro oyunu sığdırmış. Mahmut Yesari 1. Dünya Savaşı yıllarında Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim görürken askere alınır ve Anafartalar cephesine gönderilir. Savaştan döndükten sonra sanat hayatına karikatürle başlar. Sonra 1920'lerde oyun yazarlığına yönelir. Yesari'nin oyunları Darülbedai'de sahnelenir. Ardından roman ve hikaye yazarlığına girişir. Roman ve hikayelerinin bir kısmı dönemin gazete ve dergilerinde tefrika edilir ama çoğu kitap olarak basılmaz. Mahmut Yesari, büyük küçük 60'tan fazla roman, 1000'den fazla hikaye yazdığını söylüyor. 1945 yılında henüz 50 yaşındayken hayata veda eden Mahmut Yesari, yine Türk edebiyatının ve yanı sıra basınının, tiyatrosunun gayet şahsına münhasır ismi Afif Yesari'nin babası. Ki Afif Yesari, Mickey Spillane'dan daha fazla Mike Hammer romanına imza atmış, eşine az rastlanır bir şahsiyet. Gelelim Mahmut Yesari'nin bugün bahsini ettiğimiz Pervin Abla isimli romanına. Geçen yüzyılın başlarında Kalamış'ta geçen çocukluk ve mektep yıllarında Pervin'in Muzaffer'e ilgisi vardır. Pervin artık genç bir kız olduğunda bu ilginin fark edilmesini bekler. Lakin Muzaffer, onun okul arkadaşı Nükhet'e ilgi duyar. Pervin daha da alevlenen aşkını sessizce içine gömer. Bu esnada Birinci Dünya Savaşı başlar ve Muzaffer bir vatansever olarak Çanakkale cephesine gider. Oysa hukuk mektebinden en yakın arkadaşı Nahit Refik böyle bir karardan bütünüyle uzak durmaktadır. Çanakkale'nin ardından askerliğinin kalan kısmını tamamlamak için İstanbul'a dönen Muzaffer'i artık bambaşka bir hayat ve büyük altüst oluşlar beklemektedir. Mahmut Yesari, Pervin abla da bir aşk anlatısıyla birlikte esasında Çanakkale Savaşı'nı ve savaşı fırsata çevirerek zengin olanları konu edinir. Çanakkale cephesinde bulunan yazarın hayatından da izler taşıyan romanda cephe hattı ve savaşın dehşeti çok canlı tasvirlerle anlatılır. Savaş şartlarında İstanbul'da yaşanan yoksulluk ve sefalete karşın Nahit Refik gibi fırsatçı vurguncuların sefih hayatları ile her türlü bireysel ve toplumsal yozlaşma da Mahmut Yesari'nin romanının bir başka boyutudur. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Hava durumu.
3: Pazartesi günü yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
2: Hava durumu.
4: Kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar, mutlu pazarlar. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 20 ana haber bültenine hoş geldiniz. Önce gündemdeki başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Terörsüz Türkiye sürecinde yarın kritik bir toplantı var. Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Ayrıntılarda neler var aktaracağız. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığı söyleniyor. Bölgeden durumu canlı bağlantıyla ekrana getireceğiz. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssüne saldırısı sonrası Şam yönetimi İsrail'le temaslarını kesti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'den de açıklamalar var. Aktaracağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de ana haber bülteni başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yarın önemli bir toplantı yapılacak. Süreç için çıkartılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını yapacak.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytulu suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytulu ve eşi Sema Kuytulu da var.
2: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adamı olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuriç'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Masa'nın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girmiş durumda. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava yarın sabah saatlerinde görülecek.
3: Yani ben bile özel poz vermeye gelmemişim ki bile.
4: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
5: Özgürlüğümüze kavuştuk.
4: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
0: Ve günün önemli gelişmesi Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki orman yangını. Yangın hala devam ediyor. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Şimdi daha fazla bilgi için arkadaşımız Sinan Kunter'e dönelim ve soralım. Sinan, yangında gidişat ne durumda? Arkanda dumanları görüyoruz. Neler aktarırız?
6: Korhan, öncelikle bulunduğumuz nokta Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı. Pek çok zamanda gördüğümüz üzere benzer şekilde ormanlık alanın dışında başlayan bir yangın var burada da. Saat 3 sıralarında ilk ihbar yapıldı ve ekipler hemen müdahale etti. Ama ne yazık ki o alevler kıvılcım ormana sıçramıştı ve büyüdü. Şimdi orman yangını ne durumda onu anlatalım. Arkamızda gördüğünüz bölgede dumanların çıktığı bölgede sadece alevler var. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hemen yangına müdahale ettiler. 5 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleriyle beraber toplamda 277 personel hemen sahaya indi. Ve bu hızlı müdahalede aslında çabuk sonuç verdi, olumlu sonuç verdi diyebiliriz. Yangın belli bir noktaya hapsedildi. Henüz yangın tamamen kontrol altına alındığı açıklaması yapılmadı resmi makamlardan. Ama biz burada gözlemlediğimiz kadarıyla ve tecrübelerimize istinaden söyleyebilirim ki büyük ölçüde enerjisi düşürüldü. Rüzgarın da enerjisi düştü ve bu bölgede yangının çıktığı bölge itibariyle etraf tarım arazileri yerleşim yeriyle çevrili. Yani çok fazla yangının gideceği nokta yok. Rüzgarın yönü itibariyle de Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın sık ağaç olan mevkiine doğru bir rüzgar söz konusu değil. Aksi istikamette söz konusu ki orada da ekipler yangını, alevleri karşılamak üzere tamamen yerlerini almış durumdalar. Serkan Sevinç sizlere gösteriyor şu anda. etrafı o alevlerin yükseldiği alan tamamen ekiplerin şu anda çakarlarını görüyorsunuz, ışıklarını görüyorsunuz ve tabii çıkan dumanlar da var. Başta Orman Genel Müdürlüğü ekipleri toplamda 10 hava aracıyla müdahale ettiler. Şu anda yangının o şiddeti de düştüğü için hava araçları müdahalesini kesti. Yerden müdahale sürüyor. Çok kısa bir süre öncesine kadar ama çevrede helikopterleri, hava uçakları görebiliyorduk. Bulunduğumuz mevki etrafımızda bir organize sanayi bölgesi var. Aynı zamanda BOTAŞ'ın da doğalgaz pompa istasyonunun bulunduğunu biliyoruz. Her iki bölgede de hem yerleşim yerlerinin etrafında hem organize sanayi bölgesinde hem de BOTAŞ'ın tesisinde yangının yaklaşma ihtimaline karşı tüm tedbirler alındı. Yangın bu şekilde bekleniyor. Tabii bu sırada insan şunu da merak ediyor. Böyle bir noktada alevler neden yükseldi? Aslında manzara bakın çoğu zaman birbirine benziyor. Örtüye baktığımız zaman Ağustos ayındayız. Yılın en kurak mevsimi ve bu kuraklık yerlerdeki otların sararmasına, iyice kurumasına yol açıyor. Bakın bu tip bir ot yaklaşık 150-200 derecede hemen alevlenebilir. O ısı yeterli olur. O 200 derecelik ısı da bir ormana atılmış bir cam parçasından veya bir sigara izmaritinden çıkabilir. Otların tutuşmasına olanak sağlayabilir. Yangın neden çıkıyor? Her zaman merak konusudur. Bakın onca yasaklamaya rağmen, onca uyarıya rağmen Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda ne zaman yakıldığını bilmiyorum ama burada birileri böyle bir ateş yakmışlar. Üzerinde de odunları belki köz halinde bırakıp gitmişler. Sadece onları da bırakmamışlar. Ağacın dibinde, bir meşe ağacının dibinde çöpleri görüyorsunuz. Ve ne yazık ki orman örtüsünün büyük bölümünde biz bu plastikleri, cam atıkları görüyoruz. Bir parça da aslında ormanların o genel bakımsız demeyelim ama yapısı itibariyle neden yanıcı olduğunu anlatan bir durum da var. Bakın en altta kuru otlar var, o sarı otlar var ki bunlar çok kolay tutuşuyor. Hemen üzerinde fundalıkları, makilikleri görüyoruz. O kuru otlar bu makilikleri tutuşturuyor ve hemen yanında da bakın meşe ağacı var. Buradaki çalılardan yükselen alevler kolaylıkla meşe ağacını tutuşturuyor ve buradan da bir orman yangını çıkıyor. Nereye giderseniz gidin Akdeniz coğrafyasında, hatta tüm dünyadaki orman yangınlarında benzer senaryolara rastlıyoruz. Bu nedenle çevremizde özellikle orman yangını riski taşıyan bölgelerde ağaçların diplerinin mutlaka temizlenmesi gerekiyor. O kuru otlardan, çalılardan arındırılması gerekiyor. Bulunduğumuz nokta Kocaeli Gebze'de orman yapısı Kızılçam değil. Yani Ege'de, Türkiye'nin pek çok noktasında orman yangını gördüğümüz noktalardakine benzemiyor. Bu da aslında burada bir parça şans diyebiliriz. Zira meşe ve gürgen bu ormandaki Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndaki ağaçların çoğunluğu. Kızılçam'a göre daha zor tutuşan bir yapıya sahip ama tutuştuğu zaman da ne yazık ki çok yüksek alevlerle yanıyorlar. Ama tabii bu bulunduğumuz ayda da bu meşelerin ve diğer ağaçların da kıştan gelen o yağışı içine hapsetmesi söz konusu. Yani ağaçların da içi bir parça halen nemli. Bu da bu sene aslında genel olarak Türkiye'nin iyi yağış alması nedeniyle orman yangınlarından etkilenen alanların miktarında bir azalmaya sebep oldu. Tekrar edelim Kocaeli Gebze'deki orman yangınındaki son durumu. Saat 3'te başlamıştı. Ballıkayalar Tabiat Parkı'na sıçradı. Molla Fenari köyünden Ballıkayalar Tabiat Parkı'na sıçradı. Ekipler hemen müdahale etti ve o müdahalenin sonuçları neticesinde de çok fazla aslında büyümeden bir parça şu anda enerjisi düşürüldü. Kontrol altına alındı olarak resmi açıklama gelmedi. Ama biz burada gördüğümüz kadarıyla büyük ölçüde yangının enerjisi düşürüldü. Helikopterler ve uçaklar daha fazla müdahale etmiyor. Hem hava karardığı için hem de yangının enerjisi düşürüldüğü için. Ama yerden ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
0: Sinan Kunter aktardı. Hem Gebze'deki, Kocaeli Gebze'deki orman yangındaki son durumu, hem de bu mevsimde ormanların neden bu kadar sık yandığını, neden ve sonuçlarıyla aktardı. Bu arada orman yangınlarına ilişkinde soruşturmalarda 12 kişi tutuklandığı açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Sadece Adalet Bakanı Akın Gürlek değil, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da açıklama geldi orman yangınlarıyla ilgili. Yumaklı, orman yangını sayısının geçen yıla göre azaldığını söyledi.
5: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var.
2: Orman yangınları geçtiğimiz yıla göre azaldı. Kanal 7 yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara karşı Ekim ayı ortasına kadar teyakkuzda olacaklarını söyledi.
5: İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise orman yangınlarına ilişkin soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
7: 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
2: Adalet Bakanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, kastıyla ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadesini kullandı.
0: Türkiye'nin ilk yerli denizaltı üretiminde önemli bir aşama geride kaldı. Gölcük Tersanesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında Milden projesinin birinci test bloğunun inşası tamamlandı ve yapılan testlerden de başarıyla geçti. Teknofest Mavi Vatan'da sergilenen yerli denizaltının önemli bir özelliği de çeliğinin Türkiye'de üretiliyor olması.
4: Tamamlandığında 80 metreden uzun olacak, 2700 ton ağırlığıyla 40'tan fazla bahriyeliği dünya denizlerine suyun altında taşıyacak. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı projesi Milden'de ilk önemli aşama geçildi. 2025'te başlayan çalışmalarda denizaltının ilk bloğunun yapımı tamamlandı ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez sergilendi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen milli denizaltı, Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi devlet kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle donatılacak. Milli denizaltının özel alaşım çeliği de Türkiye'de OYA bağlı Milux tarafından üretiliyor.
8: Milden için hem levha hem profil çeliklerimizi üreterek Gölcük Tersanesi'ne teslim etmiştik. Mavi Vatan aslında kritik malzemelerin de üretilmesi demek. Biz kendi ekosistemimiz, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir'le beraber bu üretimleri yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan tamamıyla %100 yerli ve milli olacak şekilde tüm üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bir noktadır bu.
4: Milli Denizaltı Projesi'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen birçok aracın zırhlı çelikleri de yerli üretim olma özelliğine sahip.
8: Bizim ürettiğimiz çeşitli zırh çelikleri hem kara platformlarında hem de aslında deniz platformlarında da bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. MÜGEM dediğimiz, yani Milli Uçak Gemisi projemizde Erdemir tarafından yerli ve milli olmak kaydıyla teslimatlarımızı yaptık.
4: Milden denizaltılarında Türkiye'nin ürettiği Akya, Atmaca ve Gezgin isimli silah sistemlerinin bulunması planlanıyor.
0: Dış haberlere bakalım. Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz. İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssüne saldırısı sonrası Şam yönetimi İsrail'le temaslarını kesti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani saldırı öncesi Tel Aviv'e Ebu Zuhur Türk üssü olmayacak mesajını iletmelerine rağmen İsrail'in üssü bombaladığını söyledi.
2: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırı öncesinde İsrail'e üssün Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini söyledi. Şeybani, bu mesaja rağmen İsrail'in hava üssünü vurduğunu belirtti. Saldırının ardından Şam yönetimiyle İsrail arasındaki temasların kesildiğini ifade etti. Suriye'nin önceliğinin İsrail'in saldırılarını durdurmak olduğunu vurgulayan Şeybani, buna rağmen diplomasi kapısının açık olduğu mesajını verdi. Şeybani, Suriye'nin diplomasi için elini uzattığını belirterek İsrail'e tarihi fırsatı değerlendirmesi çağrısında bulundu. Özellikle Suriye'nin güvenliğini sürekli tehdit eden bir tarafla temas olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu temas sonuç getirmiyorsa buna ihtiyacımız yok. Şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını ifade etti. İran savaşının başlamasından bu yana güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin dondurulduğunu belirten Şeybani, görüşmelerin yakında yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliği konusunda Türkiye'nin desteğinden yararlandığını belirten Şeybani, ordunun yeniden inşası konusunda Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz. Bu desteği reddetmeyeceğiz dedi.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki hava üssüne saldırısı ve sonrasında Türkiye'ye hedef alan açıklamaları İsrail kamuoyunun da gündeminde. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli Kanal 12 televizyonunda soruları yanıtladı. Saar, İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını savundu.
9: Likud. Şalom lachem. Haim efşar kval ahriz rishmit şeşenu hazit şminit im Türkiye.
10: Lo, kodum kol en lanu şum inyan beslama. עם טורקיה, יש לנו עניין בכלל בסוריה, בשימור היציבות, בשימור הסטטוס קוו הביטחוני. טורקיה, כמו שאתם יודעים, נמצאת כבר כמה שנים טובות בצפון סוריה. דבר שאנחנו לא יכולים לקבל ולא רוצים לראות, זה הקמה של בסיסים צבאיים טורקיים בסוריה, או ירידה של כוחות צבאיים טורקיים דרומה. אלה דברים שישראל לא יכולה לקבל.
9: תרד, אם אנחנו רוצים שטורקיה תרד דרומה, זה כי אנחנו רואים בטורקיה איום צבאי?
10: אנחנו, תראה. השאלה האם אתה רוצה את סוריה כפרוטקטורט טורקי, אני חושב שאפילו הסורים לא מעוניינים בזה.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'la ilgili İran medyasında dikkat çeken haberler yayınlanıyor. O haberlerde Barron Trump'ın nerede olduğu, hangi mekanlara gittiği açıkça deşifre edildi. Daha fazla ayrıntı için şimdi canlı bağlantımız olacak. Ali Çabuk Tahran'dan yayına hazır. Ali, video ile ilgili neler konuşuluyor Tahran'da?
11: Doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump, İran Devlet Televizyonu'nun bugün yayınladığı haberde aslında tehdit edilmiş oldu. 10 milyar dolarlık bir ödüle de atıf yapıldı ve söz konusu videolu haberde bazı önemli bilgiler, istihbarat bilgileri paylaşıldı. Barron Trump'ın nerede okuduğu, hangi adreslere gittiği, kimlerle görüştüğü ve nasıl korunduğuna ilişkin bazı bilgiler, detaylar söz konusu bu haber içerisinde yer aldı. Sadece fiziksel anlamda bu güvenliğin nasıl sağlandığı değil, özellikle dikkat çeken bilgiler Barron Trump'ın dijital platformları nasıl kullandığı ve sosyal medya kullanımı da deşifre edilmişe benziyor. Tabii bu haber bir anlamda istihbari bir operasyonun sinyali mi yoksa psikolojik bir savaş, bir propaganda konusu mu? Bu ayrıca tartışılıyor tabii ki, ancak son derece dikkat çekici bilgiler de paylaşılıyor. Barron Trump'ın özel güvenliğini sağlayan ajanlara dair bazı bilgiler de paylaşılıyor. Sivil kıyafetlerle okul içerisinde dersliklere girdikleri ve Barron Trump'ı her an korudukları ifade ediliyor. Söz konusu haberde Barron Trump'ın izole bir hayat sürdüğü, kendi kişisel telefonunu dahi hiçbir arkadaşıyla paylaşmadığı, ancak sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandığı, saatlerce oyun oynadığı ve buralarda sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandığı belirtiliyor. Bir isim var, Barron Trump'ın dış dünya ile iletişimini sağladığı iddia edilen bir ismin de adı geçiyor. Bob Loden. Bu ismin bir anlamda Barron Trump'ın dışarıdaki iletişimini, ünlülerle eğer görüşecekse, bir partiye katılacaksa, tüm bu işlerini Loden üzerinden hallettiği ifade ediliyor söz konusu bu bilgilerde ve bir senaryo kuruluyor. Bu senaryoda ise örneğin ünlü bir FIFA yayıncısını devreye sokmak, Loden'la bağlantı kurmak, ardından da Barron Trump'ı bir partiye davet etmek ve nihayetinde de Barron Trump'ı, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın boynuna ulaşmak zor bir iş değil diyor söz konusu bu haberde. Yani ölümle

0: Dediğim gibi bu bir propaganda, bir psikolojik savaş olarak da nitelendirilebilir, ancak söz konusu bu haberde böylesi bir istihbarat operasyonunun da yapılabileceği vurgulanıyor Korhan.
1: Ali Çabuk aktardı, Tahran'dan bildirdi. Bu arada İngiliz basınında İranlı hackerlarla ilgili de bir haber var. Hackerların İngiltere'ye yönelik saldırılar gerçekleştirildiği yazıldı. Habere göre bir elektrik santrali 4 gün boyunca devre dışı kaldı.
2: İran bağlantılı hackerlar İngiltere'de bir elektrik santraline siber saldırı düzenledi. Santral saldırı nedeniyle 4 gün boyunca devre dışı kaldı. İddia İngiliz The Telegraph gazetesinde yer aldı. Haberde İran bağlantılı hackerların İngiltere'de bir elektrik santralini ilk kez devre dışı bırakmayı başardığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle saldırının hedefi olan santralin adı açıklanmadı. Ancak santralin nispeten küçük olduğu ve yaşanan kesintinin İngiltere'nin genel elektrik arzını veya enerji üretimini etkilemediği kaydedildi. İngiliz hükümeti enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerini saldırıyla ilgili bilgilendirdi ve işletmeleri alınması gereken önlemler konusunda uyardı. Daha önceki saldırılarda İngiltere Ulusal Sağlık Servisinin bilişim sistemleri, okullar ve ticari üretim tesisleri de hedef alınmıştı. İran'ın Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Batı ülkelerine yönelik siber saldırılarını artırdığı belirtiliyor. Saldırıların özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında hava saldırılarına başlamasının ardından yoğunlaştığı ifade ediliyor. Almanya, Polonya, Finlandiya, Belçika ve Arnavutluk'ta da İran kaynaklı olduğundan şüphelenilen saldırılar bildirildi. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri ise İran bağlantılı siber saldırıların en sık hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada iki önemli toplantı var. Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları çarşamba günü yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği Merkez Yürütme Kurulu'nda Eylül ayında başlayacak kurultay takvimi ele alınacak ve ilçe ve il kongrelerinin tarihleri belirlenecek. Örgütlerin çalışma programları da şekillenecek. Merkez Yürütme Kurulu'nun ardından toplanacak parti meclisinde ise İl ve ilçe yönetim kurullarının sayısının arttırılmasıyla kesinleşen cezaların bağışlanma talepleri yine aynı şekilde görüşülecek. Ankara polisi operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda gözaltına alınan 743 kişiden 331'i tutuklandı. Operasyonların hedefinde suç örgütleri, dini istismar eden yapılanmalar da var.
2: Dini istismar eden yasa dışı yapılanmalar, organize suç örgütleri, uyuşturucu satıcıları ve fuhuşa aracılık edenler. Ankara Emniyeti suç işleyenlere göz açtırmıyor. Başkentte son 2 ayda 202 operasyon düzenlendi. 743 kişi gözaltına alınırken bunlardan 331'i tutuklandı. Bu yılın başından bugüne kadar en çok operasyon, şehirde çeteleşmeye çalışanlar, dini duyguları istismar edenler ve çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara yönelik gerçekleştirildi. Bu suçlardan gözaltına alınan 236 kişiden 117'si tutuklandı. Yıl genelinde uyuşturucu satışı suçunu işleyenlere yönelik yapılan 20 operasyonda ise 126 kişi yakalandı, 45'i tutuklandı. Dolandırıcılık suçuna yönelik 7 aylık süreçte başkentte 6 büyük operasyon düzenlendi. 126 kişi yakalanırken bunlardan 56'sı hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
1: Denizli'de bir kişi eski kız arkadaşını ailesinin yanından silahla tehdit ederek kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı daha sonra tutuklandı.
2: Eski kız arkadaşını anne ve babasının yanında silahla tehdit etti. Zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı. Görüntüler Denizli'nin Tabas ilçesinde kaydedildi. 39 yaşındaki S.M. eski kız arkadaşı Z.İ.'yi anne ve babasının yanında gördü. pompalı tüfeğiyle kadının yanına giderek zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. O sırada 29 yaşındaki kadının babası saldırganı engellemek için uzun uğraş verdi. Ancak babanın tüm girişimleri

0: unutsuz kaldı. Zanlı eski kız arkadaşını ailesinin yanında zorla araca bindirip kaçırdı. Jandarma ekipleri SM'nin otomobilinin ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler zanlıyı yakaladı. Araçta bulunan kaçırılan kız da kurtarıldı. Zanlı silahla tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı.
1: Kamuda tasarruf uygulaması devam ediyor. 2024-25 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
0: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
2: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
0: Tasarruf tedbirleri genelgesi 2024 yılında yayınlandı. Bu dönemde geçmiş uygulamalardan farklı olarak güçlü izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modeli devreye alındı. Deprem ve zorunlu alanlar hariç ödeneklerde kesintiler yapıldı. Harcama kontrolleri güçlendirildi. Bakanlık bünyesinde tasarruf tedbirleri bilgi sistemi geliştirilerek kamu idarelerinin veri girişi ve raporlama yapması sağlandı. Sistemle 260 kamu idaresinin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarda 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesine geçiyor.
1: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
0: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi istendi.
2: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
0: Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyle temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
2: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
0: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
1: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor. Hat bugüne kadar yaklaşık 23 milyon yolcuyu taşıdı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan da açıklama var.
0: Ankara ile Konya'yı yüksek hızla birbirine bağlıyor. Günde ortalama 3500 kişiyi taşıyor. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara-Konya hattı 15 yaşında. Hat bugüne kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi.
2: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Ankara-Konya YHT hattı Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu serüveninde önemli bir yere sahip. 13 Mart 2009'da Ankara Eskişehir hattıyla ülkemizi YHT ile tanıştırdık. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Ankara Konya hattını hizmete alarak yüksek hızlı demir yolu ağımızı Anadolu'da genişletmeye başladık.
0: Ankara Konya yüksek hızlı tren hattı 23 Ağustos 2011'de açıldı. Hat iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saatin altına düşürdü.
1: Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya yılbaşından bu yana gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Turizmciler 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 İklim Zirvesi sürecinde de kentteki otellerde doluluk oranının üst düzeyde olmasını bekliyor.
0: Turizm verileri geçen yılın gerisinde olsa da turizmciler gelecek günlerden umutlu. Antalya gelecek 2 ay hareketli günler yaşayacak.
3: Ekim'in başında yapacağımız uzay kongresi biliyorsunuz Belek'te yapacağız. NES Kongre Merkezi'nde oluyor. Çok ciddi bir dünyanın sayılı kongrelerinden bir tanesi. Ve tabii ki daha sonra 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan COP31 İklim Konferansı. Bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz Türkiye'deki en büyük etkinliklerden bir tanesi olacak.
0: Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Ancak rezervasyon sayıları geçen yıla göre %6 geride. Turizmciler açığı kapatmak için yoğun bir hazırlık içinde. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile COP31 İklim Zirvesi sürecinde otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olması bekleniyor.
4: Bizim amacımız sezon sonu olacak 2 tane büyük operasyonla Uzay Kongresi ve COP31 ile oradaki bizim üzüntülü olduğumuz gelir kaybını oradan bir nebze de olsa kapatmaya çalışacağız ki çok ciddi rezervasyonlar alındı bu bölge, özellikle Belek bölgesi için.
0: Antalya geçen yıl 18 milyona yakın turisti ağırlamıştı.
1: Türkiye bir kez daha yüksek sıcaklığın etkisi altında. İstanbul'da termometreler 30 dereceyi aştı. Ancak kent halkı yalnız sıcakla değil, nemle de mücadele ediyor. Gün boyu %50'nin üzerinde seyreden nem oranı gece saatlerinde de %90'ı aşıyor. Dışarı çıkar çıkmaz hissedilen ağır ve terleten havadan kaçmak isteyenler kendilerini bugün sahile attı.
5: Sıcaktan kaçtık buraya gölgeye. Sabahtan beri pişiyoruz.
6: Bunaltıcı bir nem var.
0: Güneşten kaçıp gölgeye geçmek yetmiyor. İstanbul'da artan sıcaklıklara bunaltıcı nem de eklendi.
7: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da şu anda termometreler 33 dereceyi gösteriyor. Ancak bunaltıcı nemin etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklık 35-36 dereceyi bulmuş vaziyette.
8: Nem kötü, terli. Evde oturulmuyor tabii ki, dışarı, sahile, parka, pikniğe.
0: Özellikle güneşin etkisini artırdığı saatlerde uzun süre dışarıda kalmamak, bol su tüketmek ve mümkün olduğunca gölge alanları tercih etmek gerekiyor. Çarşamba gününe kadar bunaltıcı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
9: Deniz keyfi ise Ravşan altında yüzüyoruz. Spor da var tabii, sıcaklardan da kaçıyoruz.
10: Hava sıcak diye geldik, ev çok sıcak.
11: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim. İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak.
0: İstanbul'da 3 gün daha geceleri nem oranındaki yüksek seyrin devam etmesi bekleniyor.
1: Bir zamanlar paraların üzerinde bile sembolü yer alan orkinos balıkları yıllardır İstanbul kıyılarında görülmüyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Eminönü sahillerinde beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıktılar. 5 metreye varan boylarıyla Türkiye kıyılarında görülen en büyük balıklar arasında yer alan orkinoslar beslenmek için Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi.
12: İlk defa görüyorum. Gerçekten çok şaşırtıcı yani, insan gözünü alamıyor, evet.
13: Çok büyükler. İlk defa böyle görüyorum. Çok güzeller.
14: Sürü halinde yaklaştılar. Vatandaşların meraklı bakışları arasında yüzeydeki balıkları kapmak için martılarla yarıştılar. Türkiye denizlerinde görülen en büyük balıklar arasında yer alan orkinoslar Eminönü sahilinde ortaya çıktı. İçlerinden biri hızını alamayıp kamerayı da yemeye çalıştı.
15: Biz orkinos besliyoruz hanımefendi şu an için. Bu uskumru balığıdır. İçeride ayıklıyoruz işte, kemikler çöpe gitmesin. Balıklara veriyoruz işte günlük böyle.
14: Geçmişte İstanbul'da sık görülen türler arasında yer alan orkinoslar, Marmara'daki aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle yıllardır görülmüyordu.
6: Orkinos balığı İstanbul'un simge balığıdır. Yüzyıllardır bu bölgede avcılığı yapılmakta ve değerlendirilmekte. Bizans zamanında basılan sikkelerin üzerinde orkinos figürleri görülmekte. Marmara Denizi'nin çevre illerinde nüfusun artması, sanayinin yoğunlaşması sonucunda deniz kirliliği ortaya çıkmakta ve denizde oksijen seviyeleri düşmektedir. Orkinos oksijeni seven, oksijen ihtiyacı yüksek bir balıktır. Olumsuz durumdan ilk etkilenen ve bölgeyi terk eden balıklar olmuştur.
14: Halk arasında ton balığı olarak da bilinen, boyları 5 metreye kadar uzanan deniz canlıları Galata Köprüsü'nün altına kadar geldi. Dev orkinoslar drone kamerayla gökyüzünden, bir başka özel kamerayla da su altından görüntülendi. Orkinoslar son yıllarda çoğunlukla sadece açık denizlerde görülüyordu. Özellikle Japon mutfağında çok sık kullanılan orkinosun aşırı avlanma nedeniyle dünya denizlerinde de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Uzmanlar sayılarında artış gözlemlenen orkinosların İstanbul kıyılarında görülmesini Marmara'daki deniz ekosistemi açısından olumlu bir gösterge niteliği taşıdığını belirtiyor.
1: Asya ve Avrupa'nın buluştuğu şehir İstanbul'da kıtalar arası yüzme yarışı yapıldı. 38. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışına katılan yüzücüler Kanlıca Vapur İskelesi'nden yarışa başladı. 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katıldığı yarış Kuruçeşme'de sona erdi.
16: En yakın arkadaşımızı bekliyoruz. Who are you waiting for you?
17: Oğlumu bekliyorum.
18: Abimi bekliyorum.
14: Yüzlerce kişi heyecanla sevdiklerini bekledi, karşı kıtadan yüzüp gelmesini izledi.
17: Tam destek, evet. Hep beraber ailece buradayız.
14: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 38.'si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı için gemi trafiği durduruldu. Yarış sabah Kanlıca Vapur İskelesi'nden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yarışın başlama işaretini verdi. Yüzücüler Beşiktaş'taki Kuruçeşme Parkı'na kadar olan 6,5 kilometrelik parkurda kulaç attı.
19: Daha önce 3 kez denedim elemeleri. Bu sene geçtim seçmeleri yaş kategorimde. İlk defa katılacağım. Çok heyecanlıyım.
20: Moldova'dan geldim. 23. defa katılıyorum.
17: Bizim bir hayalimiz vardı bu sene birlikte girelim Boğaziçi yarışına ve bitirelim bu yarışı diye. Bunun için geldik bugün.
14: Yarış 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katılımıyla gerçekleşti. Geçen sene bir Rus yüzücünün hayatını kaybettiği yarışta bu yıl güvenlik tedbirleri artırıldı. Sporculara izleme çipinin yanı sıra şamandıra da takıldı. Yarışın güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için başta sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi olmak üzere 350 görevli tarafından geniş kapsamlı tedbirler alındı. Yarışta 54 dakika 54 saniyelik derecesiyle Su İnal kadınlar kategorisinde birinci oldu.
21: En büyük hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları.
14: Erkeklerde ise 51 dakika 13 saniye ile Selim Oğuz altın madalyaya ulaştı.
22: Boğaz'da birinci olmak, birinci bitirmek, akıntıya karşı da yüzmek, nasıl hesaplanacak, baştan sona kadar mücadele bırakmamak gerçekten çok güzel bir duygu.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev restore edildi ve vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden inşa ediliyor.
23: Ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı. Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu ev müze olarak ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 16 Mayıs 1883'te Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde dünyaya geldi. 22 Ağustos 1986'da vefat etti. Vasiyeti üzerine Umurbey'de toprağa verildi. Celal Bayar'ın doğduğu ev, Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda Milli Saraylar, Bayar'ın evini kapsamlı bir restorasyondan geçirdi. Haziran 2026'da başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yapının ahşap kısımları yenilendi, kapı ve panjurlar onarıldı, aydınlatma özgün mimariye uygun hale getirildi. Restore edilen ev, Celal Bayar'ın vefatının 40. yıl dönümünde müze olarak ziyarete açıldı. Celal Bayar tarafından 1967'de yaptırılan müze ve 25 bin kitaplık kütüphane binaları da yeniden aslına uygun olarak inşa ediliyor. Çalışmalar bitince kompleksin Milli Saraylara devredilmesi planlanıyor.
1: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programın ardından kabine toplantısının da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılması bekleniyor.
0: Pehlivanlar meydana çıkacak, okçuluk ve cirit atma gibi geleneksel Türk sporları müsabakaları yapılacak. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı.
2: Çok güzel faaliyetler düzenleyeceğiz. Çeşitli müsabakalar düzenleyeceğiz. Gastronomi şenliklerimiz olacak. Burada çeşitli gösterilerimiz olacak. Solo Türk gösterilerimiz, çelik kanat gösterilerimiz olacak. Ve Kökpörü finali Ahlat'ta yapılacak.
0: Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Millet Bahçesi'nde Sultan Alparslan Otağı ve 50 tematik çadırın bulunduğu alanda kutlama programı düzenlendi. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte gösteri yapan jandarma ve polis motorlu timleri Türk bayrağı açtı. Alanda kurulan çadırları ve standları gezen vatandaşlar birbirinden renkli etkinlikleri takip etti, hatıra fotoğrafı çekti. Atlı cirit ve atlı birlik gösterileri beğeni topladı. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler de kuruldu. Solo Türk'ün gösterisi ziyaretçilere görsel bir şölen yaşattı. 3 gün sürecek programın ardından kabine toplantısı da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılacak.
2: Yine bu sene de inşallah kabineyi Ahlat'ta toplayıp önemli kararların alınmasına inşallah vesile olacağız. Ve 26'sında da inşallah Cumhurbaşkanımızı fethin gerçekleştiği gün olan 26 Ağustos'ta Malazgirt'e yolcu edeceğiz.
0: Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.
1: Konya'da 11.si düzenlenen Bilim Festivali çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. 4 gün süren festivalde 200'ün üzerinde bilimsel etkinlik düzenlendi. Festivalin açılışına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
0: Bilimsel etkinlik ve gösteriler, uygulamalı atölyeler, yarışmalar, simülatörler. Konya Bilim Festivali'ne genç yaşlı çok sayıda kişi katıldı.
3: Bir zamanlar parasını verdiğimiz halde alamadığımız uçakları, cihazları artık kendimiz yapıyoruz. İnsansız hava araçlarımızı, helikopterlerimizi, radarlarımızı, füze sistemlerimizi, elektronik harp teknolojilerini üretiyoruz.
0: 11.si düzenlenen Konya Bilim Festivali'nin açılışına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde Türkiye'nin önemli bilim, teknoloji ve savunma sanayi kurum ve kuruluşları yer aldı. Ziyaretçiler savunma sanayi ürünleriyle insansız hava araçlarını da yakından görme fırsatı buldu.
4: 200'e yakın etkinlikle birlikte çocukların bizzat deney yapabilecekleri alanlarımız var. Buradaki temel amaç aslında çocuklarımızın zihninde bir bilimsel faaliyete katkı sunabileceklerini oluşturabilmek.
0: Festival kapsamında 1000 drone'la gökyüzünde görsel şölen sunuldu. Türk yıldızlarının gösterisi de büyük beğeni topladı.
18: Bugün bilim festivaline geldim. Baykar'a, Roket Sana, kendi projelerimi anlattım. Gelecekte mühendis olmak istiyorum.
24: Bilim festivaline oğlumla geldim. Oğlum burada bilimle tanışıyor. Çok güzel bir ortam var. Her şey şahane.
0: 4 gün süren festivale yaklaşık 400 bin ziyaretçi katıldı.
1: Limak Filarmoni Orkestrası geleneksel yaz konserleri kapsamında dün akşam Bodrum Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu. Üçüncüsü düzenlenen yaz konserine ilgi hayli fazlaydı.
0: Opera repertuarının klasikleşmiş eserleri, Türk ve dünya müziğinin sevilen şarkıları. Limak Filarmoni Orkestrası Bodrum Antik Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu. Bekliyorum bahar gelmeden, usanmam seni beklemekten. Limak Vakfı'nın 50. yılı kapsamında düzenlenen geleneksel yaz konserlerinin durağı bu kez Bodrum oldu. Şef Darko Butaraç yönetimindeki orkestraya dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve soprano Tamara Radyanovic eşlik etti.

0: Konsere AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in de aralarında olduğu siyaset, bürokrasi ve sanat dünyasından birçok davetli katıldı. Bilet satışlarından elde edilen gelir, Türkiye'nin Mühendis Kızları programından yararlanan kadın mühendislik öğrencilerin eğitimine destek olmak için kullanılacak. Tenor Murat Karahan ve soprano Tamara Radjanovic sonbaharda New York'ta, 2022'de ise Viyana'da birlikte sahne alacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
3: Çalışma hayatı ile ilgili Yargıtay dikkat çeken bir karar aldı. Yönetici olarak çalıştığı şirketin sahibine manen yıprandım, yoruldum şeklinde bir e-posta gönderen kişi Yargıtay kararıyla istifa etmiş sayıldı. Yüksek Yargı, İş Mahkemesi'nin işçi lehine verdiği tazminat kararını bozdu. Yargıtay'ın o kararını sosyal güvenlik uzmanı Okan Güray Bülbül NTV Radyo'da değerlendirdi.
4: Hukuken istifa tek taraflıdır, irade beyanıdır ve karşı tarafın kabulüne tabi değildir. Yani bir kişi eğer istifa etmiş de karşı tarafın bunu onaylamasına gerek yoktur. İstifa karşı tarafa ulaştığı anda hüküm doğurur. Hukuken bozucu nitelikte yenilikçi bir hak doğuran bir durumdur istifa. Dolayısıyla kişinin ben istifa ediyorum demesi tek başına istifa için yeterlidir. İşverenin herhangi bir kabulü gerekmez. Fakat hukuken iş sözleşmesinin feshinin kimin tarafından gerçekleştirildiği sonuçları bakımından çok önemlidir. En önemli sonuç da kıdem tazminatıdır. Çünkü istisnai durumlar dışında işçi eğer istifa etmişse kıdem tazminatına hak kazanamaz. Dolayısıyla bu e-postadaki ben artık bu koşullarda çalışmaya devam edemeyeceğim ifadesi manen yoruldum ifadesiyle birlikte değerlendirilerek bir istifa olarak kabul edilmiş durumda Yargıtay tarafından.
3: Çalışanın, işçinin gözünden de baktığımız zaman ben istifa etmek istemedim, sadece yaşadığım sorunları anlatıyordum gibi bir ifadesi olmuş. Bu neden yeterli olmamış olabilir?
4: Evet, burada aslında Yargıtay kararına konu olayda elimizdeki somut veriler şunu gösteriyor. İşçi manen yorulduğunu, bu şekilde çalışmaya devam edemeyeceğini ifade eden bir e-posta gönderiyor. Şimdi bu e-postanın tek başına bir fesih beyan olarak değerlendirilmesi Yargıtay tarafından sağlanmış durumda, fakat buna ilişkin cevaben işverenin bir cevap e-postası var. Sonrasında da bir ihtarnamesi var işçi. Dolayısıyla bütün bunların birlikte değerlendirilmesi sonucunda Yargıtay bu karara varıyor. Yargıtay'ın kendi sitesinden paylaştığı kararında biz işverenin cevap e-postasını ve işçinin ihtarnamesini göremiyoruz. Şuna ifade etmek lazım. İşçilerin bu tarz e-postalarda, WhatsApp yazışmalarında istifa anlamına gelebilecek ifadelerden kaçınmaları gerekiyor. Çünkü somut olayda da görüldüğü gibi işçinin manen yoruldum, ben bu şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğim gibi ifadeleri işveren tarafından kolaylıkla istifa olarak değerlendirilebilip o yöne çekilebiliyor. Somut olayda şunları da biliyoruz. İşçinin son bir yıldır ücretinin düşürüldüğü, prim sisteminin değiştirildiği gibi iddiaları var. Bu iddialara karşılık işverenin de ücretin düşürülmesine işçinin onay verdiği, iş yerinde bir ekonomik kriz olduğu ve prim sisteminin de bu nedenle değiştirildiği cevabı var. Sonrasında işçinin mobbing iddiası var ama tabii ki bunları somut olarak ortaya koymadan manen yoruldum ve bu şartlarda çalışmaya devam edemeyeceğim ifadelerinin işveren tarafından bu şekilde bir istifa olarak değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor. Bunun karşılığı durum olarak da işçinin ben yarın işe gelmeyeceğim, ben artık devam edemeyeceğim gibi ifadeleri de istifa olarak kabul ediliyor. Aynı şekilde işverenin yarın işe gelme, artık seni bu iş yerinde görmek istemiyorum gibi ifadeleri de daha önceki Yargıtay kararlarından bildiğimiz üzere bir fesih beyanı olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla işçilerin fesih beyanı olarak kabul edilebilecek nitelikteki bu tarz cümlelerden kaçınmaları, e-posta yazışmalarında, WhatsApp yazışmalarında işveren ve işveren temsilcilerine gönderdikleri ifadelere çok dikkat etmeleri gerekiyor.
3: İstifa ile haklı nedenle fesih arasında ince bir çizgi var denebilir mi? Haklı nedenle fesih hakkı doğduğu halde çalışan bunu yanlış bir ifadeyle istifa şeklinde yaparsa haklarını kaybedebilir mi?
4: Kaybedebilir. Somut örnekte de olay zaten bu şekilde gerçekleşmiş. Eğer işçi iddia ettiği gibi ücretinin düşürülmesine onayının olmadığını ve mobbing iddiasını destekleyici somut belgelerle sunup bunun üstüne bu nedenlerle, bu gerekçeyle istifa ettiğini bir ihtarnameyle bildirmiş olsaydı Yargıtay'ın değerlendirilmesi de daha farklı olur diye düşünüyorum. Bu tarz durumlara maruz kalan işçilerin somut delillerle ve irade beyanını açıkça ortaya koyacak şekilde istifa etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ne yazık ki bu gibi olumsuz sonuçlar doğabiliyor.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Okan Güray Bülbül, NTV Radyo'daydı.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Hava durumu.
5: Pazartesi günü yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
1: NTV Radyo. Saat 21.

0: NTV Radyo.
1: Saatler 21'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı. Canlı bağlantımız olacak. Sinan Kunter bir kez daha yayına hazır. Sinan, nedir yangındaki son durum?
2: Korhan, havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere yerden arazözlerle müdahale ediyorlar. Bölgeye ilk ulaştığımızda yangın çok daha büyük bir alandaydı. Burası Gebze'nin Ballı Kayalar Tabiat Parkı mevki. Çoğunlukla meşe ve gürgen ağaçlarıyla dolu bir alan. İlk yangın ihbarı saat 3 sıralarında yapıldı. Pek çok orman yangınında gördüğümüz gibi burada da ormanlık alanın dışında başladı ilk alevler. Ardından ormana sıçradı ve geniş bir bölgeye yayıldı. Havadan ve karadan hemen müdahale edildi. 5 helikopter, 5 de uçakla beraber ve yangın büyük ölçüde aslında çevrelendi. Şu anda resmi açıklama gelmedi henüz ama biz buradan gördüğümüz kadarıyla yangın büyük oranda enerjisi düşürüldü. Küçük bir bölgede devam ettiğini söyleyebiliriz. Yangının çıktığı bölge itibariyle çevresinde tarım arazileri, yerleşim alanları ve bir organize sanayi bölgesi var. Alevlerin oralara ulaşması ihtimaline karşı da geniş çaplı önlem alındı. Yangın söndürme ekipleri hem Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem de bu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler buralarda gerekli önlemleri aldılar. Arkamızda çakarlı araçları görüyorsunuz. O araçlar çoğunlukla birer arazöz ve orada orman işçileri o arazözler vasıtasıyla alevlerin hala devam ettiği, sürdüğü noktalara müdahale ediyorlar. Ama kısa zaman içinde resmi kuruluşlardan yangının tamamen kontrol altına alındığı bilgisini duyabiliriz.
1: Ukrayna-Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Moskova enerji krizi yaşarken Rus lider Putin'den de Ukrayna'ya tehdit geldi. Ayrıntıları canlı bağlantıyla alalım. Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazır, yayına hazır. Ümit, neler aktarırsın son gelişmelere?
3: Evet, Putin'in dün Ukrayna Savaşı ile ilgili uzun bir demeci oldu Rus medyasına verdiği ve burada tabii önemli noktalara değindi. Buradaki değindiği önemli noktalardan bir tanesi şuydu, Rusya tarafının barış görüşmelerine hazır olduğunu fakat bunun sahadaki gerçekler temelinde olabileceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Rusya-Ukrayna savaşı 5 yıldır devam ediyor ve Rusya Ukrayna'nın topraklarının %20'sini ele geçirmiş durumda. Yani Putin şunu demek istiyor, eğer barış görüşmesi olursa bu ele geçirdiğimiz topraklar tanınması gerekiyor mahiyetinde bir açıklamada bulunmuş oluyor. Tabii başka açıklamaları da oldu. Diğer açıklamalarından bir tanesi özellikle her bir insan kaybının Rusya için bir trajedi olduğunu söyledi. Tabii şunu belirtmek istiyorum. Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafın da kayıpları oldu. Fakat bu kaybın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Çünkü Rusya'nın kayıpları hakkında resmi bir açıklaması olmuyor. Aynı zamanda Rusya'da bu çok tartışma konusu yapılabilecek bir mevzu değil. Çünkü özellikle orduyu itibarsızlaştırma kanunu olduğundan dolayı Rusya'nın kaybına dair bir açıklamada bulunulmuyor Rus medyasında veya kamuoyunda. Tabii başka açıklamaları da oldu. Özellikle Rusya'nın parçalanma hayalini kurdular fakat bunda başarılı olamadılar dedi. Burada kastettiği tabii Batı, çünkü Batı Ukrayna'ya büyük bir destek sağladığı için Rusya-Ukrayna savaşında kolektif Batı'ya karşı savaştığına dair bir retoriği var. Diğer açıklamalarından bir tanesi de Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın savunma sanayi işletmelerine büyük zarar verdiğini söyledi. Şunu da belirtmek lazım. Son aylarda özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırıları yoğun bir şekilde artmış durumda. Fakat burada Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin belli noktada yetersiz kaldığını görüyoruz. Çünkü Zelenski'nin de yakın bir zaman önce bir açıklaması olmuştu. Ve eğer ABD Patriot sistemlerinin %10'unu bize sağladığı takdirde Rusya'nın tüm balistik füzele saldırılarını engelleriz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Hem Putin'in dünkü açıklamalarına bakacak olursak hem de Ukrayna'nın açıklamalarına ve sahadaki koşullara ve duruma bakacak olursak Rusya-Ukrayna savaşının yakın bir sürede bitmesi çok fazla mümkün gözükmüyor. Savaş şu anda yıpratma savaşına dönmüş durumda.
1: Su Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman'ın görüştükleri iddia edildi. İddia Amerikan Axios haber sitesinden geldi. Suriyeli ve İsrailli iki yetkili, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı nedeniyle bir araya geldi. Görüşme tarafların yükselen gerilimi düşürmek için attığı adımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Şeybani ve Goffman görüşmesinden sonra ne Suriye ne de İsrail tarafından resmi açıklama geldi. İsrail basınında ise görüşmenin olumlu geçtiği yazıldı. Türkiye'de 1 milyon çift infertilite, yani kısırlıkla karşı karşıya. İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği konuya ilişkin Ankara'da bir konferans düzenledi. Konferansta tedaviye erişimde ekonomik engellerin kaldırılması ve desteklerin iyileştirilmesi gibi başlıklar ele alındı.
0: İnfertilite günümüzde artık toplumlar için büyük bir problem haline gelmeye başladı.
4: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her 6 kişiden biri yaşamının bir döneminde infertilite, yani kısırlıkla mücadele ediyor. Türkiye'de ise 1 milyon çift bu durumla karşı karşıya. İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği 2026 aile yılı ve infertilite konferansında konuyu masaya yatırdı.
0: Devletlerin infertil hastaları desteklemesiyle 0.2 puan bu artış hızında artış meydana gelecektir. En son nüfus sayımında 895 bin doğum gerçekleşti Türkiye'de. İnfertilitenin desteklenmesiyle bu 950 bin 1 milyon bandına çekme şansımız var.
5: Oldukça zor bir süreçti. Ve bu sürecin yaklaşık 10 senesini biz hiçbir şekilde bebeğimizin olmayacağını düşünerekten hayata devam ettik. 3 denemelik bir mücadele sonrasında 2025 yılında mucizemizi kucağımıza aldık.
4: Ankara'da düzenlenen konferansta tedavi erişimde ekonomik engellerin kaldırılması, SGK desteklerinin güncel maliyetlere göre iyileştirilmesi ve psikososyal desteğin standart haline getirilmesi gibi başlıklar ele alındı.
1: Bu haberle noktaladık. NTV yayını Mete Çubukçu'yla Pasaport programıyla devam edecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
7: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
8: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
6: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
8: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların biren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
6: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
9: Kim buldu, nasıl buldu?
10: Pili keşfettiğini sanan mucidin esin kaynağı kurbağalarmış. Doğru mu?
9: Doğru. Pili İtalyan fizikçi Alessandro Volta buldu. Volta'nın çalışmalarını takip ettiği anatomi uzmanı Luigi Galvani, kesilmiş kurbağa bacaklarının iki metal levhadan oluşan bir elektrik devresine bağlandığında seyirdiğini fark etti. Bundan hareketle kaynağı kas ve sinirler olan hayvansal elektrik fikrini ortaya attı. Ama Volta, Galvani ile aynı görüşte değildi. Bu akımın metal levhalar arasındaki temastan kaynaklandığı düşüncesiyle deney yaptı ve belirli metal çiftlerini aside batırarak bir elektrik akımı üretebileceğini keşfetti. Sonuç, Volta pili ya da sürekli bir elektrik akımı sağlayan dünyanın ilk piliydi. Bir yıl sonra 1796'da Fransız ordusunun başında İtalya'yı fethetmiş olan Napolyon Bonaparte, İtalyan fizikçi Volta'yı bu buluşu nedeniyle Kont unvanıyla ödüllendirdi. Pil icat edildiği yıllarda elektrik akımı sağlayan ilk ve tek gereçti. Volta'dan yaklaşık 200 yıl sonra bu kez bir Türk mucit Canan Dağdeviren pilsiz çalışan giyilebilir kalp çipini icat etti. Bu medikal teknoloji alanında devrim yarattı. Dağdeviren buluşuyla Forbes dergisinin 30 yaşından küçük 30 bilim insanı listesine girdi ve Harvard Üniversitesi'nin genç akademi üyeliğine seçildi.
11: Kim buldu, nasıl buldu?

0: Hülya Tunçağ'la Gece ve Caz.
1: Sevgili caz severler, sizlerle 45 dakika boyunca caz müziğinin orta ve yavaş tempolu parçalarını paylaşacağım. İşte başlıyoruz.

Beraberliğimiz İsveçli piyanist Jakob Karlsson'la başladı. 2019 yılına ait Open Waters albümünden dinledik bu akıcı ve lirik bestesini. Secret Rooms. Bası Morten Rambøl, davul Rasmus Kilberg çalıyordu. Şimdi de davulcu Can Holmbeck'ten harika bir bestesi ve düzenlemesi. Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası ile 2013 yılında yayınladığı Songs We Like A Lot albümünden Burt Bacharach, Hal David'in en güzel şarkılarından Close To You. Sololar, gitarda Martin Scales, flügelhorn'da Axel Schlosser, vokallerde Kate McGarry, Theo Blackman. Ardından Stephen Fylke yedilisinin Peace in Time albümünden Fylke'ın Vals Tempolu Aynı adlı bestesini dinliyoruz. Soloları akustik gitarda Alex Waynes, piyanoda Fylke yapıyor.

Davulcu Can Holunbek'in Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası ile yayınladığı Songs We Like A Lot albümünden Close To You adlı parçayı, piyanist Stephen Falk'ın Peace In Time albümünden aynı adlı valsi izledi. Gece ve Caz, kadın vibrafoncu Sasha Berliner'in 2022 yılına ait Onyx albümünden Crescent Park adlı bestesiyle devam ediyor. Piyanoda James Francis, synthesizer'da Julius Rodriguez, bass'ta Bernice Earl Travis, davulda Marcus Gilmore, vokalde Tan Halen.

Önce vibrafoncu Sasha Boehner'in Onyx albümünden Crescent Park, ardından trompetçi Paola Frazun'un 2001 yılına ait Heartland albümünden Rest From The World adlı parçaları dinledik. Trompette Frazu, piyanoda Diederik Wissels, basta Palle Danielsson, davulda Jon Christensen, vokalde David Links'e yaylı çalgılar dörtlüsü eşlik ediyordu. 1982 yılına dönüyoruz şimdi. Pat Metheny grubunun unutulmaz abimi Off Ramp'ten Metheny Mays ortak parçasını dinliyoruz. Ole! Piyano synthesizer'da Lyle Mays, gitarda Pat Metheny, basta Steve Radby, davulda Danny Gottlieb, vurma çalgılar ve vokallerde Nana Vasconcelos.

Sepet Metini grubun Off Ramp abiminden dinledik bu lirik parçayı. Ole ve veda zamanı geldi. Norveçli şarkıcı Rebecca Bakın 2023 yılına ait Always On My Mind abiminde Break My Heart Again adlı parçayı söylüyor.

0: oturumu.
1: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor, çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek, sıcaklık 32 derece, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor, Ankara 33 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak, İzmir 39 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 40 derece. Karadeniz sahillerinde karayel sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Doğu ve Güneydoğu Lodos'ta yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 22.

0: Saatler 22 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Gecenin önemli gelişmesi, yine bir yangın haberi vereceğiz. Ankara'nın Mamak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bu görüntüler canlı görüntüler. Ekrana da geldi. Anadolu Ajansı'nın haber merkezimize ilettiği, bizim de yayına verdiğimiz canlı görüntülerde gösteriyor. Geniş bir alana yayılmış durumda alevler. NTV muhabiri Gözde Şahin daha fazla bilgi için yayına hazır. Gözde.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgilere göre yangın Mamak ilçesinde Başak Mahallesi'nde başladı. Hüseyin Gazi Türbe yolundaki bir ağaçlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. İhbar üzerine siteler istasyonu 12.02'de olay yerine sevk edildi. 18.19'da da olay yerine ulaştı. Yine belediyenin açıklamasına göre siteler istasyonundan bir tanker, bir arazöz, Kayaş istasyonundan bir arazöz, Kurtuluş istasyonundan bir tanker ve Merkez istasyonundan da bir tanker olmak üzere toplam 2 arazöz ve 3 tanker araç sevki sağlandığı belirtildi. Ve şu anda da yangına müdahale sürüyor. Geniş alana yayılmış durumda yangın. Belediyeden yapılan açıklamada yine geniş alanda etkili olduğu da belirtildi. Ve şu anda da İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Tekrar hatırlatalım, yangın Mamak Başak Mahallesi'nde başladı, Mamak ilçesinde. İhbarın üzerine de 18.02'de olay yerine sevk edildi ekipler ve 18.19'da da olay yerine ilk ekipler ulaşarak müdahale başladı. Şu anda da müdahale yangına devam ediyor.
0: Gözde Şahin aktardı ve biz de devam edelim, görüntünün üzerine konuşalım. Zira bu bugünkü ikinci yangın haberi. İlk yangın haberi Kocaeli'nden gelmişti, Gebze'den gelmişti, saatler sürmüştü ve ikinci yangın haberi de Ankara'dan, başkentten geldi. Tam olarak yer belirtmek gerekirse Mamak'ta çıktı, Mamak ilçesinde çıktı yangın. Ekipler müdahale ediyor. Ekrandaki bu Anadolu Ajansı'nın görüntüsü de canlı görüntü. Kırsal bir alan, yerleşim bölgelerine görece uzak bir nokta. İyi haber bu, ancak kötü haber, işte alevlerin gücünü görüyoruz. Uzun bir hatta farklı farklı noktalarda kendilerini göstermiş durumda alevler. Tabii akşam olduğu için de havadan müdahalede henüz söz konusu değil, ama canla başla karadan ekipler arazözlerle Ankara itfaiyesi teyakkuz halinde. Tam olarak saat 18 sıralarında Mamak ilçesinde Başak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz yangının nedeni bilinmiyor, ancak yangının başlamasıyla birlikte hemen ekiplere haber verildi. İhbarın ardından itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Canla başla çalışıyorlar. Ancak dediğimiz gibi geniş bir araziden bahsediyoruz. Ekrana da geliyor zaten. Mamak ilçesinde yerleşim birimlerine henüz alevler uzak, ama geniş bir yeşil alandan bahsediyoruz. O yüzden yanacak yerde çok maalesef, zaten farklı farklı noktalarda alevlerin gücünün fazla olduğunu görüyoruz. Sönümlenmiş değil. Dumanlardan gördüğümüz kadarıyla da çok fazla, neyse ki rüzgar yok. Bu da tabii iyi haber, ama henüz kontrol altına alınmış değil. Toparlamak gerekirse akşamın ikinci yangın haberi başkentten, Ankara'dan geldi. Mamak ilçesindeki çıkan yangın, ağaçlık alandaki yangın geniş bir araziye evrilmiş durumda. Farklı farklı noktalarda gecenin karanlığında alevleri görüyoruz. Dediğimiz gibi yerleşim bölgelerine görece uzak nokta. Bu tabi iyi haber, ama geniş bir alanda olması da saatler sürecek müdahalenin, bize en azından tecrübelerimiz bize bunu söylüyor. Gecenin geç saatlerine kadar müdahale devam edecek gibi. Konuyla ilgili ayrıntı oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Az önce de ifade ettik, sadece Ankara'da değil, gecenin ilk haberi, ilk yangın haberi Kocaeli'nden gelmişti. Kocaeli'nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yine Ankara'da olduğu gibi geniş bir alana yayıldı. Ekipler alevlere saatlerce müdahale etti. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde de tedbirler arttırıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın daha sonra kontrol altına alındı.
2: Orman dışında başladı, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Kocaeli'deki orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Alevler Gebze ilçesine bağlı Denizli ve Molla Fenari mahalleleri arasında orman dışındaki alandan yükseldi. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Yangın kısa sürede bölgedeki ormana da sıçradı. Bölgede yoğun duman oluştu.
3: Orman yangınlarının çıkış nedeni pek çok noktada birbirine çok benziyor. Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yaşanan orman yangında da yine aynı durumu görüyoruz. Bakın bir ateş yakılmış ve bu şekilde bırakılmış. Sadece bırakılan ateş değil, yine ormanın içinde çöplerin de bırakıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda bakın ağaçların dibinde bu kuru otlar var. Kuru otların hemen üstü bir fundalık, çalılık. Önce kuru otlar tutuşuyor, ardından çalılar tutuşuyor ve çalılar da bu gördüğünüz meşe ağacı gibi daha yüksek ağaçları tutuşturuyor ve sonuç bir orman yangını ortaya çıkıyor.
2: Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Kocaeli Valisi İlham Aktaş, yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri açısından risk olmadığını açıkladı. Yangına helikopter ve uçaklarla havadan yoğun müdahale edildi. Karadan müdahaleye bölge halkı da destek verdi. Alevler saatler süren müdahale sonucu kontrol altına alındı.
0: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programın ardından kabine toplantısının da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılması bekleniyor.
4: Pehlivanlar meydana çıkacak. Okçuluk ve cirit atma gibi geleneksel Türk sporları müsabakaları yapılacak. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı.
5: Çok güzel faaliyetler düzenleyeceğiz. Çeşitli müsabakalar düzenleyeceğiz. Gastronomi şenliklerimiz olacak. Burada çeşitli gösterilerimiz olacak. Solo Türk gösterilerimiz, çelik kanat gösterilerimiz olacak. Ve Kökpörü finali Ahlat'ta yapılacak.
4: Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Millet Bahçesi'nde Sultan Alparslan Otağı ve 50 tematik çadırın bulunduğu alanda kutlama programı düzenlendi. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte gösteri yapan jandarma ve polis motorlu timleri Türk bayrağı açtı. Alanda kurulan çadırları ve standları gezen vatandaşlar birbirinden renkli etkinlikleri takip etti, hatıra fotoğrafı çekti. Atlı cirit ve atlı birlik gösterileri beğeni topladı. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler de kuruldu. Solo Türk'ün gösterisi ziyaretçilere görsel bir şölen yaşattı. 3 gün sürecek programın ardından kabine toplantısı da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılacak.
5: Yine bu sene de inşallah kabineyi Ahlat'ta toplayıp önemli kararların alınmasına inşallah vesile olacağız. Ve 26'sında da inşallah Cumhurbaşkanımızı fethin gerçekleştiği gün olan 26 Ağustos'ta Malazgirt'e yolcu edeceğiz.
4: Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yarın kritik bir toplantı var. Süreç için çıkartılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul yarın ilk toplantısını yapacak.
6: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşturulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler içinde bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli dayanışma yasasında atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, denizlerin, boğazların, su yollarının küresel sistemde yüksek gerilim alanı olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. AK Parti sözcüsü, dünyadaki gerilim alanlarına ve çatışma eksenlerine baktığımızda Mavi Vatan yaklaşımımızın ne kadar kıymetli ve stratejik olduğu bir kez daha görülüyor şeklinde ifade kullandı. Çelik Hürmüz merkezli gelişmelere de dikkat çekti. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da bulunuyor.
4: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava yarın sabah saatlerinde görülecek.
7: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
3: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
8: Özgürlüğümüze kavuştuk.
3: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: yüzü şarkıları.
1: Beyüzü şarkılarına NTV Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Suat Kabuklioğlu.
2: Ben Ömer Vatan Artıran.
1: Ve prodüktörümüz Atilla Özdal. Bu hafta başka bir güzelliği de var. Programımızın artık 50 bölümü geride bırakmış oluyoruz.
2: Ne
1: Beyüzü
2: demek
1: şarkılarında
2: ya?
1: Vallahi
2: ne demek? 50
1: sanki
2: bölüm ne
1: dün
2: demek
1: gibiydi.
2: Ya öyle bir güzellik ki bu. Evet, belki şu an bütün Türkiye bizi konuşmuyor. Öyle bir meselemiz zaten hiç olmadı ve olmaz da. Zaten Beyüzü sevenlerde öyle bir gaye olmaz. Nicelikle bir ölçüm söz konusu değildir. Beyüzü şarkıları yapılırken de çok sayısal karşılıklar düşünülmez.
1: Tabii orada aynen öyle.
2: Fakat şöyle güzellikler yaşanıyor. Sosyal medya hesabında ben bir mesaj buluveriyorum. İşte sosyal medyada günümüzde çok popüler olan eski şarkıları işte yeni zihniyetle bir çerçeveleyip aktarma işi. İşte şu şarkıcının
1: evet,
2: bilmediği
1: müzik hesapları
2: şu şarkıları
1: var. Doğru.
2: Bayağı bir Beyüzü çerçevesiyle yapıyorlar ya da bizim daha önce çaldığımız şarkıları çalıyorlar. Hı. Ne mutlu ki, ne güzel. Hı. Çoğalsın bunlar, paylaştıkça
1: bizden
2: çoğalsın.
1: Bizden epey bir ilham ve esinti
2: bir ilham var
1: görüyoruz.
2: Yani hiç yanlış anlaşılması şey çok hoşuma gidiyor. Bunu paylaşan o hesaplar, Aslan Bey bunlardan biri, şey demek istiyor. Ya biz zaten buna sizle bir merhaba demiştik. Yani hani sizi hatırlattı bana demesi ne tatlı bir şey.
1: Ya valla hakikaten öyle Beyüzü şarkılarının Instagram hesabına da onu da takip edebilirsiniz, bir kez daha söyleyeyim. Oraya da çok tatlı, belki çok büyük kalabalıklar değiliz ama çok tatlı, öz, güzel insanlar tanıdık ilk günden bugüne. Onlarla mesajlaştık, yazıştık, konuştuk,
2: evet,
1: bir selamlarımızı gönderdik birbirimize. Çok güzel insanları oldu Beyüzü şarkılarının. Dolayısıyla hala da işte böyle bir anda yeni bir mesaj geliyor. Bir anda yeni bir insanla tanışıyoruz. Bu çok kıymetli. Biz bunu ne diyelim, hani nefesimiz yettiğince bu şarkıları hatırlatmaya devam edeceğiz. Beyüzü şarkıları dilerim hep devam eder. Bir yerde hep başka bir şeye dönüşür belki ama ruhumuzun hep Beyüzü ile duracağını hayatın karşısında, müzik karşısında zaten biliyorsunuz. Şimdi bugün de böyle bir uzun zamandır aslında yapmak istediğimiz bir konsept vardı. Daha doğrusu gitmek istediğimiz bir yaz bahçesi diyelim ona. Tabii ki kışın da her mevsime de yakışır tabii ama böyle bir dedik ki hani güzel dostlarla buluşmuşuz, güzel bir sofra orada işte güzel
2: asmaların altında.
1: Aynen öyle işte.
2: Minik bir o, esinti.
1: Yine bir tatlı yaz rüzgarı olsun.
2: Bir şala hayır demezsin.
1: Evet.
2: Ama yine yazda ben buradayım demektedir.
1: Evet, oralara böyle tabii ki birçok şarkı o fonda olur o sofraların ama gecenin böyle bir yerinde mutlaka bir Alaturka'ya gidilir. Türk sanat müziği klasikleri hep o gecelerin bir yerde bir başrolüne geçiverir. Böyle bir program olsun istedik. Ben tabii özellikle şimdi bunu söylemek istiyorum. O şarkıyla başlamak istedim.
2: Evet.
1: Ömer'in biricik.
2: Benim isteğim bu.
1: Evet, Ömer'in biricik güzel teyzesi. Ben de çok seviyorum. Biz de tanışıyoruz. Çok dünyanın hani Türkiye'nin en zarif ruhlarından, insanlarından, kadınlarından biri. Merahat Sezgin. Onun albümünü ben işte Ömer'le tanıdım, tanıştım. Çok sevmiştim o albümü ve o albümden biz başka bir şarkı çalmıştık ama bu Bir Kızıl Gonca'ya benzeri ben onun yorumuyla çok arzu ettim bu programda olsun. Başkaları da yorumlamıştı ama teyzenin o sıcacık, o naif, o yorum beni çok çok etkiliyor. Onunla başlayalım istedim.
2: Ne iyi ettin. Bana söyleyecek bir şey kalmadı. Kendisi de bilir ki bu şarkı, bu kayıt, bu albümde, Turnalar albümünde benim için hep bambaşka bir yerdedir. Bu türkü de benim türkü külliyatımda bambaşka bir yerdedir. Bence onun sesine bırakalım. Benim bir şey dememe galiba gerek kalmadı.
0: Beyüzü şarkıları.

0: Tabii bu ses benim aile tarihimin fonunun bir numaralı sesi ve bizim kendimizi tanımladığımız duyarlılıkların, bilirsin her ailede nesilden nesile aktarılan, aynı kuşağı paylaşanların da kimliğini aslında oluşturan bazı değerler vardır, normlar vardır, duygular vardır. Daha önceki gidenlere duyulan hasret, sonrasına yönelik umutlar, ama oradaki herkesin çok iyi bildiği aile tarihine imzasını atmış kısıtlar ve orada bir duygudaşlık vardır. İşte onun sesi nedir diye sorarsan elbette benim teyzeciğimin Melahat Sezgin'in sesi bunu birebir anlatmaktadır.
1: Ya seni hani tanıdıkça, hani anlattıkça, paylaştıkça, hani siz de aile kültürünüzde en çok karşılaştığım ve çok duygulandığım duygu zarafet galiba. Yani çok zarif, bir yandan çok bağırmadan, çok vakur bir şekilde hayatın her alanında durmak. Yani bir kere daha konuşmuştuk bir programda. Hani böyle galiba o kültürünüzün bir parçası, hani birbirinizi övememek ya da övmemek, evet, bunun ayıp kaçacağı, hani değil mi, bir annenin, evet, oğlunu
0: ya da oğlunun annesini
1: gibi, evet, duyguları biz burada, evet, yaşayarak aslında ben fark etmiştim.
0: Çok doğru.
1: O beni çok duygulandırıyor. Mesela teyzenin sesinde de öyle. Şimdi hep konuştuğumuz o şey var ya, hani bazıları çok yüksek volümlü paylaşıyor duygusunu, şarkısını söylüyor. Bağıra bağıradır ve bunu pek sevmiyoruz biz. Daha böyle zarif, evet, ve ince, daha içine içine eriyen bir mum gibi tercih ediyoruz. Teyzenin o sesinde de o şey bana daha dokunuyor. Yani onun böyle, yani o kendi içine akıyor gibi geliyor ve başka türlü etkiliyor beni. Onu da söylemek istedim.
0: Ne kadar güzel tarif ettin. Hakikaten böyle çok düz bir nota sana verecek olsa yine de duygu bulacağın sesler vardır ya. Hı hı. Melahat Sezgin'in sesi de öyledir. Türkülerde özellikle o tarafı, hı hı, ışıldar. Biz de son zamanlarda elbette annemin gidişinden sonra büyük bir acı içinde bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. O yüzden bu şarkıyı seçmem beni çok duygulandırdı. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, annene de gelsin. O da bizi bence hissediyor. Şimdi yine bu duyguda bir yorumcu var. Onu da ben yine öyle çok az önce tarif ettiğim gibi bir kadın bence o. Behiye Aksoy. Evet. Hani o, onun da işte mesela çok acı çekmiş bir kadın bence. Yani, evet, onun hikayesine baktığımızda işte oradaki o şeyleri, kırılma noktalarını görüyoruz. Ama hep böyle hatırladığım görüntü o sesinde de, yani ruhunda da hep bir zarif duruyor. Yani çok acı çektiği çok belli ama hani o, hani böyle hep öyle bir fotoğraf geliyor aklıma. Şarkılarında da onu çok hissediyorum o seste. Yani üzünü zarif taşımak işte.

0: tarafıyla aslında esere de haksızlıktır o. Ve tiyatroyla dönüşme potansiyelini öldüren bir şeydir. Şarkılar için de aynısı geçerlidir ve Behiye Aksoy o güçlü karakterine rağmen şarkının hikayesini her zaman baş tacı eder evet. ve onun önüne geçmeye çalışmaz.
1: Evet, bir adım geride duruyor evet. gibi değil mi? Yani evet. hakikaten çok doğru söyledin. Hadi gel ondan, şimdi senin seçtiğin bir şarkıyı
0: evet.
1: dinleyeceğiz.
0: Evet. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki.
2: Beyyüzü şarkıları. Yeşil.

Şimdi biraz önce tabii Melahat Sezgin açılışıyla açtığımız bir aile parantezi oldu. Benim son bir yılımı tanımlayan tabii ki çok dramatik bir gelişmenin. Şöyle söyleyeyim, çok ilginç bir şekilde bir önceki programda da demiştik ya, hiç olmayacak şeyler bazen öyle şeyleri estiriveriyor ki, hatırlatıveriyor ki ve yerli yerine koydurtuveriyor ki, sabahları işte çocuklara kahvaltı hazırlamışız eşimle. Onlar sonra bir noktada salona oynamaya çıkıyor.

0: Asterix ne kadar performatif bir eserdir. Orada Nesrin Sipahi'nin kusursuz yorumu, işte evet, aileden evet. aldığı güzel övgüler, gece gündüzde de röportajda senin hazırladığın evet, dosyada evet. bunu aktarmıştık. Çünkü opera kökenli olduğu için bildiğim kadarıyla tırnak içinde mesele şov yapmaksa sonuna kadar yapabilecek bir teknik kabiliyete ve hünere sahip ama eserin önüne geçmeme adabı da çok kıymetli.
1: Evet evet, onu çok hissediyoruz. Hani Allah da uzun ömürler versin. Çok kıymetli bir yorumcu ve çok da tatlı bir kadın. Yani çok. O kadar böyle hani insanın içinde güller açtıran, yüzünde güneşler açtıran çok tatlı bir kadın. Çok selam olsun. Ondan da sonuç kırık. Bunu sen seçtin.
0: Evet.
1: Onu paylaşalım.
2: Beyzi şarkıları.

0: B100'lü şarkıları devam edecek. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. B100'lü şarkıları devam ediyor.
2: Şimdiki şarkı biraz önce Behiye Aksoy'un eserini tarif etmeye çalışırken girdiğim bir dünya var ya benim, hı hı, anacığım, yaşadığım kayıp. Yani kelimelere şey yapmak zor bunu. Senin Kanlılık Tiyatrosu da hiç hoş değil ama ilginçtir. Sırada çalacağımız şarkı da başından beri çok kendimi kaptırdığım bir şarkı. Hiç beklenmedik anlarda gündelik hayatın en sıradan böyle sorumluluklarında, mecburiyetlerinde birden dudağımdan dökülüveren sözler bunlar. Gökyüzünde duman duman bulutsun, söyle kalbim seni nasıl unutsun?
3: Ya Muazzabacı'dan tabii tercih ettik. Şimdi bu da tabii hani hem sen şimdi bu şarkıyı anneni hatırlıyorsun, ona gidiyorsun. Bir yandan Muazzabacı, onu da kaybettik. O da çok kıymetli bir ruhtu. Mesela onda da aynı zarafet vardı Ömer. Yani hani bu tabii gördüğümüz bir o kudretli yorum, güçlü yorum. O sahnelerde fırtınaları estiren Abacı. Ama ben hep şeyde onun hani konserlerini, gerçi hayatında da o herkese saygıyı ve zarafeti gördüm. Evet. Yani onun dünyasında, hatta zaman zaman hatırlayacaksın, doğruluk tam kelimesiyle kullanmak istiyorum, terbiyesizlik yapan bazı sanatçı arkadaşları oldu. Bugün işte büyük büyük isimlerle anılan.
2: Evet.
3: Ona o rağmen bile o kadar zarifti ki, işte o hani galiba işte Ankara terbiyesi, Ankara, evet, radyosu. Kesinlikle. Bu dünyaya, bu müzik dünyasına, bu dünyanın işte o karanlık yüzüne bence onu çok acıttı diye düşünüyorum. Hiç ait olamadı, çok üzüldü ama yine de hiç zarafetini, kendisini hani bozmadı. Ağzından bir tane, değil mi, kötü bir söz çıkmadı. En ona
2: o belki mikrofon hadisesi dışında.
3: Evet, evet, o hadise dışında ama.
2: Ne güzel söyledin. Ankaralılığa da bir şapka çıkardığın için teşekkür ederim. Bizi dinleyen Ankaralılar katılacaktır. Hakikaten bir kimlik inşası diye bir şey varsa bu hayatta, onu belirleyen bazı memleketler vardır ya, Ankara öyledir. İşte Muazzez Abacı'da dile getirmeye çalıştığın o kendini tutmaya çalışma, korumaya çalışma öyledir. Ben şöyle derim Suat. Shakespeare der ki Hamlet'te, o oyuncular tiradında, hani tribünlere oynama. Türkçesi, hı hı, yani özeti. Sen yine bilenlerin saygı duyacağı, aferin diyeceği şekilde icra etmeye çalış. Tribünlere oynayacak olursan yapacak bir sürü numara var ama o çok götürür senden, demektir onun Türkçesi. Ben de Abacı'da şunu görürüm. Tribünlere oynamamı mı istiyorsunuz? Dibine kadar verir. Öyle, hı-hı, çünkü güçlü bir yelpaze ki, evet, o yorumculuk, hı-hı, ses, tecrübe, birikim, girdiği dünyalar verir. Ama bilenlerin anlayacağı şekilde mi istiyorsunuz? O zaman buyurun der ve onu da en âlâ şekilde yapar.
3: Evet. Hadi o zaman Abacı'ya onu da almış olalım. Gökyüzünde duman duman bulursun.
0: B100'lü şarkı.

0: kalbimizin unutamayacaklarına geldi bu şarkı. Yine kalbimizin unutamayacaklarına adayacağımız bir başka şarkıyla devam edelim.
1: Evet, bizim için de tabii zaten çok hayatımıza özel ama artık Beyüzü şarkıları olarak çok kıymetlimiz. Çünkü biz onu sağ olsun yılbaşı programında bizim o ilk büyük heyecanımızda yalnız bırakmadı.
0: Yılbaşı ekranında.
1: Evet, Aşkın Nur Yengi'den bahsediyorum. Zaten çok çocukluğumuzdan bugüne birlikte büyüdük, onunla çok özel bir şey paylaştık ama çok önemli bir geceydi o bizim için.
0: Çok.
1: Çok büyük bir ilk heyecandı.
0: Çok.
1: Orada geldi, hani böyle saçımızı okşadı gibi oldu. Ve o gece de tabii çok hoş bir an yaşanmıştı. Şimdi çalacağımız şarkıyla ilgili o hikayeyi anlatmak istiyorum. Sezen Aksu'ya tabii onun hani kıymetli, ona annem diyor. Öyle bir ilişkileri var.
0: Tabii.
1: Bir anne kız ilişkisi. Biz ona bir hediye yapmak istemiştik o yılbaşı programında, bir sürpriz. Sezen Aksu'ya onun Aşkın Ölengi'nin en sevdiği şarkısını sormuştuk. O da sağ olsun bize çok güzel bir mesaj göndermişti. Ve demişti ki ben her sabah Aşkın Ölengi'den bu şarkıyı dinliyorum. YouTube'da Rubato'yla bir performansları da var canlı. Onu da dinleyicilerimize evet hatırlatmış olalım. Geceler Düşman tabii ki de.
0: Yine sesine bülbül kaçmış dermiş ya.
1: Evet, aynen öyle diyor. Ve tabii Geceler Düşman yani çok güzel bir şarkı. Ve bir de Aşkın Nur Yengi o hani o sesindeki gerçekten o dediğim gibi o bülbülleri, o başka bülbülleri, başka çiçekleri, renkleri de gösteren bir şarkı.
0: Evet.
1: Ve gerçekten tadına doyum olmuyor onu dinlemenin. Biz de dedik ki bu akşam ince sazlarımıza, işte bu Alaturka
0: yaz sonu bahçesinde,
1: evet o bahçemize çok yakışır dedik, onsuz olmaz dedik ve Geceler Düşman olsun istedik.
0: İstedik, onsuz hakikaten ince saz olmaz. Bu şarkı daha sonra başkaları tarafından da yorumlandı ama benim için ve eminim buradaki herkes için bu şarkı Aşkın Nur Yengi demek. Onun bizimle tanıştırdığı bir şarkıdır. Sezen Aksu olmadan yaptığı ilk prodüksiyondur.
1: Evet,
0: oradaki şey süpervizörlüğünün de ne kadar sağlam olduğunun bir ispatıdır bu şarkı.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ve tabii o yılbaşı çekiminde saçımızı okşadı demen, şöyle örneğini vereyim. Yazık şarkısında bize mikrofon tutuşu hayatımızın aynen en güzel hediyelerinden biri. Ve onun hem profesyonellik hem o duygunun da hakikaten olması gereken yerde titreşmesi, profesyonellik. Çünkü bazen öldürür duyguyu.
1: Tabii.
0: Ama oradaki terazinin güzelliğiyle ilgili bizim için unutulmaz bir tecrübeydi. Madem 50. programımızı kutluyoruz, ona tekrar
1: madem
0: teşekkürlerimizi
1: öyle
0: sunalım.
1: Evet, çok selam ve sevgilerimizle Geceler Düşman.
2: Beyüzü şarkıları.

0: Şimdi Ömer, bu şarkıyı da ben özellikle rica ettim. Çünkü evet, hani o başından beri anlattığım o böyle zarif söyleme, böyle usul usul sakin sakin söyleme, ama o işte onun o kalbe tatlı tatlı damlaması o duyguların, benim böyle gecelerde işte o hüzünlendiğimde, işte o melankoliye kapıldığımda çok dinlediğim bir şarkı bu. Suzan kardeş bir albüm yapmıştı, Makyaj Odası Şarkıları diye. Orada çok sevdiği, işte o hayatında da önemli olan o oyuncularla bir araya gelmişti. Evet. Orada bu türküyü de çok fazla insan söyledi. Ama ben orada Meltem Cumbul'un yorumunu Suzan'la birlikte söylüyorlar. Öyle dokunmuştu ki bana, hala da dokunuyor. Mesela Meltem Cumbul da çok kıymetli bir tiyatro oyuncusu. Ama genel olarak kariyerine de baktığımızda, oyunculuğunda da öyle. Böyle bağıra bağıra ortalarda değil. Çok sakin, zarif o da mesela oynar. Bunu da mesela bir şarkıcılık iddiası olmadı zaten. Böyle kendi ruhu için bir single yapmıştı hatırlıyorsan, Seninleyim. Onu da hala evet, çok severim ben. Evet. İmani'nin Velayü şarkısı. Ama burada da mesela kendi duygularıyla o kadar güzel söylemiş ki benim çok canımı yakıyor mesela. Çok hissediyorum oradaki hüznü. Ben dedim ki bu gece bu şarkı da olsun.
1: Ne iyi ettin. Ben böyle ayrı bir dostluğum ve mesaim olduğu için özellikle iltifat ediyordu gibi tınlamak istemem. O yüzden senin bu açılımı yapman çok kıymetli oldu. Ben de her zaman oyunculuğu, işte bizler de yayıncıyız. Hı-hı. Yayıncı olarak da aslında bize çok kapı açmış bir isimdir. Hem radyo dünyasında, televizyon dünyasında, seslendirme dünyasında. Düşünebiliyor musun? Tiyatro elbette. Zaten oradaki omurgası
0: de
1: tiyatro.
0: Bambaşkaydı o.
1: Bir de sinema, müzikaller hem ülkemizde hem yurt dışında çok değerli çalışmaları vardır. Bu bir tarafıyla birikim, eğitim, teknik kabiliyet meselesi, ama bir tarafıyla da duygu meselesi.
0: Evet.
1: Ben şeye çok şahit oldum, böyle belirli sofralarda. Her biri kendi alanının önemli duayen insanları, bir noktada derler ki hadi şu gönül yarasını açın. Gönül yarasında onun o işte evet, o unutulmaz sahne, o türkü sahnesi. Şener Şen'in gözlerinin içine bakarak okuduğu. O sadece filmin duygusu ve oradaki kontekste ilgili değil, oradaki sesin naifliği,
0: i̇şte evet, o
1: doğru duygusu, incelik ve bakın şimdi şarkı performe ediyorum gibi
0: değil
1: bir
0: işte
1: iddia
0: yani,
1: değil.
0: Çok doğal, çok...
1: Eserin hakkını vermek, evet, oradaki duygunun, rolün hakkını vermek. Dediğin gibi Suzan kardeşim bu çok ezber bozan projesinde de çok özel bir yerdedir bu çalışma.
0: Evet, o zaman bununla tamamlayalım bu hafta. Hakikaten bu incelikli güzel insanlara da, yorumculara da çok teşekkür ederek bir kez daha
1: 50.
0: saygımızı ve sevgimizi
1: yılımızı gönderelim. Diyordum, Allah söyledi.
0: Olur
1: 50.
0: belki.
1: Programımızı onlarla kutlamış olduk.
0: Evet, aynen öyle oldu. Yeni bir hafta, yeni bir bölümle görüşmek üzere diyoruz. Beyaz giyme söz olur. La kapatıyoruz bu hafta.
1: Meltem Cumbul'la.

0: yüzü şarkıları. Hava durumu.
1: Pazartesi günü yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
0: NTV Radyo.

0: TV Radyo.
1: Saatler 23 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Gecenin önemli gelişmesi Ankara yangınıyla başlıyoruz. Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkmıştı yangın. Hala devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi bir yandan sürüyor. Son bilgileri alacağız. NTV muhabiri Gözde Şahin telefon attığımızda. Gözde, nedir yangına dair son bilgiler?
2: Korhan, senin de belirttiğin gibi şu anda yangına müdahale hala sürüyor. İki aracöz ve 3 tankerle ekipler müdahale ediyor. Yangın geniş bir alana yayılmış durumda. Biz de şu anda yoldayız ve alana ulaşmaya çalışıyoruz. Yangın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgilere göre Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolunda bir ağaçlık alanda başladı. Ve yaklaşık 4,5-5 saattir de devam ediyor yangın. İhbar üzerine siteler istasyonu 18.02'de olay yerine sevk edildi. Ve 18.19'da da olay yerine ulaştı. Yine belediyenin açıklamasına göre siteler istasyonundan bir tanker bir arazöz, Tayaş istasyonundan bir arazöz, Kurtuluş istasyonundan bir tanker ve Merkez istasyonundan da bir tanker olmak üzere toplam 2 arazöz ve 3 tanker araç sevki sağlandığı belirtildi belediyeden yapılan açıklamada. Ve şu anda da yangına müdahale hala devam ediyor. Biz de olana ulaşmaya çalışıyoruz.
1: Gözde Şahin NTV muhabiri bilgileri paylaştı. Yolda bir sonraki bültende canlı yayında da alevleri bize gösterecek. Ve Ankara'daki ağaçlık alanda 18 sularında yangın çıkmıştı. Ve çapı genişledi. Maalesef geniş bir araziden bahsediyoruz. İyi haber, yerleşim bölgelerine çok yakın değil ancak geniş bir alanda olduğu için ekranda da canlı görüntüler bize gösterdiği üzere alevler geceyi aydınlatıyor. Bir karadan müdahale sürüyor. Gece olması nedeniyle havadan müdahale söz konusu değil. Önümüzdeki saatler boyunca yangına müdahale edilecek gibi gözüküyor. Zira görüntünün bize aktardığı bu Mamak ilçesinde çıkan yangın kırsal alanda alevler ilerliyor. Henüz sönümlenmiş değil. Evet, müdahale söz konusu ama geniş bir araziden bahsediyoruz. Konuyla ilgili dediğimiz gibi Ankara ekibimiz olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Ulaştınca da canlı görüntülerle gecenin önemli olayını aktarmayı sürdüreceğiz. Adalet Bakanı Akın Güllek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 12 kişinin tutuklandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise orman yangını sayısının geçtiğimiz yıla göre azaldığını bildirdi.
3: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var.
4: Orman yangınları geçtiğimiz yıla göre azaldı. Kanal 7 yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara karşı Ekim ayı ortasına kadar teyakkuzda olacaklarını söyledi.
3: İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
4: Adalet Bakanı Akın Güllek ise orman yangınlarına ilişkin soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
5: 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
4: Adalet Bakanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güllek, kastıyla imaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadesini kullandı.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Uçum, süreç için hazırlanan çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar ifadesini kullandı.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasayı değerlendirdi. Uçum, devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar dedi.
0: Kanunda yer alan terör örgütünün fiilen sona ermesi, örgütün tamamen tasfiyesi gibi ifadeler hukuksal bir sona erme ya da hukuksal tasfiye anlamında değildir. Bunlar pratik süreçler olarak yürüyecek ve tamamlanacaktır. Tamamlandığı zaman muhataplarla ilgili kişisel şartlar da gerçekleşmişse kanundan kaynaklı bazı pozitif hukuki sonuçlar doğacaktır. Kişisel şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğacaktır.
4: Uçum, çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır ifadesini kullandı.
0: Kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir raf olmayacaktır.
4: Anadolu Ajansı için bir yazı kaleme alan Mehmet Uçum, rutin dışı dönemlerin rutin dışı yöntemlerle yönetildiğini söyledi. Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci, Cumhuriyet tarihimizin en önemli rutin dışı dönemlerinden biridir, dedi.
1: Ali Ankuri İş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Ali Ankuri İş'in ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Masa'nın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor. Ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girmiş durumda. İngiliz basını İranlı hackerların İngiltere'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini yazdı. Habere göre bir elektrik santrali 4 gün boyunca devre dışı kaldı.
4: İran bağlantılı hackerlar İngiltere'de bir elektrik santraline siber saldırı düzenledi. Santral saldırı nedeniyle 4 gün boyunca devre dışı kaldı. İddia İngiliz The Telegraph gazetesinde yer aldı. Haberde İran bağlantılı hackerların İngiltere'de bir elektrik santralini ilk kez devre dışı bırakmayı başardığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle saldırının hedefi olan santralin adı açıklanmadı. Ancak santralin nispeten küçük olduğu ve yaşanan kesintinin İngiltere'nin genel elektrik arzını veya enerji üretimini etkilemediği kaydedildi. İngiliz hükümeti enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerini saldırıyla ilgili bilgilendirdi ve işletmeleri alınması gereken önlemler konusunda uyardı. Daha önceki saldırılarda İngiltere Ulusal Sağlık Servisinin bilişim sistemleri, okullar ve ticari üretim tesisleri de hedef alınmıştı. İran'ın Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Batı ülkelerine yönelik siber saldırılarını arttırdığı belirtiliyor. Saldırıların özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında hava saldırılarına başlamasının ardından yoğunlaştığı ifade ediliyor. Almanya, Polonya, Finlandiya, Belçika ve Arnavutluk'ta da İran kaynaklı olduğundan şüphelenilen saldırılar bildirildi. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri ise İran bağlantılı siber saldırıların en sık hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'la ilgili İran medyasında dikkat çekici bir haber yapıldı. Haberde Barron'ın sıklıkla bulunduğu adresler açıkça ifşa edildi ve güvenlik önlemleri de anlatıldı. Videonun ayrıntılarını NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
6: Doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump, İran Devlet Televizyonu'nun yayınladığı haberde aslında tehdit edilmiş oldu. 10 milyar dolarlık bir ödüle de atıf yapıldı ve söz konusu videolu haberde bazı önemli bilgiler, istihbarat bilgileri paylaşıldı. Barron Trump'ın nerede okuduğu, hangi adreslere gittiği, kimlerle görüştüğü ve nasıl korunduğuna ilişkin bazı bilgiler, detaylar söz konusu bu haber içerisinde yer aldı. Bu haber bir anlamda istihbari bir operasyonun sinyali mi yoksa psikolojik bir savaş, bir propaganda konusu mu? Bu ayrıca tartışılıyor tabii ki, ancak son derece dikkat çekici bilgiler de paylaşılıyor. Barron Trump'ın özel güvenliğini sağlayan ajanlara dair bazı bilgiler de paylaşılıyor. Sivil kıyafetlerle okul içerisinde dersliklere girdikleri ve Barron Trump'ı her an korudukları ifade ediliyor. Söz konusu haberde Barron Trump'ın izole bir hayat sürdüğü, kendi kişisel telefonunu dahi hiçbir arkadaşıyla paylaşmadığı ancak sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandığı, saatlerce oyun oynadığı belirtiliyor. Bir senaryo kuruluyor. Bu senaryoda ise örneğin ünlü bir FIFA yayıncısını devreye sokmak, Loden'la bağlantı kurmak, ardından da Barron Trump'ı bir partiye davet etmek ve nihayetinde de Barron Trump'ı, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın boynuna ulaşmak zor bir iş değil diyor söz konusu bu haberde. Yani ölümle tehdit ediliyor bu şekilde. Bu video hazırlanırken belki de bu operasyona çoktan başlamışızdır şeklinde bir cümlede geçiyor.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman'ın görüştükleri iddia edildi. İddia Amerikan Axios haber sitesinden geldi. Suriyeli ve İsrailli iki yetkili İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı nedeniyle bir araya geldi. Görüşme tarafların yükselen gerilimi düşürmek için attığı adımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Şeybani ve Goffman görüşmesinden sonra ne Suriye ne de İsrail tarafından resmi açıklama geldi. İsrail basınında ise görüşmenin olumlu geçtiği yazıldı. İsrail'in Suriye'nin İdlib kentindeki hava üssüne saldırısı ve sonrasında Türkiye'ye hedef alan açıklamaları İsrail kamuoyunun da gündeminde. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli Kanal 12 televizyonunda soruları yanıtladı. Saar, İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını savundu.
7: Halikud, şalom lachem. Haim efşar kol ahiz rişmit, şeşenu hasik şminit im Türkiye.
8: Lo, konum kol en lanu şum inyan beslama im Türkiye. יש לנו עניין בכלל בסוריה בשימור היציבות, בשימור הסטטוס קוו הביטחוני. טורקיה, כמו שאתם יודעים, נמצאת כבר כמה שנים טובות בצפון סוריה. דבר שאנחנו לא יכולים לקבל ולא רוצים לראות, זה הקמה של בסיסים צבאיים טורקיים בסוריה, או ירידה של כוחות צבאיים טורקיים דרומה. אלה דברים שישראל לא יכולה לקבל.
7: תרד, אם אנחנו רוצים שטורקיה תרד דרומה, זה כי אנחנו רואים בטורקיה איום צבאי?
8: אנחנו, תראה. השאלה האם אתה רוצה את סוריה כפרוטקטורט טורקי, אני חושב שאפילו הסורים לא מעוניינים בזה.
1: Türkiye'nin dış politika gündeminde ilk başlık yine Orta Doğu'da yaşananlar. İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırması sonucu iki ülke arasında diplomatik temaslar kopma noktasına geldi. Suriye ile olan savunma anlaşmaları nedeniyle de konu Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doktor Tolga Sakman bu hareketliliği NTV yayınında değerlendirdi.
9: Suriye ve İsrail arasında bu gerilimin düşürülmesine yönelik Suriye yönetimi çok fazla adım attı son dönemde. Yani hatırlarsak Paris'te bir görüşme yapıldı, bakanlar arasında Amerika'da görüşüldü. Bir arka kapı diplomasisinin çalıştığı söyleniyordu. Suriye'nin istediği 74 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına geri dönüş. Bununla birlikte herhangi bir yeni bir ortam oluşturmak, İsrail'den yeni bir talep vesaire de yoktu. Sadece işte kuvvetleri geri çek ve saldırma sürecini durdur. Ve ondan sonra biz normalleşelim noktası vardı. Ama İsrail bunu kabul etmedi. Geldiğimiz yerde işte bu Ebu Zuhur havaalanının vurulması noktası. Şimdi orada birkaç nokta var. Yani burada hem Suriye'ye hem Türkiye'ye hem Amerika'ya mesaj verme veya tırnak içinde kafa tutma eylemini görüyoruz İsrail tarafından. Türkiye ve Suriye arasında halihazırda bir güvenlik anlaşması var. Yani Suriye'de işte eğitim faaliyetleri vesaire veriliyor Türkiye tarafından bu anlaşma gereği. Ama yakın zamanda Türkiye'nin Suriye'de üs kurma olasılığı da çok yüksek zaten. Yani anlaşma bunu da öngörüyor. Hatta üs veya üsler diyebileceğimiz noktada. Şimdi bu şartlarda İsrail'in Suriye'nin egemen bir devlet olarak verdiği karara saygı duymayacağını açıkça beyan etmesi doğal olarak iki devlet arasındaki ilişkileri koparan bir noktaya getirdi. Ama tabii burada İsrail yönetiminin söyledikleri açık. Suriye'nin istikrarlı bir devlet mekanizması haline gelmesini istemiyorlar. Bunu da doğrudan bununla ilişkilendirebiliriz. Ekim'deki seçim öncesi Türkiye karşıtlığı, Türkiye'nin İsrail'e karşı düşmanca faaliyetlerinin arttığı ve İsrail'in de buna karşı operasyonlar yaptığı, bunu durdurduğuna dair bir algı oluşturmak şu anda çok kıymetli. O yüzden neden kıymetli onu da söyleyeyim. Yani sonuçta İsrail toplumu özellikle son İran savaşından sonra olabildiğince şahin hale geldi. Ve doğal olarak bütün politikaların güvenlikleştirilmesi oy kazandırıyor. Ve şu anda da en çok İsrail yönetimini bu anlamda elini kuvvetlendirecek şey Türkiye ile karşı karşıya gelmek, ama politik olarak. Yani sahada karşı karşıya gelmekten imtina edeceğini biz görüyoruz. Türkiye

0: görüyoruz zaten. Medyada şu anda yumuşak, İsrail medyasında yumuşak kabul edebileceğimiz daha böyle savaş karşıtı vesaire noktalar neredeyse kalmadı. Ve hatta Jerusalem Post'u yanlış hatırlamıyorsam bugün bu süre içerisinde bir haber yaptı ve orada Suriye, Irak, İran'dan farkı yok İdlib'in ve hatta İstanbul'un diye bir haber yaptı. Yani eğer İsrail'in güvenliği söz konusu olursa orada biz her yeri vurabiliriz gibi bir söylem vardı. Bunlar tabii toplumun biraz da işte bahsettiğiniz gibi o hareketini, o fikrini de desteklemek, o yönde bir şeyler yazmak için ortaya atılan fikirler. Ama yani şu anda İsrail toplumu, az önce söylediğim gibi yani zehirlenmişten kastım şu: İran savaşın sırasında nispeten yumuşak kabul edebileceğimiz İsrailliler ülkeyi terk ettiler. Yani böyle savaş karşıtı, daha siyasetin, diplomasinin ağırlık kazanmasını isteyen gruplar çok fazla kalmadı İsrail içerisinde. Kalanlar Şahinler, daha çok savaş isteyenler. Hatta Netanyahu'yu bu anlamda zayıf görüp işte Gazze'de sonuca varamadın, Batı Şeria'da yavaş davranıyorsun, bölgede işte Türkiye dahil farklı eylemler gerçekleşiyor Suriye'de, Suudi Arabistan'da vesaire ve bunlara engel olamıyorsun diye eleştiriliyor Netanyahu. Bu kadar yükselmiş, bu kadar şahinleşmiş bir toplumun karşısında da doğal olarak siyasetin her parçası da ona uyum sağlıyor. Yani nispeten daha sakin kabul edebileceğimiz Bennett bile söylemlerini çok şahinleştirdi. Veya bu seçim sırasında aday olan partiler, onların işte başkanlarına vesaire baktığınızda şiddetten yana geri adım atan bir söylem yok hiçbirinde. Hepsi daha fazla şiddet içeren, daha tırnak içinde söylüyorum hedef odaklı politikaları ortaya koymaya çalışıyor. O yüzden de bunun yani böyle yakın zamanda normalleşme ihtimali çok görmüyorum. O yüzden az önce söyledim. En azından bir seçim daha geçirmek gerekiyor İsrail toplumunda ve siyasetinde bir normalleşme görebilmemiz için. Ama burada Amerika'nın faktörü çok önemli. Yani yeni gelecek olan hükümet, şimdi Netanyahu Trump'la ilişkilerini biliyoruz. Yani çok iyi değiller ve bu iyi olmamanın nedenlerinden biri de Netanyahu'nun Amerika'nın bölge çıkarları doğrultusunda çizdiği haritaya %100 uymamasıydı. Şimdi yeni gelecek olan, eğer değişirse seçimle birlikte, yeni gelecek olan hükümetin Amerika ile uyumlu hale gelmesi bekleniyor. İşte o biraz dengeleme ihtimalini artırıyor. Yani Amerika'nın bölge politikaları ne olacak? Suriye politikası ne olacak? Türkiye ile ilişkileri bugünkü gibi devam edecek mi? Eğer bunlar olumlu olursa, o zaman İsrail'in bölge politikaları, şiddetin yayılması noktasında atacağı adımlarda da bir denge denetleme mekanizması belki bu şartlarda gerçekleşebilir. Ama bunların hepsi biraz işte sizin de hatırlattığınız toplumun nereye doğru gideceğiyle de alakalı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni
0: hatırlattığınız toplumun nereye doğru gideceğiyle de alakalı.

0: yakalandı. Dolandırıcılık suçuna yönelik 7 aylık süreçte başkentte 6 büyük operasyon düzenlendi. 126 kişi yakalanırken bunlardan 56'sı hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
1: Denizli'de bir kişi eski kız arkadaşını ailesinin yanından silahla tehdit ederek kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Ormanlık alanda daha sonra yakalanan zanlı tutuklandı.
0: Eski kız arkadaşını anne ve babasının yanında silahla tehdit etti. Zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı. Görüntüler Denizli'nin Tabas ilçesinde kaydedildi. 39 yaşındaki S.M. eski kız arkadaşı Z.İ.'yi anne ve babasının yanında gördü. Pompalı tüfeğiyle kadının yanına giderek zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. O sırada 29 yaşındaki kadının babası saldırganı engellemek için uzun uğraş verdi. Ancak babanın tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Zanlı eski kız arkadaşını ailesinin yanında zorla araca bindirip kaçırdı. Jandarma ekipleri SM'nin otomobilinin ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler zanlıyı yakaladı. Araçta bulunan kaçırılan kız da kurtarıldı. Zanlı silahla tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı.
1: İstanbul Tem Otoyolu'nda polis trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletli bir gruba müdahale etti. Polisi gören motosikletler ters yönde hareket ederek kaçmaya çalışsalar da polis araçlarıyla kurulan barikatı aşamadılar. 58 sürücü gözaltına alındı.
2: Ters yönde gittiler, otoyolda ortalığı birbirine kattılar. Trafiği tehlikeye sokan 58 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Polis İstanbul'da Tem Otoyolu Cebeci Tüneli'nde bazı kişilerin motosikletlerini trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli sürücüler drone'la tespit edildi. Otoyola polis araçlarıyla barikat kuruldu. Polis ekiplerinin harekete geçtiğini gören motosikletliler bir anda otoyolda ters istikamette kaçmaya çalıştı. Otoyol ve bağlantı yolları polis araçlarıyla kapatıldı. Sonunda motosikletli şüpheliler yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren 4'ü 18 yaşından küçük 58 şüpheli gözaltına alındı. Kullandıkları motosikletler trafikten men edildi. Sürücü belgelerine ise 120 gün süreyle el kondu. Ters istikamette gitmek, tek teker üzerinde akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak gerekçeleriyle para cezaları kesildi. Gözaltına alınan 58 şüpheli ifade işlemlerinin ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
1: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. 2024-25 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
0: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yılı

0: Belediyesi'nin tasarruf uygulamaları yakından takip ediliyor. 2 yılda elde edilen tasarruf cari fiyatlarda 484 milyar lirayı buldu. Bu rakam 2026 yılında çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla ticaret bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesine geçiyor.
1: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
0: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi istendi.
2: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
0: Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyle temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
2: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
0: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
1: Bültene kısa bir ara veriyoruz.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakta olan biteni anlamak.
0: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
2: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
1: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
2: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
0: Bölgede kalanları gündeme taşıyor.
1: Silah bırakma süreci ne aşamada?
2: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
0: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
2: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya? Nedir?
1: Trump vites düşürmüyor.
0: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
3: Komutanlığı tarafından yenilenerek bir müze gemi özelliği kazandırılan TCG Savarona'da Teknofest Mavi Vatan'da ziyaretçilerini ağırladı. NTV muhabiri Osman Terkan Savarona'dan izlenimlerini aktardı.
4: Türk donanmasının göz bebeği gemiler bir ziyaret ediliyor. TCG Anadolu onlardan biri. TCG Sancaktar olsun, Burgazada olsun, korvetler, yine denizaltılar, yine fırkateynler bir ziyaret ediliyor. En çok ziyaretçi gelen noktalardan birindeyiz. Arkamda da görüyorsunuz TCG Savarona, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarı, mirası gemi Savarona. 56 gün geçirdiği o manevi değeri yüksek gemide burada Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda

0: diğer gemilerle birlikte ziyaret edilen gemiler arasında. Biz de Burak Sevinç'le hemen hızlı bir şekilde hızlandırılmış bir tur attıracağız sizlere TCG Savorona'da. Şimdi 2023 yılında bu manevi değeri yüksek gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmişti. 2024 yılında yine bakım onarım çalışmalarının ardından da ilk seyrini yaptı ve aynı yıl Eylül ayında da 27 Eylül'de de TCG Savorona ünvanına kavuştu. Bir bakım onarım çalışmaları yapıldı. Bir dönem kullanılmıyordu. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve Emine Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Bu önemli gemi. İşte bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da dediğim gibi 2023 yılında donanmaya, envantere katıldı ve TCG Savorona ismini aldı. O gün bugündür de işte bu tip etkinliklerde ziyaret ediliyor. Burası güvertelerinden biri, ana güverte diyebiliriz. 6 güvertesi bulunuyor geminin ve burada da Atatürk'ün bal mumu heykeli, işte geminin dümeninin yanında poz vermiş ve aynı zamanda bir anlamda Atatürk'ün ayak izlerinin yer aldığı bu güvertede de o döneme ait Atatürk'ün fotoğrafları da yer alıyor. Burada geminin dümeninin yanında verdiği poz da yer alıyor. Gemi personeli buraya gelenlere, ziyaretçilere de gemiyle ilgili kapsamlı bilgi veriyorlar. Bir zaten göreceksiniz gezi güzergahı da oluşturulmuş. Şimdi bir taraftan da biz de o gezi güzergahından sizleri de içeriye doğru götürelim. Donanmanın en büyük 5. gemisi şu anda TCG Savorona ki 1931 yılında Almanya'da inşa edilmişti ve 1938 yılında da satır alınmış ve ardından da Türk bayrağı çekilmişti. O günden bu yana da tabii kullanılmayan dönemler olduğu bir restorasyon çalışması geçirdi. Ve bu 6 güverteden oluşan gemi artık donanmaya ait TCG Savorona. Şimdi tabii kalabalık var. Sadece bu kalabalıktan gösterebildiğimiz kadarıyla şimdi burada bir briefing veriliyor. Yani gemiyle ilgili ve bulunan salonla ilgili de bilgiler aktarılıyor. Şimdi şöyle Burak Sevinç'ten rica edeceğim. İstanbul salonu bu gördüğünüz yer. Hem o döneme ait objelerin sergilendiği hem Atatürk'e ait kişisel eşyaların bulunduğu bir salon. Ve salonda da işte yemek takımları da var. Birçok objeyi görebiliyorsunuz. Süs eşyaları ve Savorona yatırında maketini de görebilirsiniz. Bakın burada da o briefing devam ediyor. Kalabalığa bir kez daha dikkat çekmek istiyorum açıkçası. İşte Atatürk'e ait tablolar, yine döneme ait bu gemiye ait tüm fotoğraflarda yer alıyor. İşte Atatürk'ün özel şahsi eşyalarının yer aldığı koridor. Bakın Atatürk'ün cepheden cepheye giderken özellikle de kitaplarını taşıdığı bavulu, bir dönem kullandığı takım elbisesi de burada sergilenenler arasında. Yine bakın buradaki yemek takımı, yine dönemin Libya kralı tarafından armağan edilmiş Savorona yatının kabartması. İşte bir tabloyu da görebiliyorsunuz. Altın kaplama bir tablo. Şöyle hızlıca, kısaca biraz zamanımız varsa aslında geminin belki de en çok merak edilen yerinde kısaca sizlere gösterelim. Bakın Atatürk Kütüphanesi ve Atatürk'ün bir dönem işte vakit geçirdiği, önemli kararların alındığı işte odası, kütüphanesi, kitapları burada sergileniyor. Ve aynı zamanda Atatürk'ün dediğim gibi 56 gün burada bu gemide son dönemini geçirdiği tarihti ve burada işte 56 gün kaldıktan sonra ki Burak Sevinç sizlere göstersin bir dönemler yattığı, işte kaldığı kamera, işte bakın Atatürk'e ait özel eşyalar da yine burada sergileniyor. Burada 56 gün kaldıktan sonra da Atatürk buradan tabii rahatsızlığı dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'na götürülmüştü ve ne yazık ki 108 gün sonra da hayatını kaybetmişti. Hayata gözlerini yummuştu ve bu gemiyi işte bir dönemler vakit geçirdiği, hatta şöyle bir hani bir çocuğun oyuncağını beklediği gibi bekledim dediği bu gemi TCG Savorona bugün ziyaretçileri bekliyor. Birçok kişi 3 gündür ziyaret ediyor. Donanmaya ait bu gemide 2023 yılından bu yana yeniden Türk bayrağı dalgalanıyor ve adı da artık donanmaya envantere katıldığı için TCG Savorona oldu.
1: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor. Hat bugüne kadar yaklaşık 23 milyon yolcu taşıdı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.
2: Ankara ile Konya'yı yüksek hızla birbirine bağlıyor. Günde ortalama 3500 kişiyi taşıyor. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara-Konya hattı 15 yaşında. Hat bugüne kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi.
3: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Ankara-Konya YHT hattı Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu serüveninde önemli bir yere sahip. 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla ülkemizi YHT ile tanıştırdık. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Ankara-Konya hattını hizmete alarak yüksek hızlı demiryolu ağımızı Anadolu'da genişletmeye başladık.
2: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 23 Ağustos 2011'de açıldı. Hat iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saatin altına düşürdü.
1: Turizm sezonunda Antalya'ya yılbaşından bu yana gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Turizmciler 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 iklim zirvesi sürecinde de kentte doluluk bekliyor.
2: Turizm verileri geçen yılın gerisinde olsa da turizmciler gelecek günlerden umutlu. Antalya gelecek 2 ay hareketli günler yaşayacak.
4: Ekim'in başında yapacağımız Uzay Kongresi biliyorsunuz Belek'te yapacağız. NES Kongre Merkezi'nde oluyor. Çok ciddi bir dünyanın sayılı kongrelerinden bir tanesi. Ve tabii ki daha sonra 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan COP31 iklim konferansı bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz Türkiye'deki en büyük etkinliklerden bir tanesi olacak.
2: Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı. Ancak rezervasyon sayıları geçen yıla göre %6 geride. Turizmciler açığı kapatmak için yoğun bir hazırlık içinde. 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile COP31 iklim zirvesi sürecinde otellerde doluluk oranlarının üst seviyede olması bekleniyor.
5: Bizim amacımız sezon sonu olacak iki tane büyük operasyonla Uzay Kongresi ve COP31 ile oradaki bizim üzüntülü olduğumuz gelir kaybını oradan bir nebze de olsa kapatmaya çalışacağız ki çok ciddi rezervasyonlar alındı bu bölge özellikle Belek bölgesi için.
2: Antalya geçen yıl 18 milyona yakın turisti ağırlamıştı.
1: Bir yangın haberi de Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'da bir plaza yanıyor. Ekrana gelen bu görüntülerde DEHA'dan servis edilen canlı görüntüler. Şehrin merkezine yakın bir noktada olduğu belirtilen plazanın henüz bilinmeyen bir nedenle çatısında yangın çıktı. O yangın bayağı binanın neredeyse tamamına sirayet etmiş durumda. Ekranda canlı yayında ekrana getiriyoruz. Büyük ve geniş bir plazadan bahsediyoruz. Diyarbakır'da plazaların olduğu, yoğun olduğu bir bölgede olduğu belirtildi. Çatıdan yoğun geliyor ancak binanın içine doğru o alevler sirayet ediyor. Az önce genel görüntüde onu gördük ve tabii ekiplerin müdahalesi sürüyor. Müdahale ediliyor edilmesine ama tabii çok katlı bir binadan bahsediyoruz. Gece geç saatlerinde bir anda henüz eldeki bilginin sınırlı olduğunu söyleyelim. Plazada bugün günlerden tabii pazardı. Umarız kişi ya da kişiler yoktur, bir iş yeridir. Henüz o konuyla ilgili içeride birilerinin olup olmadığıyla ilgili bir veri, bir bilgi elimizde henüz yok. Ama kesin olan şu, zaten ekrana da veriyoruz. Diyarbakır'da çok katlı bir bina, bir plaza. Neredeyse tamamen alevlere teslim olmuş durumda. Buradan görebildiğimiz kadarıyla çok katlı binanın alt katlarına da içeriden de yangın alevleri görüyoruz. Yangın tabii müdahale edilmesine rağmen, ki sol tarafta, ekranın sol tarafında bize göre bir itfaiye hortumundan çıkan tazikli suyu görüyoruz. Evet, aşağıdan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor ama o müdahaleyle sünecek gibi gözükmüyor. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi geldikçe, Diyarbakır'daki plaza yangınıyla ilgili bilgiler geldikçe anlatmayı sürdüreceğiz. Şimdi Diyarbakır'daki yangından Ankara'daki yangına geçeceğiz. Bir süredir bültenlerimizde yer veriyoruz. Ankara Mamak'ta saat 18 sularında bir yangın çıktı ve hala kontrol altına alınmadı. Şimdi Gözde Şahin, NTV muhabiri, yayına hazır. Hemen soralım Gözde, en son telefon bağlantısı yapmıştın. Şimdi olay yerine yaklaştığını tahmin ediyoruz. Neler aktarırsın Ankara Mamak'taki yangına dair?
6: Evet Korhan, yangın yaklaşık 6 saat önce başladı ve yangına ilk müdahale 18-19'da yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgilere göre yangın ağaçlık bir alanda başladı ve ihbar üzerine Steller İstasyonu 18.02'de olay yerine ulaştı. İlk müdahalede 18.19'da başladı. Daha sonra Steller istasyonundan bir tanker, bir arazöz, Kayaş istasyonundan bir arazöz, Kurtuluş istasyonundan bir tanker ve Merkez istasyonundan da bir tanker olmak üzere toplamda 2 arazöz ve 3 tanker araç sevki sağlandığı belirtildi. Ve yangında geniş alana yayılmış durumda. Şu anda güvenlik önlemleri alındığı için alana daha fazla yaklaşamadık. Ancak yayın öncesi vatandaşlarla konuştuğumuzda yangının ara ara çoğaldığını, ara ara da azaldığını belirttiler. Tabii belediyeden yapılan açıklamada 2 arazöz ve 3 tanker araç sevki yapıldığı belirtilmişti ama gözlemlediğimiz kadarıyla şu anda ekstra yeni araçlar gittiğini de biz görüyoruz ve buraya gelirken de yine yanımızdan çok sayıda itfaiye aracı gittiği alana, aynı zamanda tabii polis araçlarının da gittiğini gördük. Güvenlik önlemleri alınmış durumda ve yangın yüksek bir alanda gerçekleşiyor. Aslında yerleşim yerlerine yakın değil. Ancak yayıldıkça aşağı doğru şu an için gidiyor. Tekrar hatırlatalım, yangın Mamak ilçesinde Başak Mahallesi'nde ve Hüseyin Gazi Türbe yolunda başladı ve giderek geniş bir alana yayıldı. Şu anda da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
1: Gözde Şahin aktardı. Ankara Mamak'taki yangın devam ediyor. Şimdi bu Ankara'daki yangından Diyarbakır'daki yangına bir geri dönelim. Bir plaza, çok katlı bir bina yanıyor. Bu görüntülerde, ekrana gelen bu görüntülerde canlı görüntüler. Az önce bahsetmiştik. Şimdi tekrar oraya döndük. Diyarbakır'da henüz nedeni bilinmiyor. Çok katlı bir plazada bir iş merkezi olduğu söylendiği ilk bilgiler bu yönde. Büyük bir yangın çıktı. Büyük diyoruz çünkü çatının ve alt katların bir bölümünün neredeyse tamamının yandığını, yanmaya da devam ettiğini görüyoruz. Bir plaza yangını bu. Her ne kadar çatıdaki alevler daha çok göze çarpsa da alt katlardaki boşluklardan da diğer katlara da sirayet ettiğini görüyoruz. Şimdi görüntü bitti, karanlık ama sol tarafta da itfaiye hortumundan çıkan o tazikli suyun alevlerle buluştuğu nokta ve buluştuğu yerde de o beyaz dumanı görüyoruz. Yani itfaiye ekipleri olay yerinde, yani müdahale ediliyor canla başla ama dediğimiz gibi çok katlı bir bina. Öyle umuyoruz ki bugün günlerden pazardı ve izin günüydü. İçeride kişi ya da kişilerin olmadığını tahmin ediyoruz ama dediğimiz gibi bu bir tahminden ileri gitmeyecek. Zira resmi açıklamayı beklemek durumundayız. Umarız tahmin ettiğimiz gibidir ve içeride mahsur kalan ya da kalanlar yoktur. Şimdi bir yandan Diyarbakır'daki arkadaşımız Nizamettin Kaplan'a da ulaşmaya çalışıyoruz. O ondaki son bilgileri de alacağız ama ekrana gelen görüntüleri aktarmayı sürdürürsek eğer, gecenin tabii önemli gündemi maalesef alevlerden, yangınlardan geldi. Önce akşam saatlerinde Kocaeli'nden Gebze ilçesinden geldi o yangın haberi. Neyse ki Kocaeli'ndeki yangın kontrol altına alındı. Bir diğer yangın Ankara Mamak'ta. Onu da ekrana getirdik. Gecenin üçüncü yangın haberi de evet arazi değil, ağaçlar değil ama bir bina, bir çok katlı plazadan bahsediyoruz. Henüz eldeki bilgiler, bu yangınla ilgili bilgiler kısıtlı ama canlı görüntüler var. O canlı görüntüleri de, Deha'nın canlı görüntülerini de ekrana getiriyoruz. Tekrar edelim. Çok değil, yaklaşık yarım saat önce geldi bu haber. Diyarbakır'da iş yerlerinin yoğun olduğu bölgede çok katlı bir plazada yangın çıktı. Yangın daha çok plazanın üst katında, çatı katında alevleri görüyoruz. Ama alt katlara da baktığımız zaman o apartmanın boşluğundan gelen o görüntü bize alevlerin aşağı katlara da sirayet ettiğini gösteriyor. Dediğimiz gibi henüz olayda yaralanan ya da mahsur kalan olup olmadığı konusunda resmi bir bilgi yok. Sadece bugün pazar olduğu için umarız çok fazla çalışan yoktur, bina boştur. Dediğimiz gibi resmi bir açıklama henüz yok. Gelince de aktarmayı sürdüreceğiz. Elimizdeki kısıtlı bilgi bundan ibaret ama dediğimiz gibi canlı görüntü geliyor haber merkezimize. O yüzden de bu görüntüyü canlı yayında bir süredir ekranda tutuyoruz, üzerine konuşuyoruz. Tekrar edelim. Gecenin üçüncü yangın haberi demek lazım. Kocaeli, Gebze, Ankara, Mamak'taki arazi yangınlarının ardından bir yangın haberi de Diyarbakır'dan geldi. Deha'nın haber merkezimize ulaştırdığı, bizim de yayına verdiğimiz bu canlı yayın görüntüsünde, ajans görüntüsü, tabii durumun vahim olduğunu söyleyebiliriz. Zira alevlerin gücü artıyor. Çatıdan sağ taraftaki, özellikle binanın sağ tarafındaki bölgede çatıdan birkaç metre göğe doğru yüksekliğinde alevlerin olduğunu görüyoruz. Sağdan soldan bizim gördüğümüz açıya göre iki farklı noktadan müdahale ediliyor. Özellikle bize göre ekranın sol tarafında itfaiye hortumundan çıkan, bakın dikkatli baktığımız zaman görüyoruz, itfaiye hortumundan çıkan tazikli suyla müdahale ediliyor. Ancak o müdahale kimi zaman yangının o bölgedeki alevleri sönümlendirse de bir süre sonra daha güçlü bir şekilde, daha kuvvetli bir şekilde alevin güçlendiğini görüyoruz. Apartman boşluğundan da, boşluğundaki o pencerelerden de nispeten çatıya göre daha aşağı katlarda da yine alevlerin bize kadar görüntüsü geliyor. Toparlayalım. Birazdan daha fazla bilgiyle, yine zaten canlı görüntü geliyor. Bu kritik noktayı tekrar yayınımızın sonunda ekrana getirelim. Dediğimiz gibi, yani eldeki bilgiye göre içeride mahsur kalan ya da kalanların olduğunu bilmiyoruz. Bir tahminimiz var. O tahminde bugün pazar olduğu için o iş yerinin çalışanlarının nispeten kalabalık olmadığını, çok kişinin olmadığını, umarız ki hiç kimsenin olmadığını tahmin ediyoruz. 13 katlı bir bina, arkadaşlarım beni uyarıyor, 13 katlı bir binanın çatısı tamamen yanıyor. Hatta apartman boşluklarından da aşağı katlarda da yangının devam ettiğini söylüyoruz. Tabii olay yerine sadece itfaiye ekipleri değil, ambulans, 112 sağlık ekipleri de geliyor, sevki ediliyor. Deha'nın canlı görüntülerinden bunu görüyoruz. Bir 112 ambulans, içindeki sağlık ekibi, uzman ekiple birlikte olay yerine geliyor. Diğer olay yerindeki yanan flaşörlerden de yine hem itfaiye ekiplerinin hem de ilk yardım ekiplerinin olay yerine çoktan intikal ettiğini görüyoruz. Dediğimiz gibi umarız bu sağlık ekiplerine ihtiyaç duymaz ama itfaiye ekipleri için aynı şeyi söylemek güç. Zira çok sayıda itfaiye ekibi, Diyarbakır İtfaiyesi teyakkuz halinde daha da onların mesaisi sürecek gibi gözüküyor. 13 katlı Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kavşağında bulunan, bu yeni bilgiyi de söyleyelim. Şimdi nerede bu 13 katlı plaza? Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında bulunan 13 katlı bir binada çıktı. Hemen çevredeki vatandaşlar görür görmez ihbar etti. İhbarın üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Diyarbakır'da yerel medyada yerel basın mensupları meslektaşlarımızın haberlerine göre yangının doğal gaz patlaması sonrası yaşandığı belirtildi. Dediğimiz gibi yerel basına, Diyarbakır'daki yerel meslektaşlarımızın bilgilerine göre bir doğal gaz patlaması sonrası bu yangın çıktı. Ekrana bir süredir 112 Sağlık Bakanlığı'na ait 112 ambulansların flaşörlerini, o ambulans hareketliliğini ekrana getiriyoruz. Bakın 1, 2, 3. ambulansta gidiyor. 4. ambulansta hemen arkasında. Umarız mahsur kalan, yaralanan, müdahale edilmesi gereken kişi yoktur. Varsa da sayısı azdır. Bugün pazar olduğuna varsayarak, bir iş yeri olduğunu da düşündüğümüz zaman tabii hafta içi olsaydı daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik. Haberci refleksiyle bunları söyleyebiliriz ama ekrana görüntüye baktığımız zaman daha orada itfaiye ekiplerinin yapacağı çok iş var gibi gözüküyor. Gözüküyor diyoruz çünkü 13 katlı binanın çatısında var ama aşağı 5. 6. katlara baktığımız zaman da o bölgede yine müdahalenin sürdüğünü görüyoruz. Hem itfaiye hem ambulans ekipleri aynı karede. Flaşörler gecenin kararlığında birbirine karışıyor. Kırmızıyla mavi flaşörler birbirine karışıyor. Zemin katta o bölgede hem güvenlik güçleri var, hem itfaiye ekipleri var, hem sağlık ekipleri bölgeye intikal etti, sevk edildi. Canla başla müdahale ediliyor. Tekrar edelim. Bültenimizin sonunda birkaç dakika daha bahsedelim bu yangından. Aslında gecenin, akşamın 3. yangın haberi. Evet, birbiriyle alakası yok ama önce Kocaeli Gebze'den bir orman yangını haberi geldi. Saatler sürdü. Neyse ki o yangın söndürüldü. Ona da uzun süre müdahale edildi. Gecenin ikinci yangını Ankara Mamak'tan geldi ki muhabir arkadaşımız Gözde Şahin olay yerine ulaştı. Yine önümüzdeki bültenlerde son bilgileri ondan alacağız. Ankara Mamak'taki yangın da devam ediyor. Bu iki arazi yangınından bağımsız ve alakasız olarak Diyarbakır'dan da gecenin üçüncü yangın haberi Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakır'da tam olarak yerini tekrar etmek gerekirse Merkez Kayapınar İlçesi Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında bulunan 13 katlı bir binada, bir plazada çıktı yangın. Ekranda da gördüğümüz üzere bir süredir çatısında yoğun bir şekilde alevleri ve dumanları görüyoruz. Geceyi o plaza yangınının alevleri aydınlatıyor. Çevredeki vatandaşlar görür görmez ihbar etti ve Diyarbakır'daki yerel medyanın, gazeteci arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın bilgisine göre yangın bir doğal gaz patlaması üzerine çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Daha fazla bilgiyi saat başında aktaracağız diyelim ve şimdilik bir virgül koyalım. Saat başında gelişmelerle tekrar buradayız.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Kim buldu, nasıl buldu?
9: Başarısız buluşlarıyla kendisini defalarca yaralayan mucit kimdi?
8: İskoç Jean-Logie Baird. Buluşları arasında düşmesine yol açan havalı tabanlı ayakkabı, faydasız basur kremi, paslanması imkansız dediği ama tehlikeli sonuçlar doğuran cam jilet vardı. Asıl şaşırtıcı olan Baird'in bu başarısız buluşların ardından televizyonu bulmuş olması. Baird 1924 yılında çay kutusu, bisküvi kutusu, örgü şişleri gibi atık malzemelerden bir televizyon yaptı. Patentini telgraf ya da telsiz telgrafla görüntüleri, portreleri ve manzaraları iletme sistemi adıyla aldı. Baird 1926 yılında Londra'daki Kraliyet Bilim Akademisi'nde buluşunu halka tanıttı. İsmi için çeşitli öneriler yapıldı. Fototelgraf, telefonoskop, radyovizyon, telektroskopi, radyoskop gibi. Ama John Baird'ın verdiği televizör ismi televizyon sözcüğüne evrildi. Baird'ın buluşu olan mekanik televizyon 15 yılda demode oldu. Bu nedenle elektronik sistemi icat eden Vladimir Zivorkin pek çok kaynakta televizyonun babası sayılır. İngiliz yayın kuruluşu BBC 1936 yılında birer hafta dönüşümlü olarak iki sistemle birden yayın yapmaya başladı. Ama 4 ay sonra mekanik televizyondan vazgeçildi ve elektronik sistemle devam edildi. Televizyon 1991 yılına gelindiğinde iletişim çağında yepyeni bir dönemi başlattı. Dünya Körfez Savaşı'nı evinde oturup televizyonundan canlı yayında izledi. Kim buldu, nasıl buldu?
7: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
10: Pazartesi günü yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
7: Burası NTV.

0: Saatler 12 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Gecenin önemli gelişmesi yangınlar. Son haber, son yangın haberi Diyarbakır'dan geldi. Görüntülerde canlı görüntüler. Bir plazada yangın çıktı. Plaza binasının çatısından ekrana da geldiği üzere alevler yükseliyor. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan telefonu attığımızda ve bize yangının ayrıntısını aktaracak. Nizamettin.
1: Evet Korhan, yangın akşam saatlerinde çıktı. Henüz neden çıktığı bilinmiyor. Ancak plaza, hareketli bir plaza, hemen Merkez Kayapınar ilçesinde bulunuyor ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında bulunuyor. Yangın haberinin duyulmasından sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ancak bu müdahalelere rağmen yangın henüz kontrol altına alınmış değil. İçeride bazı kişilerin mahsur kaldığı yönünde bilgiler de var. Ancak bu resmi olarak henüz teyit edilmiş bir bilgi değil, ama içeride bazı kişilerin olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Şu anda müdahale devam ediyor. Bir yandan da buradaki ekip sayısı da arttırılıyor. Bölge Diyarbakır'ın sonradan şehirleşme olan bölgelerinden biri ve müdahale imkanı da tabii caddelerin genişliğine baktığımızda müdahale imkanı var, ancak çok katlı olduğu için tabii itfaiyenin de burada müdahale ederken daha yüksek merdivenler kullandığını, merdivenli araçlar kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Şu anda yangın devam ediyor. Henüz yangınla ilgili resmi bir açıklama yok. Ama dediğim gibi akşam saatlerinde başlayan yangın hızla büyüdü ve şu anda müdahalelere rağmen kontrol altına alınmış değil. İçeride bazı kişilerin de olabileceği yönünde bilgiler var Korhan.
0: İçeride bazı kişilerin de olabileceği yönünde bilgiler var dedi, ama henüz resmi bir açıklama yok dedi. Nizamettin Kaplan Diyarbakır'dan aktardı. Dediğimiz gibi bu görüntüler canlı görüntüler ve o bölgedeki yangın devam ediyor. Yeni bilgiler geldiği devam edeceğiz aktarmaya, ama şimdi Diyarbakır'daki yangından Ankara'daki yangına geçelim. Zira Mamak ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın hala devam ediyor. Bir yandan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Şimdi yangına dair son bilgileri NTV muhabiri Gözde Şahin aktaracak. Gözde, nedir yangına dair son bilgiler?
2: Evet Korhan, yangın için şu anda ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ancak Ankara Valiliğinden bir açıklama geldi. Açıklamada bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İlimiz Mamak ilçesi Hüseyin Gazi bölgesinde ağaçlık alanda faili belli ve gözaltına alınan bir şahısın neden olduğu yangın meydana gelmiştir ifadesi kullanıldı. Ve yine açıklamada, valiliğin açıklamasında, yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler sevk edilmiştir ifadesi kullanıldı. Yangında şu an devam ediyor, ancak alevler biraz daha azalmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgilere göre de yangına 2 arazöz ve 3 tankerle müdahale ediliyor. Ancak gözlemlerimize göre bu sayıda da bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Yangın tepelik yüksek bir alanda gerçekleşti ve emniyet güçleri de gerekli önlemleri almış durumda şu anda. Yangına müdahale de şu an için devam ediyor.
0: Gözde Şahin aktardı. Nispeten önceki saat dilimine göre alevlerin etkisinin biraz azaldığını söyledi Gözde Şahin, ama hala devam ediyor. Ankara Mamak'taki yangındaki son durum, son bilgiler bu şekildeydi. Şimdi Ankara'daki yangından yeniden Diyarbakır'daki yangına geçelim. Zira bu görüntülerde canlı görüntüler. Şimdi az önce Nizamettin de aktardı. Biz de bir tekrar edelim şöyle eldeki bilgileri. Önce akşam saatlerinde bir anda 13 katlı binanın çatı katısında alevler kendisini gösterdi. Bir doğal gaz patlaması olması şüphesi var, ama dediğimiz gibi bu bilgiler resmi bilgiler değil. Henüz resmi açıklama yapılmadı ve nerede tam olarak bu bina, ondan da bahsedelim. Merkez Kayapınar ilçesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında bulunan 13 katlı bir binadan bahsediyoruz. Şimdi ekranı ikiye böldük. İki farklı noktadan da bir yandan görüntüler gelsin, biz de bilgileri aktarmayı sürdürelim. Şimdi Nizamettin dedi ki, Nizamettin'in söylediği önemli, Diyarbakır'ın sonradan şehirleşen bölgesi dedi, böyle bir tabir kullandı. Yani merkezdeki bölge değil, daha sonradan şehirleşen, yeni yapılan binaların olduğu bir bölge. Çok katlı bir binadan bahsediyoruz. Tabii çatısındaki yoğun alevleri gördüğümüz zaman itfaiye ekiplerinin de müdahalesi nispeten zorlaşıyor dedi Nizamettin Kaplan, bölge temsilcimiz. Şimdi ekrandaki iki farklı görüntüye baktığımız zaman, ki canlı görüntüler bunlar, ara ara hatırlatıyorum, alevlerin özellikle binanın çatı katında yoğunlaştığını görüyoruz ama aşağı doğru da, binanın içine doğru da sirayet etti. Şimdi akıllardaki en kritik soru şu: içeride birisi ya da birileri var mıydı? İşte bu sorunun yanıtı da vermek güç, çünkü resmi açıklamayı bekliyoruz ama birileri olabilir dedi Nizamettin. Birilerinin olmasından şüpheleniyor. Şimdi tabii günlerden pazar ve orasının da bir iş yeri olduğunu düşünürsek eğer, nispeten hafta içine göre daha az kişinin olmayı ihtimali var. Bu tabii sevindirici haber ama birilerinin mahsur kalıp kalmadığını, bu yangından etkilenip etkilenmediğini henüz bilmiyoruz. Bunu bilmemiz için de resmi açıklamayı bekliyoruz. Eldeki bilgiler kısıtlı ama görüntü son derece net ve çarpıcı. Görüntü ajanslardan haber merkezimize gelen, bizim de ekrana verdiğimiz canlı görüntüler. Diyarbakır'da Eğitim Araştırma Hastanesi, Kayapınar ilçesindeki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kavşağında bulunan 13 katlı bir bina, bir plazadan, bir iş merkezinden bahsediyoruz. Önce çevredeki vatandaşlar gördü alevleri, ihbar ettiler ve bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Önce Diyarbakır İtfaiyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Az önceki yayınımızda, bir önceki saat diliminde buradan yaptığımız canlı yayında Sağlık Bakanlığı'na ait 112 ambulansların hareketliliğini ve bölgeye çok sayıda ambulansın geldiğini canlı yayında ekrana getirmiştik. Tabii o kadar ambulansın gelmesi de çok da iyiye işaret değil açıkçası. Dediğimiz gibi içeride birisi ya da birileri var mı, etkilendi mi, mahsur kaldı mı, yoksa tıbbi bir yardıma ihtiyaçları var mı, henüz bilmiyoruz ama çok sayıda itfaiye, çok sayıda ambulans ekibinin, sağlıkçıların bölgeye intikal ettiğini ve aşağıda müdahaleye hazır bir şekilde teyakkuz halinde bulunduklarını söyleyelim. Bunlar sağlık ekiplerinin hazırlıkları, itfaiye ekipleri ise saatlerdir müdahale ediyor. İşte o müdahalede ekranın sol kısmında görüyoruz, iki farklı itfaiye hortumundan çıkan iki tazikli su farklı farklı noktalardaki alevlere müdahale ediyor. İşte o yapılan müdahaleyle alevlerin zaman zaman söndüğünü görüyoruz ama bu bizi yanıltmıyor, çünkü tam da söndüğünden bahsedecekken alevler yeniden başlıyor. Çünkü binanın içinde, içeriden için içi yükselen bir alev var. Deyim yerindeyse binanın üst katları alev topuna dönmüş durumda. İşte o müdahale kimi zaman alevlerin şiddetini sönümlendirse de alevleri yeniden güçlü bir şekilde, hatta daha güçlü bir şekilde az önce gördük. Umarız son kez sönümlenmiştir ve yavaş yavaş artık kontrol altına alınıyordur, alınacaktır diyelim. Bunlar tabii görüntünün bize anlattıkları, görüntünün bize söylettikleri. Ama resmi açıklamada bakalım ne olacak? Mahsur kalan ya da kalanlar var mı? Bir kayıp, ki umarız olmaz, var mı, yaralananlar oldu mu, önümüzdeki dakikalarda ya da saatlerde resmi açıklama geldikçe anlatmayı sürdüreceğiz. Tabii bir yandan arkadaşlarımız da resmi makamlara ulaşmaya çalışıyorlar. Dediğimiz gibi çok fazla elde bilgi yok, bilgi kısıtlı ama görüntü çok çarpıcı, tekrar etmiş olalım bunu da. Zira alev alev Diyarbakır'daki bu Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kavşağının yakınındaki binada çatı kadından yoğun bir şekilde dumanlar yükseliyor. Bir süredir ekrana, canlı yayında ekrana getiriyoruz. Hem bir önceki bültende verdik, hem bu bültenin önemli bir kısmını bu yangına ayırdık. Diyarbakır'da dediğimiz gibi bir iş merkezi, bir plaza tahminlerimiz ve içimize su serpen bir bilgi var. O da, daha doğrusu bir öngörüden bahsedebiliriz. Bugün günlerden pazardı ve orası da bir iş yeriydi. Umarız çok sayıda o iş yerinin bulunduğu o plazada çok çalışan yoktu. Zaten akşam saatlerinde oldu ve henüz net olmamakla, kesin olmamakla birlikte yerel, Diyarbakır'daki yerel gazetecilerin, yerel meslektaşlarımızın bilgisine göre bir doğalgaz patlaması sonucu alevler kendisini gösterdi. Dediğimiz gibi şimdilik doğalgaz patlaması nedeniyle bu yangının çıktığını öngörüyoruz. Şimdi Nizamettin Kaplan arkadaşımız, muhabir arkadaşımız, bölge temsilcimiz birazdan şimdi olay yerine vardı. Birazdan canlı yayında hem bize gösterecek hem yeni bilgileri paylaşacak. Biz de Nizamettin yayına hazırlanana kadar eldeki bilgileri tekrar edelim ve yayını uzatalım. Şimdi bir süredir ekranı ikiye böldü arkadaşlarımız ve yangının son derece ciddi bir şekilde devam ettiğini, müdahaleye rağmen 13 katlı binanın çatı kısmının alev alev yandığını söyleyebiliriz. Bir süre önce çok sayıda 112 ambulans Sağlık Bakanlığı'na ait Diyarbakır'daki ambulansların olay yerine intikal ettiğini, peş peşe binanın altına konuşlandığını, sağlık ekiplerinin olası bir müdahaleye karşı hazır ve teyakkuzda beklediğini söylemiştik. Yaralanan ya da kayıp olup olmadığı konusunda net bir, kesin bir, resmi bir bilgi gelince paylaşacağız. Ama yoğun bir hazırlık vardı o bölgede. Binanın içinde birilerinin olma ihtimalinin de olduğunu söyledi bize Nizamettin Kaplan. Ama dediğimiz gibi henüz resmi bir bilgi olmadığı için bu konuda bir yorumumuz yok. Ama eldeki kısıtlı bilgiler çerçevesinde haber merkezimize gelen ve canlı yayına verdiğimiz bu görüntüler ışığında da son derece vahim bir tablonun olduğunu söyleyebiliriz. Tek avuntu, bir iş yerinin yandığı bir yerleşim bölgesi ya da bir konut, bir plaza olmadığı, iş yerinin olduğu ve bugün de pazar olduğu için nispeten çalışanların olmadığı konusunda bir bilgi var. O bilgiyi paylaşalım. Ama yangın hala devam ediyor. Çok katlı binanın en üst katında olduğu için de tabii o kadar da kolay olmuyor. İtfaiyenin teleskobik merdivenleri ve neredeyse sonuna kadar açıldı ve canla başla alevlere müdahale ediliyor. Ama her ne kadar sadece çatıda alevler şu an için gözükse de binanın içindeki diğer katlara da sirayet etmiş durumda alevler. Önce akşam saatlerinde alevleri görenler, vatandaşlar ihbar etti. Sonra da bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerel medyaya göre yangının doğalgaz patlaması sonrası yaşandığı belirtildi. Ama dediğimiz gibi bu bilgiler teyide muhtaç bilgiler, henüz doğrulanmadı. 13 katlı bir binadan bahsediyoruz ve Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında bulunan binanın çatısı alev alev yanıyor. Alevlere müdahale ediliyor. O müdahalenin, bakın, binanın çatısına kadar ulaştığı itfaiye ekipleri tazikli suyla müdahale ediliyor. Bir süredir o bölgedeki alevlerin gücü sönümlenmiş durumda. Ama dediğimiz gibi bu bizi yanıltmasın. Binanın içinde de kor gibi alevlerin binanın içine de sirayet ettiğini ve tam müdahaleyle alevlerin etkisini yitirdiğini söylediğimiz sırada yeniden güçlü bir şekilde alevler içeriden tekrar kendisini gösterdiğini söyleyelim. Zira epey bir süredir yangın devam ediyor. Nizamettin Kaplan, arkadaşlarım da beni uyarıyor, yayına hazır. Hemen sözü ona bırakalım. Nizamettin, nedir yangına dair yeni bilgiler var mı? Tam olarak nereden yayını yapıyorsunuz, neler göstereceksiniz bize?
3: Korhan, hemen yangının çıktığı plazanın hemen önündeyiz. Burası Necmettin Erbakan Caddesi, Merkez Kayapınar ilçesi ve Talay Tepe mahallesinde bulunuyor plaza. Akşam saat 11 sıralarında yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı ve yaklaşık bir saatten fazladır da yangın devam ediyor. Şu anda ekranlarda da görüyorsunuz, çatı katında yangın, alevler hızla yükseliyor. Biraz önce köşe kısımda vardı ve itfaiye ekipleri şu anda yüksek merdivenlerle, hortumlarla oraya müdahale ettiler. O bölümü kısmen de olsa en azından alevlerini söndürdüler ama diğer sol tarafta şu anda alevler devam ediyor. Saat 10:23 sıralarında dediğim gibi yangının çıktığı bilgisi paylaşıldı ve hemen bunun devamında ekiplere haber verildi. İtfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ile birlikte buraya sağlık ekipleri de sevk edildi. Burada görgü tanıklarının anlattığına göre içeride bazı kişilerin çıkarıldığı bilgisi de söz konusu ve bunların dumandan zehirlendiği belirtiliyor ve ambulansla hastaneye kaldırdılar. Ama içeride de bazı kişilerin olabileceği yönünde bilgiler var ve tabii bu henüz resmi olarak teyit edilmiş değil. Şu anda burada çok yoğun bir kalabalık var. Burada iş yerleri vardı. Tabii home office olarak kullanılan iş yerlerinin de olduğu yönünde bilgiler var. Burada iş yerleri olanlar ya da iş yerlerinin yakınların iş yerleri olanlar ve onların durumunu merak eden vatandaşların da burada olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan güvenlik güçleri buradaki kalabalığı bir yandan yolu açmak için dağıtmaya çalışırken bir yandan da ambulanslar ve yine itfaiye ekipleri buraya gelmeye çalışıyor. Bir yandan da tabii trafik akışında da sıkıntı olmaması için şu anda ekipler uyarılarda bulunuyorlar. Evet, saat 23'te meydana geldi yangın. Ardından itfaiye ekipleri bölgeye geldi ve merdivenli araçlarla binanın üst katlarına ulaşarak yangına müdahale etmeye çalışıyorlar ve o müdahale uzun süreden bu yana devam ediyor. Şu anda hemen sağ tarafta bir ambulans daha geldi olay yerine. Muhtemelen içeride olduğu düşünülen kişilerle ilgili ya da olabileceği düşünülen kişilerle ilgili tedbir amacıyla da gelmiş olabilir ya da ekiplerin talebi üzerine de olay yerine gelmiş olabilir. Şu ana kadar olayla ilgili, yangınla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Şu anda burada çok sayıda görevlinin de olduğunu söyleyelim. Bir yandan da tabii vatandaşlar da buradaki yangını izliyorlar meraklı bakışlarla. Yangında can kaybı veya yaralı olup olmadığı henüz net değil, onu da söyleyelim. Evet, şu anda alevler zaman zaman parlıyor ve yükseliyor. Şu anda bir başka noktada, daha doğrusu itfaiyenin müdahale ettiği noktada ortak kısımlarda, ortak hatlarda tekrar alevlerin olduğunu görebiliyoruz. Kameranın açısında değil ama ben şu anda bunu görebiliyorum. Sağ tarafta hemen üst kısımda itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken altta 8. ya da 9. katta yine alevlerin olduğunu söyleyelim. Üst katta tabii çatı katındaki alevler de şu anda devam ediyor. Yangın sanki bizim görüş açımıza göre sanki yukarıdan aşağıya doğru iniyor ama muhtemelen iç kısımlarda da bir yangın söz konusu. Evet, ekip şu anda orta katta çıkan yangına da şu anda müdahale ediyor. Buradan gördüğümüz kadarıyla arka tarafta durum ne onu bilmiyoruz. Biz şu anda plazanın ön cephesindeyiz. Burada çok sayıda ofis olduğu tahmin ediliyor. 13 katlı bir bina, 4 kat üzerine olursa neredeyse 70-80 ofisin olduğu düşünülüyor. Tabii net rakam söylemek için şu anda erken. İlerleyen dakikalarda bu konuda Diyarbakır Valiliği'nin de bir açıklama yapması bekleniyor. Evet, bölgede şu anda yoğun bir hareketlilik var. Bir kez daha belirtelim, burası Merkez Kayapınar ilçesi, Talaytepe Mahallesi ve plazada Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunuyor. Hemen yakınında da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunuyor. Bölgede yoğun bir kalabalık var. Dediğim gibi bir yandan yangını merak eden vatandaşlar, diğer yandan da burada yakınlarının ofisi bulunanlar ya da ofisi bulunanlar içeride ne olup bittiğini öğrenmek için buraya geldiler. Biz buraya gelirken bazı vatandaşların ağladığını ve panik içerisinde olduğunu da gördük. Onu da söyleyebilirim. Şu anda bölgede hareketlilik devam ediyor. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun da birazdan buraya gelerek bir açıklama yapma ihtimali de söz konusu. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi aldığım bilgiye göre evet, ambulans şu anda içeriden çıktı ama içeride kimse var mı? Muhtemelen var. Evet, şu anda Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru, o yöne doğru hızla gidiyor, ters yöne girerek oraya doğru gidiyor.
0: Evet. Şimdi birileri var mı
3: bir
0: konusu tabii akıllardaki en büyük soru. Şimdi içeride birilerinin olma ihtimalinden bahsettin. Aslında orası bir plaza, bir iş yeri. Pazar günü de çok da fazla iş olmaz ama hem ev hem ofis olarak kullananlar olabilir dedin. Bu da tabii içeride birilerinin olma ihtimalini güçlendiren bir durum. Ne dersin, gözlemlerine göre ambulanslar da tabii biri geliyor biri gidiyor. Birileri içeride hala olabilir mi? Ya da ilk yangın çıktığı zaman mı çıktılar? Neler aktarırsınız oradaki kişilere dair?
3: Şimdi Korhan, tabii net bir şey söylemek mümkün değil ama burası dediğin gibi, senin de dediğin gibi, burası hem ofis hem home office olarak kullanılıyor. Yangının çıktığı saatin de geç olduğunu düşünerek söylüyorum. Yani burayı home office olarak kullananlar muhtemelen 11'de o sıralarda içeride olabilir, net bilmemekle birlikte. Dolayısıyla burada görgü tanıklarının da ifadelerine göre İçeride birilerinin olabilme ihtimali yüksek. Az önce bir ambulans çıktı, içeriden birini çıkardılar ama bu içeride olan vatandaşlardan biri mi ya da olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinden biri mi, onu çok net söyleyemiyorum. Evet, şu anda bir ambulans daha geldi ve bu ambulans gelirken hemen içeride evet, şu anda bir görevli de içeriden çıkıyor. Polis memurları eşliğinde evet içeriye doğru gitti ambulans. Tomalar da geldi şu anda, toplumsal müdahale araçları. Bir tane de ondan gördük, o da geldi. Muhtemelen arka kısımda o da şu anda yangına müdahale edecek. Evet, arka arkaya araçlar gelmeye devam ediyor. Bir yandan da tabii plazada yangın sürüyor, alevleri görebiliyoruz. Evet, tomalar arka arkaya geldi. Bunlar emniyetin daha önce toplumsal olaylarda kullandığı araçlar ve son dönemlerde de bu tarz yangınlarda da görev alıyorlar. Hemen arkamda bir ambulans, daha doğrusu bir itfaiye ekibi daha geldi. Hızla bölgeye itfaiye ekipleri, tomalar gelmeye devam ediyor. Senin sorduğun soruya bir kez daha dönecek olursak, evet içeride birileri olabilir ama bu net bir bilgi değil. Orada yapılacak çalışmadan sonra, yani oradaki görevlilerin vereceği bilgiden sonra ancak bu konuda net bir şeyler söyleyebiliriz. Ama ambulansların içeriden bazı kişileri alıp hastaneye götürdüğünü burada gördük, bunu söyleyebiliriz Korhan.
0: İçeriden birileri ambulanslarla çıktı, hastaneye götürüldü dedi Nizamettin Kaplan. Yani evet, orası bir iş yeri, bugün günlerden pazardı ama birileri hala içerideydi. Zira hem ev hem ofis olarak da kullanılan bazı birimler olduğunu söyledi Nizamettin Kaplan. Yani bu da yangının çıktığı sırada içeride binada birilerinin olduğu ve yangından etkilenmiş olduğu kuvvetle muhtemel. Zira ambulansın biri geliyor biri gidiyor. İtfaiye aracı, bakın ekrana da geliyor. Sürekli olarak geliyorlar. Tabii su sıkıyorlar. Suyu biten araç olay yerinden çıkıyor. Yerine yeni itfaiye aracı geliyor ki az önce Nizamettin Kaplan'ın yayınında Seyfettin Ay'ın kamerasından gördüğümüz görüntüde de tomaları gördük. Toplumsal olaylara müdahale araçları, genelde o bölgede bir olay olduğu zaman müdahale için hazır bulunan araçlar bu kez hemen olay yerine gelip itfaiye ekiplerine, tabii o geniş su hazneleri var, yardım için olay yerine sevk edildiklerini gördük. Canlı yayında ekrana getirdi arkadaşlarımız. Bu da bize yangının tabii boyutunun fazla olduğunu, vahametinin olduğunu gösteriyor. Şimdi ekrana baktığımız zaman bu genel görüntüden aslında 13 katlı binanın üst katlarında, çatı katında olduğunu görüyoruz. Ama aslında manzara işte öyle değil. Az önce Nizamettin Kaplan da aktardı. Her ne kadar alevler üstten gözükse de için için aşağı doğru sirayet eden, yani binanın iç noktasına doğru giden bir yangın var. Alevler o bölgeye de sirayet ediyor. Farklı farklı noktalardan tazyikli suyla aşağıdan müdahale edildiğini görüyoruz. Arka tarafı göremedim dedi Nizamettin Kaplan. Tabii yangının boyutunu düşünecek olursak arka tarafa da sirayet etmiş olacağını tahmin etmek güç değil. Zira farklı noktalardan su sıkılıyor. Ama dediğimiz gibi bir süre o alevlerin gücü sönümlense de bir süre sonra, ki az önce ekrana da geldi, hatta apartmandan kopan bazı parçalar yanarak aşağı doğru düştüğünü gördük. Canlı yayında ekrana getirdik. Tabii olay yeri güvenlik şeridiyle çevrildi. Bazı vatandaşların olay yerine yayına giderken Nizamettin bazı vatandaşların ağladığını gördüm dedi. Tabii iyi bir görüntü değil. İçeride bir ya da birilerinin tanıdığına işaret eden bir görüntüden bahsetti Nizamettin Kaplan. Tabii tüm bu akıllardaki kritik soruların yanıtlarını ki birazdan Diyarbakır Valisi'nin olay yerine geleceğini söyledi. Resmi açıklama geldiği zaman göreceğiz. İçeride biri ya da birileri var mı? Müdahale edildi mi? Kaç kişi dumandan ya da alevlerden etkilendi? Ama kesin olan şu, şimdi bir süredir olay yerinde ekranı ikiye böldük. Bu İki farklı noktadan haber merkezimize gelen canlı yayın görüntüsü, biri bizim kendi kameraman arkadaşımız Seyfettin Ay'ın sağ taraftaki görüntü bize ait, diğeri de

Bir yandan da tabii içeriden çıkarılanlarla ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Biraz önce Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak'la bir görüşme imkanım oldu. Kendisine sordum içeride kimse olup olmadığını. O da anlamaya çalışıyoruz. Henüz net bir bilgi yok ama 5 kişi çıkarıldı içeriden dedi. Bir detay ise çıkarılanların 6 kişi olduğu. Bunlardan birinin sivil, diğerinin de müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye ekipleri olduğu yönünde. Ama belediye başkanı çıkarılanların görevi ya da işte kimler olduğu konusunda net bir bilgisi de olmadığını söyledi. En azından bizimle paylaştığı, onu da söyleyelim. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı, Eş Başkanı Serra Bucak ve Emniyet Müdürü Nurettin Karaduman da buradalar, olay yerindeler. Bir yandan da tabii buradaki o kalabalığın azaltılması ya da işte müdahalenin engellenmemesi için, yolun açılması için çalışmalar devam ediyor. Bir TOMA daha geldi şimdi. Diyarbakır Valisi dediğimiz gibi Murat Zorluoğlu da birazdan buraya gelecek. Burada olması bekleniyor daha doğrusu ve aldığımız bilgiye göre. Onun da tabii buradan aldıkları bilgi doğrultusunda bir açıklama yapması bekleniyor. Evet, bir yandan meraklı vatandaşlar, diğer yandan da içeride olma ihtimalini düşündükleri yakınları için gelen vatandaşlar var. Ekipler bir hayli yoğun tabii. Gelenlerin bir kısmı araçlarını rastgele park edince tabii burada müdahale anlamında da sıkıntılar yaşanabiliyor. Güvenlik güçleri, trafik polisleri de şu anda o düzenlemeyi sağlamaya çalışıyor. Bir yandan da yangına müdahale sürüyor ama çatıdaki alevler şu ana kadar çok azalmadı. Onu da belirtelim. Hemen yan taraftaki orta kısımdaki alevlerin itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldüğünü en azından bizim gördüğümüz bizim bakış açımızdan söndürüldüğünü söyleyebiliriz ama üst katlarda, çatıda ve hemen çatının altındaki katta şu anda yangın devam ediyor. Arka tarafta durum ne, onu net bilmiyoruz çünkü şu anda oraya geçişe de izin verilmiyor. Yoğun bir kalabalık var burada, çok sayıda vatandaş buradaki gelişmeleri buradan takip ediyor. Bir yandan da tabii görevliler burada düzeni sağlamaya çalışan trafik polisleri, güvenlik güçleri ve müdahaleye gelen tabii itfaiye ekipleri. Yoğun bir hareketlilik var burada. Bir yandan da tabii ambulanslar geliyor. Ambulanslar buradan birilerini alıp götürüyorlar. Şu ana kadar 6 kişinin ambulanslar tarafından hastanelere götürüldüğünü söyleyebiliriz. Bunlardan 5'inin itfaiye erleri olduğu, olaya müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye erleri olduğu, bir kişinin de sivil olduğu belirtiliyor. Ama bunlar net bilgiler değil, sadece duyduğumuz bu bilgileri paylaşıyoruz. Resmi açıklama yapıldıktan sonra ya da bu olayın sorumluları, muhatapları bu açıklama yaptıktan sonra daha doğru değerlendirme yapabiliriz. Ama şu anda bir yandan yangın devam ediyor, bir yandan da yangına müdahale sürüyor. Ekiplerin gelişi devam ediyor. İtfaiye ekipleri, ambulanslar, tomalar ve diğer ekipler, sağlık ekipleri burada şu anda farklı noktalardan yangına müdahale ediliyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla şu anda 3 araç ön kısımda yangına müdahale ediyor. Arka tarafta kaç araç var onu bilmiyorum, görmüyorum çünkü. Bir yandan da tabii hareketlilik devam ederken içeriden olumsuz bir haberin gelmemesi yönünde beklentiler var. Burası bir plaza ancak home office olan yerler de var. Dolayısıyla pazar günü olmasına rağmen, hafta sonu tatil olmasına rağmen bu iş yerlerinde kalanların olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Bunların sayısı ya da gerçekten birileri var mı, içeride kalan var mı, o konuda net bir bilgi yok. Ne söylersek şu an için yanlış olur. Biraz daha beklemek lazım. Biraz daha sağlıklı bilgi almak için buradaki o ortamın biraz daha sakinleşmesi ve içeriden

0: sağlıklı bilgi gelmesi gerekiyor. Çünkü az önce de ifade ettim. Büyükşehir Belediye Başkanı, eş başkanı Serra Bucak da buradaydı ve kendisi de olayı anlamaya ve içeriden bilgi almaya çalışıyoruz dedi. Ama 5 kişinin içeriden çıkarıldığını söyledi. Bunların sivil mi, itfaiye erleri mi olduğu konusunda bir bilgi paylaşmadı. Onu da belirtelim. Evet, şu anda burası gittikçe kalabalıklaşıyor. Evet. Hem araç bakımından hem de insan bakımından kalabalık her geçen dakika.
1: Nizamettin, tam olarak nereden bahsediyoruz? Şimdi Diyarbakır'da seninle birlikte çok sefer görev yaptık. Aslında ofis deyince akla şehrin merkezinde plazaların olduğu yer geliyor ama sen yayınımızın başında daha sonradan şehirleşen noktalardan biri dedin. Tam olarak nerede bu ofis? Diyarbakır'ın neresinden bahsediyoruz?
0: Koran, burası yani bizim o bildiğimiz klasik ofisten farklı bir nokta. Yani tamamen uzak bir nokta. Burası Elazığ yolu üzerinde, Elazığ güzergahı üzerinde yeni yerleşim yerlerinden biri. Yani merkez Kayapınar ilçesi yeni yerleşime açılan bölge olarak biliniyor. Ve burası da tam Kayapınar ilçesinin son noktaları. Yani bundan sonrası biraz daha tabii konutlar var ama burası tamamen şehrin yeni yerleşim yerlerinden bir nokta olarak söyleyebiliriz. Yeni yerleşim yerlerinden biri burası Talaytepe Mahallesi. Talaytepe daha önce şehrin dışında kalan bir bölgeydi ve şehirleşmeyle birlikte artık orası da şehrin önemli noktalarından biri olarak biliniyor, gelişen bir şehir. Evet, yani bildiğimiz ofisten farklı bir yer. Burası tamamen yeni şehirleşmenin olduğu Merkez Kayapınar ilçesi ve burada geniş caddeler ve çok sayıda yeni bina yapılıyor. Ve bu anlamda da müdahale anlamında da bir sıkıntı şu anda yaşanmıyor. Araçlar rahatlıkla giriş çıkış yapabiliyor bölgeye. Evet, şu anda Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da olay yerine geldi. Yetkililerden bilgi alıyor. Bakalım bu görüşmeler sonrasında bir açıklama yapacak mı? Herhangi bir bilgi verecek mi? Şu anda görüşmeler devam ediyor. Bir yandan Diyarbakır Valisi, bir yandan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı ve Emniyet Müdürü Nurettin Karaduman buradalar. Şu anda görüşüyorlar ve yangına da müdahale bir yandan devam ediyor. Evet, şu anda biz de tabii İçeride ne olup bittiğini merak ediyoruz. Belirli bir güvenlik noktası var ve o noktanın dışına çıkılmıyor. O nedenle bir bakalım, bir şansımızı deneyelim. Sayın Valiyle bir görüşmek.
2: Arkadaşlar müsaade edelim. Evet. İleride.
3: Müsaade edelim.
2: Hemen şurada. Bir saniye.
0: Hemen. Canlı yayındayız.
2: Evet.
4: Şu an itibariyle.
0: Evet, şu anda Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu burada. Efendim, canlı yayındayız. Önemli bir olay. Şu anda durum ne? İnsanlar merak ediyor. İçeride sivillerin olabileceği yönünde bilgiler var. Doğru bilgiyi öğrenelim. Size gelen son bilgi ne acaba?
5: Evet, arkadaşlarım zaten takip ediyorduk. Şimdi de yerinde ilgili kurumlarımızdan gerekli bilgileri aldık. Burada Kayapınar ilçesindeyiz. Talaytepe mahallesinde Ayyapı binasında sebebini henüz tam olarak belirleyemediğimiz bir yangın olayı gerçekleşti. Yangının 112 üzerinden öğrenilmesine müteakip ilgili tüm kurumlarımız, başta Büyükşehir İtfaiyesi, AFAD ve sağlık kuruluşlarımız olmak üzere, yine emniyet teşkilatımız olmak üzere yangın bölgesine ivedilikle buraya gelindi ve her kurum kendi görev alanında çalışmaya başladı. Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde şu bilgileri verebiliriz. Burada toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden. Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Tabii bir taraftan itfaiyemiz yangına müdahale etmeye devam ediyor. Büyük oranda kontrol altına alındı. Çatıdaki yangın devam ediyor. Aynı zamanda bina içerisinde bütün katlar ve daireler yine itfaiye birimimiz tarafından kontrol edildi. Birkaç sefer check edildi. Ola ki içeride haberimiz olmayan kimse olabilir endişesiyle. Fakat burası tabii bir ticaret üniteleri olan bir bina. Yani ofis olarak kullanılan bir bina. Dolayısıyla yangında geç vakit çıktığı için çok şükür şu anda içeride bizim bilgimiz dahilinde itfaiyenin verdiği bilgi çerçevesinde söylüyorum. Herhangi bir vatandaşımız kalmadı. Kalan kısmı yangına müdahale ve tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının yapılmasıyla buradaki mesele halledilmiş olacak. Tabii Allah beterinden muhafaza eylesin. Bütün Diyarbakırlı hemşerilerimize, bu buradan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Yangın şu anda çalışma devam ediyor. Büyük oranda kontrol altına alındı. Çatı kısmında devam ediyor ama o da kısa bir süre içerisinde söndürülür ve soğutma çalışmalarıyla da tamamlanmış olur.
3: Teşekkür ederim. Sayın Valim, bir şeyde herhangi bir helikopter yok mu?
5: Bununla ilgili olarak şunu başkanım siz de söylersiniz tabii. İtfaiyenin müdahale etmesini gerektiren bir durum yok. İtfaiyeler bu tür yangınlara müdahale etmek için kullanılmıyor biliyorsunuz. Bunlar orman yangınları için, alan yangınları için daha çok kullanılıyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Ekiplerimiz tam zamanında süratle buraya intikal ettiler. Müdahale de başladı. Bunun ayrıntılarını daha sonra tekrar değerlendireceğiz. Başkanım buyurunuz. Yangının çıkış nedeni az önce ifade ettiğim gibi henüz belirlenmiş değil. Belirlendiğinde kamuoyuyla paylaşacağız.
4: Açıkladınız, söylediniz.
5: Evet. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar.
6: Evet, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yangınla ilgili ilk resmi açıklamayı yaptı. Hemen onun detaylarını paylaşalım. İçeriden 5 kişinin çıkarıldığını söyledi. Bunlardan 3 kişinin itfaiye eri olduğunu, diğer 2 kişinin de vatandaş olduğunu söyledi. Yaptıkları değerlendirmede içeride herhangi bir kimsenin olmadığını belirtti. İtfaiyenin kendisine verdiği bilgi doğrultusunda bu bilgileri paylaştığını söyledi ve umuyoruz ki içeride kimse yoktur inşallah dedi. Kontrol altına alındığını söylediği yangının ve tamamen olmasa da kısmen kontrol altına alındığını ve ardından da soğutma çalışmalarının yapılacağını belirtti. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu açıklama yaparken yanında Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Karaduman da vardı. Şu anda Diyarbakır Valisi ve diğer yetkililer görüşmeye devam ediyorlar. Tabii bir yandan vatandaşlar da yetkililere çeşitli sorular yöneltiyorlar. Özellikle içeride ne olup bittiğine dair merak ettikleri şeyler de var. Yakınlarının iş yeri olanlar ya da başka konularla ilgili de sorular yöneltildiğini söyleyebiliriz. Evet, şu anda gördüğümüz kadarıyla alevler tamamen söndürüldü. Dumanlar devam ediyor. Tabii dumanlar yükseliyor. Tabii burada hareketlilik de devam ediyor. Bir yandan polisin girilmez bandını çektiğini, güvenlik bandını çektiğini de söyleyelim ama kalabalığın da yoğun olduğunu belirtelim. Birçok vatandaş buraya geldi. Burada olup bitenleri izliyor. Tabii içeride yakınlarının olabilme ihtimalini değerlendirenler de geldi. Onlar da merak ediyorlar ve bu nedenle de buradaki görevlilere sorular yöneltiyorlar, bilgi almaya çalışıyorlar. Evet, bir kez daha belirtelim, Diyarbakır'da Merkez Kayapınar ilçesinde Talaytepe mahallesinde Necmettin Erbakan bulvarı üzerinde bulunan bir plazada saat 23 sıralarında yangın çıktı ve bu yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve diğer ekipler yönlendirildi. Sağlık ekipleriyle birlikte birçok ekip geldi ve yangına müdahale edildi. Şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. Soğutma çalışmaları devam edecek. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ilk resmi açıklamayı yaptı ve Zorluoğlu açıklamasında içeriden 5 kişinin çıkarıldığını söyledi. Bunlardan 3 kişinin itfaiye eri olduğunu, diğer 2 kişinin de vatandaş olduğunu belirtti. İçeride yapılan aramalarda ya da işte bakılan yerlerde herhangi kimsenin olmadığını vurguladı ve bunun böyle olmasını umduğunu bir kez daha belirtti. İtfaiyenin kendisine verdiği bilgiler doğrultusunda içeride kimse olmadığını söyledi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu açıklamayı yaparken tabii yanında Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ve Emniyet Müdürü Nurettin Karaduman da vardı. Evet, şu anda Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu buradan ayrılıyor. Hastaneye kaldırılanların da durumunun iyi olduğunu söyledi. Bu konuda Sağlık İl Müdürü'nün kendisini bilgilendirdiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Evet, Vali Zorluoğlu şu anda yangın yerinden ayrılırken soğutma çalışmaları da devam ediyor. İtfaiye ve diğer ekipler, tomalar şu anda yangına, daha doğrusu soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Vali Zorluoğlu da hastanedeki itfaiye erleri ve diğer iki vatandaşı ziyaret etmek için şu anda Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti. Bu bilgiyi de paylaşalım. Evet, soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yangında yetkililerin verdiği bilgiye göre herhangi bir can kaybı yok. Bunu da paylaşmış olalım Korhan.
1: Nizamettin Kaplan kameraman Seyfettin Ay'la birlikte son bilgileri, son görüntüleri paylaştı. Biz de şöyle bir toparlayalım. Zaten Nizamettin olay yerine gittikten sonra hem görüntüler hem de bilgi anlamında bizi güncelledi. Zaten Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu vali oradaydı. Belediye başkanı, eş başkanı oradaydı. Emniyet müdürü oradaydı. İtfaiye müdürü oradaydı. O bölgede hemen ayaküstü bir toplantı yaptılar. Ve o ayaküstü toplantının ardından muhabir arkadaşımız, temsilcimiz Nizamettin Kaplan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na mikrofonu uzattı ve son bilgileri birinci ağızdan resmi bir şekilde aldı. Biz de şimdi o bilgileri tekrar edelim yayınımızın sonuna yaklaşırken. Tam olarak Kayapınar ilçesi Diyarbakır'daki Nizamettin'in söylediğine göre nispeten daha yeni olan yerleşim bir birimi, yani şehrin nispeten biraz dış tarafında Elazığ yolu üzerinde olan Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Bu ofisin olduğu yer tam olarak Ay Yapı binası. Vali Murat Zorluoğlu'nun söylediğine göre Ay Yapı binasında akşam saatlerinde bir anda yangın çıktı. Şimdi Diyarbakır Belediye Başkanı konuşuyor.
7: Ayakta tedavi olmuş. Şu anda yangında kontrol altında, gördüğünüz üzere. Soğutma çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekiplerimiz burada. AFAD burada. Yangın 23.06'da çıkmış. 23.35 gibi itfaiye bütün araçlarıyla buradaymış. Elbette bizim merkez ilçeli, merkez istasyonlarımızın tamamından bütün itfaiye ekipleri şu an burada. Tamamından bütün itfaiye ekipleri ve AFAD'ın yardımıyla çok şükür kontrol altına alındı. Geçmiş olsun diliyoruz.
8: Kaç kişiye müdahale edildi efendim?
7: Yani şu an henüz itfaiyemiz içeride. O yüzden tam sayıyı söyleyemeyeceğim ama Büyükşehir sayfamızdan da paylaşırız. Şu an çünkü içeride oldukları için tam sayıyı bilemiyorum. Halen de bizler burada röportaj verirken yeni ekipler de katılıyor ve benzeri.
8: Hı-hı. Evet. Bazı vatandaşlar işte geç müdahale edildiği yönünde iddialarda bulundu. Bu konuda
7: bazen 112'de ihbarın geç gelmesi olabiliyor. İhbarın değerlendirilmesi olabiliyor. Bazen asılsız
8: makul bir zaman.
7: Makul bir zaman olduğunu düşünüyoruz ki müdahale edebildik. Çünkü dış cephesi köpük. Evet. Ve bir vatandaşın, daha doğrusu site yönetiminin anlattığına göre, birinci katta birikmiş olan, burada bir döner dükkanı var gördüğünüz gibi, orada birikmiş olan kartonların dış cephede alev almasıyla başlamış ve dış cephenin de köpük olduğunu, giydirmenin köpük olduğunu düşünürsek, aslına bakarsanız hızlı bir müdahale oldu, hızlı bir müdahale gerçekleşti. Büyükşehir İtfaiye ekibimizin ve AFAD'ın müdahalesiyle Önemli olan sonuçta herhangi bir can kaybının olmaması.
9: Yani yangının çıkış sebebi tam olarak
7: söylenmedi. Evet. Öyle bir ihtimali site yönetimi bildirdi ama henüz biz itfaiye raporuna göre bu yangının çıkış sebebini elbette anlayacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Geçmiş olsun. Sağ olun.
1: Evet, Nizamettin Kaplan bu kez Serra Bucak Küçük Diyarbakır Büyükşehir Eş Genel Başkanı'nı canlı yayına aldı. Canlı yayında Diyarbakır Belediye Başkanı'ndan yine resmi birazdan birinci ağızdan öğrendik ki daha yangının çıkışına dair daha net bilgiler verdi Sayın Serra Bucak Küçük. Bir dönercinin olduğu yerde straforların bir anda alev aldığını ve hızlı bir şekilde yangının büyüdüğünden bahsetti. Nispeten yangının çıkış nedenine dair biraz daha net bilgiye sahip olduk. Az önce tam da Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun açıklamalarını anlatıyordu. Kayapınar ilçesinde yeni bir yerleşim bölgesi Ayyapı binasında akşam saatlerinde çıktı. Saatler sürdü ve neyse ki aslında NTV yayınında başından sonuna olayı verdik. 6 kişi olaydan etkilendi. Hemen müdahale edildi. Hayati tehlikeleri 5 kişi düzeltelim. 5 kişi etkilendi. Dumandan etkilendi. Bir kısmı itfaiye ekibi. Hemen 112 ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi de olmadığını söyleyebiliriz. Büyük ölçüde Diyarbakır'daki plaza yangını kontrol altına alınmış durumda. Bu akşamın gündemi yangınlardı. Az önce Diyarbakır'daki yangını uzun bir süre canlı yayında ekrana getirdik. Gün içerisinde başka yangınlar da oldu. Kocaeli'ndeki yangın akşam saatlerinde çıkmıştı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler alevlere saatler boyunca müdahale etti. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde de tedbirler alındı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın sonunda kontrol altına alındı.
10: Orman dışında başladı, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Kocaeli'deki orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Alevler Gebze ilçesine bağlı Denizli ve Molla Fenari mahalleleri arasında orman dışındaki alandan yükseldi. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Yangın kısa sürede bölgedeki ormana da sıçradı. Bölgede yoğun duman oluştu.
11: Orman yangınlarının çıkış nedeni pek çok noktada birbirine çok benziyor. Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yaşanan orman yangında da yine aynı durumu görüyoruz. Bakın bir ateş yakılmış ve bu şekilde bırakılmış. Sadece bırakılan ateş değil, yine ormanın içinde çöplerin de bırakıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda bakın ağaçların dibinde bu kuru otlar var. Kuru otların hemen üstü bir fundalık, çalılık. Önce kuru otlar tutuşuyor, ardından çalılar tutuşuyor ve çalılar da bu gördüğünüz meşe ağacı gibi daha yüksek ağaçları tutuşturuyor ve sonuç bir orman yangını ortaya çıkıyor.
10: Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Kocaeli Valisi İlham Aktaş, yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri açısından risk olmadığını açıkladı. Yangına helikopter ve uçaklarla havadan yoğun müdahale edildi. Karadan müdahaleye bölge halkı da destek verdi. Alevler saatler süren müdahale sonucu kontrol altına alındı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda 12 kişinin tutuklandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise orman yangını sayısının geçtiğimiz yıla göre azaldığını bildirdi.
12: Geçmiş yılla bu yılın arasında bir kıyaslama yaptığımızda yangınlarla alakalı sayıda %20-25 civarında bir azalma var.
13: Orman yangınları geçtiğimiz yıla göre azaldı. Kanal 7 yayınına konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara karşı Ekim ayı ortasına kadar teyakkuzda olacaklarını söyledi.
12: İklim şartları hamdolsun bizim ülkemiz lehine seyretti bu yıl. Biz Ekim 15'e kadar her bir günümüz bizim en riskli günümüz olarak bakıyoruz.
13: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise orman yangınlarına ilişkin soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
14: 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
13: Adalet Bakanı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, kastıyla imaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadesini kullandı.
1: Türk enerji sektörü yurt dışında önemli faaliyetler üstleniyor. Peki yatırımlar hangi ülkelerde, sektörün hedefleri neler? Uzmanıyla konuştuk.
15: Hem rüzgar, hem güneş, hem de batarya yatırımları açısından Türk yatırımcılarımız şu an global anlamda da faaliyetlerini sürdürüyor ve farklı ülkelerde farklı yenilenebilir enerji kollarıyla batarya sistemlerine ait yatırımlarını da yapıyorlar.
13: Türk enerji sektörü yalnızca yurt içinde faaliyet göstermiyor. Yurt dışındaki yatırımlarla Türkiye'nin enerji alanındaki teknoloji, mühendislik ve proje geliştirme gücünü dünya pazarlarına taşıyor. Balkanlar ve Baltık ülkeleri öne çıkan bölgeler. Türk iş insanları Ukrayna'da da yatırım yapıyor.
15: Ukrayna özelinde yaklaşık 1500-2000 megawattlık bir yatırım portföyünün Türk yatırımcılara ait olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Romanya'da da benzer şekilde 1000 megawattın üzerinde Türk yatırımcımızın güneş ve rüzgar projesinin şu anda faal olarak enerji ürettiğini kendi raporlarımızdan da çalışmalarımızdan da biliyoruz.
13: Enerji Depolama Sistemleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Tutaş'ı sektörün hedeflerini anlattı.
15: Burada sadece konu yatırımcı, proje geliştirici veya müteahhit tarafından değil, aynı zamanda teknoloji üreten, ihracatını gerçekleştiren firmalarımız da var. Özellikle yazılım tarafında şu anda bataryada yurt dışına ihracat yapan firmalarımız olduğunu biliyoruz.
1: Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rusya lideri Putin, Ukrayna'yı tehdit etti, Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
16: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
17: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
16: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
17: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başında Canan Arslan sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan bir seni anlamak.
1: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
2: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
0: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
2: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
1: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
0: Silah bırakma süreci ne aşamada?
2: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
1: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
0: Şimdi H1 N1 dedi, bir H3 N2 mi var ya? Yani?
2: Trump vites düşürmüyor.
1: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
3: Hava durumu.
4: Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.
3: Hava durumu.
1: NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saatler 1 gösteriyor. Haberlerle karşınızdayız. Diyarbakır'da bir plazada yangın çıktı. 3'ü itfaiye personeli olmak üzere 5 kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan var ve ayrıntıları Nizamettin'den dinleyeceğiz. Nizamettin, saat 23'te başlamıştı yangın. Diyarbakır valisi de olay yerine geldi ve az önce NTV mikrofonlarına da açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları senden dinleyelim.
1: Canan, öncelikle yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Senin de söylediğin gibi, evet, 23.06'da biraz önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı tam saati verdi, Serra Bucak, ve 23.06'da yangının başladığını söyledi ve hemen devamında da itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi ve yangına müdahale edildi. Burası Diyarbakır'ın yeni yerleşim yerlerinden biri olan Merkez Kayapınar ilçesi ve burada yeni yerleşim devam ediyor. Burası da o noktalardan biri. Talaytepe Mahallesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan bir plaza ve bu plazada işte yangın çıktı. Sonrasında ekipler müdahale etti. İçeride birilerinin olup olmadığı merak ediliyordu. Çünkü burası aynı zamanda home office olarak da kullanılıyordu. Hafta sonu gerçi pazar günü olduğu için normal çalışmaların olmadığını düşünüyorduk. Tıpkı diğer hani yetkililer de buna benzer düşünce içerisindeydi. Ancak home office olduğu için içeride birilerinin olabileceği ihtimali de söz konusuydu. Nitekim Diyarbakır valisi hemen olaydan sonra, yangından sonra buraya geldi. O da Büyükşehir Belediye Başkanı, Eş Başkanı Serra Bucak ve Emniyet Müdürü Nurettin Karaduman'la birlikte buradaydılar. Ve bir açıklama yaptı. NTV canlı yayında da bu açıklamayı izleyicilerimize aktardık. İçeriden 5 kişinin çıkarıldığını söyledi. Bunlardan 3'ünün yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, görevlileri olduğunu, diğer 2 kişinin de sivil olduğunu söyledi. O 5 kişi hemen yangının çıktığı plazaya yakın bir noktada bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onların durumu iyi. Şu anda herhangi bir olumsuzluk yok. İçeride de yapılan çalışmalarda herhangi bir kimsenin olmadığını söyledi Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu. İtfaiye ekiplerinin kendisine verdiği bilgiler doğrultusunda bu açıklamayı yaptığını belirtti. Şu anda tabii burada birçok vatandaş hala bekliyor, güvenlik görevlileriyle birlikte, diğer görevlilerle birlikte. Kameraman arkadaşım Seyfettin Ay şu anda Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki o yoğunluğu gösteriyor. Aslında bir yarım saat önce burası çok daha yoğundu. İçeride yakınlarının olabileceği ihtimalini değerlendirilen birçok kişi de buraya geldi. Buradan yetkililerden bilgi almaya çalışıyorlardı. Ancak yangın kontrolü altına alındıktan sonra ve soğutma çalışmaları devam ederken buradaki kalabalığın biraz daha azaldığını söyleyebiliriz. Şu anda Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak içerideki son duruma baktı ve o da şu anda çıktı. Şu anda muhtemelen buradan ayrılacak. Tabii yangının çıkış nedeniyle ilgili net bir bilgi yok. Diyarbakır Valisi Zorluoğlu da bu konuda yaptığı açıklamada bunun araştırıldığını söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, Eş Başkanı Serra Bucak ise aşağıda bulunan, alt katta bulunan bir dönercinin önündeki kartonların tutuştuğu yönünde kendisine bilgi verildiğini belirtti. Ancak net bilginin itfaiye raporu sonrasında anlaşılacağını vurguladı. İtfaiye tarafından hazırlanacak rapor bir anlamda buradaki yangınla ilgili son duruma da ışık tutmuş olacak. Evet, şu anda görüyorsunuz biraz daha dumanlar artmaya başladı soğutma çalışmaları devam ederken. Üst katlarda da az önce yürüyen görevlileri gördük. Ellerinde fenerlerle orada çalışma yapıyorlardı. Şu anda kameraman arkadaşım Seyfettin Ay da oraya döndü. Evet, en üst katta, yani biraz önce alevlerin çok yoğun olduğu o çatı katında şu anda itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri var. Onlar orada binada son incelemeleri yapıyorlar. Muhtemelen bu yangınla ilgili önümüzdeki birkaç dakika içerisinde resmi bir açıklamanın da yapılması bekleniyor. Daha değerli, daha bir bilgi içeren muhtemelen Vali Bey'in yaptığı açıklamaya paralel benzer bir açıklama da yapılma ihtimali de söz konusu. Evet, burada büyük bir facia, ucuz atlatıldı diyebiliriz. Çünkü burası büyük bir plaza, çok sayıda iş yeri ve büro var ve bunların bir kısmı da home office olarak kullanılıyor. Yaklaşık bir saat süren müdahalelerin sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor Canan.
0: Nizamettin Kaplan, teşekkür edelim. Geçmiş olsun diyelim ve bir başka yangının çıktığı noktaya gideceğiz. Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda bir yangın söz konusu. Orada da ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Gözde Şahin bize anlatacak. Gözde.
2: Canan, saat 6 sularında başlayan yangın şu an gözlemleyebildiğimiz kadarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Ancak buna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz saat diliminde Ankara Valiliğinden bir açıklama yapılmıştı. İlimiz Mamak ilçesi Hüseyin Gazi bölgesinde ağaçlık alanda faili belli ve gözaltına alınan bir şahsın neden olduğu yangın meydana gelmiştir denildi açıklamada. Bir kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Ve yine geçtiğimiz saat diliminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı. Ve yangın alanında şu an bulunduğumuz Mamak'taki Başak Mahallesi'ndeki yangında itfaiyemiz, orman ekipleri ve belediyemizin ilgili birimleri 47 araç ve 148 personelle sahada görev yapıyor. Belediyemize ait 20 tanker ve 4 iş makinesi de söndürme çalışmalarına destek veriyor demişti Mansur Yavaş açıklamasında. Şu an bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla alevler sönmüş durumda, ancak buna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
0: Ankara'da Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangına ilişkin söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtelim. Valiliğin Mamak'taki yangına ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığı yönündeki bilgisini de az önce Gözde Şahin paylaşmıştı Ankara Valiliğinden gelen açıklama doğrultusunda. Evet, her iki şehirde de çıkan bu yangınlarla ilgili son durumları aktarmayı sürdüreceğimizi belirtelim ve gündemdeki diğer başlıklara da bakalım hızlıca. Terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta kritik bir toplantı yapılacak. Süreç için çıkarılan yasada belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul bugün ilk toplantısını yapacak.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısına hazırlanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor. İlk toplantıda alt kurullar ele alınacak. Oluşturulacak ilk alt kurulun silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine olması planlanıyor. Kurulun silahların nerede, hangi takvimde ve hangi yöntemde teslim edileceğini takip etmesi öngörülüyor. Adli işlemler için de bir kurul olacak. Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vereceği bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Bir başka çalışma grubu da yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için oluşturulacak. Milli Dayanışma Yasası'nda atılacak adımlar, terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanması şartına bağlı. Yasada 6 ay içinde başvuru yapacak örgüt üyelerine ceza ve infaz erteleme yer alıyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytu ve eşi Semra Kuytu da var.
4: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytu çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuruş'un ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Masa'nın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor. Ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava yarın sabah saatlerinde görülecek.
5: Yani ben bile uzak poz vermeye gelmemişim ki bile.
6: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
7: Özgürlüğümüze kavuştuk.
6: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
0: Gölcük Donanma Komutanlığı'nda gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan son gününde yine büyük ilgiye sahne oldu. Farklı yaşlardan binlerce ziyaretçi Türk Deniz Kuvvetleri filosundaki gemileri gezdi, gösterileri izledi.
8: Uçakları gördüm.
7: görmek istiyorum. Geminin içinde çok güzel şeyler var. Onları görmek istiyorum.
8: Gemiler, uçaklar, hatta denizaltılar gezildi. Türk Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sanayi'nin teknoloji katılımı vatandaşlara gösterildi. İkincisi Kocaeli Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan son gününde de binlerce ziyaretçi ağırladı.
9: Ben Kayseri'den katılıyorum. Gerçekten de muhteşem, tam bir saati aştı TCG Anadolu'ya girebilmek için. Hala bu sıcakta bekliyoruz. Bütün festivallerine katılmaya çalışıyorum.
8: Teknofest'in son günü yarışmalarla başladı. SAT ve SAS komandolarının gösterileriyle devam etti. Deniz Hava Komutanlığı'na ait hava araçlarıyla insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği gösteri ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı. Etkinliğin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.
10: Mavi vatandaki egemenliğimizi, mavi vatandaki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
11: Karadaki bir karış toprağımız neyse, mavi vatandaki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz.
8: Gölcük'teki Teknofest'i toplam 343 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Bir sonraki Teknofest 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
0: Türkiye'nin ilk yerli denizaltı üretiminde önemli bir aşama geride kaldı. Gölcük Tersanesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında MİLDEN projesinin birinci test bloğunun inşası tamamlandı ve yapılan testlerden başarıyla geçti. Teknofest Mavi Vatan'da sergilenen yerli denizaltının önemli bir özelliği de çeliğinin Türkiye'de üretiliyor olması.
6: Tamamlandığında 80 metreden uzun olacak, 2700 ton ağırlığıyla 40'tan fazla bahriyeliği dünya denizlerine suyun altında taşıyacak. Türkiye'nin ilk yerli denizaltı projesi MİLDEN'de ilk önemli aşama geçildi. 2025'te başlayan çalışmalarda denizaltının ilk bloğunun yapımı tamamlandı ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında ilk kez sergilendi. Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen milli denizaltı Aselsan, Roketsan ve Havelsan gibi devlet kuruluşlarının geliştirdiği teknolojilerle donatılacak. Milli denizaltının özel alaşım çeliği de Türkiye'de OYA bağlı Milux tarafından üretiliyor.
12: MİLDEN için hem levha hem profil çeliklerimizi üreterek Gölcük Tersanesi'ne teslim etmiştik. Mavi Vatan aslında kritik malzemelerin de üretilmesi demek. Biz kendi ekosistemimiz, OYAK ekosistemi içerisinde Erdemir'le beraber bu üretimleri yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde dışa bağımlı kalmadan tamamıyla %100 yerli ve milli olacak şekilde tüm üretimlerimizi kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla dışa bağımlılığı bitirdiğimiz bir noktadır bu.
6: Milli Denizaltı Projesi'nin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilen birçok aracın zırhlı çelikleri de yerli üretim olma özelliğine sahip.
12: Bizim ürettiğimiz çeşitli zırh çelikleri hem kara platformlarında hem de aslında deniz platformlarında da bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı. MÜGEM dediğimiz, yani Milli Uçak Gemisi projemizde Erdemir tarafından yerli ve milli olmak kaydıyla teslimatlarımızı yaptık.
6: MİLDEN denizaltılarında Türkiye'nin ürettiği Akya, Atmaca ve Gezgin isimli silah sistemlerinin bulunması planlanıyor.
0: Evet, yangınlarla ilgili ayrıntıları aktaracağımızı belirtmiştik. Diyarbakır'daki plazada çıkan yangınla ilgili resmi bir açıklama var. Hemen Diyarbakır temsilcimiz Nizamettin Kaplan bize ayrıntıları aktarsın. Nizamettin, açıklama kimden ve ne deniyor?
1: Canan, açıklama Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan. Zorluoğlu resmi hesabından, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve paylaşımında şunlara dikkat çekti. İlimiz Kayapınar ilçesinde saat 23 sıralarında bir binada çıkan yangına itfaiye, afat, sağlık ve emniyet birimlerimizce ivedilikle müdahale edilmiştir. Söndürme ve tahliye çalışmaları sonucunda 8 vatandaşımız güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup Dumandan etkilenen 3 itfaiye personelimiz ile 2 vatandaşımız hastanelerimize sevk edilmiştir. Tedavilerine başlanan vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri yoktur. Burada yeni bir bilgi var. Diyarbakır Valisi'nin paylaşımında 8 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi konusu. Çünkü ilk açıklamada bu 8 kişiden söz edilmemişti. Sadece 5 kişinin içeriden çıkarıldığını ve bunlardan 3'ün itfaiye görevlisi olduğunu belirtilmişti. Ama bu açıklamada 8 kişiden söz ediliyor. Yangın sırasında 8 kişinin, 8 vatandaşın içeriden tahliye edildiğini öğrenmiş olduk. Bunu da belirtmiş olalım. Açıklamanın devamında yangının söndürülmüş olup soğutma çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirtti Diyarbakır Valisi Zorluoğlu ve yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'nun açıklaması, daha doğrusu paylaşımı böyleydi. Bir kez daha belirtelim. Yangın sırasında 8 kişi buradan güvenli bir şekilde vatandaş tahliye edildi. Onu da belirtelim. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Arkamda itfaiye ekiplerinin bekleyişleri ve yine sağlık ekiplerinin bekleyişi devam ediyor. Burada ambulanslar da bekletiliyor. İçeride de yine ekipler şu anda kat kat dolaşarak içeride farklı bir şey olup olmadığını inceliyorlar. Tabii buradaki yoğunluk biraz daha azaldı. Binadan zaman zaman soğutma çalışmaları çerçevesinde dumanların da tüttüğünü söyleyelim. Kameraman arkadaşım Seyfettin Ay şu anda burada bekleyen ambulansı gösteriyor. Sağlık ekiplerini ve itfaiye ekiplerini gösteriyor. Şu saat itibariyle genel hatlarıyla Diyarbakır'daki yangından son durum bu.
0: Canan. Teşekkürler Nizamettin. Hem Nizamettin Kaplan'a hem Seyfettin Ay'a teşekkür edelim. Vali Murat Zorluoğlu'nun açıklaması, binadan 8 kişinin tahliye edildiği yönünde, bunun altını bir kez daha çizmiş olalım. Daha önce de söylediğimiz 5 kişi hastaneye sevk edilen, dumandan etkilenen 5 kişi. Bunların 3'ü itfaiye personeli, ikisi de vatandaşımız. Ama binadan tahliye edilen kişi sayısının 8 olduğunu vali de belirtiyor. Nizamettin de altını çizdi. Yangın anından ilk görüntüler bu şekildeydi ama yangın söndürülüp kontrol altına alındı. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek programın ardından kabine toplantısının da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılması bekleniyor.
4: Pehlivanlar meydana çıkacak. Okçuluk ve cirit atma gibi geleneksel Türk sporları müsabakaları yapılacak. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı.
13: Çok güzel faaliyetler düzenleyeceğiz. Çeşitli müsabakalar düzenleyeceğiz. Gastronomi şenliklerimiz olacak. Burada çeşitli gösterilerimiz olacak. Solo Türk gösterilerimiz, çelik kanat gösterilerimiz olacak. Ve Kökpörü finali Ahlat'ta yapılacak.
4: Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Millet Bahçesi'nde Sultan Alparslan Otağı ve 50 tematik çadırın bulunduğu alanda kutlama programı düzenlendi. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte gösteri yapan jandarma ve polis motorlu timleri Türk bayrağı açtı. Alanda kurulan çadırları ve standları gezen vatandaşlar birbirinden renkli etkinlikleri takip etti, hatıra fotoğrafı çekti. Atlı cirit ve atlı birlik gösterileri beğeni topladı. Çocuklar için oyun alanları ve atölyeler de kuruldu. Solo Türk'ün gösterisi ziyaretçilere görsel bir şölen yaşattı. 3 gün sürecek programın ardından kabine toplantısı da bu yıl 3. kez Ahlat'ta yapılacak.
13: Yine bu sene de inşallah kabineyi Ahlat'ta toplayıp önemli kararların alınmasına inşallah vesile olacağız. Ve 26'sında da inşallah Cumhurbaşkanımızı fethin gerçekleştiği gün olan 26 Ağustos'ta Malazgirt'e yolcu edeceğiz.
4: Organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.
0: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'de hava üssüne saldırısı sonrası Şam yönetimi İsrail'le temaslarını kesti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şaybani saldırı öncesi Tel Aviv'e Ebu Zuhur Türk üssü olmayacak mesajını iletmelerine rağmen İsrail'in üssü bombaladığını söyledi.
4: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Ebu Zuhr Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı öncesinde İsrail'e üssün Türk üssü olmayacağı mesajının iletildiğini söyledi. Şeybani, bu mesaja rağmen İsrail'in hava üssünü vurduğunu belirtti. Saldırının ardından Şam yönetimiyle İsrail arasındaki temasların kesildiğini ifade etti. Suriye'nin önceliğinin İsrail'in saldırılarını durdurmak olduğunu vurgulayan Şeybani, buna rağmen diplomasi kapısının açık olduğu mesajını verdi. Şeybani, Suriye'nin diplomasi için elini uzattığını belirterek, İsrail'e tarihi fırsatı değerlendirmesi çağrısında bulundu. Özellikle Suriye'nin güvenliğini sürekli tehdit eden bir tarafta temas olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu temas sonuç getirmiyorsa buna ihtiyacımız yok. Şu anda İsrail'e güvenmiyoruz dedi. İsrail'in güvenliğini kaba kuvvet kullanarak sağlamaya çalıştığını ve hiçbir yerde başarılı olamadığını ifade etti. İran savaşının başlamasından bu yana güvenlik anlaşmasına ilişkin müzakerelerin dondurulduğunu belirten Şeybani, görüşmelerin yakında yeniden başlamasını beklediğini söyledi. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliği konusunda Türkiye'nin desteğinden yararlandığını belirten Şeybani, ordunun yeniden inşası konusunda Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz. Bu desteği reddetmeyeceğiz dedi.
0: Suriye'nin ABD'nin terör listesinden çıkarılmasında Amerikan Kongresi aşaması tamamlandı. Suriye'nin ekonomisinin gelişmesi için yaptırımların kaldırılması önemli bir adım olacak.
14: Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için kritik eşik aşıldı. Amerikan Kongresi'nin Suriye'nin listedeki statüsünün kaldırılmasına ilişkin 45 günlük inceleme süresi resmi bir itiraz olmadan sona erdi. Süreç ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmenin ardından hızlandı. Trump görüşmenin ardından Kongre'ye Suriye'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik kararını bildiren resmi mektubu göndermişti. Böylece Kongre'nin 45 günlük inceleme süreci başladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın ABD işlerinden sorumlu danışmanı Cihat Makdisi, Kongre aşamasının tamamlandığını açıkladı. Ancak bu, Suriye'nin listeden doğrudan çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Son aşamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kararı resmen ilan etmesi gerekiyor. Suriye 1979'dan bu yana ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinde tutuluyor. Ancak Esad rejiminin devrilmesi sonrası Washington'ın Suriye politikasında önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz konuya dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Suriye'nin listeden çıkarılmasıyla ülkeye yabancı yatırımların önü açılacak diyen Yılmaz, özellikle finans ve sigorta alanında ciddi ilerlemeler sağlanacağını kaydetti. Son dönemlerde Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Yılmaz, bunları söz konusu süreci engellemeye dönük provokasyon olarak görmek gerekir değerlendirmesinde bulundu. Şam yönetiminin terör listesinden çıkarılması halinde ABD'nin Suriye'ye silah ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması bekleniyor. Suriye'nin dış yardımlarla Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kredilerine erişiminin de önü açılacak.
0: İngiliz basını İranlı hackerların İngiltere'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini yazdı. Habere göre bir elektrik santrali 4 gün boyunca devre dışı

0: önlemler konusunda uyardı. Daha önceki saldırılarda İngiltere Ulusal Sağlık Servisinin bilişim sistemleri, okullar ve ticari üretim tesisleri de hedef alınmıştı. İran'ın Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Batı ülkelerine yönelik siber saldırılarını arttırdığı belirtiliyor. Saldırıların özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında hava saldırılarına başlamasının ardından yoğunlaştığı ifade ediliyor. Almanya, Polonya, Finlandiya, Belçika ve Arnavutluk'ta da İran kaynaklı olduğundan şüphelenilen saldırılar bildirildi. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri ise İran bağlantılı siber saldırıların en sık hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

çiçekleri severim. Cesaretleri için severim onları. Öyle ince, öyle küçük olmalarına rağmen korkusuzca, apaçık gönülleriyle göğe sarılmaya çalışırlar. Her an biri onlara basabilir, bir koyun onları çiğneyebilir, rüzgar alıp onları götürebilir. Ama buna rağmen güller gibi diken çıkartıp kalbini kat kat yapraklarıyla sarıp korumaya çalışmazlar. Yok. Bütün saflığıyla, bütün ince tili birlikte duruyor tarlanın tam ortasında. İşte o yüzden güneş en çok onları seviyor. O yüzden çıktıkları yeri daha tatlı, daha sıcak öpüyor güneş.

Tanya'da tam bir kır çiçek gibiydi. 16 yaşındayken annesi öldü. Babasıyla kaldı. Ama hayatında esen en kötü rüzgar bile bu kır çiçeğini kapatamadı. Ve her şeye rağmen göğü sarılmaya çalışır gibi bütün kasabanın neşe kaynağı olmaya devam etti. Herkes sever Nadaniye'yi. Herkes tabi. Ama en çok babası sever. Öylesini seveceğin bir baba hiç görülmedi kasabada. Öyle düşünceli, nazik, şefkatli. Nardaniye'nin annesiz büyümesini istemiyor. Da aynı zamanda onu sevmeyecek bir kadınla evlenmekten korkuyor. O yüzden yeniden evleneceği kadın Nardaniye'nin seçmesini istedi. Nardaniye'nin dul bir dikiş hocası vardı. O da her gün babasının Nardaniye'ye nasıl nazik davrandığını, onu ne kadar çok sevdiğini görüyordu. Yeni bir eş aradığını öğrenince Nardaniye'nin babasıyla evlenmek istedi. Ömrü boyunca hiç kimse ona çiçek almamıştı. Ömrü boyunca hiç kimse onun yükünü hafifletmemişti. Hiçbir sabah alnına koyulan bir öpüşükle uyanmayan bu kadın kasabanın en kibar adamla evlenmeyi öyle çok istedi ki her gün Nardaniye'nin gönlünü kazanmak için ona söz vermeye başladı. Yeni annen olarak beni seçersen öyle minnettar olurum ki her sabah yüzünü yıkamak için sana beyaz süt veririm. Yeni annen olsam her gün sana tarçınlı kurabiye hazırlarım. Yeni annen olsam her gece sana masal anlatırım. Öyle çok ısrar etti ki Nardaniye babasına aşık olduğunu oynandı. Ve hafta bitmeden babasına yeni annesinin seçtiğini söyledi. Ama hep beraber yaşamaya başlayınca üvey annenin ümit ettiği gibi olmadı. Onunla evlenince Nardaniye'nin babası kızına gösterdiğin sevgiyin, özen, nezaket yeni karısına da aynı şeklinde göstereceğini düşünmüştü. Ama hiç öyle olmadı. Babası için Nardaniye dünyada tek varlık, tek ışık, tek çiçek. Ve her geçen gün üvey annesi Nardaniye'yi daha fazla kıskandı.

olmaya başladı. Kendisi güzel, kibar, yardımsever, sevilmeye değer bir kadın değil miydi? Kasabanın en sevecen insanı bile onu sevemez miydi? Önce üzüldü, sonra öfkelendi. Ve en son Nardanya'dan nefret etmeye başladı. Nardanya'yı evden yok etmek için bir plan kurdu. Bir yaz gününde kasabanın gençleri nehirde eğlenmeye giderken Nardanya'yı evden abartılı bir heyecanla yolladı. Haydi hadi kızım, bu dünyaya bir daha mı geleceksin? Gençsin, git eğlen gençlerle. Böyle evde yalnız oturma, keyfine bak. İyi bir kızsın, sana %100 güveniyorum. Sen tek başına git, ben de o sırada sana çörek hazırlayayım. Biraz sonra onları getiririm. Haydi koş koş koş kızım. Nardanya'yı sevinip giderken üvey annesi zehir gibi tuzlu çörek hazırladı. Ve yanında soğuk su ile doldurulmuş bir testin içinde küçük bir kara yılan koymuş. Çörekler görünce Nardanya çok acıkmıştı. Hemen yuttu onları. Ama tuzu onun boğazı öyle yaktı ki hemen testiyi başına dikti. Lıkır lıkır lıkır su içmeye başladı. Soğuk su ile beraber kara yılanı yuttuğunu fark etmedi bile.

Gün be gün karnını içinde kara yılan büyüyor ve karnı şişiyor. O zaman üvey anne başladı Nardaniye'nin babasının kulağına yalanlar fısıldamaya. Aman aman, keşke o gün bırakmasaydım kızımızı. Gençlerle nehri tek başına gitmeseydi. Ama öyle çok ısrar etti ki kıyamadım. O gün birileri kızımızı kandırmıştır. Şimdi ailemizin adına düşecek bu gölgeden nasıl korunabiliriz? Ne yapabiliriz? Ay, keşke yapmasaydım. Ay. Babasının başının etini yiyor. Bir saniye bile onun düşünmesine izin vermiyor. Gündüz gece fısıldaya fısıldaya kafasını dolduruyor. Ve sonunda bir sabah babası kalktı ve Nardaniye'yi dağdaki ormana götürdü. Saatlerce yürüdükten sonra Nardaniye şişkin karnıyla çok yorulmuş. O zaman onun yüzüne bakamayan babası ona... Yoruldun, uzan bu ağacın altında. Ben de sana bir nini söylerim kızım.

Nardanye uzanıp uyumaya başlıyor ve babası ona nini söylüyor. Sonra havadan bir arı yakalayıp onu bir kamışa sokuyor ve o kamışı Nardanye'nin başının üstüne asıyor. Kamışın içinde arı vızıldıyor. Vızıldıyor, vızıldıyor. Babasının ninisine benziyor. O yüzden babası uzaklaşıp Nardanye'yi ormanda bırakırken Nardanye uyumaya devam ediyor. Uyanınca karanlık ormanda yalnız kaldığını fark ediyor. Nereye gideceğini bilemiyor. Uzakta nehrin sesini duyuyor. İçinden bir şeyin nehire gitmek istediğini fark ediyor. O yüzden ağlaya ağlaya nehire doğru yürüyor. Uzaktan aile aydınlanmış nehir uzun bir gümüş yılana benziyor. Öyle çok ağlamış ki yüzünü serin su ile yıkamak için suya yüzünü yaklaştırıyor. Ve o zaman açık ağzından uzun siyah bir kara yılan çıkıp nehire giriyor. Bu yılan ağzından çıkınca çok hafiflediğini hissediyor. Ve içinde yılanın bıraktığı boşluğu ümitle doluyor. Emin adımlarla nehirin kenarında yürümeye başlıyor ve kısa bir zaman sonra bacası tüten bir kurbeye geliyor. Kapı açılınca uzun bir sofrada kör haramillerin oturduğunu görüyor. Ama içindeki ümit onun hiç tereddüt etmesine izin vermiyor. Ormanda ne aradığını sorunca kız da başına gelenlerini anlatır. Ah abiler, beni babam dağda bıraktı. Alın beni içeriye, sizi sığındım, misafir edin beni. Kör haramillere pek alışık değiller öyle saf bir şekilde güvenilmeye. Sevgi çölünün ortasında açılan bir kür çiçeği gibidir Nardanye. Kör karamillerin can evinden vuruyor. Bu güzelliğini korumak için her şeyi hazırlar ve onu hemen kardeş ilan ediyorlar. Bundan sonra Nardanye onlara ormanda yaşamaya başlıyor. Varlığı o kulübede her şeyi değiştiriyor. Neşeyle doluyor. Nardanye'nin sevgisinin ve saflığının sihri kör karamillerin hayatını değiştiriyor. Onu mutlu etmek için haramiler her gün farklı bir sürpriz getiriyorlar eve. Bahçeye ekilecek çiçekler, masaya serilecek renkli örtü, dev bir kafeste öten beyaz güvercinler, minik bir kedi. Zamanla sira dişi ve mutlu bir aile oldular ormanda. Nardanye kör karamillerin evinde oturmakta olsun, biz gelelim analığına. Ay doğmuş, ayın 15'i. Kadın çıkmış ayın karşısında. Ayım ayım, sen mi güzel, ben mi güzel? Ay da der ki oradan, ne sen güzel ne ben güzel, illa Nardanye güzel. Bunu duyan kadın, eyvah, Nardanye ölmemiş miydi? Bu iş gizli kalmaz, meydana çıkar. Şimdi ne yapmalı? Hemen kocasına gider. Aman kocacığım, yavrumuzu neler arada bırakmıştın? Rüyama girdi. Aç mıdır, susuz mudur? Gideyim, arayayım. Nardanye'nin babası o gün bugün iki gözü iki çeşme kızının derdinden ermiş bitmiş. Dünyadan elinin etini çekmiş. Karısının onun kızı için endişe ettiğini duyunca çok sevinir. Hemen bıraktığı yeri gösterir. Kadın da bir sepet kiraz alır, onlara zehir katar, başka bir kıyafeti bürünüp bir gözü açık bir gözü kapalı nehir takip edip Nardanye'nin yaşadığı kulübeyi bulur. Küp küp küp küp kırmızı kirazlar, kim ister tatlı tatlı kirazlar diye bağırmaya başlar. Nardanye sevinip hemen yarım okka kiraz alır. Kapının önünde oturup tam kiraz yiyecek ama beyaz kuşlar cik cik cik cik cik ötmeye başladılar. Onlara kıyamaz Nardanye, hemen onlara kiraz vermeye başlar. Kuşlar da kirazları yer yemez düşüp ölürler. Nardanye de iki gözü iki çeşme kuşları için üzülür.
Kırk haramiler gelip de kardeşlerini öyle üzgün bulup da hikayesini duyunca tembih ederler ona. Bir daha satıcıdan yemek almayacağını. Haftalar geçiyor ve yine ay doğar. Ayın 15'i. Üvey anne ayın karşısında. Ayım ayım, sen mi güzel, ben mi güzel? Ay da der ki oradan. Ne sen güzel, ne ben güzel. İlla nardan ye güzel. Aman Allah, ölmedi mi bu kız? Yine bir kostüm donar ve dağ yolunu alır. Bu sefer kurubeye gidince zehirli sakız satar. Nardan ye dışarıdan yemek almayacağını söz vermiş. Ama sakız da tam yemek sayılmaz. Alır yaşlı kadından ve çiğnemeye başlar. Ve hemen yere düşer. Abiler eve gelince onu öyle cansız bulur. Nardan ye gelmeden önce bu kadar neşe tanımayan bu kulübe şimdi daha önce yaşalandığı kadar yasa kapıldı. Ama şimdi ne yapmalı? Bu kadar güzel bir insan nasıl gömülür? Nasıl karanlığa verilir? İşik gömer gibi. Kör karamillerin bildiği tek işik bu da. Onu gömmemeyi karar verirler. Hatta ölümde Nardanye'nin etrafında yaşarken saçtığı güzelliği bulunsun istediler. O yüzden altından bir tabut yaptırıp Nardanye'yi ona koydular. Ve bir daha onların yokluğunda kardeşlerine bir şey olmasın diye o tabutu gittiklerin her yere taşıdılar.

gün ormanda bir şehzadeye rast gelirler. Adam merak eder de sorar onlara. Kaçıncı kere bu ormanda sizi görüyorum ve hep yanınızda bu tabutu taşıyorsunuz. Nedir o? Onlar da anlatırlar. Sevgili kardeşlerin etrafında hep güzellik olmasını istediklerini, onun başına kötü bir şey gelmesini istemediklerini. Şehzade da bana verirseniz o tabutu, onu gömmeyi hep saklarım. Bu kadar değer veriliyorsa hazinedir, onu ben isterim. Kör karamiler düşünüp kardeşleri için saraydan daha güzel bir yer hayal edemezler ve tabutu şehzadeye verirler. Şehzade de onu kendi odasında yerleştirip açar. Açar da içinde bulacağı güzelliği görmeye hiç hazır değil. Nardani ölü gibi değil. Az önce uykuya dalmış birine benziyor ve güzelliğini şehzadeyi tam kalbinden vuruyor. O günden sonra şehzadeyi uyku tutmaz, acıkmaz, neşesi kaçar. Gün be gün zayıflıyor, gözündeki ışığı sönüyor. Nardaniye'yi yatağında yatırır, etrafını çiçekle süsler, odasından az çıkar, kapısını kilitli tutar. Şehzadenin lalası bunu fark edip merak eder. Bir bahane bulup genci saraydan uzaklaştırır ve odasının kapısını açtırır. İçinde ne bulsun? Derin bir uykuda genç bir güzeli. Lalası bilgedir. Hemen ölmediğini anlar. Yüzünü, boğazını incele ve hemen boğazındaki şişkinliği fark edip iki parmakla kızının boğazına yapışan zehirli sakız çıkartır. Çıkarır çıkarmaz Nardaniye derin bir nefes alıp uyanır. Ve şaşkın bir şekilde etrafına bakıp ağlamaya başlar. Lala şehzadeyi getirir. Beklerken olayları kıza anlatır, onu sakinleştirir. Şehzadeye gelince, sevdiğinin uyandığını öğrenince sevinçten uçar. Ve Nardaniye kendisini sevgi dolu bir kucakta bulur. Kürk haramileri de çağırırlar. Ve bu kürk güçlü adam küçük kardeşlerini görünce gözyaşlarını tutamazlar. Nardaniye bütün hikayesini anlatınca babası dedi saraya getirirler. Ve ona kızından haber sorarlar. Kızını bıraktığından beri mutlu bir an yaşamayan baba ağlaya ağlaya kızını nasıl ormanda bıraktığını anlatır. Gerçekten pişman olduğunu gören şehzade Nardaniye'yi çağırır. Ve babasının yüzündeki ifadesi, içindeki sevinç onun kollarına alınca ki mutluluğunu anlatılmaz, yaşanılır. Kırk gün kırk gece düğün yaptılar. Bütün ülkeyi çağırdılar. 100 sene boyunca körler gelinliğinin güzelliğini anlatmış. Sahirler o gün çalınan müzikleri söylemiş. Ve dilsizler bu düğünü anlatmaya devam ettiler. Onlar ermiş muradına. Biz de çıkalım kerefetine.

Bugünlerde sanki evlerimizin arasında esen bir rüzgar odaklanma yeteneğimiz alıp götürdü. Okuduklarımız, dinlediklerimiz gitgide kısalıyor. Sürekli bölünüyoruz. Peki, tekrardan odaklanmak nasıl olur? Merak edersen, hey yolcu, dinle bu eski Hint hikayesini.

Hocam, hocam odaklanamıyorum. Ne yapsam, ne etsem aklım kaçıp geziyor. Her akşam, her akşam evimde oturuyor öğrettiğiniz gibi. Taze çiçek harman ediyorum. Mum ve tütsü yakıp oturuyorum. Ama bir dakika geçmeden aklım başka bir yerde oluyor. Meydandaki banyan ağacının altındaki toprakta oturup yaşlı bilge öğrencinin dertlerini dinliyordu. Hey, söyle, nereye gidiyor aklın? Öğrenci de, hocam genellikle ineğimi düşünüyorum. Ahırda rahat olup olmadığını düşünüyorum. Sonra gün boyunca birlikte gezdiğimiz ovaları, su içtiğimiz dereleri, bazen ıslak pembe burnunu okşadığımı bile hayal ediyorum. Peki o zaman, bundan sonra senin işin ona odaklanmak olsun. Her gün otur ve ineğine odaklan. Bundan sonra ineğin ve sadece ineğin olsun. Bu çok daha kolay bir göreve benziyordu. Öğrenci heyecanla bir sonraki gün ineğin tarlaya getirip bir ağaca bağladıktan sonra o da ağacın gölgesine oturup ineğine bakıp ondan başka bütün düşünceleri kafasından yok etmeye çalıştı. Ama yerde oturup göz kırpmadan ona bakan sahibini şaşıran inek onu rahat bırakmadı. Gelip saçlarını yaladı, kafasını itti. Hatta en son dönüp suratına kuyruğunu çarptı. İşte bu fazlaydı. Kalkıp öğrenci ineğinden birkaç metre uzaklaştı. Ve güneşin altında meditasyona devam etti. Bir saat, iki saat, üç saat sıcak güneşin altında kaldıktan sonra kafası pişti, beyni kaynadı. Boydan boya tarlada titriye titriye uzandı. İyileşmesi bir hafta sürdü. Ondan sonra tekrar hocasına gitti.

0: Hocam, ineğime odaklanamıyorum. Güneş bana engel oluyor. Tarlada duramam.
1: Hoca bu yeni durumu düşünüp sordu. Peki, illa tarlada durman gerekir mi?
0: Tabii ki hayır. Çok haklısınız. Evde de olabilirim diye cevap verdi öğrenci ve koşarak tarlaya gitti. İneğini alıp evine getirdi. Kapıyı kapatıp yerlerde taze çiçek serip mum ve tütsü yaktı ve günün meditasyona başladı. Tabii ki ineği şaşırdı. Hiç bu kadar dar bir alanda durmamıştı. Evdeki vazoyu kırıp eşyalarının hepsini devirmeye başladı ve yine öğrencimizin odağı bozuldu. Bir sonraki gün tekrar meydandaki banyan ağacının altına hocasından yardım istemeye gitti. Acaba ineğin yanında olmazsa yine onu düşünüyor olamaz mısın? İneğin tarlada olsun, sen evde onu düşün ve sadece ona odaklan, diye önerdi yaşlı hoca. Evet, tabii ki haklısınız. Öyle olsun, öyle olması lazım. Ay, daha önce bunu neden düşünmemiştim? Elbette öyle yapacağım, diyerek öğrenci evine inek meditasyona oturmaya gitti. Kapıyı kapatıp evini süsledi, mum tütsü yakıp üstüne en güzel beyaz kıyafetlerini giyip halısına oturup odaklanmaya başladı.

Bizim genç öğrenci evinden çıkmayınca komşular endişelenmeye başladılar. Kapıyı kilitli bulup hocasını uyarmaya gittiler. Hocası kapıya gelip sordu. Evladım, nerelerdesin? Neler yapıyorsun? Neden evinden hiç çıkmıyorsun? Hocam bir saniye, odaklandığım inek günlerdir kaçtı da günlerdir onu ormanda arıyorum. Ne yapayım? Onu orada bırakıp kapıyı mı açmaya geleyim? Hayır, hayır, devam et. Çok iyi ediyorsun. Bir gün, iki, üç gün, öğrenci hala evinden çıkmıyordu. Hoca geri gelip sordu. Neler oluyor? Nerelerdesin? Hocam bir saniye, hayal ettiğim ineğim yaralandı da onu iliştireyim mi yoksa kapıyı açmaya geleyim mi? Hayır, hayır, devam et. Çok iyi ediyorsun. Bir gün, iki, üç gün, öğrenci hala evinden çıkmıyordu. Hoca kapıya yumuşak bir sesle, neler oluyor, nerelerdesin sormaya geldi. İçeriden gelen tek cevap, oldu. Çok iyi, artık gel. Çıkabiliyorsun. İçeriden bir ses, kapı içeriden açıldı ve hocam çıkamıyorum. Boynuzlarım kapıdan sirmiyor. O zaman hoca eve girip öğrencisinin kafasını yavaş yavaş okşadı. Aferin. Artık sen odaklanmaya öğrendin. Sırada o aynı saflıkla, aynı adanmışlıkla bütün evrene odaklanman. O zaman küçük evinden ulaşabileceğin mucizelerin büyüklüğünün sınırı olmaz.

0: Ya sen yolcu? Bugün kaçmadan, bölünmeden, dağılmadan neye odaklanmak istersin? Gün be gün yeniden kazanabiliriz odaklanma gücümüzü. Gün be gün yeniden öğrenebiliriz kendimizle ve dünya ile huzurla oturmayı.
1: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi.

0: Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Çoğu zaman şu kritik soruyu da gözden kaçırıyoruz. İşverenin çalışana ödediği toplam maliyet ile maliyet sadece işverenin takdirine bırakabilecek bir konu değildir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: Düzenleme yasalaştıktan sonra doğum izni ayrılacak işçi ve memur kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilir. Ayrıca bir hüküm yoksa bayramda çalıştığı her gün için 2 günlük ücret.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
3: Burası NTV Radyo. Saat

0: Saat 2 gelişmelerle tekrar karşınızdayız. İlk olarak Diyarbakır'a dönelim. Bir plazada yangın çıkmıştı ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayı yerinde takip eden NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan'a dönelim hemen. Hem yangınla ilgili hem yaşananlar ve yapılan açıklamalarla ilgili son durum nedir? Nizamettin, senden dinleyelim.
1: Canan, öncelikle yangının kontrol altına alındığını bir kez daha hatırlatalım. Soğutma çalışmalarında da artık sona gelindi. Bazı ekipler şu anda tedbiren burada bekletiliyor. Olası bir yangın ihtimaline karşı müdahale için bekletiliyor. Yine itfaiye ekipleri de itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ekipleri de bekliyor. İçeride şu anda çalışmalar devam ediyor, ekiplerin çalışmaları. Saat 23 sıralarında yangın çıkmıştı. İtfaiye raporuna göre, yani itfaiyenin ilk bilgisine göre 23.06 da çıkmıştı ve yaklaşık bir saat içerisinde söndürüldü ve kontrol altına alındı. Tabii kontrol altına alınırken çok yoğun çalışmaların olduğunu söyleyebiliriz. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale edilmiş, sevk edilmişti. AFAD ve sağlık ekipleriyle birlikte emniyet ekipleri de yine olay yerine gelip yangına müdahale ettiler. Daha çok öncesinde toplumsal olaylarda görmeye alışık olduğumuz tomalar da bugünkü yangında vardı ve yangına müdahale ettiler. Onlar da itfaiye ile birlikte. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu buradaydı. Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ve yine Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman yangın esnasında buradaydılar ve onlar da burada ekiplerle sürekli iletişim halindeydiler. Sonrasında Diyarbakır Valisi burada NTV canlı yayına da katıldı ve olayı anlattı, gelişmeleri değerlendirdi. Ve ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu. 8 vatandaşın yangın sırasında söndürme çalışmaları ve tahliye çalışmaları sırasında 8 vatandaşın plazadan çıkarıldığını güvenli bir şekilde söyledi. Yine 3 itfaiye eriyle 2 vatandaşın da plazadan çıkarıldığını, itfaiye görevlilerinin yangına müdahale ederken dumandan etkilendiğini belirtti. Onların da hastaneye kaldırıldığını söyledi. Şu anda onların tedavileri devam ediyor. Vali Zorluoğlu ve diğer yöneticiler, yetkililer onları hastanede de ziyaret ettiler. Evet, bir kez daha belirtelim. Olayda can kaybının olmaması sevindirici. Diğer yangından etkilenenlerin de hayati tehlikesinin olmadığını bir kez daha belirtelim. Bu arada plazanın site yöneticisi, yani arkamda gördüğünüz ve yangının çıktığı plazanın yöneticisi Sercan Öge, plazada 43 ofis olduğunu ve bunlardan bazılarının da home ofis olduğunu belirtti. Yangın sırasında plazada olan lara ulaşmaya çalıştıklarını, ulaşamadıklarının isimlerini ve telefonlarını AFAD'a verdiklerini ve yangın kontrol altına alındıktan sonra da ekiplerin anahtarı olmayan ofislerin kapılarını kırarak içeriye girerek içerideki durumu kontrol ettiğini söyledi ve yine yangın esnasında plazanın iç kısmında yangın söndürme sisteminin olunduğunu, yangının çıkmasıyla birlikte iç kısımdaki bu sistemin devreye girdiğini belirtti. Yangının daha çok plazanın dışındaki bölgelerde olduğunu vurguladı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Tabii yangınla birlikte burada çok yoğun bir kalabalık vardı. Kimisi içeride, daha doğrusu ofisi bulunan yakınlarının burada olup olmadığını merak ediyordu. Onların son durumunu öğrenmek için buraya gelmişlerdi. Tabii meraklı vatandaşlar da vardı. Bunun yanı sıra çok sayıda görevli, yetkili, emniyet yetkilisi, emniyet görevlisi de buradaki düzeni sağlamak için buradaydı. İtfaiye ekipleri, AFAD, yine sağlık ekipleri burada çalışmalarını sürdürdüler. Şu anda burası bir hayli sakinleşti. Birkaç araç ve yine birkaç görevli burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Onlar da olası bir gelişme durumunda müdahale etmek için. Genel hatlarıyla bir kez daha belirtelim. Diyarbakır'daki yangın kontrol altına alındı. 8 kişi söndürme esnasında güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangına müdahale sırasında içeride olan 2 kişi yine ve 3 itfaiye görevlisi dumanlardan etkilendi. Onlar da hastaneye kaldırıldı ve şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Herhangi hayati bir tehlikeleri yok. Genel hatlarıyla durumda öyle canım.
0: Nizamettin Kaplan aktardığı tüm ayrıntıları yangınla ilgili Seyfettin Ayla birlikte yayına katıldılar. Ankara'nın Mamak ilçesindeki yangındaki son duruma da bakalım. Orada da ağaçlık alanda yangın çıkmıştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı yangın. Yangının başlamasına neden olduğu değerlendirilen bir şüphelinin de gözaltına alındığı bilgisi var. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbe yolu ağaçlık alanda dün akşam saatlerinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 47 araç ve 148 personelle müdahale edildi. Yangında uzun süren çalışmaların ardından kısmen kontrol sağlandı. Ankara Valiliği yangının başlamasına sebep olan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bir diğer yangın haberi ise Kocaeli'den. Kocaeli'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekipler alevlere saatlerce mücadele etti. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler alındı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
2: Orman dışında başladı, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Kocaeli'deki orman yangını saatler sonra kontrol altına alındı. Alevler Gebze ilçesine bağlı Denizli ve Molla Fenari mahalleleri arasında orman dışındaki alandan yükseldi. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Yangın kısa sürede bölgedeki ormana da sıçradı. Bölgede yoğun duman oluştu.
3: Orman yangınlarının çıkış nedeni pek çok noktada birbirine çok benziyor. Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yaşanan orman yangında da yine aynı durumu görüyoruz. Bakın bir ateş yakılmış ve bu şekilde bırakılmış. Sadece bırakılan ateş değil, yine ormanın içinde çöplerin de bırakıldığını görüyoruz. Ama aynı zamanda bakın ağaçların dibinde bu kuru otlar var. Kuru otların hemen üstü bir fundalık, çalılık. Önce kuru otlar tutuşuyor, ardından çalılar tutuşuyor ve çalılar da bu gördüğünüz meşe ağacı gibi daha yüksek ağaçları tutuşturuyor ve sonuç bir orman yangını ortaya çıkıyor.
2: Alevler hızla geniş bir alana yayıldı. BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu ve yerleşim yerlerinde tedbirler artırıldı. Kocaeli Valisi İlham Aktaş, yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri açısından risk olmadığını açıkladı. Yangına helikopter ve uçaklarla havadan yoğun müdahale edildi. Karadan müdahaleye bölge halkı da destek verdi. Alevler saatler süren müdahale sonucu kontrol altına alındı.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Uçum süreç için hazırlanan çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar ifadesini de kullandı.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasayı değerlendirdi. Uçum, devlet şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı verdi. Şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğar dedi.
5: Kanunda yer alan terör örgütünün fiilen sona ermesi, örgütün tamamen tasfiyesi gibi ifadeler hukuksal bir sona erme ya da hukuksal tasfiye anlamında değildir. Bunlar pratik süreçler olarak yürüyecek ve tamamlanacaktır. Tamamlandığı zaman muhataplarla ilgili kişisel şartlar da gerçekleşmişse kanundan kaynaklı bazı pozitif hukuki sonuçlar doğacaktır. Kişisel şartlar gerçekleşmezse negatif hukuki sonuçlar doğacaktır.
4: Uçum, çerçeve yasanın tarihi bir misyona sahip olduğunu vurguladı. Bu kanun uygulanmaya başlayıp belirlenen süre içinde uygulaması başarılı olarak bitince terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci tamamlanacaktır ifadesini kullandı.
5: Kanun olağan bir hukuki düzenleme değildir. Dolayısıyla olağan bir terörle mücadele kanunu olarak ele alınamaz. Kanunun olağan dışı yönü genel amacıdır. Genel amaç sistematik terörün kesin ve devamlı surette bitirilmesidir. Kanun amacına ulaşınca ertelemelerden sonra ortaya çıkacak sonuç teknik anlamda da genel manada da bir raf olmayacaktır.
4: Anadolu Ajansı için bir yazı kaleme alan Mehmet Uçum, rutin dışı dönemlerin rutin dışı yöntemlerle yönetildiğini söyledi. Uçum, terörsüz Türkiye'ye geçiş süreci Cumhuriyet tarihimizin en önemli rutin dışı dönemlerinden biridir dedi.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da var.
4: Örgütün üst kademe yönetiminin FETÖ bağlantısı tespit edilmişti. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DAEŞ kapsamında adli işlem kayıtları bulunduğu belirtiliyordu. Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltından Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Aralarında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da vardı. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Kuytul çiftinin aralarında olduğu 35 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlamalar var. İncelemelerde dikkat çeken yeni ayrıntılar da ortaya çıkmıştı. Dosyaya göre 9 örgüt sorumlusunun FETÖ kapsamında adli işlem görmüş 24 farklı kişiyle görüştüğü tespit edildi. Bu 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Toplam 28 irtibat kaydı belirlendi. Kayıtlarda suç örgütünün ikinci adam olarak gösterilen tutuklu Erol Ardıç'ın ismi de geçiyor. En dikkat çeken tabloysa firari 5 sorumlu da ortaya çıktı. 5 ismin tamamının FETÖ kapsamında işlem görmüş kişilerle teması olduğu belirlendi.
0: Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme var. Masa'nın 20 Ağustos tarihli raporu soruşturma dosyasına girdi. Raporda Alihan Kuruş'un ailesinden 4 kişiye ait 1818 tapu işlemi, 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri tespit edildi. Masa'nın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor. Ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Dava bu sabah görülecek.
6: Yani ben bile özel poz vermeye gelmemişim ki bile.
7: Kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen bazı belediyeler ve şirketlere yönelik yolsuzluk davasında karar çıkması bekleniyor. Gözler İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. 200 sanıklı davada karar duruşmasına çıkılacak. Davanın sanıkları arasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da bulunuyor. Sanıklar arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol kararı kaldırılmasının ardından görevine iade edilmişti. 27 Ocak'ta başlayan ve 29 Temmuz'a kadar devam eden yargılamada 6 ayda 59 duruşma yapıldı. Davada ilk duruşmada 33 tutuklu sanık bulunuyordu. Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Ahmet Özer ve Kadir Aydar'ın da bulunduğu 28 sanık süreç içinde tahliye edildi.
8: Özgürlüğümüze kavuştuk.
7: 234 yılla yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la 12 yıl ceza istenen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin ise tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Sanıklara görevi ihmal ve kötüye kullanmayla rüşvet gibi suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt lideri olmakla suçlanan ve hakkında 280 yıl hapis cezası istenen iş insanı Aziz İhsan Aktaş ise yurt dışı çıkış yasağıyla tutuksuz yargılananlar arasında.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni haftada iki önemli toplantı olacak. MYK ve parti meclisi toplantıları çarşamba günü yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği MYK'da Eylül'de başlayacak kurultay takvime ele alınarak ilçe ve il kongrelerinin tarihleri belirlenecek. Örgütlerin çalışma programları da şekillenecek. MYK'nın ardından toplanacak parti meclisinde ise il ve ilçe yönetim kurullarının sayısının arttırılmasıyla kesinleşen cezaların bağışlanma talepleri görüşülecek. Gelecek Partisi olağanüstü kongresinde siyasi faaliyetlerine son verme ve partiyi feshetme kararı aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 29 Temmuz'da partinin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını açıklamıştı. O kararın ardından Gelecek Partisi olağanüstü kongresini topladı. Partiden yapılan açıklamada fesih kongremizde yaptığımız oylama sonucunda Gelecek Partimizin siyasi faaliyetlerine son verme ve partimizi feshetme kararını resmen almış bulunuyoruz denildi. Gelecek Partisi 12 Aralık 2019'da kurulmuştu. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan son gününde yine büyük ilgiye sahne oldu. Farklı yaşlardan binlerce ziyaretçi Türk Deniz Kuvvetleri filosundaki gemileri gezdi, gösterileri izledi.
8: Uçakları görmek istiyorum. Geminin içinde çok güzel şeyler var. Onları görmek istiyorum.
9: Gemiler, uçaklar, hatta denizaltılar gezildi. Türk Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sanayi'nin teknolojik atılımı vatandaşlara gösterildi. İkincisi Kocaeli Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan son gününde de binlerce ziyaretçi ağırladı.
10: Ben Kayseri'den katılıyorum. Gerçekten de muhteşem, tam bir saati aştı TCG Anadolu'ya girebilmek için. Hala bu sıcakta bekliyoruz. Bütün festivallerine katılmaya çalışıyorum.
9: Teknofest'in son günü yarışmalarla başladı. SAT ve SAS komandolarının gösterileriyle devam etti. Deniz Hava Komutanlığı'na ait hava araçlarıyla insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği gösteri ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı. Etkinliğin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.
11: Mavi vatandaki egemenliğimizi, mavi vatandaki haklarımızı tereddütsüz bir şekilde, tavizsiz bir şekilde koruyacağımızı buradan herkese ilan etmek istiyoruz.
12: Karadaki bir karış toprağımız neyse, mavi vatandaki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz.
9: Gölcük'teki Teknofest'i toplam 343 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Bir sonraki Teknofest 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, denizlerin, boğazların, su yollarının küresel sistemde yüksek gerilim alanı olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. AK Parti sözcüsü, dünyadaki gerilim alanlarına ve çatışma eksenlerine baktığımızda Mavi Vatan yaklaşımımızın ne kadar kıymetli ve stratejik olduğu bir kez daha görülüyor ifadesini kullandı. Çelik, Hürmüz merkezli gelişmelere de dikkat çekti. Denizlerde egemenliği korumanın geçmişe göre stratejik önem kazandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayi alanındaki bağımlılık vesayetini yıktığını da belirten AK Parti sözcüsü, özgüven devrimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Denizli'de bir kişi eski kız arkadaşını ailesinin yanından silahla tehdit ederek kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı.
13: Eski kız arkadaşını anne ve babasının yanında silahla tehdit etti. Zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Ormanlık alanda yakalanan zanlı tutuklandı. Görüntüler Denizli'nin Tabas ilçesinde kaydedildi. 39 yaşındaki S.M. eski kız arkadaşı Z.İ.'yi anne ve babasının yanında gördü. Pompalı tüfeğiyle kadının yanına giderek zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. O sırada 29 yaşındaki kadının babası saldırganı engellemek için uzun uğraş verdi. Ancak babanın tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Zanlı eski kız arkadaşını ailesinin yanında zorla araca bindirip kaçırdı. Jandarma ekipleri SM'nin otomobilinin ormanlık alanda olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler zanlıyı yakaladı. Araçta bulunan kaçırılan kız da kurtarıldı. Zanlı silahla tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı.
0: İstanbul T Otoyolu'nda polis trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletli bir gruba müdahale etti. Polisi gören motosikletliler ters yönde hareket ederek kaçmaya çalışsalar da polis araçlarıyla kurulan barikatı aşamadılar. 58 sürücüsü gözaltına alındı.
9: Ters yönde gittiler, otoyolda ortalığı birbirine kattılar. Trafiği tehlikeye sokan 58 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Polis İstanbul'da TEM otoyolu Cebeci Tüneli'nde bazı kişilerin motosikletlerini trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli sürücüler drone'la tespit edildi. Otoyola polis araçlarıyla barikat kuruldu. Polis ekiplerinin harekete geçtiğini gören motosikletliler bir anda otoyolda ters istikamette kaçmaya çalıştı. Otoyol ve bağlantı yolları polis araçlarıyla kapatıldı. Sonunda motosikletli şüpheliler yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren 4'ü 18 yaşından küçük 58 şüpheli gözaltına alındı. Kullandıkları motosikletler trafikten men edildi. Sürücü belgelerine ise 120 gün süreyle el kondu. Ters istikamette gitmek, tek teker üzerinde akrobatik hareketler yapmak ve saygısızca araç kullanmak gerekçeleriyle para cezaları kesildi. Gözaltına alınan 58 şüpheli ifade işlemlerinin ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.
0: İstanbul Bağcılar'da sahibiyle sokakta gezen beslenmesi yasak pitbull cinsi köpek mahalle sakinlerinin sevip beslediği ve Bambi adını verdikleri bir kediye saldırdı. Çevredekilerin güçlükle kurtardığı kedi öldü. Köpeğin ağızlıksız dolaştırılmasına tepki gösteren mahalleli sahibinden şikayetçi oldu.
13: Pitbull cinsi köpeği de mahallede dolaşmaya çıktı. Tasma dışında da önlem almadı ve o köpek mahalledeki esnafın beslediği kediye saldırdı. Çevredekiler müdahale etse de Bambi adlı kedi köpeğin dişlerinden kurtarılamadı.
14: Bambi kedi melek oldu. Köpeğin suçlu değil. Köpeğin sahibi tasmasız olarak toplum içerisinde gezdirdiği için suçlu.
13: Olay 20 Ağustos günü akşam saatlerinde Bağcılar'da yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir kişi, beslenmesi yasak türler arasında yer alan pitbull cinsi köpeği de sokağa çıktı. Bir dükkanın önünde bekledikleri sırada Bambi isimli mahallenin kedisi yola çıktı. Ağızlığı bulunmayan ve tasması geniş tutulan köpek aniden Bambi'ye saldırdı.
14: Bambi kedi daha önceden sahipliymiş, sonra sokağa bırakılmış ve bizim bu mahallemizde herkesin sevdiği bir kediydi.
13: Köpeğin sahibi engel olmaya çalıştı, eline aldığı süpürge sapıyla köpeği dürttü. Ancak kediyi köpeğin ağzından kurtaramadı. Çevredeki esnaf ve bir kurye de kediyi kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraş sonucu Bambi köpekten kurtulup kaçtı. Mahalle sakinleri Bambi'yi veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kedi aldığı darbeler ve iç kanama sonrası öldü.
14: Maalesef Bambi kediyi bir sorumsuz, sözde hayvansever köpeğine ağzına tasma takmadan saldırgan bir köpeğiyle toplum içerisinde dolaşarak buradaki kediyi parçaladı. Bugün kedi yarın sizin çocuğunuz, herhangi birimizin çocuğuna saldırabilir, zarar verebilir, öldürebilir.
13: Mahalle sakinleri köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
0: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Ancak işçiler yeni ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesini istiyor. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan komisyon için Almanya modelini önerdi.
4: Hak İş Konfederasyonu Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir çağrıda bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değişmesi istendi.
15: Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının temsilde daha adil ve işleyişte daha demokratik olacak şekilde güncellenmesini istiyoruz. Bu değişiklik olmadığı, Türk İş'te aynı kararlılığını devam ettirdiği sürece işçiler yine masada olmayacaktır.
4: Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. İşçi, işveren ve hükümet 5'er kişiyle temsil ediliyor. Karar oy çokluğuyla alınabiliyor. İşçileri temsil eden Türk İş, komisyonun yapısının demokratik olmadığı gerekçesiyle geçen yıl görüşmelerde yer almamıştı. Hak İş Başkanı Aslan, Türk İş'in bu kararını desteklediklerini söyledi. Aslan, komisyon için Almanya modelini önerdi.
15: Bu modelde işçi ve işveren kesimi bir hakem başkanlığında kendi aralarında müzakere ediyor. Hükümetse burada tarafların üzerinde uzlaştığı rakamı ilan ediyor. Böyle bir modelle hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.
4: Hak İş Başkanı, hükümet ve işveren tarafı Aralık ayındaki görüşmelerde işçilerin masada olmasını istiyorsa derhal harekete geçmelidir ifadesini de kullandı.
0: Türkiye bir kez daha yüksek sıcaklığın etkisi altında. İstanbul'da termometreler 30 dereceyi aştı, ancak kent halkı sadece sıcakla değil nemle de mücadele etti. Gün boyu %50'nin üstünde seyreden nem oranı gece saatlerinde de %90'ı aşıyor. Dışarı çıkar çıkmaz hissedilen ağır ve terleten havadan kaçmak isteyenler de kendini deniz kenarına atıyor.
16: Sıcaktan kaçtık buraya gölgeye. Sabahtan beri pişiyoruz.
17: Bunaltıcı bir nem var.
4: Güneşten kaçıp gölgeye geçmek yetmiyor. İstanbul'da artan sıcaklıklara bunaltıcı nem de eklendi.
18: Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da şu anda termometreler 33 dereceyi gösteriyor. Ancak bunaltıcı nemin etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklık 35-36 dereceyi bulmuş vaziyette.
19: Nem kötü, terli. Evde oturulmuyor tabii ki, dışarı, sahile, parka, pikniğe.
4: Özellikle güneşin etkisini artırdığı saatlerde uzun süre dışarıda kalmamak, bol su tüketmek ve mümkün olduğunca gölge alanları tercih etmek gerekiyor. Çarşamba gününe kadar bunaltıcı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
20: Deniz keyfi ise Ravşan altında yüzüyoruz. Spor da var tabii, sıcaklardan da kaçıyoruz.
21: Hava sıcak diye geldik, ev çok sıcak.
22: Ülke genelinde hafta sonu ve pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisinde geçecek. Ortalamanın 3 ila 5 derece üzerinde diyebilirim. İstanbul'da 31-33 derece civarında olacak sıcaklık. Ege'de hafta sonu sıcaklıklar çok yüksek. 38-39'larda, hatta pazartesi günü 40-41'lere doğru çıkacak.
4: İstanbul'da 3 gün daha geceleri nem oranındaki yüksek seyrin devam etmesi bekleniyor.
0: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklamasında mali disiplin vurgusu yaptı.
4: Kamuda tasarruf uygulaması sürüyor. Türkiye 2 yılda 6 bakanlığın bu yılki bütçesinden fazla tasarruf yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen tasarruf genelgesi kapsamında 2024-2025 yıllarında 484 milyar lirayı bulan tasarruf rakamına ulaşıldı.
15: Mali disiplinin güçlendirilmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması temel önceliğimizdir. Bu amaçla tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını ve harcama kontrollerini güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bu sayede elde edeceğimiz mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.
4: Tasarruf tedbirleri genelgesi.

0: Şehircilik ve iklim değişikliği, dışişleri, enerji ve tabii kaynaklar, kültür ve turizm, sanayi ve teknoloji bakanlığıyla ticaret bakanlıklarından oluşan 6 bakanlığın toplam bütçesine geçiyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yenilenen Çorum Tarihi Kent Meydanı'nın görüntülerini paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kurum, Çorum'da meydandaki restorasyon çalışmalarımızla geçmişin izlerini koruduk. Çorum'un tarihine, hafızasına layık bir meydan inşa ettik ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise kentsel dönüşüm ve hibe yardımlarıyla yerel yönetimlere ihtiyaç duydukları yatırım projeleri için destek sağlamaya devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda Çorum'da Tarihi Kent Merkezi projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Çorum Meydanı'nın çevre düzenlemesi yapıldı ve dikiciler arastası restore edildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu 8 mesleğin daha ulusal meslek standartlarını belirledi. Meslek standartlarına ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun standartlarını belirlediği 8 meslek unutulmaya yüz tutmuş işçiliği, el işçiliği mesleklerini kapsıyor. Tebliğ ile Yemenici, talikacı, bastoncu, ebru sanatkarı, kağıt oyma sanatkarı, keçeci, kalemkar, tespih sanatkarı mesleklerinde standartlar belirlendi. Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 15 yıldır hizmet veriyor. Hat bugüne kadar yaklaşık 23 milyon yolcuyu taşıdı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan açıklama var.
0: Ankara ile Konya'yı yüksek hızla birbirine bağlıyor. Günde ortalama 3500 kişiyi taşıyor. Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı Ankara-Konya hattı 15 yaşında. Hat bugüne kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi.
2: Yüksek hızlı tren hattımızla iki şehri doğrudan birbirine bağladık ve seyahat süresini 2 saatin altına indirdik. Ankara-Konya YHT hattı Türkiye'nin yüksek hızlı demiryolu serüveninde önemli bir yere sahip. 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla ülkemizi YHT ile tanıştırdık. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Ankara-Konya hattını hizmete alarak yüksek hızlı demiryolu ağımızı Anadolu'da genişletmeye başladık.
0: Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 23 Ağustos 2011'de açıldı. Hat iki şehir arasındaki mesafeyi 2 saatin altına düşürdü.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu evde sağlık hizmetleri kapsamında 1 milyon 352 bin hastaya hizmet verdiklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memişoğlu 2026'nın ilk yarısında 2 milyon 229 bin ev ziyareti gerçekleştirdiklerini de belirtti. Hep yanı başınızdayız diyen Bakan Memişoğlu, güler yüzü ve emeğiyle şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Memişoğlu paylaşımında evde sağlık hizmetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi. Hazır ve işlenmiş gıdalarda özellikle çabuk bozulmayı önlemek için kullanılan katkı maddeleri sağlık için ciddi risk taşıyor. Yapılan araştırmalar bu tip gıdaların kanser riskini artırdığını ortaya koyuyor.
3: Ketçap, mayonez gibi sosları tüketiyor musun?
4: Ben kullanmıyorum da benim ufak çocuk var, o bazen böyle dışarıdan söylediğimiz zaman kullanıyor.
5: Ketçap, salam, sucuk, soslar, reçeller. Her gün soframıza giren bu ürünler içerdikleri koruyucular nedeniyle kansere davetiye çıkartıyor.
4: Oğlum var 12 yaşında. Ayda bir olmasına dikkat ediyorum. Hani çok nadir söylemeye çalışıyorum ama hani çocuklar durmuyor.
5: Fransa'da 100 binden fazla kişinin 7 yılı aşkın süreyle takip edildiği bir çalışmada hazır ve işlenmiş gıdalarda kullanılan katkı maddeleriyle kanser riski arasındaki ilişki araştırıldı.
6: Kullandıklarımızın çok ciddi anlamda bir işte potasyum sorbatla ilgili verilmiş bazı şeyler meme kanser riskini arttırdığını görüyoruz. Nitritlerin prostat kanser riskini arttırdığını biliyoruz. Genel kanser riskini arttırdığını biliyoruz.
5: Sağlığı tehdit eden maddelerden korunmak için satın alınan ürünün üstündeki içindekiler kısmının kontrol edilmesi gerekiyor.
6: Lütfen daha az tatlandırıcılı, daha az aşırı proses edilmiş, ultra proses dediğimiz işlemden geçirilmiş, ısıl işlemden geçirilmiş.

0: geçilmiş maddeler tüketmelerinizi, içecekler tüketilmenizi öneriyoruz biz. Fazla tüketmek aynı zamanda bedeniniz için de büyük olabilir ve kanser riskinizi arttırabilir. Lütfen bunlara dikkat edin.
1: Çalışmada bu tip ürünleri çok tüketen kişilerde hareketin de az olduğu tespit edildi. Uzmanlar genç yaşlarda bile görülen kanserden korunmanın en etkili yolunun doğal beslenmekten geçtiğini belirtiyor.
2: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman Ürdün'de bir araya geldi. Açıklamayı Suriye Devlet Televizyonu yaptı. Suriyeli ve İsrailli iki yetkili İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Ahva üssüne saldırısı nedeniyle bir araya geldi. Görüşme tarafların yükselen gerilimi düşürmek için attığı adımlardan biri olarak kayıtlara geçti. Görüşmede İsrail saldırılarını durduracak bir mekanizmanın kurulması da masaya yatırıldı. Ürdün'de dün düzenlenen görüşmede İsrail işgali altındaki Suriye'nin güneyinde yer alan Golan Tepeleri de ele alındı. Suriye yönetimi öncelikli olarak İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Baron Trump'la ilgili İran medyasında dikkat çekici bir haber hazırlandı. Haberde Baron'un sıklıkla bulunduğu adresler açıkça ifşa ediliyor ve güvenlik önlemleri anlatılıyor. Videonun ayrıntılarını NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
3: Doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Baron Trump İran Devlet Televizyonu'nun yayınladığı haberde aslında tehdit edilmiş oldu. 10 milyar dolarlık bir ödüle de atıf yapıldı ve söz konusu videolu haberde bazı önemli bilgiler, istihbarat bilgileri paylaşıldı. Baron Trump'ın nerede okuduğu, hangi adreslere gittiği, kimlerle görüştüğü ve nasıl korunduğuna ilişkin bazı bilgiler, detaylar söz konusu bu haber içerisinde yer aldı. Bu haber bir anlamda istihbari bir operasyonun sinyali mi yoksa psikolojik bir savaş, bir propaganda konusu mu? Bu ayrıca tartışılıyor tabii ki, ancak son derece dikkat çekici bilgiler de paylaşılıyor. Baron Trump'ın özel güvenliğini sağlayan ajanlara dair bazı bilgiler de paylaşılıyor. Sivil kıyafetlerle okul içerisinde dersliklere girdikleri ve Baron Trump'ı her an korudukları ifade ediliyor. Söz konusu haberde Baron Trump'ın izole bir hayat sürdüğü, kendi kişisel telefonunu dahi hiçbir arkadaşıyla paylaşmadığı, ancak sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullandığı, saatlerce oyun oynadığı belirtiliyor. Bir senaryo kuruluyor. Bu senaryoda ise örneğin ünlü bir FIFA yayıncısını devreye sokmak, Loden'la bağlantı kurmak, ardından da Baron Trump'ı bir partiye davet etmek ve nihayetinde de Baron Trump'ı, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın boynuna ulaşmak zor bir iş değil diyor söz konusu bu haberde. Yani ölümle tehdit ediliyor bu şekilde. Bu video hazırlanırken belki de bu operasyona çoktan başlamışızdır şeklinde bir cümlede geçiyor.
2: İngiliz basını İranlı hackerların İngiltere'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini yazdı. Habere göre bir elektrik santrali 4 gün boyunca devre dışı kaldı.
4: İran bağlantılı hackerlar İngiltere'de bir elektrik santraline siber saldırı düzenledi. Santral saldırı nedeniyle 4 gün boyunca devre dışı kaldı. İddia İngiliz The Telegraph gazetesinde yer aldı. Haberde İran bağlantılı hackerların İngiltere'de bir elektrik santralini ilk kez devre dışı bırakmayı başardığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle saldırının hedefi olan santralin adı açıklanmadı. Ancak santralin nispeten küçük olduğu ve yaşanan kesintinin İngiltere'nin genel elektrik arzını veya enerji üretimini etkilemediği kaydedildi. İngiliz hükümeti enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerini saldırıyla ilgili bilgilendirdi ve işletmeleri alınması gereken önlemler konusunda uyardı. Daha önceki saldırılarda İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin bilişim sistemleri, okullar ve ticari üretim tesisleri de hedef alınmıştı. İran'ın Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Batı ülkelerine yönelik siber saldırılarını arttırdığı belirtiliyor. Saldırıların özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şubat ayında hava saldırılarına başlamasının ardından yoğunlaştığı ifade ediliyor. Almanya, Polonya, Finlandiya, Belçika ve Arnavutluk'ta da İran kaynaklı olduğundan şüphelenilen saldırılar bildirildi. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkeleri ise İran bağlantılı siber saldırıların en sık hedef aldığı ülkeler arasında yer alıyor.
2: Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın altyapısına saldırması sonucu enerji kesintileriyle karşı karşıya. Rusya lideri Putin, Ukrayna'yı tehdit etti. Pandora'nın kutusu açıldı dedi.
5: Kiev yetkilileri sivil işletmelerimizi hedef alarak ve Rus ekonomisini yok etme amaçlarını açıkça ilan ederek Pandora'nın kutusunu kendi elleriyle açtılar. Yanıtımız Ukrayna'nın en önemli ekonomik sektörlerine olacak ki bu sektörler zaten can çekişiyor.
6: Rusya lideri Vladimir Putin bu sözlerle Ukrayna'nın dünyaya ihraç ettiği tahılı hedef aldı. Ardından da Ukrayna'nın tarım ihracatını tehlikeye atan saldırıların küresel gıda kıtlığına yol açmayacağını söyledi. 2023'te Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl arzının kesilmesi sonrası yapılan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan Rusya çekilmişti. Putin bu kez Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'daki altyapısına saldırısına ilişkin bu saldırılar askeri açıdan bize yardım ediyor dedi. Birleşik Rusya Partisi'nin toplantısında da Ukrayna'ya meydan okudu. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un fabrikasını ilk kez hedef aldı. Putin, Ozon ve rakip şirket Valkberis'e saldırılara ilişkin konuştu.
5: Kiev rejiminin saldırılarının artması savaştığımız gücün tam anlamıyla neonazi, bandera ve Rus düşmanı özünü ortaya koyuyor.
6: Cephede Rusya'nın ilerlediğini, bu nedenle Ukrayna'nın da Rus sivil tesislerine saldırdığını söyleyen Putin, ülke kaynaklarının tedarikinde sorun yaşanmadığını söyledi. Ancak saldırılar Rusya'da benzin krizi yaratmış durumda. Ruslar Moskova'da benzin istasyonları önünde kuyruklar oluşturuyor. Bazı istasyonlarda yakıt tükenirken bazılarında satış limiti uygulaması sürüyor.
2: Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle sadece evler değil Birleşmiş Milletler'e ait binalar da yıkıldı. Gazze'li mühendisler İsrail'in malzeme girişini engellemesi nedeniyle binaların enkazlarından topladıkları yıkıntılarla BM binasını inşa etti.
6: Deposu, bahçesi, çitleri ve kapıları her şeyiyle tam bir bina gibi gözüküyor. Ancak tamamen enkazdan inşa edildi. Burası Gazze'de yıkımın en büyük olduğu noktalardan Deir Belah kenti. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı için Gazze'li mühendislerce inşa edilen bina enkazların molozlarından yapıldı.
7: Bu yapı bir bütün olarak mühendislik harikası ve bize enkaz arasından yeni bir umudun inşa edilebileceğini gösterdi.
6: Gazze şeridinde hala 74.200 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acil tedaviye, 24.600 hamile ve emziren kadınınsa acil beslenme desteğine ihtiyacı var.
7: Çimento, taş veya herhangi bir kaplama malzemesi yok. Dış cepheyi betonla kaplamak için yıkılmış binalardan ve enkaz altındaki malzemelerden yararlandık. Kireç taşı kullanmaya karar verdik. Bu yüzden yapımında kullanmak üzere yıkılmış binalardan ve yapılardan kireç taşı aradık.
6: İsrail'in sistematik saldırıları ve yiyecek girişini engellemesi nedeniyle Gazze şeridinde halkın %75'i Dünya Gıda Programı'na muhtaç.
2: Panama kanalından günlük gemi geçişlerinin azaltılacağı duyuruldu. Panama Kanal yönetimi kanal havzasına düşen yağışın beklenenin altında kalması nedeniyle böyle bir kararın alındığını duyurdu. Panama Kanalı kanal çevresindeki göllerden sağlanan tatlı suya bağlı olarak çalışıyor. Her geminin geçişinde gemileri deniz seviyesiyle Gatun Gölü arasındaki seviyeler arasında yükseltip indirmek için büyük miktarda su kullanılıyor. 4 Eylül'den itibaren günlük geçiş sayısı 36'dan 34'e, 15 Eylül'den itibaren ise 32'ye indirilecek. Kararın hizmetin güvenilirliğinin korunması ve insani tüketim için su kaynaklarının güvence altına alınması amacıyla alındığı belirtildi. Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah beyazlılar Alanya Spor'a tek golle mağlup oldu.
1: Beşiktaş yeni sezondaki ilk mağlubiyetini aldı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor'a 1-0 yenildi. Alanya Spor'a galibiyeti getiren gol 73. dakikada Nuno Lima'dan geldi. Vincenzo Italiano maçın ardından açıklamalarda bulundu.
8: İlk yarıda iyiydik. Maçı açmak için şanslar yakaladık. Daha sonra yorgunluk ve sıcak ağır bastı. Evinde herkesi zorlayan bir rakip vardı karşımızda. Kaybetmeyi hak etmedik. Kalecinin mucizevi kurtarışları vardı. Daha akıllı ve daha bitirici olmalıyız.
1: Siyah beyazların Alanya deplasmanındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Bu sezon çıktığı ilk 5 resmi maçta kazanan ve gol yemeyen Beşiktaş, kalesinde gördüğü tek golle seriyi bozdu. Yeni transfer Dušan Vlahović 57. dakikada oyuna Oh'un yerine dahil oldu. Beşiktaş'ın perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi playofflarında 3-0'ın rövanşında Kauna Žalgiris'e karşı skoru koruması yeterli olacak. Siyah beyazlar haftaya ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Alanya Spor'sa Eyüp Spor'a konuk olacak.
2: Trabzonspor Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golleriyle ligdeki ilk galibiyetine kavuştu. Bordo Mavililer Başakşehir'i 2-1 yendi.
1: Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında ilk 3 puanını aldı. Karadeniz ekibi Muhammed Salah'ın yıldızlaştığı maçta Başakşehir'i 2-1 yendi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardından hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.
9: Lig yeni başladı ama iki haftada gördüklerimiz hiç hoş değil. İlk maçta da yapılanlar ortada. Bu maçta da hep beraber seyrettik. Yani bu kadar Trabzon'a gelip insanların sinir uçtağıyla oynamanın bir anlamı yok. Tabii daha bu ikinci hafta, dolayısıyla biz de kelimelerimizi seçerek kullanıyoruz. Bizim niyetimiz kimseyle bir tartışmaya girmek, kavga etmek değil. Bunun üzerine altını çizerek söylüyorum. Ama kimse de bizle, rica ediyorum, kavga etmek istemesin.
1: Kaleci Muhammed'in hatasında Salah topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 8. dakikada öne geçirdi. Başakşehir Şomurodov'la penaltıdan skoru dengeledi. İkinci yarının başında Salah tekrar sahneye çıktı ve Karadeniz ekibini öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi.
10: Ya sonuç itibariyle galip geldik. İyi bir galibiyet bence her şeye rağmen. İlk 5 hafta, özellikle 5 maç çok kritik. Bizim açımızdan çok kritikti. 2 maçta gösterdiğimiz bence oyunun iyi oluşu, beklentileri doğal olarak zaten yukarıdaydı. Daha yukarı çekmeye başladı. Trabzonspor takımı bugün yine gösterdi. Çok daha iyi olacak.
1: Mısırlı oyuncu bordo mavili formayla çıktığı 3. resmi maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Trabzonspor perşembe günü Avrupa Ligi playofflarında 1-0'ın rövanşında Ferencvaros'a karşı mutlak galibiyet için sahada olacak. Ligdeki ilk galibiyetini alan Karadeniz ekibi haftaya Ahmetspor'a konuk olurken Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
2: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan sona erdi. Festivalde SAT ve SAS komandalarının gösterisi nefes kesti. NTV muhabiri Osman Terkan'ın o gösteriye ilişkin aktarımını izleyelim. Ardından saat başında burada olacağız.
11: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndayız. Şimdi Perşembe günü başladı. Bugün üçüncü gün ve ilk iki güne göre daha kalabalık bir ortam olduğunu başta söyleyelim. Bakın helikopter geldi. SAS komandolarını taşıyan helikopter Türk donanmasına ait gemilerin üzerinde şimdi bir tur atıyor. Şimdi Burak Sevinç de sizlere an be an gösterecek bu nefes kesen gösteriyi. Şimdi dört ayrı senaryo belirlendi. O senaryolardan ilki icra edilecek. Alemdar TCG Alemdar gemisinin üzerinden bir yay çizerek alana gelecek o helikopter. Sea Hawk türü helikopter Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı. İşte bu helikopterleri de zaten gemilerin güvertelerinde, platformlarında görebiliyorsunuz. Onlarla hakkında da yine yerinde bilgi alabiliyor buraya gelen ziyaretçiler. Şimdi bakın yavaş yavaş alçalacak helikopter ve ardından da belirlenen senaryo dahilinde bu gösteri sergilenecek. Şimdi senaryo ne, onu hemen verelim. Son dönemde Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından insansız deniz araçları da kullanılıyordu bu savaşta. Ve Karadeniz'de özellikle de
12: alçalıyor.
11: Başıboş diyelim, kontrolden çıkmış insansız deniz araçları Türk kara sularına da giriyordu. İşte o şu anda gördüğünüz siyah platform senaryo gereği bir insansız deniz aracını simgeliyor. Ve şu anda da bakın SAS komandoları helikopterden alçak irtifadan denize atladılar. Ve şimdi o insansız deniz aracı olarak kabul edilen platforma patlayıcıları yerleştirecekler. Ve ardından da o platform imha edilecek. Bu ilk senaryo. Tabii son derece burada ne kadar zor şartlar altında bu görevin icra edileceğini de an be an göreceksiniz. Şimdi burası bir gösteri ama bir de bunun gerçeği var. İşte SAS ve SAT komandoları ki şu anda platforma yaklaşan iki SAS komandosu, sualtı savunma komandosu askeri şu anda o patlayıcıları platforma yerleştirmek için yüzüyorlar ve şu anda da tabii ki bir keşif yaptıktan sonra, bir tespit yaptıktan sonra büyük bir hassasiyetle o patlayıcıları yerleştirecekler.
12: Buna bağlamak üzere bekleyecektir.
11: Şimdi bakın üzerinden renkli duman çıktığını görebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Düzenek, aktif ve her an artık patlatılmaya hazırdır anlamına geliyor. İşte SAS komandoları özellikle de bomba eğitimi almış komandolar. Bu anlamda da Türkiye dünyanın dört bir tarafındaki o özel görevlere de dahil oluyorlar. Şimdi bakın kırmızı renkte çıkan dumanı görüyorsunuz. Şimdi ileriden de bir bot bölgeye yaklaşıyor adım adım. Bir atak botu olduğunu görebiliyorum. SAS komandolarına ait
12: ve komandolarımızı
11: bot
12: emniyetli mevkiye çekecek.
11: Şu anda bölgeye patlayıcı yerleştiren iki komandoyu bulundukları bölgeden alacak ve bölgeden uzaklaştıracak. Onları emniyetli bir alana götürecek. Sonrasında da bu görevi icra etmeleri konusundaki o ana temel konu gerçekleştirecek. Yani platform insansız deniz aracı olarak senaryo gereği kabul edilen o platform infilak ettirecek. Evet. Şimdi saniyeler sonra patlama olmasını bekliyoruz.
12: 3, 2, 1, ateş!
11: Evet. Evet, büyük bir
12: işte bu
11: gürültüyle patladı.
12: Hedef tam isabetle,
11: evet, tam isabetle hedefin imha edildiğini söyleyelim. Karadeniz'de
12: artık bu sularda
11: Türkiye'ye ait kara sularına gelmiş, kontrolden çıkmış insansız deniz aracı SAS komandolarının marifetiyle imha edildi, etkisiz hale getirildi, risk ortadan kaldırıldı. Şimdi de gözler bir diğer gösteriye çevrilmiş durumda. İkinci gösteri başlayacak. Atak botlarıyla buraya SAT komandoları ulaşacak. Bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek. SAT komandolarını taşıyan iki atak bot alana geliyor. Şu anda sesi duyabiliyorsunuz. Bir makinalı tüfekle her ikisi, her iki botta bulunan SAT komandoları bir şok manevrayla sahile çıktılar ve şu anda bölgede bulunan rehineleri kurtarmak için bu o alana ilerliyorlar adım adım. Son derece dikkatli, konsantre olunmuş bir şekilde.
12: Birbirlerini mükemmel bir uyumla
11: ve bakın
12: ateş ve hareket taktikleriyle yaklaşıyor.
11: Şu anda kulübenin bulunduğu yere ulaştılar. Yani bu ne anlama geliyor? Rehineleri o kulübenin içinden kurtaracaklar ve tabii burada evet bir patlama.
12: Biraz patladı. Zatlar Meskun Mahalle Şimşek, evet, gibi bir hızla
11: huzursuz içeri giriyorlar. Bir İçeriden şok patlama sonrasında evet, rehineyi aldılar ve büyük bir hassasiyetle, çünkü tabii bu tür operasyonlar hassas operasyonlar, çünkü rehinelerin bir şekilde oradan sağ olarak kurtarılması amaçlanıyor ve tabii ki SAT komandolarının da zayiat vermeden bölgeden uzaklaşmaları temel amaç. O nedenle son derece hassasiyetle yürütülüyor bu operasyon. Evet, diğeri koruma ateşi yapılıyor şu anda.
12: Ve tamamlandı. Değerli seyirciler,
11: hatasız zayiat verilmeden kusursuz bir şekilde bu gösteride başarıyla tamamlandı. Yani senaryo gereği rehineler vardı. Rehineler kulübedeydi. Oraya çok bir baskınla ulaştılar. İki atak botla geldi buraya. SAT komandoları, sualtı taarruz komandoları aldığı anda rehineleri bulundukları noktadan kurtardılar ve hızla yine koruma ateşiyle bölgeden ayrıldılar. Şimdi bakın, büyük bir alkış tufanı var bulunduğumuz noktada. Gerçekten de hani yani heyecanlanmamak elde değil. Çünkü her ne kadar gerçek mermiler kullanılmasa da sonuç itibariyle gerçek silahlar, gerçek mühimmatlar, yani teçhizatların kullanıldığı bir gösteri bu. O nedenle de son derece tatmin edici bir gösteri oldu. Şimdi üçüncü senaryo icra edilecek. Bu kapsamda da yine bir su altında yer alan bir deniz aracı, o araca dalgıçların sızması gerçekleştirilecek. Şimdi onu da tabii ki ne zaman başlayacak bunu bekleyip göreceğiz. Ama iki gösteri de deyim yerindeyse nefes kesen gösterildi. Çünkü patlayıcılar kullanıldı. Yine makinalı tüfekler kullanıldı. Ve aynı zamanda SAS ve SAT komandolarının gerçek operasyonlarda kullandıkları deniz araçları yine kullanıldı.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: Hava durumu. Yeni hafta yüksek sıcaklıklarla başlıyor. İstanbul'da Poyraz'ın hızı artıyor. Çok sert esecek. Ancak sahillerde nem oranı yüksek. Sıcaklık 32 derece. Ankara güneşli 33, Bursa 35 derece. İzmir'de sıcaklık daha da artarak 39 dereceye çıkıyor. Ancak rüzgar da sert esmeye başladı. Antalya'da nemin etkisiyle 33 derece olan sıcaklık 40 derece hissedilecek. Marmara'da Poyraz daha sert esmeye başlıyor. Edirne 38, Çanakkale ve Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Sahil kesiminde nem bunaltıyor. İç Anadolu'da sıcaklık yine yüksek ama rüzgar Poyraz'dan ve daha sert esiyor. Eskişehir ve Kayseri 34, Konya 35 derece. Ege'de rüzgarın hızı artsa bile yeni hafta daha da sıcak başlayacak. Gölgede Manisa 39, Muğla 40, Bodrum 39, Denizli 41 derece. Akdeniz'de nemin etkisiyle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 37, Isparta'da 36 derece. Karadeniz sahillerinde kariyer sert esiyor. Zonguldak 28, Samsun 32, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde Doğu Karadeniz'de yağış var. Doğu ve Güneydoğu Lodos'la yine çok sıcak. Erzurum 33, Malatya 37, Diyarbakır 41, Gaziantep 39 derece.

0: sabah sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir gece.

Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.